Senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda.

0: Ama...
1: Reklam. Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Reklam. Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Reklam. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Radyo Spor.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Radyo Spor.
3: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
2: Garanti BBVA Kripto.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.

Reklam. Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Marsancaktepe'de. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Reklam. Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüpspor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.

0: Reklam.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor.
4: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her hafta sonu olduğu gibi Radyo Spor'da haftanın son gününü birlikte açıyoruz. Herkese mutlu pazarlar, ümit ediyorum sevdiklerinizle, ailenizle geçirdiğiniz huzurlu, sakin ve bugün özelinde yavaş ağır usul geçen bir pazar günü olur. Herkese sevgilerimizi, selamlarımızı ileterek başlayalım. Evet, bildiğiniz gibi pazar günü interaktif olarak sürdürüyoruz genel itibariyle programlarımızı. O yüzden sizlerden gelecek mesajlar kıymetli. Burada biraz daha sohbet etmek isterim. Fırsat buldukça o yüzden mesajlarınızı bekliyorum. Genel itibariyle aktüel spor konularına değiniyoruz. Farklı konular da olabilir. Yani sadece gündem ya da günümüz koşulları değil, geçmişten bir hatıranızı da anlatabilirsiniz. Yani bu konuda da bir esnekliğimiz var. Maksat biraz sohbet edelim. Günü keyifli açalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz diyelim. Euroleague Super Cup'ta biliyorsunuz tarihte ilk kez düzenlenen bir Euroleague turnuvası, ya da daha açıklayıcı şekilde söylemek gerekirse Euroleague Süper Kupa organizasyonu, ama Euroleague ve Euro Cup şampiyonu arasında oynanmıyor. Yani nasıl bir Süper Kupa, o da tartışılır. İşte temsilcimiz Fenerbahçe Tarifin de oradaydı. Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basket, henüz bir basketbol şubesi kurulalı 2 sene geride kalan, Euroleague'de sadece bir sezon geçiren Dubai Basket Euroleague Final Four'daydı. Yani tamamen toplamda 2 senelik bir mazileri var ama paranın gücü. Dün final mücadelesi vardı. Yine temsilcimiz Fenerbahçe'nin üçüncülük maçı vardı. Üçüncülük maçında Fenerbahçe 85-77 skorla Dubai Basket'i geçti. Bir manası yok üçüncülüğün bu arada, onu da söyleyeyim, ya da dördüncü olmanın. Sadece kendini test ediyorsun. Burada Dubai gibi iyi bir takımı geçmeyi başardı Fenerbahçe. Bir önceki maçta biraz sakat olan Taylor Norton Tucker'ın iyi bir performansını gördük. Yine son çeyrek Wade Baldwin'in iyi oynadığı bir maç vardı. Dubai tarafında da yine etkili isimler vardı, Okobo gibi, ama genel itibariyle çok da rekabeti arttırdığını, maçın belli bölümleri aç Dubai'ni söylemek mümkün değil. Üçüncü çeyrekte bir skoru neredeyse eşitlediler ama onun haricinde Fenerbahçe'nin baştan sona domine ettiği bir maç oldu diyebiliriz. Fenerbahçe salı günü oynanacak 22 Eylül'de Beşiktaş karşısında Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi son provasında yapmış oldu. İyi bir test oldu Fenerbahçe için. Koç Saras Yasikevicius iki maçta da derin rotasyon kullandı. Burada birçoğu oyuncuyu görmeyi başardı. O yüzden Fenerbahçe açısından verimli bir turnuva bu anlamda olduğunu söyleyebiliriz. Yani oyun olarak gelişecek yerler vardır ama daha sezonun başında dahi değiliz. Yani sezon önümüzdeki hafta başlıyor. Hal böyle olunca çok da ayak kırıklığı yaratacak bir durum olduğunu düşünmüyorum diyelim. Finalde geçen sene Euroleague finalinin rövanşı vardı. Olympiakos Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Abu Dhabi'de Olympiakos'ta yaz ayında önemli hamleler vardı. İşte Cody Miller, McIntyre'dan bahsetmiştik. Dün yine Yan Montero burada önemli hamlelerden biriydi. Real Madrid tarafında da köklü değişiklikler vardı. Burada en başta koç Sergio Scariolo'nun yerine Pedro Martinez'in gelmesiyle başlayan, kadro içinde Mario Hezonya'nın ayrılmasıyla başlayan bu nispeten köklü değişim sürecinde Real Madrid favori değildi bu maça çıkarken. Yani yaptıkları transferlerle birlikte çok da yaz aylarında umut veren, gelecek sezon için şampiyonluk adayı bu takım dedirtecek bir görüntü yoktu. Lakin kazanan taraf 93-89'luk skorla Real Madrid oldu. Burada Pedro Martinez geçen sene Valencia ile biliyorsunuz İspanya Ligi kazanmıştı. Avrupa arenasında da ilk kupasını kazanmış oldu. Deneyimli koç Euroleague arenasında diyelim, ya da Real Madrid'de skor da çok homojen dağıldı. İyi bir basketbol izledik gerçekten. Geçen sene Valencia'nın oynadığı oyuna benzer bir gelişmiş versiyonunu gördük diyebiliriz. Dün yeni transferlerden eski Fenerbahçe'nin Mika Yantune'nin iyi bir görüntüsü vardı. Yine sahada kaldığı süre zarfınca. Onun da Real Madrid'de daha iyi olma ihtimalini görüyorum. Çünkü bu motion offense sürekli hareket halinde ve köşe şutörünün bulunabildiği bu tempolu hücumda Paris'te başarılı olduğunu görmüştük. Real Madrid'de başarılı olabilir diye düşünüyorum. Burada yeni transferlerden Timote Luwawu Cabarro yine Mario Hezonya'yı aratmayacakmış görüntüsünde. Öyle bir görüntüsü var dediğim gibi. Maledon fena değildi. Jaime Pradilla Real Madrid'de yeni Felipe Reyes olacakmış hissiyatına kapılıyorum gördüğümde. Senelerdir Valencia'da oynuyordu. 25 yaşında yaklaşık 2, 4, 6, 7 sezondur Valencia'da oynuyordu. Real Madrid'de yaz aylarında Pedro Martinez'le birlikte katıldı. Orada uzun yıllar kalıp bayrak oyuncu olmasını bekliyorum. Dediğim gibi burada Jaime Pradilla hamlesi de gayet başarılıydı. Velhasıl toparlamak gerekirse Real Madrid EuroLeague Super Cup organizasyonunda ilk şampiyon olarak adını tarihe yazdırmayı başardı. Yani çok organizasyon tatmin etti mi? Hani bir şey heyecanı olur ya, ilk olmanın, kupayı ilk almanın mesela. Devamlı gelecek mi soru işareti. İki, seyirci desteği çok düşüktü. Seyircinin ilgisi çok düşüktü turnuvaya. Türk basketbol seyircisi de öyle yani, sadece salon seyircisi olarak da düşünmeyelim. Genel olarak bence vasat bir turnuvaydı yani, kimseyi çok heyecanlandıran, kimseyi çok dediğim gibi beklentiye sokan bir turnuva olmadı. Ha, maçlar güzeldi bu arada. Dünkü maç, dün değil önceki günkü maçlar hakikaten bayağı skorluydu. Dün de güzel bir final izledik yani, seyir zevki anlamında, basketbol kalitesi anlamında çok tartışılır bir şey yoktu ama organizasyon dandikti yani. Avrupa basketbol tarihinin modern dönemdeki ilk Süper Kupası Abu Dhabi'de yapılıyor. İçeride daha 2024 yılında, 2023 yılında kurulmuş bir basketbol takımı var. Hadi faaliyete geçmesi 2024. Eskaza kazansa nasıl işleyeceksiniz mesela bunu tarihe? Ya bundan 15 sene sonra Dubai basket olacak mı, o da meçhul ya mesela. İlk tarihteki bunu da düzenli yaptın. EuroLeague Süper Kupa şampiyonu Dubai. Turnuva nerede? Abu Dhabi'de. Ben anlamıyorum ya. Tamam hadi finansal, şimdi biz fazla romantik bakıyoruz belki de, bilmiyorum. Biraz da hayatın finansal gerçeklerine bakmak lazımdır, bilmiyorum ama bu kadar da bence bilmiyorum. Bu biraz nasıl desem, bu çok fahiş bir tercih bana sorarsanız. Yani normal şartlarda olur tabii ki yani. Daha çok para veriyor diye atıyorum Sırbistan'da düzenlemeyi planladığın turnuvayı İngiltere'ye alırsın mesela. Atıyorum O2'da yaparsın turnuvayı. Ki daha önce EuroLeague Final Four'da gördük İngiltere'de. Dersin

0: İngiltere'de basketbola ilgi yok. Yani okey dersin ama en azından Avrupa. Yani şu an öyle bir durum da yok. Yani kıta dışına çıkarttılar neredeyse. Bilmiyorum yani, bu bir noktada duracaktır. Zaten motorif artan bir akaryakıt fiyatlarıyla birlikte zannediyorum elektrikli araçlara da önümüzdeki 20-25 yılda talep ciddi anlamda artarsa muhtemelen bir daha parasını verip getiremez Euro Ligi diye bir espri yapayım Birleşik Arap Emirlikleri için, ama her türlü bulurlar zaten o işin esprisi. Şimdi Ekim ayında bir toplantı olması bekleniyor. NBA 2 milyar dolarlık bir teklifle satın almak istiyor Euro Ligi'yi. Bu olursa ben şahsi açık ve net söylüyorum. Hani burada basketbol programı yapıyorum. İşim bu ama ben takip etmem. Euro Ligi'de konuşmam. Burada gelir NBA'yi konuşurum. FIBA konuşurum yani. NBA güdümüne girmiş bir organizasyon görmek istemiyorum. Zaten NBA basketbolu Avrupa basketbol kültürüne çok tezat. Hiçbirimize çok fazla hitap etmiyor. Ben çok iyi bir durum olacağını düşünmüyorum. Açık söylemek gerekirse. Mesajlarımız geliyor. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Katılmak isteyenler için 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyosu başında dinleyenler de mesaj atsın. Biraz sohbet edelim. Sonrasında zaten sadece bir saatimiz var bugün. Sohbete odaklanalım. Önümüzdeki hafta itibariyle Euroleague başlayacağı için çok fazla böyle geniş zamanımız olmayacak. Biraz farklı konulara girelim. Biraz hoşbeş edelim isterim. Kısa bir araya gidelim, ardından sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Biraz mesajlara bakalım. Sevgili Yunus Delfin daha ne yazmış? 34 yaşındaki Salah'ı gördün mü? Depar'ı 80. dakikada boşuna mı Liverpool bu adama değer vermiş? Tek kelimeyle harika. Galatasaray'a gelince yenilen bu acemice goller perşembenin gelişi çarşambadan belli olur dedik. Hiçbir önlem yok. Sane surat asıyormuş. Gördük akşam. Ne ama buysa 35 milyon euroya vah Galatasaray'ın haline. Hocam Uğurcan Çakır formsuz, Cankat oynat. Okan hocam yine 4 diyeceksin zaten. Sanchez haftalardır kötü oluşunu say bitmiyor ki. Galatasaray erken ama dükkanı bu dün akşam Trabzon'da kapattık bence. Thomas Reis akıllı 11 değişikliklerinde, tebrik ediyorum. Hak ettiler diye düşünüyorum. Sevgiler saygılar, Yunus Delfin Dane demiş. 20 Eylül'ün anlam ve önemi için bir şey paylaşmış. Bugün ne günü? Dünya ne günü? Onlara bakalım. Arada Yunus abinin böyle attığı şeylerden değişik şeyler çıkıyor. Yani

sporcuları geliştirmek ya da eğitim spor faaliyetlerini bir arada kolaylıkla yürütmeleri için kolay tasarlanmış bir şey değil. O yüzden biz bu günden pek nasiplenen ülkelerden biri değiliz, onu söyleyebilirim. Eğlenceli alternatif günler. Bugün küresel gayri resmi olarak punch günü. Yani meyve suyu kokteyl tarzı bir şey, genel itibariyle Türkiye'de çok tercih edilen bir şey değil. Punch, hatta şey, Amerikalılar büyük 3 Türkiye'nin ilk resim ve heykel müzesi Atatürk'ün isteğiyle 20 Eylül 1937'de Dolmabahçe Sarayı'nda açılmıştır. Ya mesela Atatürk'ten burada defaatle bahsediyoruz. En kıymetli özelliklerinden biri de sanata ve sanatçıya yaptığı yatırımdır gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Yani çok bunu entelektüel bir insan olarak söylemiyorum. Öyle özelliklerim yok. Hani severim, keyif alırım. Sinemasıydı, resmiydi. Çok da güzel bir uygulama var. Art yazın zaten App Store'a çıkar. Sonunda bir müzik uygulamasınınkine benziyor. Mesela tabloların hikayeleri, sanatçılar vesaire. Ara ara bakarım. Ya şey var, ne denir ona? Dünyayı önce sanat, sonra bilim geliştirmiştir belli bir noktadan sonra. İşte Da Vinci'lerden tut da Tesla'lara kadar. Yani bu bir gerçektir ve sanatı bir kenara çıkarınca hayat hani bir şekilde belki işleyecektir yine bilim ve pratikle, ama hayat fazla sığ kalır diye düşünüyorum. Yani estetik yorum her zaman önemli. O yüzden güzel bir mesaj. Günaydın Burak kardeşim. İyi pazarlar diliyorum. Dünkü oyun kalitesi için Trabzonspor'u kutluyorum. Başarıları daim olsun. Bugün Beşiktaş maçı ile ilgili dikkatimi çeken minik bir detay üzerinden hatırlatma sorusu. Dikkatli gözler, özellikle bizim jenerasyon fark etmiştir. Başlama vuruşunu Marsilya yaptı. İlk akla topu kendi hücum yönlerine göre sağ korner noktasına çok yakın bir yere taca bıraktılar. Soru: ülkemizde uzun yıllar önce antrenörlük yapan yabancı bir antrenör de başlangıç vuruşunu böyle kullanırdı. Bizim jenerasyon iyi hatırlayacaktır bunu, demiş Levent hocamız, Levent Özlüoğlu, Ankara'dan. Buradan öncelikle kendisine selamlar, sevgiler. Bayağı da uzun zaman sonra Levent hocayı görmüş olduk burada mesajlarda. Özlemişiz. Yine güzel bir mesaj. Derinlikli bir mesaj. Buradan Levent hocamıza sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Bunu şimdi Paris Saint-Germain de yapıyordu geçen sene, biliyorsunuz. Hala yapıyorlar galiba. Topu rakip taca atıp ön alanda baskı yapmak için. Ön alan baskısının ne kadar faydalı olduğunu işte Beşiktaş-Marsilya maçı bir örnek. Dün Arsenal-Brighton maçını izledim mesela. Bir yalan yok, kupon da yapmıştım. Yaktı beni Brighton. Fabian Urzeleri de kutluyorum buradan. Müthiş bir futbol oynattı. İşte Barcelona'nın oynadığı, yenilmiyorlar falan. Mantıklı. Levent Hoca'nın sorduğu sorunun yanıtı da, daha önce ülkemizde çalışan bir teknik direktör yapıyordu bu topu santrada dışarı atma taktiğini diye. Christoph Daum. Allah rahmet eylesin buradan. Onu da almış olalım. Teşekkür ederim güzel mesajı için. Levent hocamıza. Günaydın Burak kardeşim. İlk mesajı ben atayım dedim. Umarım öyle olur. Sesini duymak güzel bir şey. Ben Beşiktaş'tayım. Yeğenim Ercan var. Onu biraz teselli eder misin? Kendisi Galatasaraylıdır. Teşekkürler demiş Deniz Bilen. İlk mesajı olmasa da en azından gündüz saatlerinde gelen mesajlar mutlu ediyor. Vakit ayırıyorsunuz. Bir şekilde dinlediğinizi bilmek de güzel. Çünkü hep ben açık yorum yapıyorum. Yani pazar günü genelde kendi uyku düzenimden kaynaklı çalışmasam muhtemelen 12'ye kadar falan uyuyabilirim. O yüzden burada olan insanları görmek bu saatte güzel. Güne birlikte başlamak da bana iyi hissettiriyor. Nasıl teselli edeyim ki? Bazen kelimeler de kifayetsiz kalır. Bunu aynı şeyden ötürü söylemiyorum. Takılmak ya da yüklenmekten ötürü söylemiyorum. Galatasaray taraftarları da bir hayal kırıklığı içerisindedir. Yani burada şeyi de söyleyemiyorum dün gördüğüme. Ne denir ona? Dün gördüğüm maç üzerine şeyi de söylemiyorum. Yani düzelir düzelmez mi noktasında da değil mi? Osimhen'siz olmuyor. Görüntü çok kötü. İnanılmaz formsuz da bir görüntü var. O yüzden gerçekten bir şey söyleyemiyorum. Günaydın Burak Alaca. Trabzonspor Galatasaray'ı yendi. Bundan neden bahsetmiyorsunuz? Niyet okuma mı yoksa soru mu? Fatih Bey yazmış. Selamlar, sevgiler öncelikle. Ara ara mesaj geldikçe futbol konuşuyoruz ama 6. adam hani temelde bir basketbol programı olduğu için o yüzden konuşmuyorum. Ya çünkü pardon 10 değil, 11-12 arası Ufuk abi burada olacak, bir son düzlük programı var. Ondan sonra 12-14, 12'den itibaren gece 24'e kadar zaten futbol konuşuluyor. Bu biraz daha basketbol, daha çok da biraz daha

Sohbet hayata dair konuştuğumuz bir program. Yani futbol dinlemek için önünüzde yaklaşık kaç? 14 saat falan var. Farklılık olsun istiyorum çünkü hani ben de şey değilim, genius bir insan değilim, anladınız mı? Yanlış anlaşılmasın ama hani burada benim maçla alakalı söyleyeceğim bir şey bizden sonra gelecek sevgili Radyospor programcılarından daha farklı değil. Hani benim çok özgün fikirlerim yok onlarla, 3 aşağı 5 yukarı ben de aynı şeyi izledim, aynı şeyi gördüm. O yüzden çok özellikle farklı belirteceğim bir şey yok ki, 12-14'te de yayında olacağım için yine konuşacağız, yok kasmıyorum. Günaydın oğlum Uygar'la günaydın oğlum Uygar'la sizi dinliyoruz. Türk basketbolunun sesi oldunuz demiş Uğur Zorlu. Çok teşekkür ediyorum. Buradan oğlunuzu gözlerinden öpüyorum. Bilmiyorum belki aslında büyük durdu ama yani o kadar olamadık da yani inşallah o günler de olur. Çalışıyoruz, keyif alıyoruz. Güzel böyle güzel mesajlar görmek de beni mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Öncelikle Uğur Bey'e, oğlunuza da selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Dediğim gibi hani çok küçükse gözlerinden öpüyorum. Akran da olabiliriz. O zaman da selamlarımı yolluyorum artık. Ayrımını size bırakıyorum, nasıl teslim olacaksınız. Burak kardeşim iyi yayınlar. Arap Emirlikleri hem petrol rezervlerinin azalması hem de elektrikli araçların, fosil yakıtlı araçların önüne geçmesi nedeniyle zaten artık para getirecek farklı sektörlere yöneliyorlar. Turizm ve finans merkezi olma hedefleri var. Merak etmeyin, yakın gelecekte bol para akıtamayacaklar bu tür organizasyonlara demiş İzmir Bey, İzmir'den Volkan Bey. Benim iyice beyin bulandı şu an ya, kusura bakmayın, bir ne denir ona? Bazen küçük dikkat dağınıklıkları yaşayabiliyorum. Orada mesajdaki satırlar karışıyor da. Buradan Volkan Bey'e de selamlar. Ya yani inşallah. Ya neden diye sorarsanız şimdi bunları konuşmak da yanlış görmüyorum ya, bir dakika. Çok da sözümü esirgeyeceğim bir durum yok. Yani bu benim şahsi görüşümdür. Katılırsınız, katılmazsınız. Elbette saygı duyuyorum ama şimdi tutup da mesela Almanların sanayileşmesine bakıyorum. Orada 100 yıllık bir sanayileşmeyle birlikte şu an işte refah içinde yaşayan bir ülke. Burada aklı, bilimi, mühendisliği kullanan, emeği, özveriyi kullanan bir ülke. Öte yandan toprağın altından petrol çıkıyor diye. Nasıl tarif etsem bilemedim. Ya, toprağın altından petrol çıkıyor diye bütün organizasyonlar her şeyi satın almaya çalışan bu kadar da şey nedir? Ya, bence görgüsüz bir ülke. Ben hatta mesela Abu Dhabi için, Dubai için hep şimdi daha net bir gözlem yapma fırsatım oluyor. Bence görgüsüzlüğün başkentidir mesela şu an dünyada. Benim düşüncem bu. Ya şeyi de merak ediyorum hani vakıf olduğum bir şey değil. Hani Suudların, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının eğitim durumu ne vesaire, bunlar belki çok da eğitimliler ama kültür düzeyi gerçekten çok ciddi bir vahamet tablosu içeriyor bana sorarsanız. Ya ben dediğim gibi çok takdir etmiyorum. Sevdiğimi de söyleyemem ya. Dediğim gibi işte bir tarafta Almanların sana da elde ettiği gücün perde arkasına bakıyorsun. O kadar emek ve özveri var. Bunun üzerine çok da tasvip etmek mümkün değil. Ben dediğim gibi çok haz duymuyorum. İnşallah Volkan Bey'in dediği gibi de olur. Sevgili Burak Alıcı, günaydınlar diliyorum kardeşim. İyi yayınlar. Bu akşamki Beşiktaş Diyarbakır maçı ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Skor tahmini yapabilir misiniz? Uğur Menteş yazmış. Selamlar kendisine. Yani Beşiktaş formda geliyor ama Ahmet Sportif Faaliyetler de geçen hafta Başakşehir'i 5-0'la yenerek geldi falan buraya. Yani iki takım da formda. Ki Ahmet'inki de sadece şeyden ötürü değil. Hani o hafta olduğu da kazandı formu değil. İyi bir kadroları da var işte. Daha önce Fransa'da çok wonderkid olarak görülen çok iyi bir kalecileri var. Alban Lafont, Samuel Bale, Antalyaspor'dan çok beğendiğim oyunculardan biri. İşte ne bileyim, Diasabalar, Gift Orbanlara iyi bir kadroları var. Ama Beşiktaş neredeyse eksiksiz çıkması bekleniyor. Rotasyon yapması da beklenmiyor milli ara resmi Vincenzo İtalyan'ın. Beşiktaş'ın ön alan baskısıyla zor bir maç olacaktır. Belki Ahmet Spor da gol bulur ama ön alan baskısıyla kazanabileceğini düşünüyorum deplasmanda. 1-0 ya da 3-1 diyeyim. İki farklı seçenek. Ya Beşiktaş gol yemeyip bir şekilde düşük skorlu biten bir maçı kazanabilir bence. Ya da işte gollü bir maçta 2-1, 3-1 gibi bir skor ortaya çıkabilir. Yunus abi yazmış. Bacanakmış. Ben kayınço mu demiştim? Ha, kayınço demişim. Aynı şey değil mi? Aynı şeymiş, tamam. Burada Yücel abiden çek alıyorum. Öyle bir şeyim olmadığı için genel olarak vakıfiyetim yok. Henüz evlenmedim daha, bir
15 sene sonra konuşuruz bunu burada ama bacanaklar günüymüş. Tekrardan geçmiş bacanaklar günü. Bütün bacanakların kutluyorum. Allah kimseyi bacanaksız bırakmasın mı denir. Nasıl bir temenni de olunur. Böyle bir yüzide gün için bilmiyorum ama önemlidir herhalde bacanak. Erkek hanımının erkek kardeşi kayınçodur. Bu Süleyman Bey yazmış. Ha, şimdi onu çözdük. Çözmemiştik aslında ama o da mesela farklı bir bilgi oldu. Ben bacanağın ne olduğunu çözmüştüm. Aynı kız kardeşle, aynı diyorum. Kız kardeşlerle evlenen iki damat bacanak oluyormuş. Eşinin erkek kardeşi de kayınço oluyormuş. Kafamda oturtacağım bunları biraz. Zamana ihtiyacım var. Eşinin kız kardeşinin baldız olduğunu biliyorum. Eşinin abisi de kayınço oluyor mu mesela? Burada şey var mı? Neden? Yaşta atlanan bir statü seviyesi var mı? Yoksa fix aynı mı? Yoktur diye tahmin ediyorum ama yine de bir sormuş olalım. Sonra yanlış dezenformasyon veriyoruz. Burada bilip bilmediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz bizi aydınlatsın. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Biraz daha mesaj bekliyorum. Güzel sohbet oluyor. 0538-052-1487 0538-052-1487 ne oldu? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Bir dinleyicimiz isminize bakmak isterim. İsmail Bey galiba. Şaka yaptın galiba kayınço konusunda Tekirdağ'dan İsmail. Yo, gerçekten bilmiyorum. Vallahi bilmiyordum ama şey bilmemi gerektirecek bir pozisyonda da değilim ya. Bir de hani çok kalabalık aile ilişkilerini de çok seven biri olmadığım için hani zaten kayınço pozisyonda biri de yok yakın aile çevremde. Bilmiyorum o yüzden. Kayınço neydi bir dakika onu bir kontrol edelim. Eşinin erkek kardeşi tam kayınço. Bir dinleyicimiz yazmış. Ayhan Şahin. Seni doğuran da anne oluyor. Onu bilirim ya. Hatta bir tek anneyi bilirim. Öyle söyleyeyim. Benim için çok önemlidir. Annem buradan ihtar alacağı selamlar, sevgiler. O bambaşka bir şey. Ama dediğim gibi yok. Kayınçoydu, baldızdı. Enişteydi, oydu, buydu. Yani bunlar genel geçer şeyler. Genel geçer derken olur biter, ister görüşürsün, ister görüşmezsin. O anneyle aynı şey değil. Yani iki elin kanında olsa da anne bambaşka bir şey. O yüzden aynı kefeye koymuyorum. Ben bunları yayından çıkınca yine unutabilirim de anneyi unutmayız yani, öyle söyleyeyim. İyi yayınlar. Beşiktaş erkek basketbol takımı hakkında düşüncen nedir? Euroleague macerasına hazır mı? Bence kadro zayıf kaldı demiş bir dinleyicimiz Kenan Bey. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hafta salı Beşiktaş'la alakalı gündem içerikleri çeken bir kanalda canlı yayında olacağım. Her hafta salı galiba da olacağız. Hani bir aksilik olmazsa Euroleague'le alakalı yine Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da konuşacağız. Burak Alaca sosyal medya hesaplarından oradaki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Öte yandan bir ricada da bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Orada da işte son hafta Euroleague Süper Kupa ile alakalı bir videom vardı. Haftada bir video atabiliyorum şu an. İş yoğunluğundan ötürü daha fazlasını da yapmak istiyorum ama dediğim gibi ben 2'ye 3'e belki zaman içerisinde çıkabilir. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız da sevinirim. Zaten ilk çıkan kanal. Şu an 1409 abonesi varmış. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Beşiktaş tarafından bahsedecek isek de zayıf bir kadro diye düşünmeyin. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş kültüründe bu vardır zaten her zaman. Ya Beşiktaş çok fame oyuncular alarak her zaman bir yerlere gelmemiştir. İşte 2003 100. yıl şampiyonunda Beşiktaş'ın maaş bütçesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın altındadır. 2007-2008 Mustafa Denizli ile şampiyonlukta öyledir. Fikret Orman dönemlerinde çok lüks kadrolar kurulmuştur ama yine rakiplerin maaş bütçeleri. Bunu araştırdığım için söylüyorum bu arada. Yani rakam vermeyelim ama hani farazi ortaya attığım bir bilgi değil. Öte yandan 2020-21'de de öyle. Yani Beşiktaş farklı bir kültüre sahip burada. Beşiktaş kültürüyle daha çok bir yerlere gelebiliyor. Mücadele var bu kültürde. Şimdi baktığın zaman kağıt üstünde çok bilinmez gözüken oyuncular var. Jaylen Nowell, Jeffries, belki David DeJulius Avrupa'da oynuyor olsa da şimdiye kadar. Ama
Şimdi şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın takımının işler kötü giderse taban noktası, bakın tavan demiyorum, taban noktası bence düşük. Yani 15-16. Sıralarda bile kalabilir. Ama tavan noktası bence play-in'e uzanıyor. Yani burada Jalen Nowell'in iyi bir sezon geçirmesi, Daquan Jeffries'in iyi bir sezon

0: sezon geçirmesi, De Julius'un iyi bir sezon geçirmesi, çaylak olacak Devin Dotson'un iyi bir sezon geçirmesi Beşiktaş'ın tavan seviyesini yukarı çıkartır diye düşünüyorum. Ya bunları göreceğiz ama Beşiktaş şuna sahip, onu söylemek lazım. Avrupa'nın, hatta Euroleague seviyesinin bana sorarsanız en iyi 5-6 koçundan birine sahip. Diyeceksiniz Euroleague'de daha önce hiç çalışmadı. Çalıştı bu arada Kızılyıldız'da ama Avrupa'nın bir numaralı basketbol ekolü Sırp milli takımının koçundan bahsediyoruz. Zaten hani bunun ötesinde çok da bir şey yok. Yani dediğim gibi aksini kimse düşünmüyordur herhalde. Avrupa'nın bir numaralı basketbol ekolü bana sorarsanız. Sırbistan'dır. Sırbistan milli takımının baş antrenörü. Beşiktaş'ın basketboldaki baş antrenörü. Ya o yüzden bir umut var. Kadronun kağıt üstünde. Çok tecrübeli oyunculardan oluşmadığını ben de farkındayım. Hani sadece kadroya bakıp bak buradan olur demek çok mümkün değil şu anda ama umut var. Bir umut hayatta her zaman vardır. Yani umutların tükenmesi çok zor ya. En dipsiz kuyuya düşsen de bir noktada insan çıkabiliyor. Kötü günlerin de illaki bir sonu geliyor. Her gecenin de sabahı geliyor. O yüzden hiçbir şeyden umudunu kesmemek lazım. Beşiktaş'ın basketbol şubesi içinde yorumum bu. Dediğim gibi hafta içi konuşacağız da muhtemelen Beşiktaşlıysanız zaten takip ediyorsunuzdur. Kanalı diye tahmin ediyorum. Bilindik bir kanal. Onun haricinde dediğim gibi hayatta da böyle. Yani çok da umudunu kaybetmeye gerek yok. Bazen hepimiz zorlanıyoruz. Çok ne bileyim. Herkesin hayatında zorluklar oluyor. Ben böyle durumlarda çok karamsar, depresif de biriyimdir. Annem falan beni çok ikaz eder bu şartlarda ama farkındalık olup da önüne geçemiyorsun gibi bir durum var. Hani ben annemin mizacı gereği, annem hiçbir zorluğa çok kolay kolay aldırış etmez. Mizacı gereği bir şekilde baş eder. Dışarıya da yansıtmaz mesela. Onun öyle bir güçlü bir profili olduğu için ben onu görerek büyüdüm. Hani çok şeyim olmadı. Onun kadar şey değiliz tabii ki. Dişli değiliz ama oturup da ağlayacak halimiz yok modundayım o yüzden. Herhalde biraz genetik bilmiyorum. O yüzden dediğim gibi çok da umutsuz olmaya gerek yok. Selamlar Burak kardeşim, iyi yayınlar. Şu anda Kayseri yarım maratonundayım. Sizi dinleyerek ayrı bir keyif. Kayseri'den Soner, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş Soner Başar. Valla süper pazar sabahının sporla başlamanız. Ümit ediyorum bir sakatlık olmadan sağlıklı bir şekilde bitirirsiniz. İyi de gelmiştir diye düşünüyorum. Yarım maraton kaç? 21 kilometre yapıyor. Valla iyi eğlenceler diyelim size, iyi sporlar diyelim. Ümit ediyorum dediğim gibi çok yormadan kendinizi bitirirsiniz. Zeki, ben Beyazıt'tan. Beşiktaşlıyım. Bugün rakibi hakemler nasıl kollayacak göreceğiz. Hakemler Diyarbakır'da korkacaklar mı göreceğiz demiş. Ha burada şey vardı ya. Bu algıyı yaratan da maalesef Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçından önce de hakemlerin en ufak takdir hakkı olsa bile Ahmet Spor lehine kullansın diye bir yorum yapmıştır mesela. Gereksiz bir yorum. Şimdi insanlarda böyle bir şey olması da, böyle bir şey oluşması da normal ki Beşiktaş da bu sene başından beri hakem hatalarına çok muzdarip olduğu için günün sonunda bu serzenişte bulunmaya da şimdi dönüp de hak vermemek mümkün değil diyelim. Kısa bir araya gidelim. Öncesinde WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0538 052 1487 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir reklam arasına gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Burak kardeşim, bacanak kız kardeşim.

kardeşlerin eşleri oluyor. Kayınço ise eşinin erkek kardeşi. Peki bir soru da. Kadın tarafından baktığınız zaman kocanın erkek kardeşi ne oluyor? Orta kafa karıştı, dediğim gibi kadın tarafından baktığınız zaman kocanın erkek kardeşi ne oluyor? Bunu merak ettim. Devam edelim cevaplar gelene kadar. Altıncı adam, iyi ve sağlıklı mutlu günler dilerim. Giresun'dan Korkut Konuralp, buradan selamlar sevgiler kendisine. Mesajlarınızı bekliyorum bu arada. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87 ne olur Radyospor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince mesajları değerlendirmeye çalışacağız. Sohbet ediyoruz. Katılmak isteyen herkesi dediğim gibi bekliyorum. Gayet de keyifli bir sohbet oluyor şimdiye kadar. İlginç konulara dalıp çıktık. Yine kayınço bacanak, bak mesela yine bir soru gelmiş. Bekliyorum dediğim gibi. Herkes aydınlatsın beni. Bu konuda eteğimizdeki taşları dökelim. Yanlış anladığınız bir şeyler varsa yazın, onu da burada çözelim. Diye eklemek isterim. Devam edelim. Doğru Burak'cığım, büyük küçük fark etmez. Kayınço kayınçodur. Bakın mesela bunu sormuştum. Hani eşinin erkek kardeşi. Atıyorum senden yaşça büyük, yine mi kayınço oluyor, yoksa kayınço promex gibi bir şey mi oluyor? Yani bilmediğim için kayın oluyormuş galiba. Ha, evet. Kocanın erkek kardeşi de kayın oluyormuş. Anneannem yazdı şimdi. Kafam çok karıştı. Şey, bakalım. Büyük küçük fark etmez. Kayınço olur. Sinan ben Göcek'ten. Ayrıca kayınço iyidir. Kötüsü de kötüdür. Evlilikte kadının erkek kardeşidir kayınço diye parantez açmış. Ayrıca kanalına abone olduğumda 53 kişi vardı. Ne mutlu kanalım büyüyor. Başarıların daim olsun demiş. Sinan Bey, çok teşekkür ediyorum. Şu an 1409 kişi oldu. Haftalık içerikler geliyor. Keyifli de oluyor. Güzel de izleme sayıları var. Çok teşekkür ediyorum buradan katkıda bulunan herkese. İçeriklerin de belli bir standartta güzel olduğunu düşünüyorum. Ya dediğim gibi daha iyi de olur umarım. Üzerine çalışıyoruz. Bu sezon biraz yoğun geçecek benim açımdan da. Eğer enerjimizi doğru kontrol edebilir bir şekilde kendimi Mayıs'a, sezon sonuna atabilirsem güzel olacaktır her şey diye umut ediyorum. Bakalım bakalım bakalım. Erkeğin kardeşine de gelin tarafı kayınbirader diyor. Kayın işte, aynen. Birader bana çok maskülen bir söylem gibi geldi. Tamam, hani bahsedilen şahıs erkek ama bir kadının biri için kayınbiraderim dediğini çok tahmin edemedim ya. Kayın iyidir bence. Kayın diye bir ağaç çeşidi de var galiba. İyidir iyidir. Bacanak mı oluyor demiş bir dinleyicimiz. Ne, hangisi bacanak mı oluyor? Fatih Bey. Kafalar karışık. Sevgili Emre Türk'ten, Emre abiden bir mesaj gelmiş. Buradan kendisine selamlar, sevgiler. Erman Balmumcu hocamıza selam söylüyorum. Lütfen üzülmesin. Yanımıza gelsin, otursun. Seni dinliyoruz futbol okulunda. Serkan Sütlü hocamızla demiş. Buradan Serkan hocaya selamlarımızı yollayalım. Buradan yine Erman hocaya selamlarımızı yollayalım. Üzülmesin dediği kadarıyla, Emre abinin anladığım kadarıyla. Bu arada çok da selamlar sevgiler. Emre Türk daha önce sevgili Caner Aydaş'la yayınlara da katılmış. Kıymetli bir Fenerbahçeli, çok da pozitif bir insan. Gördüğümde sürekli sohbeti, muhabbeti, enerjisi iyi hissettiren insanlardan biridir Emre abi. Oradan anladığım kadarıyla Erman Hoca Galatasaraylı olduğu için ufaktan bir tahrik var. Bilmiyorum bizi dinliyorlar mı? Sıkmayın canınızı ya. Pazar sabahı oturun çayınızı için. Hani çocuklar antrenmandaysa, ben olsam mesela karışık bir tost yerdim orada çayın yanında. İyi olurdu. Ufaktan da bir serinlik var. Yani çok çok da üzülecek bir şey yok. Ya milli ara var şimdi, kafayı toplamak için hepimizin önünde 3 hafta var. 3 hafta diyorum, pardon, 1,5 hafta var. İyidir, boş verin. Çocuklara dikkat edin antrenmanda. Bol bol gözleme devam. Dediğim gibi onun haricinde de çay tost gayet keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Günaydın. Kayna oluyor kardeşim demiş Ali Bey. Bursa'dan selamlar sevgiler. Evet, kayna oluyormuş. Bir tane daha geldi kayın diye. Kadın için kayınbirader oluyor da erkekler arasında kayınbirader aslında ama biraz kayınço. Kadın için de kayınbirader oluyor, erkekler için de aslında kayınbirader ama biz kayınço diyoruz. Ha, kayınço Volkan Bey yazmış İzmir'den. Biraz kısaltması gibi mi?

Ne kayınço herhalde, kayınço herhalde biraz kısaltması. Ben fonetik olarak çok hoşuma gitmedi, öncelikle onu söyleyeyim. Hani ilk kez duyduğumdan söylemiyorum da, kayınbirader sanki böyle daha bir mesafeli, ne denir ona, seviyeli bir ilişki çağrışımı yapıyor. Kayınço deyince de çok ahbap çavuş gibi geldi. Ben şahsen kayınçoyu tercih etmezdim mesela. Kayınbiraderim. O da çok bilmiyorum ya. Bayramdan bayrama iyidir ya. Bilmiyorum nasıl ilişkileriniz var ama bayramdan bayrama iyidir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Burak Bey iyi yayınlar Antalya'dan. Antalya'da kadın eşinin erkek kardeşine ini derler biz Yörüklerde. Antalya'dan Selçuk Bey yazmış. Kadın eşinin erkek kardeşine ini. Bunu ilk kez duydum. Anlamı aynı herhalde. Bu bilgi de enteresanmış. Bakın Yörükler... kayınbirader değil, pardon. Yo, gerçi. Bacana. Kadın eşinin erkek kardeşi. Yo, kayınbirader. Kayınbirader doğru. İni. Enteresan. Bu arada sevgili Emre Türk'ten, Emre abi'den de bir fotoğraf gelmiş. Evet, sabah sohbeti. Çocuklar antrenmandayken buradan selamlar sevgili. Bir de mesaj geliyor. Bakalım burada tostlar sipariş edilmiş mi? Dediğin gibi çayımızı içiyoruz, geldi. Yanımıza sen deyince sağ olsun demiş Emre abi. Buradan Erman Hoca gelmiş. Biz burada ricadan bulunca bizi kırmamış. Ya dediğim gibi biraz Emre abi de tanıdığım kadarıyla biraz tahrik olur. Biraz kışkırtmalar. Fanatik Galatasaraylı, açlık seni dinliyoruz demiş şimdi. Ya dediğim gibi Emre abi tanıdığım kadarıyla biraz kışkırtma olur. Tahrik ağır olabilir ama bir şey olmaz ya. Pazar sabah çayınızı için bir tost söyleyin. Dediğim gibi çok önemli değil bu. Yani ben inanıyorum Erman Hoca da yeri geldiğinde Emre abiyi tahrik ediyordur Fenerbahçe konusunda. Bunlar karşılıklı, yapacak bir şey yok. Devran her geçen gün dönüyor sürekli olarak. İdare edeceksiniz. Selamlar tekrardan. İzmir'den Ayhan iyi yayınlar. Rahmetli amcamın eşi babamdan 8 yaş büyük olmasına rağmen babama abi diyordu. Bu saygı bence önemli bir şey. Yani neden diye sorarsan, sadece yaş değil de abi olmanın getirdiği bir şey var ya, çünkü hani eşinin abisi ise, senden küçükse bile biraz senin de abin gibi oluyor, çünkü hani eşine senelerce abilik yapmış, hani bu şeyler var ya, bilmiyorum bunun standartını, işte eşinin ailesine anne baba demek gibi bir şey var ya, herhalde o mantıkla yola çıkılmış bir şey. Hani ben dediğim gibi saygı olarak yorumladım bunu. Çok da şık geldi. Buradan Ayhan Bey'e de selamlar. Kendisi de çok iyi bir Beşiktaşlıdır bu arada. Arada Beşiktaş'la alakalı da sohbetimiz oluyor. X üzerinden. Selamlarımızı yollayalım. Amcanıza da tekrardan Allah'tan rahmet dileyelim. Huzur içinde yatsın. Devam ediyorum. Burak kardeşim, maratonun yarısını bitirdim. Kayseri'den Soner Bey. Yaklaşık 10,5 kilometreye geçmiş Soner Bey. Vallahi tam da aslında hani ben koşan bir insan değilim. Geçen bir arkadaşım bana şey dedi, sabah koşuya mı gitsek, biraz hayatımıza çeki düzen verelim. Hani şey böyle olmaz, çok salık falan, aktivite yapmıyoruz bir şeyler. Orada Sergen Yalçın'ın meşhur lafıyla direkt diyalog bitirdim mesela. Ben koşsam Barcelona'da oynardım diye. Yani koşu keyifli bir spor. Ben yürüyüş falan yapmayı da çok severim. Bayağıdır yapamadım gerçekten. Çıktığımda 15-16 kilometre yürürüm ama koşu konusunda bilmiyorum hani. Tabii 120 kilo olmanın da getirdiği bir zorlanma, hoşnutsuzluk vardır. Güzel bir spor ama bizim sevgili Ozan Demir de yapar. Burada programda ara ara adını anıyoruz. O da yarım maraton bitiriyor. Sevgiler, selamlar. Valla pazar sabah şimdiden 10,5 kilometre koşmak güzel bir hayat. Kutlarım sizi buradan. Selamlarımı yollayayım Soner Bey'e. Merhaba Alaşehir, Beruda'dan. Ercan ben. Burak, dünkü spor filmleri muhabbetindeki filmlerin isimlerini söyler misin? Dün spor film muhabbetine girmemiştik ama hani ben 3 tane size naçizane buradan seçki atayım. Amerikan güreşi ile alakalı bir film söyleyeyim. Ama şey, hani Amerikan güreşi ile ilgilenmiyorum gibi düşünmeyin. Daha çok drama filmi. Iron Claw, Demir Pençe diye. Darren Aronofsky'nin filmidir. Çok iyi. İnanılmaz beğenmiştim. İki, bir Amerikan futbolu filmi. Al Pacino var. Any Given Sunday. Ya da Amerikan futboluna gidemem ama Al Pacino, Any Given Sunday'i bıraktım. Blindside diye bir film var. Bu da çok dokunaklı bir film. Bir kadının evlat edindiği bir çocuğa, ki hani filmi izlediğinizde bunun da kolay bir karar olmadığını anlayacaksınız. Evlat edindiği bir çocuk NFL'in en iyi sol offensive tackle'larından biri.

0: haline geliyor. Efsane oluyor falan aslında. İşte bazı engelleri de varken o çok iyi bir filmdir. 3'e de neyi koyalım? White Man Can't Jump'ı koyayım hadi. Bu kafamdan şu an verdiğim 3 film. Daha farklıları da vardır. IMDb'ye bir girip bakmak lazım. White Man Can't Jump ikincisi de güzeldir bu arada. Kült bir filmdir. Ha bir de şeyi koyayım hadi. White Man Can't Jump'ı çıkartıp basketboldan onun yerine şeyi koyalım. Bu Jesus Shuttlesworth. Ray Allen'la Denzel Washington'ın olduğu filmin adı neydi? Bir saniye. He Got Game, He Got Game. He Got Game. Ray Allen ve dediğim gibi Denzel Washington oynuyor, baba oğlu. He Got Game'de çok güzel bir filmdir. Çok güzel bir dramadır. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. O da iyi bir basketbol filmidir. Bu şekilde. En azından aklıma bir çırpıda gelenler bunlar. Buradan Ercan Bey'e de bu şekilde önerilerimi aktarmış olayım. Hanımım benim erkek kardeşimi yüzüne saygıdan dolayı kayın demez. Gıyabında üçüncü şahıslarla konuşurken kayınım der. Ben zaten yüzüne karşı öyle bir şey demeye gerek yok ki. İsmiyle hitap edilebilir diye düşünüyorum. Yani onun haricinde tabii tanımayan bilmeyen gıyabında bahsettiğiniz kişilere de hayatınızdaki konumuyla bahsetmek de mantıklıymış. Süleyman Bey yazmış. Eski dilde ini demek kayın birader. Yörükle alakası yok. Güzel kardeşim hayırlı sabahlar demiş. İbrahim Başkan. Yani demek ki hani yörük diliyle alakası yoksa bile yörükler hala kullanıyor demek ki. Bunu ini kayın birader demekmiş. İni bulmacada çıkar sadece İsmail ve Tekirdağ'dan. Valla ben hayatımda ilk kez duydum. Yani o yüzden doğru olabilir. Ha, dediğim gibi benim kayınbiraderim olmadığı için hiçbir bunu irdeleme böyle bir şeyin olduğunu bilecek bir mesai harcamadım. O yüzden bilemem ama öğrenmiş olduk. İni. İlginç. Doğru mu telaffuz ediyorum yoksa şapkası bir şeyi ya da bir ne bileyim telaffuzunda bir farklılık var mı mesela? İni bir garip geldi bana. Üç kelime hani ne bileyim. Yani gıyabında bahsetmekten bahsetmişti ya az önce Süleyman Bey. Yani eşinin erkek kardeşinden bir yerde bahsederken ini diye bahsetmek de bir garip geldi. Bilemedim. Ali Bey yazmış. Akşam Real Madrid çok şaşırttı beni. Olympiakos son çeyrekte epeyce yordu. Fenerbahçe tarifine ne dersin kardeşim? Ama Fenerbahçe'nin çok kötü bir yolda olduğunu düşünmüyorum ama rotasyonun oturması, rollerini de alması bence biraz zaman alacak. Yani orada henüz net çizgiler çekildiğini düşünmüyorum. Onu da ilerleyen haftalarda göreceğiz. Yani işte 22'sinde bir Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı var. Beşiktaş'ta uzun süredir hazırlanıyor. Beşiktaş Fenerbahçe kadar yüksek sayıda oyuncu da transfer etmedi ya da işte ne bileyim birleştirmesi zor parçalar da. Annem yazmış bir şey. Buna bir dipnot düşmek istiyorum. Senin bakalım. Kayınçon da kaynanan da anan da benim kafanı yormadı demiş. Yok estağfurullah şu an öyle şeylerle meşgul değilim zaten full. işe odak devam ediyoruz. Bir mesaj daha gelmiş ona da bakalım. Senin kayınbiraderin yok bekarsın zaten konuya takılma diye hemen orada çizgiler yine net bir şekilde çizilmiş. Yani o sohbet ediyoruz. Olanlar için konuşuyorum burada. Yanlış anlaşılmasın. Yani Fenerbahçe tarafında rollerin biraz daha net yerine oturması gerektiğini bekliyorum. Beşiktaş'a nazaran biraz daha orada takım kimliğini değiştirebilecek profilde ağır oyuncular. Ağır dediğim ağırlık olarak yani şey değil. Hantallık anlamında söylemiyorum. Takım profilini belirleyecek oyuncular olduğu için onları bir arada tutmak, bir araya getirmek daha zor. Bakalım yani daha yine işte EuroLeague takımlarına karşı iki maçını izledik. 22 Eylül'de bir Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı var. O da ciddi bir referans olacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe adına. Yunus abi ortalığı karıştırdım ne mutlu bana diye bir mesaj atmış. Estağfurullah. Sohbet ediyor işte pazar sabahı. Ya bunlar şey ne denir ona? Bence keyifli sohbetler. Neden diye sorarsanız işte biraz bir yandan mizah tarafı var, nükte tarafı var. Bir yandan sohbet ediyoruz. Belki ne bileyim burada insanlar kendi şeylerinden işte ne bileyim ini diye bir şey öğrendik mesela. Ki bilenler de varmış. Bilmiyorum herhalde bizim jenerasyon çok bilmiyor ama. Sevgili Burak günaydın. Kelimenin aslı kayın veya kayınbiraderdir. Kayın çoğalık dilinde yaşça küçük olana denir. Sevecenlik katması açısından. Antalyalı Yörük kardeşimizin dediği ini Orta Asya Türklerine, yani eski Türkçe'de kardeş anlamına gelir. Hollanda'dan selamlar demiş. Rauf Bey, ini erkek kardeş, sini kız kardeş, eski Türkçe Asya'daki bütün Türk lisanlarında böyle söylenir diye de eklemiş. Bu da güzel bir bilgiymiş mesela. Kayınbiraderle, kayınçoyla vesaire ilgisi yokmuş. İninin aslında erkek kardeş manasına geliyormuş. Güzel bilgi, teşekkür ediyorum Rauf Bey'e. Selamlar, Ankara'dan Cihan. Şunu sormak istiyorum. Ülkemizde stadyumlar hiçbir zaman dolmazken üç büyüklerin her hafta doldurmadığı da ortada. Yıllardır Arap coğrafyasında oynanan İspanya Kupası'nın 2020'de Türkiye'de yapılıyor olması ne kadar mantıklı acaba? Önce bu soruya cevap vereyim. Turki diye bir adam vardı. Soyadını unutuyorum. Şu an çok büyük bir organizatör. O Riyad Season diye bir organizasyon firmasının sahibi kendisi. Hemen bakalım soyadına. Ha, bu mesela Anthony Joshua'nın oradaki maçlarını o yapıyor. Amerikan güreşini getiriyor. Neymiş bakalım? Türkiye Alalşik. Bu adam Türkiye Alalşik. Türkiye yazdığınızda zaten çıkıyor. Instagram'da da görebilirsiniz. Bu adam işte Anthony Joshua'nın, Wilder'ın, Fury'nin, işte Usyk'in maçlarını orada yapan adam. UFC'yi oraya getiren adam. Amerikan güreşini oraya götüren adam. İspanya Süper Kupası'nı, bizim daha önce orada oynatılmaya çalışan ve rezilliklerle biten Süper Kupa organizasyonumuzu oraya götürmeye çalışan beyefendi. Orada da ayrı bir, kendisine haz etmiyorum, bilmiyorum sadece ondan mı kaynaklı, ama orada Atatürk'e karşı yapılmaya çalışılan o provokasyona ben uyuz oldum. Bir daha yani gerçekten asla desteklemiyorum. İsterlerse 500 milyon euro versinler, İlgilenmiyorum. Bu beyefendi organizasyonu Türkiye'ye getiren şahıs. Yani şey değil, biz aldık değil. O bunun haklarını, İspanya Süper Kupası'nın organizasyonu hakları bir kısmı Pike'de. Türkiye Alalşik'le iş yapıyor. Onlar buraya getiriyor federasyonla anlaşmalı bir şekilde. Yani zaten imza töreninde görmüşsünüzdür kendisini. Şey değil, yani ne diyorum, biz aldık da yapıyoruz değil. Onların aracılığıyla bize verildi gibi. Yine onlar da, yani Suudi Arabistan'da yetik. İki, ayrıca Bankalar Birliği'nden çıkılıp bu şekilde fantastik transferler yapıldığı bir sezona başladığımız bu sezonda acaba Arap sermayesi ligimize gizli bir finansman yapıyor gibi bir düşünceyi bende uyandırıyor. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Onlar karşılıksız hiçbir şey yapmaz. Bir karşılığı varsa da kokusu çıkar bence. Bakalım bakalım bakalım. Son bilgi. Kayınço ailenin sevilen üyesidir. Çünkü kayınço çocukların dayısı olur. Dayılar amcalara nazaran daha çok sevilir. Yani. Burak kardeşim, bir programda spor filmlerini ele alsan aslında güzel olur. Zidane Raul Beckham'ın da rol aldığı Gol filminde Pele'nin rol aldığı Zafer'e Kaçış var mesela demiş Volkan Bey. Düşünüyorum başka mesela, bitirmeden programı bir iki öneride daha bulunmak isterim. Moneyball diye bir film var mesela. Burada Brad Pitt'in oynadığı beyzbol filmi, Clint Eastwood yapımı, o da çok iyi bir filmdir. Onun haricinde düşünüyorum, Foxcatcher diye bir film vardır, yine o da beyzbol odaklı. Steve Carell'in olduğu, ofisteki Michael Scott karakterinden bahsediyorum, olduğu iyi bir filmdir. Başka düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Mesela Southpaw diye bir boks filmi vardır, Jake Gyllenhaal, onu da tavsiye edebilirim diyelim. Programımızın sonuna gelmişiz. Burada Yücel abi uyarıyor beni. Bu şu ana kadar programı dinleyen, mesaj atan, programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Perşembe günü tekrardan 6. adamla görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Fenerbahçe milli ara öncesi.

0: evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Üstelik daha. Radyospor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyospor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyospor, sporun tek adresi.
1: Radyospor. Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşacağız. İstanbul ve Adana yarışları var. İkisini de değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul'da 9 koşu, Adana'da ise 10 koşu var. Toplamda 19 koşu bu bir saat içinde sizler için görüşlerimizi aktaracağımız yarışlar olacak. Ama bunun yanında şu anda devam eden bir Malezya yarışı var. Sabah başladı. Erken saatte 9'u çeyrek geçe başlamıştı. Arkasından Greyville gelecek. Greyville hem Malezya hem Greyville için yine benim tahminlerimiz radyo sondüzlük.com'da hazır kuponlarda ve yorumlarda görebilirsiniz ki detaylı ikisini de yazdım. Hem Malezya'yı hem Güney Afrika'yı, Greyville'i detaylı yazdım. Oradan okuyabilirsiniz. Yalnızca sondüzlük.com'a üye olmanız yorumları ve tahminleri görmeniz için yeterli. Arkasından Hamilton Park gelecek Birleşik Krallık, Laura Park Amerika, Gulfstream Park Amerika, Belmont ve Amerika ve en sonunda da Kanada'yla Woodbine'la günü kapayacağız. Kalabalık bir program ve ama biz İstanbul'da başlayacağız saat 14'te. Saat ilk koşu İstanbul'da bir şartlı 19 koşu. Metin Abacı bizlerle beraber İstanbul'da onunla beraber konuşacağız. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
3: Sağ olasın abi. Nasılsın? Keyifler nasıl?
4: Gayet iyi. Teşekkür ederim. Herkese selamlar.
3: Evet abi, bugün önemli bir gün aslında İstanbul'da. Veli Efendi koşusu var. Triple Crown'un son ayağı ve onu da yeri geldiğinde 6. koşuya geldiğimizde konuşacağız ki bakalım Özmen Bey Triple Crown'u kazanabilecek mi? Şu onu da senden öğreneceğiz. Senin fikirlerini alacağız. Ama birinci koşuyla başlayalım. Şartlı 19, 2 yaş İngilizler, 7 safkan. Kimleri tutuyorsun burada?
4: Burada derece olarak baktığımızda performansları, tabelası ve yarış dereceleri birbirine yakın 3 tane safkan var özellikle. 1 numaralı Meydan Oku, 3 numaralı And Given Sunday, 2 numaralı Suyanta BB. Ama ben Büyük Atilla'dan da bugün bir çıkış yarışı bekliyorum. Onu da ekledim kuponuma. Burada 1-3-2-4 sıralamasının dikkate almakta yarar var.
3: Evet, Metin Abacı 1-3-2-4 dedi. Birinci koşuyu 4 safkanla geçti. İkinci koşu şartlı 3 bir koşu ve burada da 2000 metrede uzun mesafede çimde 11 safkan var. 11 safkan içinde 3 numaralı Güzel Uylum ve 10 numaralı Sır Taşı da ekir olarak koşacaklar. Metin Abacı buraya kimleri yazdı?
4: Evet, performans olarak oldukça vasat, hatta vasatın altında isimler bir arada. Kalite olarak da bayağı vasat isimler var. Biraz kalite bir isim 4 numaralı Miss Kübra, handikapı 71 ama epeydir koşmuyor, yaklaşık 7,5 aydır koşmayan bir safkan. Diğer safkanlar da kalite olarak biraz düşük. Bunların içinde biraz daha performansı iyi olan, son 2 tane yarışında ikincilik alan 1 numaralı Kuzgun Yeşil ön plana çıkıyor. Yine 2 numaralı Bolga'nın hazırlıkları çok iyi. 4 numaralı Miss Kübra araya rağmen böyle bir grup bulmuşken yine etkili koşabilir ve yarışa hazır girecek. 5 numaralı Piyango ve 11 numaralı Znamun yine vasat grupta biraz daha böyle bir şeyler yapabilecek taler olarak gözüküyor. 1-2-4-5-11 gayet de dikkate alacağımız isimler.
3: 1-2-5-4-11 dedi Metin Abacı. Bu Ufuk'un atı var abi, Jurnar 8 numara. O da geçen gün bir kıpırdadı, 6. oldu. Önde de bugün gidecek at kim gider bilmiyorum. Hani Piyango mu gider, Kuzgun'u Yeşil mi gider? Kuzgun'u Yeşil 5 gün arayla koşuyor. Miss Kübra mı gider? Onların hemen arkasına yatarsa bir sürpriz yapabilirsen de yerin varsa 8 cumları da. Çünkü basit bir grup, kolay bir grup. Hepsi birbirini geçebilecek gibi görünüyor. Sen de eklemeye çalış diyeyim ben sana.
4: Üçüncü... Tamam, ben de senden tüy aldım.
3: Evet. Ufuk, ben de...
4: Ufuk kardeşimizin hatırına şans getirsin ona.
3: Evet. Junları eklemeye çalışalım bence. Şartlı 19 koşuya geldik. 2 yaşlı İngilizler 1600 metredeler. Çim'deler. Burada da iki safkan. Çim'de ikincilik yapmış isimler. Wind of Romance iki kere ikinci oldu. Alpa Century bir kere ikinci oldu. Tek koştu yarışta ikinci. Diğerleri daha çok sentetik kum koşmuşlar gibi. Ne diyorsun abi burada? Çimciler mi ön planda? Nasıl bir sıralama yaptı?
4: Şimdi mesafeye çıkacakları için soru işaretleri fazla olur burada. Alpha Century ilk yarışında ikinci yarışı force eden isimdi. Bugün kovalayacak isim yok. Kendi temposunda yarışı götürürse çok zorlanmadan gidebileceğini düşünüyorum. Diğer safkanlar bekleme atları. Viraja nefesli girdiği zaman çıkar beyaz bayrak ayına yapar diye düşünüyorum. Ama iki yarışında da ikinci konu Wind of Romance'de tabii ki ciddi rakibi olacak. Hem kilo avantajı var hem derecesi biraz daha iyi bana göre ilk numaranın birine göre. Burada tabii ki 5 numara Sky of Fun ve 6 numara Let Burn'de yine sentetik dereceler, çime yakın dereceler, kilolar da çok müsait. 4-5 kilo avantajları var. Yazmakta yarar var. 2, 1, 5 ve 6 bu 4 safkanı değerlendirilir.
3: 2, 1, 5 ve 6 dedi Metin Avacı. 4 safkan yazdı buraya. Alpha Century Akın Sözen'le koşacak. Aşartlı 19 ikiye bölünmüş 2 yaş İngilizlerin. Duygu Faturo'nun 2 safkanı da ayrı ayrı yere düşmüşler. İkisine de Akın Sözen biniyor. Özellikle sen ilk ayaktaki 4 numaralı Büyük Atilla'yı ekledin. Burada da Alpha Century'de çok şanslı görünüyor benim gözümde. Onu da zaten sen başta verdin. İkinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında dördüncü koştu. Handikap 16 yarışta eski 2100 metre sentetikte bir yarış var. 8 safkan var. 8 safkan içinde ikinci altılıya nasıl başladılar?
4: Şimdi burada da çoğusuna baktığımızda iki kum koşusu özellikle son yarışı fena değil ama öncesinde İstanbul'da sentetik yarışlar yapmıştı. Bunların bir tanesini kazanmıştı 61 bin olarak 2100'de kazandı Özcan Yıldırım ile. Daha sonra koştuğu yarışlara baktığımızda Fatmin Kar. En son sentetik yarışı 2.06 ile 2000'de Gökhan Kocakaya'da dördüncülük yapmıştı. Bu gruba göre baktığımızda 53 kilo bisikletinin olmasıyla da yukarıdakilerle 10 kilo avantajının olmasıyla ister istemez en şanslı isim olarak öne çıkıyor. Çarpı 7 numaralı çözüme atarak başlayacağız. Daha sonra tabii ki kilosu ağır olsa da kalitesi de gerekse formu son yarışlara gayet iyi olan 2 tane isim. 2 numara Racing Raptor ve 1 numara Social Bee de yine kuponlarda yerini almalı diye düşünüyorum. 8 numara Arena Rival. Benim dikkatimi çeken bir isim oldu yine. Sentetik'te son 3 yarışın derecelerine baktığımızda 2200'de 2.18'de ikinciliğini 56 kilo yaptı. Bugün bomboş Ali Kaçmaz sever böyle kiloları. Son 2100'de yine dördüncülüğü de 58 kilo ile Abiş'le o da çok iyi bana göre. Bu gruba yetecek dereceler 51 kilo. Kilo avantajını eğer ki doğru değerlendirirse kendine güvenirse önlere biraz çabuk sarkarsa bence bugün bu safkan da şanslı olur diye düşünüyorum. Son olarak da 4 numaralı Şevçenko diyorum. Zaman zaman iyi yarışları olan safkan son yarışında kazanarak yine form tuttuğunu da gösterdi. 7-2, 1-8, 4 şeklinde bu ayakta bir sıralama oluştu.
3: Evet, 2 numaralı Chosen'la başladık. Chosen'ı başa yazdık. Arkasından 2 numaralı Raging Rapture, sonra Social Bee, sonra Arno Rebel ve Shevchenko. 7-2-1, 8 ve 4 5 safkan olarak burayı da değerlendirdik. 2. altı gayına 5 safkanla başladık. Bir sonraki koşu Büyü'nün 5. koşusu handikap 15 yarış. Burada Coco Loco ekürlerden, Wolf Brothers'ın ekürüsü, Lisandro'nun ekürüsü. Coco Loco koşmayacak kurt ekürüsünden. 11 safkan kaldı abi. Bu handikap 15 yarış 1200 metrede 3 yaşlı İngilizler. Ne diyorsun, burada kimleri tutuyorsun?
4: Ben burada ekürlerden 5 numara Wolf Brothers'ın kazanacağını düşünüyorum ve banko olarak öneriyorum. Kuponuma tek yazacağım. Özellikle bu safkanın Ankara yarışlarına baktığımızda 1600'de 1.36'sı 1957 ile tabelaları ve database'le çok çok başarılıydı. Sonra İstanbul'a geldi, 2 tane sentetik koştu. Son yarışta Selim Kaya ile idi. Bu kez tekrar Veda da pişip biniyor. Son işlerine de baktığımızda özellikle 1200'ü 1.15 rahat işini çok çok beğendim. Grup çok vasat, çok uygun. Ekrosu da yarışı önde force edecekti. Lisandro da bence şanslı 51 kilo oranlı kaçmazdı. Wolf Brothers onlarda gelip kazanacaktır. Günün bankosu olarak öneriyorum.
3: Evet, günün bankosu Wolf Brothers dedi. 2 altılıya birden denk geliyor Kemal Kurtekürsü'nün safkanı ve Metin Abacı'nın bankosu oldu ki son 2 yarışında 60'ar kilolarla koşmuştu ve de tabi Selim Kaya ile bugün 54 kiloya düştü. Son yarışında yanak peluşu takmışlar, yine devam ediyorlar, takı değişikliği yok aynı takılarla. Bugün Vedat Abiş ile, daha önce kazandığı Vedat Abiş ile Wolf Brothers bankomuz oldu. Evet, günün 6. koşusu Veli Efendi koşusuna gelmeden önce kısa bir araya gidelim mi? Araya gidelim abi. Sonra Veli Efendi

0: koşusunu Özmen Bey'i Gökırmağa konuşalım.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
3: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
9: Evet, Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'te ben Ufuk Çakır, günün yarışlarını, İstanbul yarışlarını konuşuyoruz. Attığımızda Metin Amacı var ve 6. koşuya geldik. Günün en önemli koşusuna geldik. Veli Efendi koşusuna geldik. Grup 1 Veli Efendi koşusu, ki burada Özmen Bey var. Özmen Bey ne yaptı? Triple Crown'un son ayağında koşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunu kazandı. Nibolu koşusunu kazandı. Ve Veli Efendi koşusunu da kazanırsa Triple Crown'u tamamlamış olacak. Ve 5 milyon lira ekstra, yani bu yarışın ikramiyesine denk geliyor, bir ödülü kazanmış olacak Özmen Bey. Metin Abacı ne diyor? Özmen Bey kazanır tutuyor mu? Kimleri şans görüyor? Şimdi onları öğrenmek istiyoruz. Abi ne diyorsun? Özmen Bey mi, diğerleri mi?
10: Evet, öncelikle Özmen Bey tabii ki. Şimdi bu yarışı incelediğimizde, son yarışlarını özellikle tek tek açıp izlediğimde son 800'ün baktım, özellikle 50 koşuldu uzun mesafe olmasına rağmen müthiş sprintiyle rakibine üstünlük sağladı ve kazandı. Gücünü kanıtladı, artık 3 yarıştır üst üste kazanan bir safkan. Yarışıya baktığımızda ben özellikle Veli Efendi koşusunda da şöyle bir geriye doğru baktığımda son 3 yılda 4 yaşlılar kazanıyor. Bu da Özmen Bey ve Gökhan'a biraz daha ön plana çıkarıyor. Yani 4 yaşlar biraz daha avantajlı oluyor. Hatta dikkatimi çeken bir başka bir şey daha var. Bu yarışlar içinde yaklaşık 1990'a kadar gittim tek tek baktığımda. İki kere üst üste kazanan safkanlar var. Oğuz Boylu iki kere üst üste kazandı. Gelibolu üst üste kazandı iki kere. Kafkaslı iki kere üst üste kazandı. İlginçlik şurada. İki kere üst üste kazanan bu safkanlar birbirlerinin rekorlarını kırarak geldiler. İlk etapta Ricardo'nun rekorunu Kafkaslı kırmıştı. Kafkaslı'dan sonra iki kere üst üste kazanan Gelibolu Kafkaslı'nın rekorunu bir salise farkla kırdı. Daha sonra Gelibolu'nun rekorunu da yine iki kere üst üste kazanan Oğuz Bey'di kırdı. Şu an rekor Oğuz Bey'de de. 30 küsur yıllık geçmişinde iki defa dişi kazandı bu yarışı. Nurtay ve İhbar. Bunun dışında yarışın gidişatına baktığımızda yine her şey Özmen Bey'in lehine görülüyor. Ağır tempoda gidecek bir yarış olacak. Son düzlükte gerçek gücünü göreceğiz tüm safkanların, ki Özmen Bey bunu göstermişti 3 yarıştır. Yine kazanır diyorum.

0: isimleri söyledin. Kahraman oldu. Geçen sene kazanmış. Bu sene de kazanırsa, Özmen Bey geçerse tabii ki geçmek için sarf edeceği efor, yarışında gidişatı, rekoru getirebilir. Ama Özmen Bey geçirse sen Kahramanoğlu ve Gökırmağı beraber değerlendirmesi tarafındasın.
1: Evet.
0: 9 Özmen Bey geçilirse 8 ve 3 numaralı safkanlar beraber yazılsın dedi Metin Avacı. Abi sana mesaj geldi ama ismini göremediğim için Beşiktaş. Eşref yazmış abi, Hedef TV Eşref. Ona da selam olsun buradan. O da sana çok selamlarını iletiyor.
1: Aleyküm selam. Bizden de selam olsun tüm dinleyen dostlar.
0: Evet. Nurullah Tolon koşusuna geldik abi. 7. koşuya. Kısa vade 7'ye. Dişilere ait bir koşu. 8 safkan var. Burada da Shiroki ve Orhit incisi ekür olarak koşacak. Veday Kahraman ekürsünün safkanları. Ne diyorsun Nimpadora Tonks ayan kurşunda? Onur'un safkanı %40 AGF almış. Çok bence bu gruba göre yüksek bir AGF almış. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Katılıyorum. Bence şu kolay değil. Gerçi güzel bir form tuttu. Aradan geldi. 2-3 yarış koştu. Daha sonra kendine geldi. Kazandı. Onun üstünde ayak koşundan yine bir ikincilik elde etti. Bu kez bir ufak bir takı değişikliği. Kulaklıklı koşuldu. Startla birlikte kulaklığı çıkarılacak bu safkanın. Tabii ki en şanslı isim. Özellikle Ankara'da 6-7 tane galibi var. Bu yarışın yaptığı. İyi yer hazırlanmış. 49.5-800 işi. Bu bir rakibi var bende. Tek yazamadım. 7 numaralı Dejavu. Ben geçen yarışımda da aradan gelmesine rağmen çok şanslı olduğunu düşündüğüm için yazmıştım. Kısaya rağmen bence ikinci çok başarılıydı. 3 boyda startta kalmıştı. Bu kez mesafe lehine nefesli koşacak Gökhan Kocakoyal'a. Ben bu yarışta çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Kadar yoksa 6-7 mutlaka yazalım derim. Küçük oyunlar için yeterli görüyorum ama geniş oyunlar Karataş'ın da böyle yarışlarda tecrübesini konuşturduğunu biliyoruz. 1 numara Gold Flower'la bir sürpriz yapabilir. Keza 5 numara Fly Forever'da yine istikrarlı koşan bir isim. Bir çarpıda bunu atabiliriz geniş oynuyorsak.
0: 6-7 öncelikle dedim, ben de sana Gold Flower'ı soracaktım tam. Sen söyledin Gold Flower, Halis Karataş diye. Ben de bu yarış özellikle, bu yarışın üzerinde çok ters bir yarış bekliyorum Gold Flower'dan. Çok iyi bir yarış bekliyorum. Son hatta Fly Forever dedim, 5 numara safkanı geniş kuponlar önerdin. 6-7 öncelik, sonra 1-5 dedik ve Bahadır Göde yanacağımız koşuya geldik. Kısa vade 9 bir koşu. Rahmetli Bahadır Gödek hem ülkede hem yurt dışında atlarıyla koşmuş, başarılı ülkeyi temsil etmiş bir isim. 4 safkan koşuyor. 3 yaşlı İngilizler, 2000 metredeler, sentetikliler. Bu 4 safkan içinde nasıl bir salma yaptın?
1: Evet, azat koşuyor ama inan içinden çıkılması çok zor bir yarış. Bence burayı kapatmakta yarar var. Bu 4 safkan 4 ile birbirini geçebilecek performansta ve kalitede. Öncelikle ben Mr. Çırak diyeceğim. Son 5 yarışında ikilden düşmedi. Çok istikrarlı koşuyor. Hazır da gelecek bu yarışa. Daha sonra 1 numaralı Calvados diyeceğim. Yine son yarışana baktığımızda 4 koşuda 2 birincilik, 1-2-1-3'ü baktığımızda totosu çok iyi. Ama 4 numaralı Mr. It henüz bu grupta bu kadar sert rakiplerle koşmamış olsa da koştuğu yarışlarda bunları da geçebilecek kalitede olduğunu gösterdi. Geride bir Metal Heart kalıyor ki o da son yarışını kazandı. Kısa vade 7 yarış kazandı. Bence ona da çarp atmakta yarar var. Kapatmakta en güzeli rahat bir yarış seyretmek gerekir.
0: Evet, kapatalım. 4 safkan koşu. Mr. Çırak Calvados'la başladık. Sonra Mr. TT ve Metal Art dedik. 3-1 öncelik, sonra 4 ve 2. 9. koşu, günün son koşusuna geldik. 9. koşu handikap 16 bir yarış. 1500 metre sentetikte koşulacak bir yarış. 18 safkan var abi kapanışta. Yani her şeyin olabileceği bir yarış gibi görünüyor. Burada kimleri tutuyorsun?
1: Başta 8 numaralı umudunu kaybetme diyeceğim. Mehmet Kaya kendi atlarına biniyor. Bir de burada yine Mehmet Kaya bu atı 28 kez bindi, 4 kere kazandı. Aynı şekilde Ahmet Efekar Elmas da Gülalp kızıyla 30 kere start aldı, 3 kere kazandı. Diğer atlara nazaran bu iki safkan jokeyleriyle oldukça performans olarak birbirine uyumlular. Bende de zaten rakip olarak umudunu kaybetme 4 numara Gülalp kızı öncelikle çıktı. Daha sonra 13 numaralı Gündürem ayan kurşunla bu koşuda şanslı olabilecek bir isim. 9 numaralı Maviş'in kızı son 3 ve 2'den sonra bu yarışta daha etkili koşabilir diyorum. 16 numaralı Harise, kilosu bomboş, son yarışını kazanmıştı. Tekrar yine

0: kazanabilir. Birazdan geniş oyunlar içinde 6 numaralı Özgün Berk ve 10 numaralı Kırpa Patlısı'nda ben sürpriz yapabilir olarak değerlendirdim. 8, 4, 12, 9, 16, 5 safkan da öncelikle yazılmalı. 6 ve 10 da geniş oyunlara eklenmeli diye düşünüyorum.
1: Evet, başta 8 numaralı umudunu kaybetmek, ki ben de safkanı çok istiyorum. Bugün hani böyle son aya tek yazıp bir kupon yapsam, sonda 8 umudunu kaybetme tek yazardım. 4 numaralı Gülalp kızı öncelikle rakip, sonra 12 Gümbürhan, sonra 9 Mavişin kızı, 16 Harese dedi Metin Abacı, sonra 6 Özgün Berk, 10 Kır Papatyası da geniş kuponlara eklenebilir dedi. Bugün İstanbul'u böylece kapatmış olduk Metin abiyle beraber. Abi, ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum, bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans olsun.
1: Sağ olasın. Evet, Metin Abacı'yla İstanbul'u konuştuk, ki hemen arkasından Serkan Çömez'le, hemen arkasından Serkan Çömez'le Adana'yı konuşacağız. Serkan hatta alınana kadar ben şöyle bir hemen bakayım gün içinde. Şu anda Perak yarışları koşuyor. Orada da 8-2-1-9 gibi bir sıralama var. İlk 4 koşu. İlk 3'te 3'tük ama 4'te 4 olduk mu? Dördüncü koştaki şeyi yazmış mıyız? Yazmışız. Evet, neyse, 4'te 4'te olmuşuz. Kuponumuz devam ediyor. Son ayağa bakar ki cazip gidiyor. Perak koşuları, Malezya koşuları, orayla ilgili de tüm detayları sondüzük.com'da yazmaya çalışıyorum, ki ikinci altının başlangıç ayağıydı bu 9 numara kazanan safkan. Yani yak 4. at ama birçok ekürle yazılı olduğu için çok gerilerde çıkmış olabilir. %10'larda çıkmış. Evet, günün koşularını sizler için değerlendiriyoruz. İstanbul'u Metin Abacı ile değerlendirdik. Veli Efendi koşusunda Özmen Bey öncelikli isim dedik. Arkasından iki ismi daha verdik, ki Gökürmak ve Kahramanoğlu kazanabilir dedik. Rakip Özmen Bey'i Triple Crown yapmaktan edebilir dedik. Şimdi Serkan'a da soracağız. Serkan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Hukuk abi. Pazar gününden sesimizi ulaştık tüm noktaya. Saygı ve sevgilerimizi sunalım. Güzel bir Adana programı. Adana'dan ziyade bugün üçlü taç var. Evet. Eğer kazanırsa.
1: Özmen Bey kazanır mı? Ne diyorsun?
2: Yani bana göre 2400 metrede o ağır pistte kazandığı yarı şey istinade. Tabii geçen yılın şampiyonu da burada koşuyor. Kahraman oldu. Evet. Baktığımız zaman, ama son yarışlarındaki genel performansı olsun, özellikle son metrelerdeki yarışın içerisindeki derinliği, istasyon yapma işi, Özmen Bey hakkında Selim Kaya'yla olan uyumu sebebiyle ben kazanmasını bugün normal koşullarında daha yani son yarışlarına göre daha kolay olmasını bekliyorum. Çok formda, çok farklı bir isim. Yani bence kazanır abi. Sen ne diyorsun?
1: Ben vallahi kazanır da bu Gökürmak için de farklı şeyler düşünüyorum ama Özmen Bey'in şeyini, sihirini bozabilecek tek isim Gökürmak bence. O da Halis Karataş. Yani çok ciddi, çok güzel bir mücadele sonunda seyrederiz. Yarışın 8-9-9-8 bitme ihtimali çok yüksek.
2: O zaman sen şeyi koymuyorsun. Ben atlayacak olsam ben kahraman onu yazarım. Yani mesafeden dolayı geçen sene
1: kazanmış.
2: Tabii kazanmıştı. 2800'ü tecrübe etmiş bir isim. Sonuçta geçen sene geçtiği isimler boş isimler değildi.
1: Vallahi bu
2: yarışta falan Boğaz çocuğu, Tun Siperi geçen yıl vardı.
1: Vardı, evet. Onları geçmişti, işte onları yazmayınca biz, esas dün mesela bir tane bir yarış vardı Ankara'da Martin'a geldi mesela, dün çok ilginç atlar geldi dün Ankara'da, çok ilginç sonuçlar çıktı, sonunda Bloodshot geldi, Martin'a geldi, İstanbul.
2: Yani Martina'nın yarışının fotosu hala tartışmıyor abi. Bence.
1: Yok yani, ben fotodan de bir şey olmaz. Fotodan. Fotoda sıkıntı olmaz. Foto o bizim gördüğümüz, gözle gördüğümüzden farklı bir çekim yaptığı için. Foto.
2: Abi kaç tane resmi birleştiriyor? Yani anlık fotoğraf.
1: Anlık değil. O yani foto olarak görmeyin onu da. Mesela Saçanşah yarışında Çelikgillerin kazanması mesela çok ilginç. Hani bu oraya gidiyorum da hani o gün de saçan şey Selim Kaya. Her sonuç olur, böyle bir tane çok ters absürt bir at gelir mi diye. Mesela 6 atta Çelikgiller kazandı. 41-90 Ganyan'la kazandı. Çok acayip bir sürpriz oldu. Yani bu yarışta bu Veli Efendi koşusunda öyle bir şey olma şansı var mı acaba diye böyle düşündüm ama ben bulamadım. Ben 8-9 arasında kaldım. Başka at yazmadım kendi kafamda. Ne diyorsun, Adana'da da 10 koşu var. 10 koşuyu konuşacağız Adana'da.

0: Adana pisti nasıl oldu? Oturdu mu sentetik kum?
1: Adana pisti sabah mesela idmanda kum pist kabaydı. Dereceler biraz kötü çıktı. Mesela bir atımız vardı. Galop yaptı. 1000 metrelik Arap atı. 1.12.5 ama
0: Oo.
1: yani çocuk iner inmez dedi ki abi tırmıktan sonra inanılmaz kabaydı dedi. Sentetikte bir hafta içi bir işimiz vardı. Sentetikte yavaş yavaş oturdu abi. Bence ilerleyen süreç yani önümüzdeki bir 10 gün biraz da yağmurlar da başlayacağı için hatta dün de ilerlesi gün biraz yağdı, yağış vardı. Daha çok uzun sürmedi ama önemliydi yani o yağışın düşmesi önemliydi. O sebepten bence yavaş yavaş oturur. 15-20 güne burası normale döner bence.
0: Normale döner öyle ters sonuçları. Yani birazcık daha beklendiği gibi sonuçlar
1: Abi
0: ama.
1: buradaki ters sonuçların sebebi Adana'da şimdi Urfa ve Elazığ'dan da buraya atlar geliyor. Ondan o sebep buradaki sıkıntı. Yani doğudaki atların yani orada mesela güç şöyle düşünüyorum ben. Ayağına kum torbası takıyorsun. İnsan
0: Evet.
1: olarak düşünüyorum.
0: Çok ağır.
1: Onu çıkartıcı hafifliyorsun bunu. Yani
0: Evet.
1: orada dere kumunda koşup burayı koştukları zaman farklı
0: Uçuyor.
1: sonuçlar elde ediyorlar. Evet.
0: Evet, çok daha kolay, daha ters yarışlar yapabiliyorlar. Onun için de biz genelde Adana yarışlarında, hem de sen de Doğu'yu da çok iyi takip eden bir
1: Evet.
0: yarış yazarı olarak, Adana performansında yüksek olacağına inanıyorum. 12 safkan var, birinci koşu handikap 16. Araya gitmeden önce bir iki koşuyu konuşalım ki 10 koşu ancak bitiririz. 1300'de ne diyorsun, birinci koşta kimleri tutuyorsun?
1: Yani 5 isim yazacağım. Bugün 2 tane Netbankom, 2 alternatif bankom var. Baktığım zaman özellikle birinci altılı ganyanda ikramiyenin de yüksek olmasını bekliyorum. İlk koşuda Teyyar'la başlayacağım. Yarışın gidişatına baktığımız zaman bugün onun kadar seri bir ismin olmadığını görürüz. Demir Doğan kızı var da o eski Demir Doğan kızı eski serili yapamıyor. Bir de bu Demir Doğan kızı uzun mesafe tempo yarışlarında iyi koşuyor. Baktığımız zaman Teyyar rakiplerine göre çok daha seri olduğundan ötürü ben bugün ön tarafta çıkıp numarayı belirleyeceği yarışta kazanmaya yakın görüyorum. 4 numara Teyyar ilk sıradan yazdım. Rakiphanesi de 1 numara Aslan olacağım ki geçen yarışında da tam kazanırda kaybetti. 1200 metre sentetik yarışta sonlarda çok etkili geldi. Bugün 63 kilo sikleti dezavantajı olabilir ama rakipleri çok uygun. Onu ikinci sıraya yazdım. 8 numaralı Ali Mender'le devam edeyim. Ali Mender özellikle doğuda yani 5 ayardan sonra doğuda gördüğü yarışlarında bence etkili bir performans sergiledi. Adana'da da koşmuş olduğu yarışlarında kısa mesafede etkinliğini biliyoruz. İyi durumda geleceği bu yarıştaki 4 galop 5 galop yaptı herhalde buraya geldikten sonra. Bugün 53.5 sikleti var. Ali Mender'i ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Geniş kurgularda bugün Atlantik indirimine gidilecek olan Salahiyet çünkü Ait Çelik yani Müslüm Çelik'in babasının adına koşan Mehmet Ağa Çelik de var burada.
0: Evet.
1: Onların kendi ailesinin adı Atlantik indirimine gittiler. Kıyak da şeyden geldi, askerden geldi. O çocuğa da bir kıyak yaptılar yani gitsin diye.
0: Öyle mi oldu?
1: Öyle. Evet, onu da yazdık. Ve 6 numaralı Can Mert geçen yarış çok konuşuluyordu. Bence o yarışını ölçü almayalım. Bugün Müslüm Çelik deklarası var. Daha etkin olacaktır. 4-1-8-3-6 benim buradaki birinci koşudaki sıralamam olacak abi.
0: 4-1-8, 3-6, 5 safkan yazdık. Zor bir koşuyla Adana başlayacak. 1300 metre kumda handikap 16 yarış. Ufak ufak bilgiler de verdin. Aslan oldu, 63 kilo Mehmet Ak Yavuz'da koşacakmış.
1: Abi şimdi baktığın zaman Aslan'ın koştuğu gruplarda
0: Tamam.
1: daha iyi isimleri geride bıraktığımızı görüyoruz. Yani hem Ankara'da olsun hem Adana'da olduğunu görsek geçen sene bu buralarda 16 antikap yarış kazandı. Yani bu gruptan daha iyi isimleri geçti.
0: De
1: Yani
0: bakalım.
1: geçen sene de bu tip yarışları kazandı.
0: Ya bu tip safkanlar bir kötü bir gününe göre koşuyorlar. İşte bugün kimin günündeyse o kazanacak. Yine 5 safkan yazdık. 4 1 8 3 6.
1: Ama mesela sabit ihtimallerde Teyar ilk ikiye denenir ben. Sonlara kadar mücadelenin içinde olacağını düşünüyorum Teyar'ın.
0: O da tercih start 12'den çıkıyormuş. Geldik ikinci koşuya, şartlı 5 koşu dişiler, 10 safkanın katılacağı 1300 metrede bir yarış. Buradan kimler tutuyorsun? 3 yukarı İngiliz.
1: Ankur tercihimi buraya aldım abi. Çünkü niye buraya aldım? Bu da 2 numara Bella Fina. Yarışın gidişatına baktım da evet Bella Fina serilik yapıyor ön tarafta. Son yarışında kürüsünü bıraktığı için yani son şeydeki yarışındaki ikinci kalmasının sebebi ön tarafa çıkmadı. Sertlik yapmadı. Yani aslında öndeki ve Ekürüs

0: mi kovalamadığı için ikincilik elde etti. Ben bugün yarışın gidişatına baktığım zaman evet ön tarafta seyrin yeri, serilik yapabilecek tek nergis yapabilecek isim ama şimdi Bellafina start çıkışı daha iyi. 3 kulvar. Baktığımız zaman seyrin yeri 8 kulvar. Kışman çizik, Eray çizik seyrin yerinde. Ben çok üstüne gideceğini düşünmüyorum. İlk metrelerde istediği avantaj alacağını düşündüğüm 2 numara Bellafina'nın startla birlikte sert tempo yapıp beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Evet, Adana'da koştuğu yarışlarında henüz muvaffak olamadı ama özellikle son yarışlarındaki genel performans açısından ve mesafenin kısa oluşu sebebiyle ki son yarışındaki genel görüntüsü de çok iyiydi. Son işinde de 640-26 işi bence çok rahat yapmıştı. Mehmet Taşkaya idaresinde görüntü olarak da beğendim. Ben Bellafina'nın bir aksilik yaşamadığı takdirde bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Ben de net şekilde 2 numara Bellafina Banco olacak abi.
1: Bellafina Banco'su Elazığ'dan gelen bir banko. Bellafina Eşman Çizik'le banko yazdık. Şimdi bir araya gidelim. Arkasından devam edelim Serkan.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank.
9: Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bugün saat 5'te mutlak hedefi galibiyet olan Fenerbahçe, Eyüpspor'u Kadıköy'de ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
10: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
13: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
12: Şampiyonla son düzlükte.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
17: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
1: Tekrar merhaba Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşuyoruz. İstanbul'dan sonra Adana'ya başladık ve ilk iki koşuyu geçtik. Üçüncü koşuya geldik. Serkan Çömez bizlerle birlikte. Maiden'dayız Serkan. 2 yaş İngilizler 1300 metredeler. Sentetikteler. Bir tanesi çok tecrübeli diye. İki tanesi diğerlerine göre çok tecrübeli diyelim. Diğerleri bir yarış iki yarış koşmuş isimler buradalar. Nasıl bir sıralama yapalım?
0: Abi iki ismi rakiplerinden ayırdım ama burayı geniş tuttum. Yani şöyle geniş tuttum. Aslında kum yarışı olsa yani kum pistte kaba kumda koşuyorsa 3 numara Doktor Necun'un yanına at yazmazdım bugün. Ama yarış
1: annesi, sentetik olunca... Annesi çok iyiydi Petek Sultan.
0: Cemal Can var abi. Evet, öz kardeşi.
1: Öz kardeşi. Yani,

0: Cemalcan
1: Hoş
0: tabii.
1: kardeş. Hoş kardeş değil mi abi?
0: 7'de 6 yapmış bir Cemalcan.
1: 6'da 6 yapmış sakatlanmış.
0: Evet, sakatlanınca doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Evet.
1: Şimdi ilk sıraya bir numara yellow line aldım. Yellow line'in ilk sıraya almamdaki sebep sentetik pistte kazanmasını bekliyor. Baktığımız zaman pedigri olarak da iki kuşak geriye gittiğimizde de yine sentetik pistte başarılı yarışlar koşmuş kardeşleri var ki Mert Göter Aslan da Ankara'da da bu isimle galoplarını yapmış hem de binmişti. Bugün ekip kazanmasını bekliyor. Yani onlar bir olur diyorlar. Samet Erkuş'un adı.
0: Kendi adı mı?
1: Evet, kendi adı abi. Kazanmasını bekliyorlar onlar. Rakip hanesinde ben 3 numara Doktor Necev rakip göstereceğim. Pedigri olarak inanılmaz iyi. Bu grupla alakası yok. Kabakum olsa dediğim gibi yanına kesinlikle at yazmazdım. Son galibinde 47 küsürleri gördü abi.
0: Kapalı
1: yani o kadar
0: takmışlar bugün.
1: Evet. Bugün kapalı gözlük ilavesiyle geliyor. Acaba gözlük takısının mı yoksa buradaki kumun mu şeyi? Çünkü aslında buraya geldikten sonra ben bir galopunu izledim. 1002 bir galop yaptı. Altın ayakları yere değmiyordu. Yani kaba kum olsa kesinlikle at yazmam yanına. Yazmaz. Onu bir kere ne söyleyeyim. Bugün kapalı gözlük ilavesiyle Mehmet Saat Çelik'in de tercihiyle onu ikinci sıraya yazdım. 1-3'e ayırdım. Daha sonra 9 numaralı Disaster Girl diyeceğim. Son yarışındaki sentetik pistteki performansı bence iyiydi. Kapalı gözlüğü çıkartınca daha etkili koştu. Bugün evet Nizamettin tekrar tercih ediyor. Son işinde de akıcı görüntüsü vardı. Özellikle anne kardeşlerinden de sentetik pisti etkili koşmasını bekliyorum. 11 numaralı Wise diye bir isim var abi burada. Özellikle kesinlikle son yarışını ölçü almıyorum. Çok etkili koşması yönünde söylemler vardı son yarışında. Ama beklentilerin gerisinde kaldı. Bugün 51 kilo kapalı gözlük ilavesi alıyor. Yarış içerisinde starta kadar da kulaklıkla gidecek. Bunu da yazdım. 8 numara Irritable Girl geçen yarışında da kazanırda kaybetti. Bence trafik sorunu yaşadı. Bugün o sorunu yaşamazsa sonlarda adını kazanırda duyacaktır. 6 numara Sorkan Aslan'ı takı değişikliği önemli sonuç verebilir. 2 numaralı Bobby Dick sahada konuşulan isimlerden. Ve 5 numaralı Pipo'dayı deyip burayı 1-3 çizgi 9-11-8-6-2-5. Eğer bu 1-3'ün dışına çıkarsa bu yarış çok zorlaşır abi.
0: Evet, 1-3 Yellow Line ve Doktor Neco öncelikle iki isim, ama yazarsak at yazarsak bu ikili 1-3'le de geçebileceğimiz bir koşu burası, ama yazarsak 9-11-8-6-2-5 gibi bir ilavemiz var günün 3. koşusunda. Maiden'da ya 2 at yazacağız ya çok kalabalık tutacağız ki Doktor Neco.
1: Ya bak mesela burada bir portakal diye bir at var ya mesela.
0: Evet.
1: Portakal diye. Bunun annesi Nihalim abi. Ya Çin pistte ne yarışlar koşturmuştu Nihal'im. Bir grup mücadelelerde boy göstermişti. Hatta grup yarış kazanmıştı Selim Kaya'yla. Yani inanılmaz tam müthiş pedigriler var burada. İnanılmaz kanatları var. Yani dediğim gibi bura 1-3'ün dışına çıkarsa var ya çok değişik şeyler gelebilir yani. Bir 15-20 gün ya.
0: Çok ters bir olaydı o, ama 1-3 sanki 3 bu yarışı görelim, bu yarıştaki performansına göre bundan sonra çok daha iyi yarışlar yapabilir gibi görünüyor Doktor Neco. Orijinal olarak da çok kuvvetli. 4. koşu şartı 4 yarış, 5 safkan var. 5 safkan içinde sentetikte tek yarışını kazanmış, koştuğu tek yarışı Mehmet Akyavuz'a kazanmış. Kendi atları olan Moine Day var. Ne diyorsun, bugün kimle tutuyorsun burada?
1: Ya ben de Moine Day tarafındayım. Alternatif bankım olacak. Statla birlikte yarış içerisinde erken önde yerini alacak. My One Day.
0: My One Day.
1: Evet.
0: Birleşik My One Day. Acayip çıktı.
1: Bence statla birlikte sert bir tempo kuracaktır. Bence kazanan taraf olur. Ben de alternatif banko tutuyorum. Çünkü baktığımda Afemia stat problemi olan bir isim. Ön taraflara gelmekte zorluk çekiyor. Yine aynı kez de Rose Warrior'da bekleme tercih eden bir isim. Ben ilk yarışındaki genel görüntüsü ve 21 günlük arası, iki yarış arası gayet iyi. O arada da yapmış olduğu işlerini de iyi gördüm. Alternatif bir tek adayımız olabilir. Rakip hanesinde Afemia diyeceğim. Afemia startta kalmadığı yarışlarında çok etkili bir performans sergiliyor ki bunu son yarışında kazanırken bize gösterdi. Kapalı gözlük takısı çıkartılmıştı son yarışında. Hatta kapalı gözlüksüz koştu iki yarışında da normale yakın starttan çıktı. Son yarışında normal çıktı. O kapalı gözlüğünü çıkarttı. Bir yarışında da 1600 metrede 2 boy statta kaldı. Diğer yarışlarında 5 boy, 10 boy gibi abartılı kalıyordu. O takı değişikliği bence sonuç verecektir. 12. sıraya yazdım. 10 sıradan da

0: şablonda yerim yok ama olanlar Rose Warrior aslında abi. İlk kez sentiteye çıkacak. Ekibi inanıyor. İdman Jockey'de kazanacağını belirtiyor ama tabii benim yerim yoktu. Şablon miktarı yüksek tuttu. 5 numarayı da son sıradan eklemek isteyenler eklesinler abi. 4 alternatif banko çizgi 3 Afemiya diyeceğim ben 2'yi.
1: Evet, 4 My One Day diyelim o zaman. Mehmet Akyavuz Afamiya ile kazanmıştı. Ondan indi, kendi atına bindi. Normal tercih. Afamiya da startta çok kalıyordu. Bayağı bir sorunluydu. Kocaeli'deydi, Çiftlik'teydi, oradaydı. En son Adana'ya geldi. Bu Ritim Divine yavrusu kazanmayı başardı. Startta kalıp iyi yarışlar yapmıştı. Son yarışında normal çıktı, kazandı. Yine çıkarsa Salih'le iki boy kaldı yarışta. İkinci olmuştu galiba Salih Çelik'le. Bugün üçüncü olmuş. Bugün de kazanabilir. My One Day'in en ciddi rakibi. Serkan yazamadı ama yeriniz varsa Rose Warrior. 5 numaralı Rose Warrior değerlendirebilirsiniz dedik ve geldik 5. koşuya. 5. koşuya geldik ama bu 2. altının daha ilk ayağı burası ve yamak bir koşusu. Handikap 16 koşu, 1900 metrede sentetikte koşulacak. 12 safkan var Serkan. Nasıl, kimleri tutuyorsun? Nasıl bir sıralama yaptın?
0: Yani sentetik ve çim pistte daha yakın olduğunu düşündüğüm Powerman eğer bugün ön tarafta kendini erken yer bulursa bir önceki yarışındaki üçüncülüğü bu gruba fazlasıyla yeter, kazanmaya yakın görüyorum. Yine ön grupta erken yerini alacak bir başka isim olan ve bugün değil bu ilavesiyle start alacak Maysel Noadir ikinci sırada olacaktır. Sentetik pistteki yarışlarına istinaden bugün ağır sikleti olsa da kapalı gözlük ilavesi alacak 2 numara Siyah. 6 numaralı Sırat ki bugün onun da bu uzun mesafedeki genel performans ve sentetik yarışları, Antalya'daki sentetik yarışları bence çok etkiliydi. Onu 4. sıraya aldım. Daha sonra 3 numara Dolsan Mare ki Eserde Boğat inanılmaz beklentiler yüksek bir isim. Anne tarafından baktığımız zaman Gifted Sultan'ın da anne tarafından ben orta ve uzun mesafede iyi başarılı koşan kardeşler var. Draft Fester gibi çiftlikte başarılı koşmuş isimler var. Ben onu da Mustafa ön plana değerlendirmek isterim. Daha sonra sonlarda etkili gelecek 8 numara Fast Baton ki anne kanatından sentetikte koşan, sentetik pistte etkili koşmuş kardeşleri bulunmakta. Kendisi bir yarış koşmuş ama ben bu yarışında daha farklı koşacağını düşünüyorum. 12 numara Last Level son yarışında kazandı Ait Bey'e. Çok memnundu. Bugün de kazanmasını bekliyorum. Haftaya da gör dedi. Kazanırız dedi. 7 numara Elin Tukable son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. O da Ait Bey de orada oturuyor, yarışları değerlendiriyor yani. 10, 11, 2, 6, 3, 8, 12, 7. İkinci atıldan en kayıtsız başlamak istiyorum abi. Çünkü yamak yarışı uzun mesafe, tempoları ayarlayamıyorlar. Ön tarafta birbirlerine yer almak için çok yükseklere çıkartıyor. O sebepten ötürü ben buraya kalabalık tuttum.
1: Evet, sonlarda da başta verdikleri tempo, yüksek efor sonlarda atı öldürüyor, bitiriyor ve bir anda duruyorlar. 10, 11, 2, 6, 3, 12, 7 dedik. Tempoyu bilen, tempoyu iyi koyan kazanacak. Last Level için dedin yine kazanacağız diye. O gün Müslüm biniyordu. Bu sefer Doğukan Konuk biniyor.
0: Yamak yarışı olduğu için abi tamam.
1: İlk defa sentetiğe çıkıyor böyle her şekilde. Tabii ki yarışın zorluğu da buradan geliyor zaten. Hem yamak yarışı hem de sentetiğe ilk defa çıkan isimler de var burada. Kalabalık tuttuk, çok at yazdık. 10 Palürmen'le başladın ki çok sürpriz bence. 10, 11, 2, 6, 3, 8, 12, 7. Buradaki sıralamamız oldu. Konya Ereğli Belediye Başkanlığı koşusu, kısa vade 6 koşu. Uzun zamandır çimde koşuyordu. Bu sefer tabii ki çim pist kalmadı Adana'da. Sentetikte koşulacak. Ne diyorsun 14 safkan içinde?
0: Ben yine Telgraf tarafındayım. Rakiplerine göre çok seri bir isim. Bugün tempoyu kurar ki son yarışında da özellikle hiç rakiplerini yanına yaklaştırmadı. Doğudan da çok yakında tanıyorum. Ben bu ismin boş bir isim olmadığını düşünüyorum. Bugün Işman Çizik'te yine ilk kez bir araya gelip kazanmasını bekliyorum. Belki tanesini 3 numara Snow Leopard diyeceğim. Snow Leopard'ın da özellikle şunu söylemek istiyorum abi. Sentetik pistte koştuğu yarışlarındaki performansı 6 yarış koşmuş, 4'ünü kazanmış, ikisinde ikinci olmuş. Hepsi 1200 ve 1500 maksimum mesafeleri söylüyorum. Ayhan Kuruş idaresinde koşmuştu. Antalya'da çok etkili performans sergilemişti. Bugün geri planda çıkmış ilginç bir şekilde. Pesif biniyor ama ihmal etmemek lazım. 7 numara Smallburg'ın ben potansiyelli bir isim olduğunu düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Her ne kadar Doğu illerinde koşuyor olsa da bugün bu King David temsilcisi, baktığın zaman çaprazlamada bir Riverbin'i de görüyoruz. 7 numarası Malburgaz önemli bir sürprize imza atabilir. Kuponlarda olsun ve 1 numaralı Kalistrata diyeceğim. Çim pistteki etkinliğini biliyoruz. Sentetik'te ilk kez yarışacak olsa da çim pistteki genel performans sebebiyle ben sentetik pistte de yapacağını düşünüyorum. 8-3-7-1 benim buradaki sıralamam olacak.
1: 8-3-7-1 dedin, 8 numaralı Safkan'la, Telgraf'la başladın ki bugünün banko tuttuğun Bella Fina'nın ekürisi, aynı kişi, aynı ekürüye ait bir Safkan. Ona da işman biniyordu, buna da işman biniyor. İkisi de Elazığ'dan geldiler. Bella Fina gibi Telgraf'ı da başa yazdın. Sonra 3 Snow Leopard, 7 Smallburgos ve 1 numaralı Kali Strata dedik ve geçtik 7. koşuya, meydana. İlk birinciliğini alacak safkanı bulacağız. Sentetikte 1300 metrede 11 safkan var.
0: Banko tercihim burada olacak. O da Baba Ocağı. Hayatın ilk yarışındaki ikinciliği bu gruba fazlasıyla yetmesini bekliyorum ben. Ve de tabii bugün İstanbul'da olduğu için Müslüm Çelik deklaresi oldu ki Müslüm iki tane ismin arasında kalmıştı. Birisi Baba Ocağı, bir diğeri de dokuzuncu koşuşa koşacak Bayırhan. İkisi de koşmuş olsa
1: aynı
0: oradaki
1: koşuyor
0: Bayırhan'ı tercih, evet düşse Bayırhan'ı tercih edecekti ama tabii bu ismin de boş bir isim olmadı. Yani pedigri olarak da inanılmaz bir pedigriye sahip olduğunu düşünüyorum ben. Ben ekibi de aynı şekilde kazanmasını bekliyor. Ben de net banko olacak. İkili için iki tane önerim olacak abi. Çok cazip iki isim duyduğum için söylüyorum. Birisi 4 numaralı Lodbrok. Birisi de start provasını uzak kazanan Think Skate diye iki ismi de. İkili hanesinde yani sabit ihtimalli bahislerde değerlendirme tarafındayım. Bir arkası 4 ve 7 bunu da değerlendirmek duyduğum için bu sabah yaptığım görüşmelerde duyduğum için söylüyorum bu iki ismine. Ben de bir banko.
1: Altımızda bir Baba Ocağı banko, ikili oynarsak 4-7 arkasına oynayabiliriz gibi bir öneri yapabiliriz tüm yarışsever dostlara. Bir numaralı Baba Ocağı maiden'dan bu sefer çıkar dedik. Yedinci koşuda ikinci altılıya banko olarak yazdık. Ve geldik 8. koşuya. 8. koşu bir kısa vade 8 koşu, 1900 metrede sentetikte 8 safkan var. Sahaya gidecek misin sen bugün?
0: Tabii abi gideceğim.
1: Gideceksin, tamam. Ne diyorsun bu koşta kimler tutuyorsun?
0: Yani ben bu yarışta alternatif bir tekim var, o da Binbir Fatih. Baktığımız zaman ön tarafta stilli bir rakibi yok. Hep beklemeyi tercih eden, gerilerde bekleyen, sonlarda hamle yapan isimler görmekteyiz. Ben bugün Müslüm Çelik'in tercihlerini çok beğendim. Ki Müslüm Çelik'in son zamanlarda artan bir performansı var. Bugün startla birlikte Binbir Fatih liderliği alır. Bence kazanan taraf olur diye düşünüyorum. Alternatif bir banko adayıdır. Rakip hanesinde uzun mesafe sentetik yarışlarındaki performansı bakımından 2 numaralı Kaya Fatih ve çok iyi durumda bu yarışa gelecek ki menajerinin de söylemleriyle günde en fazla en şanslı olduğumuz isim 4 numara Muhafız diyor. Kendisi tempo biraz yükselirse ki ben ama işte tempodan dolayı 1001 Fatih çok öne aldım. 4 numara Muhafız'ı da yazıp burayı garanti haline alabiliriz. 5 çizgi 2-4.
1: 5 çizgi 2-4. Ercan da ne vermiş diye şimdi sen konuşurken baktım. Bir önceki koşuda birin Baba Hoca'nın altına çizgiyi çekmiş 3 tane. Altına 7 Sinket yazmış. %2 o at şu anda.
0: Evet.
1: 1.86 AGF. Ercan'da da Kılıççıoğlu ekürsün safkanı Salih Çelik'le ikinci sırada. Burada da yine Kılıççıoğlu ekürsünün Muhafızı sen öncelikle tutuyorsun yine Salih'le. O da Ercan doğruyu 2-4-5 vermiş senin gibi, o da tutuyor. Kaya Fatih de yine cazip. %9'larda 4. at durumuna çıkmış. Sen burayı ne yazdın? 2-4-5 yazdın. 5-1-1 Fatih ile başladın. Sonra 2 Kaya Fatih ve 4 Muhafız dedin. 3 Safkan'la geçtin. 9. koşuya geldik. Meydana geldik. Burası zor. Zorlu. Ya dediğin gibi şey olacak. Müslüm Çelik Bayırkan'la. Bayırkan'la binecek dedim. Bayırkan'ın AGF'si %5'lerde. Çok cazip çıkmış Müslüm Çelik'e rağmen. Bu yükselir mi? Ne diyorsun?
0: Söyleyeyim abi, sebeplerimiz var.
1: Anlat.
0: 10 numaralı, evet. İlk sayı 10 numara Sidney Wizard aldım. Sidney Wizard son yarışlarında özellikle sesi Dilbağ ilavesi istedi. Dilbağ, yani Dilbağ'ın çok faydalı olacağını söyledi. Bugün ön taraflarda erken yerini alacağını biliyorum. Eğer bugün en tarafta erken yerini alırsa çok farklı bir sonuç imza atabilir. İkinci sıraya 3 numaralı özür dilerim 2 numaralı Babay 1 numaralı King Sergen'i yazıyorum abi. King Sergen buraya geldikten sonra yeni ilgililerinde çok zayıftı. Çok zayıftı ve kilo aldırdılar ama tam da istenilen seviyeye gelmedi. Ama bu yarış olmasa da bir sonraki yarışında özellikle King Sergen'in çok daha iyi koşacağının sinyallerini verecektir. Bugün 104 günlük aradan gelse de iyi hazırlıkları var. King Sergen biraz da kilo aldı. 20-25 kilo aldı. Biraz daha kendine gelirse çok daha iyi yerlerde göreceğiz bu ismi. Daha sonra 4 numara Falcon Power diyeceğim. Bunun da özellikle son hayatın ilk yarışındaki Remzi Doğan'la olan yarışı fena değildi. Daha sonrasında uzun işlerinde Ahmet Dost aldı. Ahmet Dost bizim de arkadaşımızın aklını çalıştırıyordu. Özellikle bu Falcon Power'ın iyi duruma geldiğini o söyledi. Abi mutlaka kuponunu da yaz dedi. 13. sıra yazdım. Şimdi Dayran'a gelin. Dayran hayatın ilk yarışında startta kaldı abi. O yarışından sonra cezalı olduğu için bir tane start gösterdi. Ama ekip bu Carrick'ın anneden evet. kardeşi çok potansiyelli bir isim. Zaten ilk yarışına bakarsan çok da favori çıkmıştı bu isim. O sebepten ötürü bugün onun dışında iki tane daha ayrı start provası yaptırdılar izin alıp. Normalde perşembe günü onay almak için starta sokuyorlar. Tabii.
1: Onay almalarına rağmen yine iki tane daha yaptırdılar diyorsun.
0: İki tane ekstra daha start provası yaptılar. Ben bugün Bayram'ın eğer sağlıklı starttan çıkması halinde kazanmasını bekliyorum. Mutlaka ama mutlaka kuponlarda olsun. Daha sonra ilk kez koşacak olan 7 numaralı Dream Power ve 9 numaralı Şarçari deyip burayı da 10, 1, 4, 3, 7, 9 şeklinde geçeceğim.
1: İstanbul tahminlerini tekrar edebilir misiniz diye yazmışlar ama onu bir en sonda vaktimiz kalırsa edebilirim. 11
0: 4 3 7 9
1: 11 4 3 7 9 bakayım şimdi hemen bir ufak bir değişiklik sitede yapacağız. Babayı boyanmışın siteye çünkü. Oradan
0: evet ben yanlış
1: evet ya. Onu şeye söyleyelim. Ve geldik son koşuya. Handikap 15 yarışa. 1200 metre sentetik yarışa. 15 safkan var. Sen bu arada bir de 10 numarayla Ercan abin de Sayın Fırtına buraya 3-1-5-9-4 demiş. 5 safkanda sen onu Sydney Wizard'la yatıracaksın. Şeye gidersen, hipodromu gidersen.
0: Abi beni gördü mü zaten ben biraz
1: söylüyorum
0: ki beni
1: yatırmaya
0: mı geldin?
1: Evet onu. Onu onun için söyle diyecektim ona. O arada onun için sordum. Demin gideceğim mi diye. Ne diyorsun handikap 15 yarışa? Kapanışta 1200 metrede sentetikte kalabalık bir yarış. Kimleri tutuyorsun?
0: 3 isim yazıyorum abi. Yarışın tarafta biraz tempolara binebileceği ihtimali yüksek görüyorum. Güzelmine gibi, ön tarafta tam bir savaşçı Luna gibi. Ön tarafta gidecek isimler var. Ben buna istinaden 9 numaralı Çeşmebaşı'nın son yarışında da tutuyordum. 6.lığı bence bu gruba fazla. Tam mesafesine çıkıyor. İdeal mesafesinde yarışacak. Bu ismi kazanmaya yakın görüyorum. Son yarışları uzunluğunda bile bu kadar etkili koşmuşken 1200'e dönen ve Cihan asla ihmal etmemeliyim. 9-13 çok önde. Eğer önde boş kalırsa Luna deyip burayı 9-13 çizgi 7 şeklinde 3 isimle geçeceğim abi.
1: 9-13 çizgi 7 dedin. 3 safkanlı da Adana'da kapanışı yaptın. 9-13 Çeşmebaşı ve Cihan yazarsanız Luna dedin. Serkan Çömez de bugün Adana'nın 10 koşusunu koşmuş olduk. Zorlu koşular var. Zor koşular var ama Adana sanki güzel bir ikramiye verecekmiş gibi duruyor. Bol şanslar Serkan. Ağzına sağ.
0: Ben teşekkür ederim abi. Hepimize bol şanslar. Bayran'ın da bu arada Bayran'ın da 4.5'inde evet sabit ihtimalli bahis şeyi var. Yani bence
1: 4 lira çıkar.
0: 4 lira abi.
1: %5 de AGF'si var. Onun için oynanabilir. Demek ki AGF'si yükselecek gibi görünüyor. Evet. Çok teşekkürler Serkan. Bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet. Radyo Spor'da son düzgün sundu. Foto finişteydik. Günün yarışlarını konuştuk. Değerlendirdik İstanbul'u. Tekrar etmeye vaktimiz kalmadı ama sondüzlük.com'da girdiğinizde sondüzlük.com'a üye olup girdiğinizde giriş yaptığınızda Metin Abacı'nın ve İstanbul'daki diğer yazarlarımızın tüm tahminlerinizi görebilirsiniz. Diyelim herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.

0: Milyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Süper Lig'de yeni hafta, yeni heyecan Bilyoner'de. Bu akşam saat 8'de Ahmet Spor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.

0: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonla son düzlükte.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

sevdim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğümdün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedi. Doğru mu? Doğru mu?
0: Doğru. Ters köşe. Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Müzik listelerinin zirvesine çıkmaya hazır olun. Mert Erdoğan'ın sunumuyla

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Bahse gireriz başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatler arasında karşınızda olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor WhatsApp hattımızı da hızlı bir şekilde hatırlatalım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajlar sizler için canlı yayında okunup değerlendirilecek. Saygı çerçevesinde atılmayan mesajlar da hukuki departmanımız tarafından denetleniyor efendim. Bunun bilgisini paylaşmak isterim. YouTube platformunda da iddia severleri Ozan Özturan Tahminleri isimli programa beklerim. Dün çok güzel işler yaptık. Yolumuzda kazançlı bir şekilde devam ettik. Sevgili Burak Alaca ile birlikte yapmış olduğumuz programda kupon seviyesinde görmüş olduğumuz 17 karşılaşmanın 14 tanesi isabet sağladı. Bu isabetler kuponlara da yansıdığı için bugün stüdyoya enerjimiz biraz daha yüksek bir seviyede geldik. Belirtmiş olduğum kupon seviyesindeki maçlardan gelmeyenlerden bir tanesi de Trabzon Galatasaray mücadelesinde iki takımda gol atar seçeneğiydi. Galatasaray'ın deplasmanda bir gol atmasını beklerdik ama ideal tercihiminde Trabzonspor yenilmez olduğunu belirtmiştim. Dün iç sahada oynadığı mücadelede Trabzonspor yeni teknik direktörüyle birlikte 4-0'lık bir galibiyet aldı ve yeni gelen teknik direktör Thomas Reis da lige açılış mücadelesi olarak Galatasaray'la başladı. Ve çok da rahat bir galibiyet aldı. Muhammed Salah geceye damga vurdu. Hat-trick yaptı. Maçtan sonra da Trabzon'da görsel şovlar,

devam etti. Taraftarıyla bütünleşen bir Muhammed Salah vardı. Gerçekten Trabzonspor taraftarı Salah'ı bağrına bastılar diyebilirim. Çok da iyi bir performans gösterdi. 3 gol 1 asist yaptı Galatasaray'a karşı. Gönül isterdi ki bu Trabzonspor'u Avrupa Ligi'nde de görelim, izleyelim, takip edelim. Oturmuş bir kadroyla daha da iyi bir seviyeye gelebilirdi. Ama Avrupa Ligi mücadelesinde maalesef Trabzonspor elendi. Muhammed Salah da senelik 20 milyon euro gibi bir ücret alıyor. Yani bu tarz karşılaşmalarda da Muhammed Salah'ın oynaması gerekiyordu. Gerekeni de yapan bir Muhammed Salah gördük. Galatasaray'da maç sonuna doğru teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü ve ihraç oldu. Bu sebepten dolayı basın toplantısını da düzenleyemedi. Galatasaray taraftarlarının bu konuda da kendisini eleştirdiğini dün sosyal medyadaki yapmış olduğum araştırmalarda gördüm. Hakemler yine konuşuldu. Trabzonspor başkanı da Galatasaray teknik direktörü de hakemi beğenmediğini belirtti. Galatasaray kaptanının yine hakemlerle ilgili açıklamaları vardı. Bu seviyedeki hakemlerin bu tarz karşılaşmaları yönetmemesi gerekiyor şeklinde açıklamalar yaptı. Leo ilk derbisinde mücadeleye çıktı fakat istenilen seviyede bir performans gösteremedi. Oyuncu henüz yeni geldi. Takımla birlikte 7-8 idman yaptı. İleriki dönemde çok daha iyi bir performans göstermesini bekliyor Galatasaray taraftarları. Leo'nun sonuçta bir dünya yıldızı olarak transfer edildi ve ileriki dönemde de performansını arttırması bekleniyor. Galatasaray'ın defans hattını kontrol ettiğimde Davinson Sanchez 5.9 puan, Abdülkerim de 6.3 puan aldı ve dünkü karşılaşmada da defans hattının ne kadar zayıf olduğunu görmüş olduk. Diğer performanslara göre dünkü mücadelede Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in performansı geriye doğru gitti diyebiliriz. Trabzonspor camiasını almış olduğu bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Benim düşünceme göre haklı bir galibiyet aldılar. Maçın baştan sona hakimi Trabzonspor'du. Salah zaten geceye damga vurdu. Salah'la ilgili de ilk geldiğinde ilk karşılaşmalarda şu yorumda bulunmuştum. Salah'ın topu ayağına alıp 3-4 kişiyi geçip ara pası atması çok zor demiştim. Salah defans arkasına yapılan koşularda kendisini gösterecek. Topu ayağına aldığında da bitiriciliğiyle ön plana çıkması gerekiyor demiştim. Fatih Hoca döneminde bunu hiç göremedik. Hep topu ayağına alan sağ çizgiden oyuncuları ekart etmeye çalışan bir Salah vardı. Ama dünkü karşılaşmada teknik ve taktik anlamda takımı komple değiştiren bir Rice vardı. Tebrik ediyorum. Salah'a da tek söylediği şey defansın arkasına atılan toplarda hazır ol. Sen fazla topla oynamayacaksın. Sana atılan toplarda gerekeni yapacaksın talimatını verdiği belirtildi. Ve Muhammed Salah da bunların hepsini A'dan Z'ye yaptı. Ve adeta Premier Lig'deki karşılaşma seviyesinde bir Muhammed Salah gördük. Liverpool'da oynadığı dönemde bunları Chelsea'ye karşı, Manchester City'ye karşı, United'a karşı yapan bir Muhammed Salah vardı. Fişi çeken isim Galatasaray'ın Muhammed Salah oldu. Değerli dinleyenlerimiz, diğer karşılaşmaları da kontrol ettiğimde Çorum 1, Alanya Spor 2, Kocaeli Spor 2, Gaziantep FK 0, Başakşehir 4, Gençler Birliği 0 mücadeleler bu şekilde sonuçlandı. Premier Lig'de de bizi şaşırtan karşılaşmalardan bir tanesi Brighton Arsenal karşılaşması oldu. Acaba Brighton gol atar mı diye düşünürken Brighton 3 gol attı ve Arsenal 1 gol dahi atamadı. Bir tercihimizde bu karşılaşmadan gitmiş oldu. Yani Galatasaray'ın deplasmanda 1 gol atamaması, Arsenal'ın deplasmanda 1 gol atamaması, o gelmeyen 4 karşılaşmanın 2 tanesi olmuş oldu. Basketbol tercihimde güvendiğim tercihim dün Fenerbahçe'nin Dubai'yi geçmesini bekliyorum demiştim. 85-77'lik skorla geçti ve EuroLeague Süper Kupa mücadelesinde de 3. oldu Fenerbahçe Tarfin. Kadro kalitesi iyi. İleriki dönemde Shane Larkin'in takıma katılmasıyla birlikte çok daha farklı bir Fenerbahçe Tarfin takımı izleyebiliriz. Değer dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde onları da okumak isterim. Merhaba Ahmet Bilaloğlu, Ankara'dan selamlar. Yeni geldi takıma uyum sağlayacak. Bu laflar yıllardan beri duyduğumuz laflar. Boş laflar bunlar. Muhammed Salah ne zaman geldi, kaç gol attı dedikten sonra ilk maçında da gol attı mı takım uyum sağlayacakmış, yok bilmem ne, bırakın bu işleri demiş. Ben anlayamadım ne yazdığınızı. Yani Muhammed Salah kötü bir performans mı gösterdi dün? 3 gol attı, 1 asist yaptı.

0: Çok da devrik bir cümle kurmuşsunuz. Açıkçası Ahmet Bilaloğlu Bey, ben sizin ne yazdığınızı, ne dediğinizi anlayamadım. Ozan Bey, iyi yayınlar, herkese kolay gelsin. Fanatik bir Galatasaraylıyım. Dün ağır bir mağlubiyet sonrası kendime gelemedim. Ona rağmen size yazmak istedim. Kafam belki dağılır diye. Bu sonuç sizce kime yazar? Bir, Abdülkerim'e yapılan terbiyesizliğe ne diyorsunuz? Geçen sene de aynı kişi tarafından demiş. Yani sağ içindeki olaylara çok girmeden karşılaşmayı değerlendirecek olursam, Trabzonspor'un hakkıydı mücadele. 4-0 net bir skorla geçtiler. Hakemin de yanlış kararları vardı. Gördük, hem Galatasaray aleyhine hem de Trabzonspor aleyhine, ama mücadelede Trabzonspor farkını ortaya koydu diyebiliriz. Sevgili Caner Aydaş, hoş geldin, tekrardan şeref verdin.
1: Hoş bulduk, herkese mutlu pazarlar. Umarım güzel bir gün geçiririz. Biz de heyecanlıyız, pazar gününün başlangıcı. Dün tabii akşam sen yoktu ama kızımın doğum günü, aileyle o da ziyarete geldi bugün bizi. Sizi hatta.
0: Doğru. Çok çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk bu arada.
1: Senle Burak ve Yücel abisini görmeye geldi. Sabah 8'den beri kalkmış. Ne zaman gideceğiz? Kızım daha 5 saat var diyorum. Böyle dakika sayıyor, ne zaman gideceğiz? Güzel bir gün olur. Bugün maçlar var. Milli takım arası öncesi son maçlar. Dün büyük bir mücadele vardı. Onu herhalde şimdi konuşacağız zaten.
0: Birazdan reklam arasından sonra detaylı bir şekilde konuşuruz.
1: Keyifli maç olur.
0: Reklama gitmeden önce de sevgili Melisa'nın tekrardan doğum gününü kutluyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Ailesiyle birlikte sağlıklı mutlu yılları olsun tekrardan, tek temennimdir.
1: İnşallah, çok sağ ol.
0: Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: golüyle ofansif bir şekilde çıkan Trabzonspor mücadeleden 4-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Neler söylersin? Bir de şunu sormak isterim. Galatasaray taraftarları sorduğu için sana bunu sormak isterim. Okan Hoca'nın yanlışı neydi o mücadelede?
1: Şimdi sevgili Ozan, öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. 2 gün önce teknik direktör geldi, ayağının tozuyla gelirken şöyle bir şey söyledi. Ben pazartesi Fenerbahçe puan kaybedince söylemiştim, böyle bir yorumum vardı. Demiştim ki ya büyük teknik, büyük adam, şey özür diliyorum, büyük takım teknik direktörleri mütevazi olamaz. Çıkacaksın, yeneceksin. Konuşmaların iddialı olmalı. Burası büyük takım. Hani ben efendim işte Fenerbahçeliyim, ben Beşiktaşlıyım. Beni ilgilendirmiyor senin Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu olman. Bana şu lazım. Ben bir taraftar olarak şunu duymak istiyorum. Kardeşim, içeride dışarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, lokalden bahsediyorum, Türkiye Ligi'nden, herkese karşı favori. Kendi aralarında oynadıkları maçlar hariç. O zaman açıklamanız böyle olmalı. Burası büyük takım. Baskıyı biliyorum. Biz de bu baskının gereğini yapacağız. Elimizden geleni yapacağız. Burada vasat olamazsınız. Oyunculara bu mesajı vereceksiniz. Önce teknik direktör. Şimdi ne dedi? Thomas Rice, ki değerli bir teknik direktör. Samsunspor'da ya. Ya buradaki baskıyı biliyorum. Ben burada yaşadım zaten. Uzun yıllar.
0: Evet.
1: Samsun'da gördüm yani. Aynı bölgenin insanı. Buradaki heyecanı biliyorum. Futbol bilgisini biliyorum. Burada normal olamayız dedi. Daha fazlasını yapmalıyız. Daha fazlasını üretmeliyiz. Her maçı kazanmak için oynamalıyız. Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk. Minvalinde açıklamalar yaptı. Bir kere oyunculara şunu söyledi. Kardeşim, burada vasat olamazsınız. Burada sıradan olamazsınız. En iyi performansınızı göstermeniz gerekiyor. Şimdi maç öncesinde başka yorumlar da vardı ama ben de cuma günü şunu söyledim. Trabzonspor eğer bu maçı kazanmak istiyorsa orta sahada üstünlüğü Galatasaray'a vermemeli. Orta sahada Torreira'dır, Sara'dır, Yunus'tur. Bu üçünü o düzenin dışına çıkarmalı. Dün Sara'yı gördün mü? Görmedin. Göremezsin çünkü o kadar yakın oynadılar ki nefes aldırmadılar. Yunus'u gördün mü? Bir iki defa böyle bir gözüktü ama Fabinho yani yüzünü kaleye döndürmedi. İlk yarıda özellikle. Bu aslında oyunun şifresiydi. Yani bunu kim iyi yaparsa o maçı kazanacaktı. Evet, Trabzonspor iyi yaptı. Ve maçı da kazanmayı başardı. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkinci, Galatasaray'da ya şöyle bir problem var. Ben sene başından beri söylüyorum. Bazen bazı dinleyicilerimiz kızıyor. Okan Hoca çok gergin. Çok stresli. Bak, bu çok büyük bir sıkıntı. Sene hazırlık maçlarından beri söylüyorum. Yani
0: Doğru,
1: Okan
0: doğru.
1: Hoca'nın yüz ifadesini, bir insan hazırlık maçında kırmızı kart görür mü? Bu sezon 2 kez kırmızı kart, sanırım 1 ya da 2 de sarı kart gördü. Var mı başka bir teknik direktör
0: Şu ana kadar yok
1: dünya
0: gibi
1: üzerinde?
0: gözüküyor.
1: Şu anda yani ilk 7-8 maçta 2 kırmızı, 1-2 sarı kart gören var mı
0: Yok
1: başka?
0: şu anda.
1: Yok. Dün kırmızı kartı görecek herhangi bir şey var mıydı maçta?
0: Yoktu.
1: Hadi belki diyorum dersin ki sana,
0: 2 sarı karttan yedi bir de.
1: Sara'nın şey, Sané'nin pozisyonu kırmızı kart olarak incelenebilirdi ama oraya kadar maç 3-0. Doğru mu? Haliyle Okan Hoca'nın vücut dili biraz bence Galatasaray taraftarının birçoğunda rahatsız ediyor. Yani sürekli, ha bu arada kenarda hareketli olmasının hiçbir sıkıntısı yok. Her teknik direktör hareketli olabilir. Buna saygımız sonsuz ama sürekli hakemlerle
0: Ama
1: ilgili bir,
0: sürekli uğraşıyor.
1: evet, diyalog çok hoş değil. Bak, Sporting Lisbon, Galatasaray bu sene 2 tane çok önemli maç oynadı. Hangi maçlar? Bir Sporting Lisbon maçı, 2 Trabzonspor maçı.
0: Trabzonspor.
1: Sonuç 7 gol yedi, 1 gol attı. Sporting Lisbon maçında 30 dakika harika bir Galatasaray. Sonrasında hakem bir kırmızı kartı vermiyor. VAR çağırmıyor. Olabilir. Maçtan sonra Torreira'nın açıklamasına istinaden söylüyorum. Olabilir, hakem hata yapabilir. Ama biz hakemin hatasına takılı kalıp kalmamamız gerekiyor. Biz oyunumuzu geliştirmemiz ve yani düşmememiz gerekiyor diyor Torreira Sporting maçından sonra. Okan Hoca ne dedi? Ben hakemi konuşacağım, başka hiçbir şey konuşmayacağım dedi. Şimdi aslında yanlış burada. Dün de Okan Hoca bilinçli ya da bilinçsiz maçtan sonra açıklama yapacaktı. Sorular sorulacaktı. Değil mi? Büyük bir baskı
0: Tabii
1: olacaktı.
0: ki, tabii ki.
1: Ve ne oldu?
0: Kırmızı kart
1: Yardımcı
0: gördü ve
1: gördü,
0: basın
1: basın toplantısına
0: toplantısı
1: katılmadı.
0: geri
1: Bu kadar
0: açıldı.
1: basit. Yani Galatasaray'da tabii ki güçlü bir kadrosu var. Osimhen'in olmaması büyük bir eksiklik. Bir kere transfer döneminde büyük yanlışlıklar yapıldı. Bak, burada söyledik. Zaman zaman hakaret işittik. Efendim, siz Galatasaray'ı sevmiyorsunuz. Hayır, nefret falan etmiyoruz. Kimse nefret etmiyor. Hiçbir takımdan nefret etmiyor. Biz sadece işimizi yapıyoruz.
0: Tabii ki.
1: Sadece ben değilim. Açın görsel medyayı. Herkes Galatasaraylı olan kişiler bile diyor ya arkadaş, niye siz transfer yap? Ya İlkay dünkü takımda Hugo Çukwu'nun kırmızı kart gördüğü
0: Onu
1: o
0: soracaktım, sen
1: pozisyon,
0: açıkladın.
1: İlkay forma giyemez mi ya
0: Onu
1: herif 60'tan
0: soracaktım.
1: sonra?
0: İlkay'a ne oldu?
1: Rakip 18'den çıkmıyor. Yani Trabzonspor skoru tamam ben koruyayım demiş belli ki ikinci yarı. İkinci yarıda ilk şutu 75. dakika Trabzonspor. Hiç gelmedi. Yani bilinçli olarak bunu tercih ettiler. Biz savunacağız dediler.

0: hani basketbolda son hücumu savunursun şey evet. Hücumu rakibi savunmaya çalışırsın ya. Fenerbahçe'nin Olympiakos'a kaybettiği bir final vardı hatırla.
1: Son 1.5 evet.
0: Ya Obradovic savunmuştu mesela orada. Aslında faul yapsa belki maçı kazanacağı finalde. Hatırla Sulukas mıydı? Birisi atmıştı şey başka bir oyuncu ve Olympiakos finali kazanmıştı. Şunu söylüyorum. Trabzonspor savunurken Ogo Çuko oyuna giriyor ya. Yani ilk ay orada. Ya bu ilk ay Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir takım. Yıllarca Almanya milli takımının merkezinde yıllarca oynayan bir takım. Ne kadar kötü olabilir ki senin topun sende olduğu, rakibin hiç çıkamadığı, sana gol lazım olan bir mücadelede Ugo Çuko oyuna giriyor ya. Vallahi. Şimdi ben bunu Okan Hoca yani kafası Galatasaray'da değil demek istemiyorum ama motivasyonu sanki bozuk dediğim zaman efendim Galatasaray düşüyor. Ya yapmıyoruz kardeşim, bakın görüyorsunuz işte. Ya böyle değişiklik olur mu ya? Sana gol lazım. Bak yine söylüyorum. Sana gol lazım. İlk yarı 3-0 bitmiş. Sen bir tekin direktörsün. Ne yaparsın?
1: Ofans hattımı kuvvetlendiririm.
0: Defanstan birisini çıkarırsın. Dersin ki ya arkadaş ben üçlüye döneyim. Rakip zaten bir salattan hücum ediyor. Başka da hücum etmiyor ya. Bir salağı kitleyeyim. Daha sonra diyeyim ki ya senin işin gücün yok kardeşim. Gelemiyor zaten rakip.
1: Öyle bir teknik taktik hiç yoktu salağı kitleme adına.
0: Ya şu Barış'ı da oynatayım. Deniz de kalsın orada. Bari iki kişiyle falan karıştırırım belki. Bir gol karambolden bulursam benim şut atan oyuncularım da var. Yıllardır, 2,5 senedir Montella'nın hayatımıza soktuğu Barış Alper santrofor oyunlara döndü. Yani ilk yarıda hadi biraz böyle umut vadedici ataklar vardı. İkinci yarıda top Galatasaray'da. Ama Galatasaray pozisyona giremiyor. Sürekli Sané'nin ayağına bakıyor şut. Sané'nin ayağına bakıyor şut. Niye aldın o zaman Barış oyunu? Mesela bu Yunus ya da bu Sara şu formüyle nasıl 90 dakika forma giyiyor? Ha, soruyorum sana. Hani Sara'nın dünkü görüntüsü 90 dakika oynayacak durumda mıydı?
1: Değildi.
0: Yunus?
1: Yunus çok ezildi.
0: Neden Yunus'tan 10 numara yaratmaya çalışıyorsun? Mesela kimse olmadı bunu da sormuyor.
1: Olmadı da.
0: Batragov'u niye oynatmıyorsunuz? Ya 25 milyon euro para verdiniz. Ya Yunus'tan hadi diyelim ki Yunus çok daha iyi bir oyuncu. Ama 10 numarada olmuyor hocam. Yani Yunus'u da Sané'yi de Barış'ı da Leo'yu da Saray'ı da oynatayım diye herkesin gönlünü kazanacağım diye Galatasaray bir şey oynamıyor. Ya dün bir şey yoktu. Bak sistem yok. Oyun yok. Kimin ne yaptığı belli değil.
1: Yorumlarına net katılıyorum sevgili Can Aydaş. 2 haftalık aranın ardından özlemişim de net yorumlarını gerçekten.
0: Sert olmadı değil mi yorumlar?
1: Ama bana hitap ettiği için gerçekten net bunlar. Doğru yorumlar. Ve gördüğünü de söylediğin için sana teşekkür ederim. Burada gerçekten Ugo Çukwu'nun oyuna girip İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'dan silinmesini anlayamadım ben. Silindi İlkay. İdmanlardaki surat ifadesini gördünüz mü bilmiyorum.
0: Sen maçtakini gördün mü?
1: Gördüm.
0: Ya çocuk ağlayacak neredeyse ya. Dönüp şöyle düşünsene, İlkay olduğunu düşün. Yani futbolun gelebileceği en zirve yerlere gelmişsin ve maç 4-0. Yani skora ihtiyacın var değil mi? Skora ihtiyacım var. Yani 3-0'ı değiştirmeye ihtiyacım var ilk yarı sonunda. Bir de başka bir şey söyleyeyim sana. İlk yarı sonunda Galatasaray'dan bir oyuncu mu çıkmalıydı ya? Sadece bir oyuncu mu çıkmalıydı?
1: İki oyuncu net çıkmalıydı.
0: Ya 2-3 yaparsın, ya. Yaparsın yani ya. Bu şey mi? Kural mı? Kanun olmuş mu ya? 3-0 maç. 3-0 geridesin. İlk yarı rakip bir tane %99, yani 100 pozisyonun 99.9'unu atacağı bir pozisyonda kaçırmış. Şeyin kaçırdığı 6 pasın içinde ayak içiyle attı. Yani 100 tane gelse 99'unu gol atar.
1: Burada net 2-3 pozisyonu da kaçırdı
0: Trabzon. Yani şimdi rakibin bu kadar geçişlerde sana üstünlük sağladığı bir yerde. İkinci yarıda şimdi maçtan sonra yardımcı antrenör diyor ki ikinci yarıda pozisyon bulmaya çalıştık. Top bizde kalırsa işte pozisyon bulacaktık diyor. Cümle sadece o. Onun haricinde sadece Okan Hoca'nın gördüğü kırmızı kart konuşuluyor. Benim rahatsız olduğumu demiyorum Ozan ama aslında Okan Hoca'dan yıllardır, Okan Hoca'nın ekibinden beklediğim şey şu. Ya Galatasaray 4 yıldır, 5 yıldır hatta Okan Hoca'ya sağlanan imkanlar hiçbir teknik direktöre sağlanmadı. Doğru. Ya hocam bir kere de şu oyunu konuş ya. Bir oyun ya, Galatasaray niye bu kadar kötü oynuyor? Bu kadro bu kadar kötü oynayamaz. Kusura bakma, taç atışından gol yiyemez. Bak yiyemez. 4. gol de aynı gol ha.
1: Okan Hoca'nın son 2-3 seneden beri yenildiği karşılaşmalarda hakemi konuşmadığı bir maç yokmuş. Ya oyun dışında genelde yenildiği karşılaşmaların hepsinde bu istatistik olarak karşımıza çıktı. Hakemi eleştiriyor. İbre'yi hiç kendine döndürmüyor.
0: Vallahi ben gerçekten artık şaşırıyorum bazı durumlara. Çünkü şu kadro bu kadar kötü oynayamaz.
1: Yorumların net. Ben katılıyorum yorumlarına. Okan Hoca ile ilgili yapmış oldum. Bu arada İlkay Gündoğan'ı da gerçekten oynatmamasını şaşkınlıkla izliyorum. Hiç şans vermiyor.
0: Yani çok
1: bir
0: ilginç
1: problem mi var acaba aralarında?

0: Bilmiyorum, herhalde öyle,
1: böyle
0: bir şey
1: olabilir. Var
0: herhalde. Yani sakatlık yok, sürekli kadroyu alıyor. Yani İlkay bence geldiğine pişman olmuştur.
1: Bence de %100. Ve İlkay'ı da herkes ister şu anda. Belki bir şey söyleyeceğim, belki komik gelecek. Fenerbahçe'de şu anda Asensio'yu çıkarttım. Bir tane İlkay ayarında oyuncu yok. Bağlantı yani, oyununu sağlayacak.
0: Şimdi sevgili Ozan,
1: tek top yapabilecek.
0: Bak yine söylüyorum, temaslı bir oyunda, böyle inanılmaz baskı yaptığım bir oyunda, tamam mı, İlkay'ı değerlendirmeyebilirsin.
1: Doğru.
0: Problem yok. Git geldi bir oyunda olmayabilir. Ama oynadığın mesafe 30 metre, 35 metre, ikinci yarıdan bahsediyorum. 35 metrede seni, topu iyi kullanacak oyunculara ihtiyacın var. Yani o bağlantıları yapacak, ara pası atacak, dönen topları...
1: Oyunu soğutacak.
0: Şu anda soğutmaya ihtiyacın yok çünkü gole ihtiyacın
1: doğru,
0: var.
1: Doğru, doğru.
0: Sana
1: doğru,
0: skor katkısı yapabilecek ya da yapabileceğini düşündüğün oyunculara, o servisleri yapacak oyunculara ihtiyacın var. Kenara bakıyorsun, sadece İlkay gözüküyor. Bak başka gözükmüyor. Sadece İlkay var. İlkay nerede? Kenarda. 90 dakika kenarda. Ugo Çukwu oyuna giriyor. Bak Ugo Çukwu'yu ne zaman oynanırsın biliyor musun? 2-1 önde olursun. 2-0 önde olursun. Oyunu tutmak istersin. Dersin temaslı oynuyor, sert oynuyor. İşte boylu postu beyefendi. Hani katkı sağlar. Fizikli bir beyefendi. İyice sen üretim yapabileceğin bir mücadelede Ugo Çukwu'nun sana bir katkısı olmaz. Zaten olmadı. Olmayacaktı. Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Kümülatif olarak şöyle bir değerlendirme yapayım. Sen ben yayına ilk geldiğim zaman sordun. Bu maç kime yazar? Net Okan Hoca'ya yazar. Sporting maçı kime yazar? Net Okan Hoca'ya yazar. Lütfen Galatasaray yorumcuları da net olsun. Hiç böyle kıvırmaya gerek yok. Okan Hoca'ya yazar kardeşim. Bu mağlubiyet tek, zaten yönetime yazar birçok konuda. Transferi bu kadar ya.
1: %80.
0: Olacak iş değil ya.
1: Tartışmasız.
0: Icardi gidiyor. Gideceği belli. Osimhen'in peşine Deniz'i alıyorsunuz. Eyvallah. Üçüncü santraforunuz kim? Ya Deniz'in daha üst seviyesi bir santrafor alabilir miydiniz?
1: Alabilirdiniz.
0: Almadınız. Orta sahada Naga ve Ugo Çukwu'dan daha iyi bir orta sahaya ihtiyacınız var mı sizin? Var. Aldınız mı? Hayır. Sağ bekiniz yok. Aldınız mı? Hayır.
1: Bir de bu oyunculara da az paralar verilmedi bu arada. Yani, 100 milyon euro yakın bir ödeme yapılmış.
0: Batragov aldınız. Olmuş bir oyuncu mu?
1: Olmamış
0: bence. Bence hala ecek acak ektirini kullanabiliriz.
1: Tabii ki,
0: yani
1: belki
0: 3 sene sonra süperstar olabilir belki. Ama şu anda size net, hani bir Mertens değil. Gidip Kevin De Bruyne'yi getirseydiniz. 35 yaşında bak. Salah da 35 yaşında. Dün ne yaptı? 85 metre depar attı. Sizin belki de saha içindeki en dinamik oyuncunuz, en iyi oyuncularınızdan birisi Salah'ı topsuz yetişemedi Salah'a. Nokta.
1: Bitmiş denilen Salah 85 metre sürüp golü attı. 3 gol 1 asistle tamamladı mücadeleyi.
0: Bunu eleştirenleri de kızmayın. Sizin iyi olmanız için bu eleştirileri aylardır insanlar yapıyor. Sizin bu günleri yaşamamanız için yapıyor. Ki önümüzde Barcelona maçı var. Bak dua edelim. Millara'ya girdik. Şu Barcelona, şu geçişleri, bu benzer geçişleri Barcelona'ya verelim biz. İçeride tarihi fark olur. Bak öyle söyleyeyim ben sana. Durduramazsın yani. İki topla bir anda gol atıyorlar.
1: Ki bu kadar formda olan bir
0: hani
1: Barcelona.
0: Bir tane Salah var burada. Orada neredeyse takımın yarısı Salah gibi, doğru, oynuyor zaten.
1: Bir dinleyicimiz, Galatasaray 5 haftadır kötü ama hakemlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kimsenin gözüne batmadı. Şimdi mi Galatasaray'ın kötü olduğunu anladınız demiş dinleyicimiz.
0: Yok.
1: Biz zaten 3-4 haftadır
0: hazırlık maçlarından beri konuşuyoruz.
1: Ozan Bey ağzına sağlık, Fenerbahçe ile ilgili söyleyecekleri bu dünkü yorumuymuş Nihat Bey'in. Arkadaşlar hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum, saygılar sevgiler demiş, çok çok teşekkür ederiz. İddia kuşağımız birazdan başlayacaktır, hiç merak etmeyin efendim. Bahsin kralları iyi yayınlar. Dün Trabzonspor başkanı beyefendinin açıklamalarını anlayamadım. İyi oynamışsın, kazanmışsın, hakem rakibine kırmızı kartı varla da olsa vermiş, rakibin hocasını oyundan atmış, senin futbolcuna sana yaptığı hareketten dolayı kırmızıyı vermemiş, hala hakem diyor. Galibiyetini kutla. Galatasaray zaten kendi oyununu eleştiriyor. Ortam maç öncesi ve maç sonrası gelmekten başka bir şey yapmadı demiş Antalya'dan Selim Bey.
0: Sevgili Selim'e sevgilerimi ileteyim. Sevdiğim kıymetli bir dostumuz, bir dinleyicimiz. Ama Selim'e katılmıyorum. Yani kusura bakmasın. Ozan'ın dizi kırılabilirdi. Böyle bir pozisyonu. Hani maçtan önce şöyle bir şey hayal et. Ya öyle bir pozisyon olacak ki hakem o kadar berrak görecek ki desen herhalde böyle bir şey olmaz. Bir metre önünde görüyor, Ugo Çukwu'nun tabanını, dizine geldiğini görüyor, sarı kart gösteriyor. Burada Sayın Başkan Diyor ki

0: Bunu da görmeyeceksen neyi göreceksin diyor hakem.
1: Doğru söylüyor.
0: %100 doğru.
1: Ben de öbür taraftayım.
0: O yüzden sevgili Selim'e katılmıyorum.
1: Ben de katılmadım.
0: Yani, Sané'nin pozisyonu kırmızı, evet, ama VAR çağırabilirdi. Hakem çok uzaktı, arkası dönüktü, görmeyebilir. VAR çağırıp vermeliydi, bu başka bir konu. Ama Ugo Çoku ve Ozan'ın pozisyonunda ya bir metre önünüzdeki bir şey göremez mi? Ya şöyle düşün, sevgili Selim işe gereği sürekli geziyor. Bir metre önündeki koskocaman kasesi görmezsen ve kaza yaparsan ne der senin patronu ya? Dönüp demez ki ya. O görünmez bir şey değil de görürsün kasesi. Orada uyarı var, levha var. Nedir o? Asfaltı yükseltmişler. Kasis olduğunu yani görüyorsun sen. Şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Hakemin o kadar muhteşem bir açısı var ki, bak, istesen denk getiremezsin. Bakıyor sarı. Ya hocam yapmayın. Yani bunu yapacak cesaretiniz yoksa o zaman yapmayın hakemlik.
1: Belki de bilerek sarı kart veriyor ki VAR'dan çağırsınlar.
0: Tabii yani. Öyle yani. VAR bırakıyorlar işi. Şansa ya ben.
1: Bu şekilde de ilerleyemezsin.
0: Olacak iş değil ya. Yani şurada hakemi tabii ki eleştireceksin. Şeyin pozisyonda da eleştiriyorum. VAR'ı eleştiriyorum. Yani çağırmalıydı Sané'nin pozisyonda.
1: Güzel insanlar, her şey gönlünüzce olsun. Selam ve sevgilerimle Korkut Konural. Sevgili Caner, benim için Melisa'nın yanağına bir öpücük Korkut amcasından.
0: Baş üstüne tabii ki.
1: Değerli dinleyenlerimiz, gelen mesajları da şöyle yavaş yavaş okuyacağız. Tabii artarak geliyor mesajlarımız. Abi, Burak Alaca ile ses tonlarınız birbirine çok benziyor, karıştırıyorum demiş. Onunki daha baraton benden. Sevgili Burak'ınki.
0: Evet.
1: Bir Fenerbahçe taraftarı herhalde oğluyla birlikte bir resmini paylaşmış. Ankara'dan Ali Rıza, oğlumla Fenerbahçe maçına gideceğiz. Çok heyecanlıyız. İnşallah yeneriz, umutlanırız. Bu arada Salah'ı keşke Fenerbahçe alsaydı demiş dinleyicimiz. Salah da çok fit bu arada. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dün maçtan sonra gördünüz mü Salah'ın yeleğini?
0: Yok, ne vardı?
1: Formasını çıkarttıktan sonra çoğu kişi aslında bunu bilmiyor. O yeleğin zannediyor ki göğüs gelişimi için kullanıyor zannediyor futbolcular. Alakası yok. O yelek GPS ve sensörlü bir yelektir. Oyuncuların performansını arttırma, kalp ritim atışları, damar yollarındaki kontrol için sağlık açısından ve kontrol açısından, yani oyuncunun performansını arttırmaya yönelik bir yelek o.
0: Tıbbi bir şey yani.
1: Tıbbi bir şey. 34 yaşında oyuncu o yeleği giyiyor.
0: Ya Salah, ya şu gole bakar mısın Allah aşkına? Yani top atıldığı zaman Abdülkerim'le neredeyse
1: Abdülkerim zaten öne çıkmaması gerekiyor. Koşamıyor.
0: Fark var. Ve Salah geldi, neredeyse 5 boy fark attı yani.
1: Ama Abdülkerim de sprint özelliği olsa belki Barcelona'da oynar yani.
0: Şey söyleyeyim bak, hani nasıl bir patlayıcı gücü var.
1: Tabii
0: hala
1: ki.
0: 35 yaşında Salah.
1: 20 metre fark atıyor.
0: Yani.
1: Onun dışında yine mesajlarımızı kontrol ediyorum. Dün teşekkür ederiz, o mesajları aldım ben iddia ile ilgili. Çok şükür güzel bir şekilde geçirdik. Kasamızı katlayarak devam ettik. Dün önemliydi. Dün en güvendiğim mücadele Newcastle'dı. 1 ve 1.5 gol istiyorum. İsabet sağladı.
0: Evet evet, Ozan pozisyona bakar mısın? Bak şimdi. Hakemin
1: önümde, evet önümde. Kar.
0: Bak şurada.
1: Açı hakem tam
0: bak,
1: karşısında.
0: Bak Allah aşkına.
1: Ama gerçekten
0: 1.5 metre ya şunu göremez misin?
1: Yok bile. Yok bile yani.
0: 1.5 metre bile.
1: Ve açısı misin? Tam cepheden
0: tabii
1: görüyor.
0: Tabii yani, istesen denk getiremezsin.
1: Burada bak, bu konuştuğumuz gibi yapıyor ama yani ben sarıyı vereyim de diyor.
0: Tabii işimi garantiye alayım.
1: İşimi garantiye alayım. VAR'dan diyor zaten, beni çağırır diyor. Bu açıklaması bu. Günaydın efendim. En sevdiğim ikili ve pazar demiş. Sağ olun var olun efendim. Sabahların en iyi programı. Bugün orayı okuyamayacağım çünkü değerli dinleyenlerimiz etkilenebilirler. Ahmet Beşiktaş gol var. Net katılıyorum. Kupon maçımdır. Manchester City 1. Bunu da birazdan değerlendiririz.
0: Dinleyicimiz ismini yazsa iyi olur. Şey böyle Meksika filmleri falan var ya, orada böyle şey böyle hani köşeyi tutan bir
1: rejimiz reklam demişti.
0: Esnaf modeli.
1: Mesajlara birazcık giriş yaptık. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
5: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
10: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
9: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
10: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
9: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesaj kutumuz birikti. Birkaç mesaj okuyup iddia kuşağımıza giriş yapacağız. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar, sevgiler. Ozan Bey, Roma Inter maçına 0 ve 2-2 beraberlik vermiştiniz. Tebrik ederim demiş. Teşekkür ederim. İki takım da gol atar. Maç sonucu berabere biter. Hissiyat olarak da 2-2'lik bir skor bekliyorum demiştim. İsabet sağladı. Oynayan değerli dinleyenlerimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Bursa'dan selamlar, ben Kader. Melisa kardeşimin doğum gününü kutlamalar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum. Tüm sevdikleriyle sizlere de mutlu, huzurlu pazarlar, bol şanslar dilerim demiş.
11: Teşekkür ederim.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Bugün derbide Fenerbahçe 2 gol atıp 6 korner kullanır tavsiye ederim. Oran 7.25, çok güzel.
11: Güzelmiş.
1: Hitap etti bana. Bunu not olarak aldım.
11: Sevgili Sertan.
1: Bahsin kralları sayenizde demiş. 29.78 oran gelmiş. Tebrik ediyorum. Burada biz de varız, siz de varsınız ama burada sizin payınızı es geçemeyiz. Bu baba yiğit kuponudur. Ben onu söyleyeyim. Tebrik ediyorum.
11: 29 mu 71 mi? 71.
1: 29.78 oran.
11: Allah, bir de 71 oranlı, 77 oranlı bir kupon gelmiş.
1: Altına hemen kontrol ediyorum. 77 oran.
11: Evet.
1: Bunlar nasıl kuponlar?
11: Vallahi
1: bilmiyorum. Beylikdüzü Cengiz Bey.
11: Marmara Park Taksi'den, evet.
1: Tebrik ediyorum. Bunlar çok babayiğit kuponları. Çok hoşuma gitti. İlk kupon 29.78. İkinci kupon 77 oran. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cebinizde kalsın derim ben.
11: Evet, bence de.
1: Aydın'dan mutlu, iyi yayınlar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi dinlemek büyük bir zevk demiş. Sağ olun, var olun efendim. Buradan saygılarımı iletiyorum demekten başka bir şey diyemiyorum. Bu tarz güzel mesajlara. Enerjimizi yukarı seviyelere çekiyorsunuz. Hollanda'dan tüm Radyo Spor çalışanlarına sevgiler. Ben Zeki Demirbey. Trabzonspor'u candan kutlar. İnşallah bu yükseliş Trabzonspor'a şampiyonluk getirir. Sizlere de başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederiz mesajınız için.
11: Teşekkür ederiz.
1: Onun dışında ağzınıza sağlık arkadaşlar. Galatasaray ile tüm yorumlarınıza katılıyorum. Çok ama çok net, sağlıklı yorumlar. İzmir'den Dilek Süer yazmış. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Objektif olarak ne görüyorsak onu konuşmaya çalışıyoruz. Galatasaray iyi olduğunda da burada Galatasaray'ı anlattığımızda yeter artık Galatasaray'ı değiştirin, konuyu değiştirin diyorlardı. Ama hakkını vereceksin iyi takımında. Merhabalar, Göztepe maçında tiyatro yapıp penaltı alan Osimhen. Sonraki maç sakatlandı ve uzun süredir top oynamıyor. Sporting ve Trabzonspor maçlarındaki sonuç ve oyuna bakanlar Göztepe'ye haksızlık etmemek konusunda ibret almalılar. İyi günler, bol kazançlar. Göztepe'li Hayrettin Bey mesajını göndermiş.
11: Yani Hayrettin Bey'e sevgiler tabii ki ama hani Göztepe bu sene çok sezona iyi baş,

0: Ama da o mücadelede ha belki başa baş giden bir futbol vardı, o yüzden söylemiş olabilir. Ha, orada da tabii penaltı kararı biraz tartışılmıştı.
1: Abi selamlar, fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Sizin ne kadar objektif yorum yaptığınızı biliyorum. Saygılar, sevgiler demiş. Sağ olun, var olun. Çizgimizden bu şekilde de devam edeceğiz. Açıkçası bu tarz program arkadaşlarıyla yayın yapmaktan da gurur duyuyorum. Aynı karakter, aynı kapasite diyeyim. Kafa yapımız aynı. Sevgili Can Aydaş, mesajlarımızı okuduk, değerlendirdik. Kuponlarla ilgili mesajlar geliyor. YouTube platformunda değerli dinleyenlerimiz bizlere ulaşabilirler. Ozan Özturan tahminleri YouTube programı kendime ait. Orada bir video izlerseniz gerekli bilgileri alabilirsiniz. Caner Aydaş ismiyle de değerli fenomenin kuponlarını, videolarını görebilirsiniz. Bir dinleyicimiz ısrarla sorduğu için es geçemeyeceğim. Haklı çünkü. Ahmet, Beşiktaş maç tahminiyle ilgili çok yorum geldi sevgili Can Aydaş. Biraz önce söyledim ama ben tekrar söyleyeyim. Değerli dinleyenlerimiz, normalde bunları özel olarak da paylaştım seçenekler. İki takım da gol atar, benim kupon maçımı aldığım bir karşılaşmadır. Ben bugün Ahmet'in Beşiktaş'a gol atmasını beklerim. Çok da keyifli, tempolu bir mücadele olmasını bekliyorum. Sevgili Can Aydaş da birazdan Beşiktaş karşılaşmasını sorunca yorumlayacaktır.
0: Varsa... Yani ben de var kısmına ben de katılıyorum. Hani maçı konuşurken de zaten bu maçın daha doğrusu nasıl bir maç olabilir bunu detaylı konuşuruz.
1: Erken kuşak karşılaşmalarını yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Almanya 2 ile başlayacağız. Son dönemde bize renk katan, heyecan veren, cebimizi dolduran bir lig oldu. Teşekkür ediyoruz Almanya 2'ye. Arminia Bielefeld-Heidenheim mücadelesi 14-30 kuşağı sevgili Caner Aydaş. İki takım da gol atar diyorum bu karşılaşma için.
0: Evet, dün Almanya 2 biraz sıkıntı yarattı ama bugün inşallah daha iyi olur. Heidenheim ligde 3. sırada, fena da başlamadılar. Bielefeld bu sene çok kötü başladı bence. Bunu bir yerde düzelteceklerdir. Bir yerde hani galibiyetlerle beraber yukarı çıkacaktır ama şu aşamada biraz zor. Formda Heidenheim, deplasmanda gol bulacaktır. Ben iki takımın da golleriyle maçın üste gitmesini bekliyorum. Yani KG var. Almanya 2'de zaten önerdiğimiz hep bir seçenek. Ama 2.5 gol üstü de bekliyorum, yani deplasman kazanabilir mücadelede.
1: Biraz önce derbide 2 gol atıp 6 korner kullanır, toplam oran 7.25 tavsiye eden dinleyicimiz biraz tebessümlü bir mesaj göndermiş. Güldürdü beni de gerçekten. Trabzonlu arkadaşlar dejavu yaşıyor. Gençler Birliği'ne 5 atınca da çıkışa geçtik, şampiyonluk geliyor demişlerdi dedi. Bir pankart dahi açılmıştı, doğru söylüyor. Önemli olan bu seviyede devam etmek ama hoca Fatih Tekke değil şu anda, onu da belirteyim. Şu anda bambaşka bir hoca var. Dün gerekli açıklamalar yaptım Thomas Reis'le ilgili ben. Ben İsmail Hoca'dan da iyi olduğunu düşünüyorum yani. Onu da söyleyeyim.
0: Yani şöyle, bir kere Alman disiplini var. İkincisi çok hatır gönül
1: bakmaz.
0: Bakacak bir teknik direktör değil. Holse sanırım tatilden 2 gün, 1 gün geç geldiği için 3-4 hafta oynatmamıştı.
1: Hatırlıyorum o dönemi.
0: Burada da konuşmuştuk. O yüzden sevgili Sertan, hani sana katılmakla beraber bir anti parantez eklemek istedim. Yani burada bir Alman disiplini var. Olan şu, formsuz mu? Gel kenara der. Ama bizim mesela yerli teknik direktörlerde bir adamcılık demeyeyim ama bazı oyuncuları daha fazla saha içinde tutma, formsuz da olsa olsun, abilik bizim evladımız. Tabii yani gibi şeyler var. Görüyoruz bu arada, dünkü maçta da vardı. Önceki maçlarda da vardı.
1: Arkadaşlar, bahçemizin ilk mahsullerini aldık. Sağlıklı üzüm suyu. Caner Bey'in sesine iyi gelir mi acaba? Şu anda net sesin ama bir şey mi vardı?
0: Hayrettin abi mi yazmış?
1: Kocaman sevgiler. Göztepe maçına yorum yapan ben değildim demiş. Bu arada üzümler de parlıyor maşallah.
0: Hayrettin abi, yemiş kadar olduk. Bilmiyorum, sesimde bir şey mi var? Detone durumu mu var? Olanlar yazsın,
1: belki
0: olmayanlar.
1: Belki tatilden geldikten sonra mı acaba? Bilemedim. Net geliyor sesin.
0: Tatilden geldik işte, bak gördün, işimizin başındayız ya.
1: Hani ilk geldiğinde mi acaba sesinde bir problem vardı diye şey yaptım.
0: Şu an seste yok problem yoktur da şöyle olmuş olabilir. Yani biraz 10 gün ara verince biraz haliyle hani alışkanlıklar belki köreliyor. Öyle olmuş olabilir ama gel, bir hafta geçti o zaman.
1: Dinleyicimize afiyet olsun diyorum. Gerçekten de çok sağlıklıdır bu arada.
0: Hollanda'ya sevgiler.
1: Kırmızı üzüm suyu. Enerji Cottbus St. Pauli. 14-30 kuşağı Almanya 2 ile devam ediyoruz. Benim yine tercihim iki takımda gol atar olacak. Hatta Bielefeld'i ben kuponuma koymazdım ama bu mücadeleyi Bielefeld karşılaşmasına göre daha ön planda görüyorum. Gol var diyorum. Enerji Cottbus St. Pauli.
0: Evet, burada tabii ev sahibine bakmak lazım. Gerçekten çok golcü bir takım. Ligin şu ana kadar en fazla gol atan takımlarından birisi. En fazla da gol yiyen takımlarından birisi. İlginç bir durumu var. aslında 7 puanı ve 7. sırada olmasına rağmen 13 atıp 12 gol yemişler. O yüzden ev sahibi

0: Öyle bulabilir. Sao Paulo zaten çok büyük bir kulüp. İyi de bir mağazası var ve ben ilk yarıda iki gol olacağını düşünüyorum. Yani enerji Kotlus'un yine tempolu bir mücadele oynayacağını düşünüyorum. Sao Paulo da ayak uydurur. İlk kere 1,5 gol üstü.
1: Güzel tercih. 14-30 kuşağı Hannover 96 Bochum karşılaşması.
0: İşte böyle hani yorumlamaktan keyif almayacağım. İki takımın mücadelesi ama mecburuz. Karşılıklı bu gol varı önereyim. Geçen hafta Bochum'dan yatmıştım. Bu hafta da umarım yatmayız. Yani 2,5 gol üstü önereceğim ama maç 1-1'de kalabilir. O yüzden endişe ediyorum. Ben karşılıklı gol var önereceğim.
1: 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alan 4 puan toplayan bir Hannover takımı var. Şu anda küme düşme potasında. 16. sırada 5 karşılaşmada gol atmak zorunda olan bir takım, taraftarını memnun etmek zorunda olan bir takım. Almanya 2'yi izliyorum. Stadyum full artı full. Bütün karşılaşmalarda boş yer yok. O
0: Evet.
1: yüzden böyle bir taraftarla da oynadığı için gol atmasını bekliyorum. İki takım da gol atar. Net ve ideal tercihimdir. Arminia Bielefeld mücadelesini çıkartıyorum Almanya 2'de. İki karşılaşmaya da net tercih olarak gol var diyeceğim. Enerji Cottbus, St. Pauli, Hannover 96, Bochum mücadeleleri için. 14-30 kuşağındaki karşılaşmaları konuştuk. Bugün İskoçya Premier Lig'de büyük maç var sevgili Can Aydaş. Hatta
0: Wolfram
1: Celtic
0: rekabet değil mi?
1: Rangers.
0: Evet. Wolfram.
1: Bu arada dün Millwall West Ham mücadelesi oynandı. Dünyanın beklemiş olduğu karşılaşma, yine inanılmaz olaylar oldu, tribün olayları.
0: Olur.
1: Sosyal medya üzerinde gördüm. Bir West Ham ekibi Millwall'ı bir taraftarı stretch bantla bantlıyor komple.
0: Eyvah eyvah.
1: Ve nefes almasını engelliyor. O şekilde bağırmasını, tezahüratlara katılmasını istiyorlar. Yani bu polisler neredeymiş İngiltere böyle bir karşılaşmada? Bu kadar büyük bir, daha önce iki tribün liderinin öldüğü bir karşılaşma bu. Ve dün yine çok ciddi olaylar oldu. Umarım olmasın bir daha böyle şeyler. 2-2 bitti maçta.
0: Gereğini yaparlar ya onlar.
1: Celtic Rangers 14 kuşağı.
0: Bu arada dün sosyal medyada bir video gördüm. Muhammed Salah koşuyor, Abdülkerim motor siklette peş. Yani yapmayın böyle şeyler diyelim. Yetişemiyor falan Salah. Şimdi Celtic geçen hafta da FA Cup'ta oynadılar. Rangers kazandı, öyle hatırlıyorum. Ya bugün de Celtic kazanır ama iki takım da yine gol olur, bol kart olur. Onu söyleyeyim. Bu önemli bir rekabet. İlk yarı hani oynayacaklara söyleyeyim. İlk yarı 0,5 gol üstü önereyim. Kim atar bilmiyorum. Ben Celtic'in atmasını bekliyorum ya. İyi başlarlar. Gerçi UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ın rakiplerinden birisi. Biliyorsun 3-1 kaybettiler Ferencvaros'a. Haliyle bu mücadelede hızlı başlarlar. Bu rekabette ilk golü Celtic bulabilir. İlk
1: Ben
0: yarı.
1: de iki takım da gol atar derim bu karşılaşmada. Rangers daha önceden de rahat bir galibiyet aldı Celtic'e karşı. Celtic iç sahada bugün gol atar diye düşünüyorum. Frençvaros'a da 2'den 2 olarak yenildi. Yani ilk yarıyı da verdiler.
0: Evet.
1: Danimarka Süper Lig 15 kuşağı %68 oyun aldığı için sormak isterim. Güzel maç bu arada.
0: Karşılıklı gol var.
1: Aynen öyle. Tebrik ediyorum. Geçiyorum o zaman.
0: Brøndby Kopenhag
1: Buron
0: mücadelesi
1: bir
0: değil mi?
1: Kopenhag, evet.
0: Tahmin ettim. Ben var ve üst olacağını düşünüyorum. Şu anda gerçekten muhteşem başladı Kopenhag. 8'de 7 yaptılar. Brøndby iyiydi ama son bir iki hafta baya bir tökezledi. 3 hafta hatta. Üst üste 3 mağlubiyet. Bugün de alırlarsa bir teknik direktör değişikliği ya da bilmiyorum orada bir şeyler olabilir. İçeride bence Kopenhag, bu arada çok büyük rekabet. Danimarka'nın en büyük rekabeti bu. Derbisi. Büyük mücadelesi. Brøndby'nin kazanabileceğini düşünüyorum ama o yüzden de goller önereceğim. Yani var üst olur.
1: Danimarka Süper Lig 15 kuşağı Brøndby Kopenhag karşılaşması kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadeledir. Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum. İki takım da gol atarı dün de çok söylemiştim. Ama isabet sağlıyor. Önemli olan gelmesi.
0: Evet.
1: İstiyorsak 100 bahiste de aynı şeyi söylüyorum. Geliyorsa hiç sıkıntı yok.
0: Tabii
1: Gol
0: tabii.
1: var diyorum bu karşılaşma içinde. 15 kuşağı Sønderjyske Rangers mücadelesi.
0: Evet, burada tabii hani Rangers yıllardır aslında çıkış yapmasını beklediğimiz iyi takımlardan bir tanesi. Yani çok da böyle oralara gelemiyorlar ama hani sürekli bir umut vaat eden takım görüntüsü var. Bu sezona da fena başlamadılar. Sønderjyske Lig'de son sırada, deplasmanda Rangers kazanabilir ama ben yine gol yiyeceğini düşünüyorum ya Rangers'ın. O yüzden yine 2,5 gol üstü bahsini önereceğim.
1: Katılırım
0: 3 gol
1: 2,5 gol
0: beklerim.
1: üstüne, bahsine. Gol var ve 2,5 gol üstte de katılırım.
0: Olabilir.
1: Horsens Arsus. 17 kuşağıyla devam ediyoruz.
0: Evet, burada Aarhus geçen sene şampiyon oldu ama bu sene çok iyi
1: Çok kötüler
0: başlamadılar.
1: canım.
0: Muhtemelen de küme düşme grubunda kalıp Avrupa'ya gitmeyi belki
1: Sevgili
0: isteyecekler.
1: Caner, geçen sene şampiyon olup bu sezon 8 karşılaşmada 0 galibiyet ne demek?
0: İşte bu biraz şey oluyor. Böyle buraları oynamaya alışık olmayan takımlar
1: tecrübe mi
0: bir
1: diyorsun?
0: De kadro, hem öyle hem de kadroları büyük bir ölçüde kaybediyorlar. İşte oradaki büyük takımlar alıyor. Brøndby'dir, Midtjylland'dır, Kopenhag'dır ya da çevre şeylerden. Haliyle mesela şey var.
1: Viborg.
0: Yok yok, İsveç'te de Mjällby mesela aynı durumda. Onlar da düşmemeye oynuyor. Yani oralarda. Bunu sadece Viking bu sene devam ettiriyor. Yani ama Viking de zaten şeyin yani Bodo'dan daha büyük bir takım, Molde'den daha büyük takım, Norveç tarihini bilenler. Ya bu mücadeleye bakarsak ben Horsens'in gol atmasını bekliyorum. Yani şu durumdaki Aarhus'a çok güvenmiyorum. O yüzden 2.5 gol üstüne önereceğim.
1: Benim kupon seviyesinde görmediğim bir karşılaşmadır. Yorumuna saygı duyuyorum. 19 kuşağı Viborg-Nordsjælland mücadelesi. Güzel bir karşılaşma. Ben net tercihimi söylemek isterim. İki takım da gol atar diyorum. İlk yarı 1.5 gol üst olabilecek seviyede bir karşılaşma. İlk yarı KG. Sürpriz tercihler, düşük miktar tercihler ama ideal tercihim gol var ve 2.5 gol üst olacak bu karşılaşmada.
0: Yani Nordsjælland'a taraf bahsi oynamak yine dediğim gibi çok risk arz eden bir durum. Viborg'un içeride yıllara dayanan bir Nordsjælland karşısında üstünlüğü var. 3-5 maçtır kaybetmiyorlar ya da içeride çok zorluyorlar. Viborg'un golünü alacağım. Nordsjælland'da şu andaki durumuyla zaten şeyde de, tabloda da birbirine çok yakınlar. Nordsjælland'da gol bulabilir. Öncelikle karşılıklı gol varı önereyim. Sonra da bir sürpriz yapalım. Viborg kazanır ve 2.5 gol üstü önerelim. Yani karşılıklı gol var maç sonu 1. Karşılıklı gol var 2.5 gol üstü ve 1. Neyse ya da direkt 2.5 gol üstü oynayabilir.
1: Ben de bir sürpriz de ben söylüyorum. İki takım da gol atar maç berabere biter seçeneğini de değerlendirmemiz farklı bir hissiyat olarak değerlendirebilir eğer böyle düşünüyorlarsa. Danimarka'da konuşmadığımız bir maç kalmadı. Reklam aramızda 2 dakika kaldı. İsviçre Süper Lig'de de 3 maçımız var sevgili Caner Aydaş. Onları da değerlendirelim. Erken kuşak ve alt ligleri de kapatmış olacağız. Vaduz, Thun mücadelesi 15 kuşağı. Ligde şu anda ev sahibi Vaduz 11. sırada. 8 karşılaşmada 2 galibiyet 6 puan. Thun ligde 10. sırada. 8 karşılaşmada 2 galibiyet 7 puan topladılar. Eksi 9 averaj Thun, eksi 2 averaj da Vaduz'a ait.
0: Yani Vaduz biliyorsun Liechtenstein takımı ve İsviçre Ligi'ni oynuyor. Hani orada Avrupa'ya da ya da tecrübe bilmiyorum yani anlaşmaları vardır artık neyse artık. Gollü maçlar oynuyor Vaduz. Thun geçen senenin şampiyonu bu sene darmadağın
1: İlginç
0: oldular.
1: İlginç gerçekten bu takımlara ne oluyor böyle?
0: Bilmiyorum herhalde proje takımları bilemiyorum.
1: O da olabilir.
0: Ben 3.5 gol üstü bekliyorum. Sürpriz kuponlarda da Thun biraz destek olursa artı 7'yi de artı 6'yı da görebiliriz ama en az 4 gol olur yine.
1: Valla ben de bir zahmet şampiyon Thun bir galibiyet kazansın diyeceğim yani bir galibiyet alsın diyeceğim. Maç sonucu 2 ideal tercihimdir. Değerli dinleyenlerimiz devam edeceğiz ama reklam aramız geldi. Rejimizi de bekletmek istemem. Alt karşılaşmalardan 2 mücadelemiz kaldı. Daha sonra majör bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Bir oksijen molasına gidiyoruz efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
7: Stablex.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla

0: ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Erken saat karşılaşmalarını sizler için değerlendirdik ve şimdi sevgili Burak Alaca ile birlikte majör karşılaşmalara doğru da geçişimizi yapacağız. Göndermiş olduğumuz destek mesajları için, enerji dolu mesajlar için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun efendim. Dünkü karşılaşmaları da güzel geçirdiğimiz için enerji seviyemiz biraz yüksek. Umarım bugün de dünkü seviyede karşılaşmaları geçirmiş olacağız.
2: İnşallah.
1: Sevgili Burak Alaca, şöyle bir erken saatleri yine kontrol ettiğimde İtalya Serie A'da 13.30 kuşağında bir mücadelemiz var. Fiorentina-Napoli karşılaşması, neler söylersin?
2: Fiorentina'da hesaplar karıştı biliyorsun. Kötü başlangıcın ardından orada teknik direktör Fabio Grosso'yla yollara ayrıldı. Tekrardan
1: Vanoli geldi takımın başına.
2: İlk maçında da kazandı bu arada Vanoli. Onlar bir çıkış arıyor. Son yıllarda aslında çok köklü bir kulüp olmasına rağmen çok diplerdeler biliyorsun. İşte 2000'lerin başında Batistuta'lar vesaire.
1: Bambaşka bir kadroydu oysa din kadroda.
2: Herkesin çok gıptayla baktığı Fiorentina şu an 2 senedir ligde kalmak için bir mücadele veriyor. Napoli tarafına bakacak olursak Allegri ile kötü bir sezon başlangıcı. 4 maçta 2 mağlubiyet. Onlar da kazanmak isteyecektir. Fiorentina hedef bir maç. Yani kağıt üstünde gözüktüğü kadar güçlü bir takım değil artık. Bunu kanıksamak lazım. İki takım da gol atar diyeceğim. Bence Fiorentina evinde gol bulabilir.
1: Ben de farklı bir tercih olarak TGS 2 ya da 3 gol bandı diyebilirim bu karşılaşma için. İtalya Serie A ile yolumuza devam ediyoruz. 16 kuşağı Frosinone Como mücadelesi.
2: Net bir cevap vereyim mi?
1: Alalım.
2: Frosinone bu arada çok kötü bir takım değil. Sezona da iyi başladılar. 7 puanları var.
1: Como da iyi başladı.
2: Como çok iyi takım bence.
1: 4 karşılaşmada 10 puan topladı Como. Yani 4 mücadelede 3 galibiyet aldılar. 1 beraberlik. Frosinone 4 karşılaşmada 7 puan onlarda.
2: Ki şey biliyorsun, bu periyodun içinde Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e de 4-1 yendiler.
1: Çok rahat bir galibiyet aldılar Leipzig'e karşı, izledim mücadeleyi de.
2: Ama Como ile ilgili dikkatimi çeken şey, savunmada çok güvenli bir takım olduğunu düşünmüyorum. Gol, zaten şu ana kadar oynadıkları 4 maçta da gol yediler. Leipzig maçında katarsak 5 maç. 2 takım da gol atar, Como kazanır diyeceğim kalite farkıyla.
1: Ben bu mücadele içinde yine TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Frosinone'nin bu karşılaşmaya savunma ağırlıklı çıkmasını bekliyorum. 16 kuşağı Parma-Genoa mücadelesi.
2: Evet, yine sezona kötü başlayan takımlardan biri Parma. Ben hep Parma ile Palermo'nun aynı anda ligde olmasını istiyorum. Palermo geliyor bu arada şu an. Yani ilk 5 hafta itibariyle lider Seri B'de, ama bu sefer de Parma gidiyor galiba. Biri geliyor, biri gidiyor.
1: İki takım da 4 karşılaşmaya çıktı ve henüz galibiyeti yok.
2: Zor maç. Yani burada Parma'nın hücum anlamında çok sıkıntı çektiğini görüyoruz. Aynını Genoa için de söylemek mümkün. Bak, buna mesela TGS 2-3 belki 2.5 alt bile veririm bu maça.
1: Ben de beraber edeceğim bu karşılaşma için. 1-1 gibi bir skorla beraber biterse hiç şaşırmam bu karşılaşma. Değerli dinleyenlerimiz, 19 kuşağına geçiş yapıyoruz. Juventus-Atalanta karşılaşması. Yine sezona iyi başlayamayan takımlardan bir tanesi Atalanta. Juventus'un da çok iyi başladığını söyleyemeyeceğim. 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 puan. 8. sıradalar. Atalanta Lig'de 11. sırada. 4 karşılaşmada 6 puan toplayabildiler. Atalanta'nın oynadığı futbolu hiç beğenemedim.
2: Sarri futbolu işte, ne olacak?
1: Ben burada bir yüksek oran denemesi yapmak isterim sevgili Alaca. 0'dan 1 Juventus kazanır diyeceğim. Oran 4'ün üzerinde.
2: Bu arada Juventus'un Sassuolo maçında yediği son dakika golünü gördünüz mü?
1: Gördük ve çok da konu oldu, gündem oldu. Dün de konuşmuştuk
2: onu. Çok düşündürücü değil mi gerçekten? Yani Douglas Luiz orada adama resmen sağ tarafı vursun diye hiç markaj yapmıyor.
3: Evet.
2: Juventus'un da vukuatlı bir takım olduğunu biliyoruz.
1: Sevgili Caner'in de mikrofonu açalım Yücel Bey.
2: Ya burada Juventus'un vukuatlı bir takım olduğunu da biliyoruz. O yüzden düşündürücüydü. Zor maç. Burada iki takım da gol atar diye düşünüyorum ben. Atalanta'nın da gol bulmasını bekliyorum deplasmanda. Şimdiye kadar çok iyi bir futbol oynamasalar da Sarri ile birlikte. Oynanan futbol iyi olmasa da en azından şeyi söylemek mümkün Atalanta için. İyi bir hücum hatları var. Jonathan Rowe olsun, Scamacca olsun, Deketeler olsun. En azından kalite var futbol anlamında. Aynı şeyi söyleyemeyecek olsak da bence deplasmanda gol bulabilirler. Juventus'un bu sene çok iyi bir noktada olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Sevgili Fenomen'e de sormak isterim. Juventus-Atalanta karşılaşması.
3: Yani burada Juventus Nijmegen karşısında 5-0'lık bir galibiyet aldı. İyi bir oyun oynadılar. Atalanta karşısında kazanabilir ama gol yemesini ben de bekliyorum. Yani yorgunlar, muhtemelen rotasyon da olacaktır. O yüzden hani olursa da sanki böyle 3 gollü bir mücadele olur. Kim kazanacaksa.
1: Sıfırdan bir yorumuma katılır mısın?
3: Katılırım.
1: Sevgili Can Aydar?
3: İlk yarı engeli geçebilir.
1: Ve kapanış karşılaşması İtalya Serie A 21.45 kuşağı. Milan Lecce karşılaşması. Milan'ın da son dönemdeki performansını tam olarak anlayamadım. Kadroya takviyeler yaptılar ama giden oyuncular da oldu. Çok iyi bir seviyede olduğunu söyleyemeyeceğim Milan takımının. Ligde 6. sırada, 4 karşılaşmada 2 galibiyet 8 puan. Lecce ligde 12. sırada, 4 karşılaşmada 2 galibiyet 6 puan topladılar. Milan tarafında olacağım burada ama yine orana giderdim. 1.30 orandan Milan'ı kuponuma almam. 0'dan 1 derdim ben, sadece oran denemek için.
3: Şimdi Milan'a çok güvenmiyorum. Daha önce de söyledim. Yani iddia açısından hiç güvenmediğim takımlardan birisi. Bu sezon bilmiyorum. Yani şampiyonluk yarışında acaba Roma zorlayabilecek mi? Yani Milan'ı çok zorlayacağını düşünmüyorum. Yani Milan'ı tercih edeceğimi Como'yu tercih ederim mesela şampiyonluk yarışını, ya da Lazio'yu tercih ederim. Ya bugün tabii Lecce karşısında kazanmak isteyecek. Lecce de çok kötü başlamadı. Henüz beraberlikleri yok. Yani çok gol yiyen bir takım görüntüsü yok. Ben 2-3 gol bandında bir şey önereceğim. Yani kazanırsa da böyle 2-1, 2-0 falan kazanır diye düşünüyorum Milan'ın. O yüzden TGS 2-3 golü önereceğim dinleyicilerimize.
2: Ben Milan'ı Benfica maçında izledim hafta içi. Hiç beğenmedim. Hakikaten şeyi düşündüm ya. Milanlı yetkililer acaba mesela ne bileyim Gonzalo Ramos'a 75 milyon euro verirken acaba neden Vlahovic'i bedavadan almadık diye düşündüler mi? Ya da Ruben Amorim'e gideceğimize neden İtalyanlı'yı getirdik mi diye düşündüler mi diye Marsilya maçında izledikten sonra bir düşündüm. Ne dersiniz?
4: Tabii ki de doğru düşünmüşsün yani.
2: Siz de gözünün önünde bir de seri yani. Bir de açık konuşalım. Milan birini istiyorsa teknik direktör olarak alır değil mi? Öncelik Milan.
1: Vlahovic olayını çok araştırdım. Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini öğrendim. Ama oyuncunun İtalyano'yla olan bağından dolayı tamamen Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtiliyor.
2: Mesela Milan alsaydı Vincenzo İtalyano'yu demek ki Vlahovic'i de alabilecek. Gonzalo Ramos kadar ben şişirme bir futbolcu görmedim. 75 milyon euro.
1: Gerçekten inanılmaz.
2: Benfica maçı.
1: Tonali de 100 milyon euro. Ben de ona inanamıyorum. 100 milyon euro Tonali.
2: İlginç gerçekten. Futbol piyasası uçtu. Ben burada Milan'ın zorlanacağını düşünüyorum. 1 ve 4.5 alt diyeceğim. Lecce sezona çok fena başlamadı bence kendi standartlarında ama Milan evinde kazanır ama bence ıkına sıkına kazanır. 1 ve 4.5 alt derim.
3: Şöyle bir şey var. İtalyan futbolcular genelde yani yurt dışına transfer olduğu zaman böyle yüksek rakamlara transfer oluyor. Oyuncunun ismi cismi çok önemli değil. Mesela Tonali'ye hani 100 milyon euro sterlin veren futbol aklından ben şüphe ederim yani. Yani bu Tonali toplasan hadi maksimum 60, 30 milyon.
1: 30 milyon
3: ya
1: derim bu kadar.
3: Allah aşkına,
1: ben de demem.
3: 60 yani. Nedir ya arkadaş? Yani sen Orkun'a 35 milyon euro, işte Manchester 50 milyon euro para vermiş dedi birileri, yazdı çizdi yani. Şimdi sen Orkun gibi komple bir oyuncuyu gördükten sonra Tonali'ye 60 verir misin ya? Yani ya da işte Greenwood'a 50 milyon 45 milyon verdiğim bir ortamda hani bu kadar skor katkısı Tonali ne ki yani?
1: Osimhen'e 75 yani? Milyon euro vereceksin. Tonali'ye 100 milyon euro vereceksin.
3: Ya da şey Ramos'a 75 milyon
2: Gonzalo
3: euro nedir
2: şey,
3: ya?
2: Bruno Guimaraes bile 85 al mesela.
1: Ulan mantık yok.
3: Ya orada biraz şöyle bir şey var. Yani çok ciddi menajerler çok iyi pazarlıyor diyelim İtalyan pazarından çıkan oyuncuları.
1: Majör mücadelelerle devam ediyoruz ama Hollanda Ligi'nde bir karşılaşmamız var. Bir dinleyicimizin isteği üzerine. Tabii ki de kırmak istemem. Hemen o karşılaşmayı da konuşalım. Yaklaşık 10 dakikalık bir dilim kaldı. Feyenoord Utrecht karşılaşması. Çok da güzel maç.
3: Yani Feyenoord 2 hafta beni yaktıktan sonra geçen hafta gol olup yağdı Zwolle deplasmanında ve 7 gol attılar. Geçen hafta bu arada Bayern Münih'e sitem ediyorum. Bu hafta da onlar 7 gol attı. Yani her hafta kime sitem ediyorsan bir sonraki hafta 7 gol atıyor.
2: Bir daha oynaman için
1: ama
2: belki
1: sizin kuponlarınız geldi. Ben dinledim akşam yayınınızı. Musiala goller, Harry Kane goller, kornerler.
3: Şöyle geçen hafta, bu hafta değil. Geçen hafta hatta Burak da buradaydı.
2: Feyenoord'da birlikte
3: yandık. Yolda dinledim. Düşündük.
2: Ado maçı.
3: Ondan önceki hafta pardon. Ado'dan Hag'ı yenememişlerdi. Basiretsiz takım. Çok severim Feyenoord'u. Geçen hafta gol olup yağdılar. Utrecht çok kötü. PSV maçında izledim. 70-80 dakika. Gerçekten kötü. Yani Feyenoord isterse yine gol olup yağabilir ama gol de yiyebilir. Yani savunmada ciddi boşluklar verebiliyorlar. Çok önde oynamaya çalışıyorlar. Ben en az 4 gol bekliyorum. Zaten böyle de bir kuponum vardı. Dün Ajax maçından geldi. Bu maçta var. En az 4 gol bekliyorum.
1: Sevgili Alaca.
2: Katılır muhtemelen de sezonu çok iyi başlamasa da gollü maçlarını görüyoruz. Her maçı 3.5 üste gidiyor zaten. Feyenoord'da ev sahibi olduğu için ben de 3.5 üste katılırım.
1: Giovanni Van Bronckhorst'la birlikte kazanmasını bekliyorum. 1 ve 1.5 gol üst oranı 1.50 yeter derim. Ben Feyenoord iyiymiş. Tarafındayım.
2: 1.50 tamam, ama Giovanni Van Bronckhorst'la birlikte değil de Giovanni Van Bronckhorst'a rağmen kazanmasını bekliyorum. Daha sağlıklı bir cümle.
1: Peki. bu arada 1 ve 2.5 üst oranı da güncel kontrol ediyorum. 1.65.
3: Çok güzel.
1: 1 ve 1.5 üstü 1.50. Ben 1.5 üstten yana oldum.

0: Güzel maçlar var. Girmişken Hollanda'yı bitirelim. AZ Alkmaar, Telstar karşılaşması.
1: Ya burada Telstar biraz ters bir takım. Bazen böyle kendinden güçlü takımlara sıkıntı yaratabiliyor. Bu sene fena başlamadılar. Yani onların ölçeğinde bence fena başlamadılar. Genç bir takım. Geçen sene ilk kez mücadele etmişlerdi. Hatta ilk maçları da Ajax maçıydı. Sanırım deplasmanda ve berabere kalmışlardı. Bu sene de fena başlamadılar. Yine söylüyorum, onların ölçeğine göre değerlendiriyorum. AZ normal şartlarda bu maçı kazanmalı ama kazanırken de pozisyon verebilir AZ Alkmaar. Ben yine AZ galibiyeti en az 3 gol bekliyorum. Yani maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü gibi bir bahis önerebilirim. Oran cazipse bilmiyorum.
2: 1 ve 2.5 üst bence de mantıklı. Telstar bu sezona kötü başladı. Bir Twente'ye çelme taktılar. Beraberlik aldılar orada deplasmandan. Düzeltiyorum, 1-0 yenilmişler. Bu sene çok kötü gidiyorlar. Bence AZ Alkmaar iyi bir takım. Burada net bir galibiyet gelebilir.
0: Oranlara bakarak konuşmak zorundayız. Birden bir diyorum, 1.45'lik bir oranı var. AZ Alkmaar tarafındayım ben de bu karşılaşmada. Bir zahmet iç sahada da Telstar'ı yensinler yani.
1: O zaman artırıyorum. İlk yarı 1 diyorum. Var mı artıran diyen? Yani birden bire 1.45 ise ilk yarı 1. Madem birden 1 olacaksa ilk yarı 1 olması lazım.
2: İlk yarı 1 ve 1.5 üst ne dersin?
1: İlk yarı 1'de muhtemelen 1.60, 1.55.
2: İlk yarı 1 ve 1.5 üst.
1: Olabilir. AZ'nin attığı gollere bakarsan maç başına 3 gol atıyor zaten. Mantıklı.
0: AZ tarafındayız burada da. 15.30 Twente PSV mücadelesi.
1: İlk yarı var. İlk yarı 1.5 gol üstü. Maç sonu 3.5 gol üstü. Artırıyorum. Yetti mi yetmedi? +6.
0: Bana yetti ama.
1: Yok, yetmez. Ben +6 da öneriyorum.
2: 3.5 üstteyim. Bugün skor noktasında da Weghorst'ta bir deneme yapılabilir diye düşünüyorum. Gol veya asist yapar noktasında en azından. Bu sene çok iyi başladı. 11 maçta 8 gole katkı yaptı. Ne Hollanda Ligi için üst düzey bir santrfor. Yine bol gollü PSV galibiyeti bekliyorum. 3.5 üst diyeceğim ama dediğim gibi Wout Weghorst oyuncu bahislerinde önerim olsun. Açılmış şimdi, kontrol ediyorum.
1: Top kapar varsa da Perisic'e 2 top kapar da oynayabilir dinleyicilerimiz. Perisic oynuyorsa.
0: İlk yarı 1.5 gol istiyorum ben de bu karşılaşma için. 17.45 kuşağı. Bu arada bundan 3 hafta önce yayın sonrasında sevgili Caner Aydaş'a telefonu uzattım. İçinden gelen iki karşılaşmayı yazar mısın demiştim. Yüksek oran olsun, senin hissiyatına bırakıyorum demiştim. İki maç yazdı. İkisi de ilk yarı 1.5 gol üstü. Şöyle bir baktım sevgili Caner Aydaş'a, gelirsen merak etme dedi. 7-8 gol oldu karşılaşmalarda. İki maçta isabet sağlamıştı. Çok yüksek bir oranda. O yüzden
2: ilk yarı 1.5
0: bu tarz hissiyatları yüksektir. Twente PSV'yi konuştuk. Nijmegen Go Ahead mücadelesi.
1: Ya burada yine ev sahibi aslında kazanabilir. Neden? Çünkü kötü bir mağlubiyet aldı UEFA Avrupa Ligi'nde. Bence bir yerde toparlanacaklar. Yani iyi bir kadrosu var Neklimeci'nin. Go Ahead Eagles'a göre daha iyi bir takım ama şu andaki sıralamada öyle gözükmüyor. Deplasman takımının da gol atma potansiyelinin yüksek olduğunu düşünürsek yine en az 4 golü izleyeceğimiz bir mücadele olur. 3 golün oranı eğer düşükse dinleyicilerimiz biraz daha risk artırabilir ve 4 golü de tercih edebilir. Yani şu anda ligin en fazla gol atan takımları ve yiyen takımları konumda. Özellikle Go Ahead Eagles 11 gol atıp 13 gol yemiş. Maç başına neredeyse 2.5-3 gole yakın bir ortalaması var. Neklimeci'nin de benzer bir görüntüsü var. Onlar da ofansif bir kadroya sahip.
2: Ben de direkt 3.5 isterdim bunu.
0: Sevgili Can Aydaş, ekranıma bir kupon yansıdı şimdi. Mustafa Sevim Bey'i göndermiş. İçim yandı.
1: Öyle mi?
0: İçim yandı. Bu nasıl bir kupon? Kuponda yaklaşık, şu an tam sayamadım ama 20'ye yakın maç var. Tek maçtan yatıyor kupon. 1.26 oran. Ve oynadığı rakam ikramiye olarak da çok iyi. Çok üzüldüm. Gerçekten kendi kuponummuş gibi üzüldüm yani. Bu kadar maç bilmek kolay bir iş değil.
2: Toto gibi bir şey.
0: 19 tane maç bileceksiniz. Tam saymadım burada ama. 14 tane maç bileceksiniz. Bir maçtan yatacaksınız. Oran 1.26. Çok geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Kısmet. Şans oyunu. Üstünde yazıyor ama.
2: Bu da büyük şans.
0: Bu ikramiyeyi almanızı isterdim yani.
1: Evet.
0: Erken saat karşılaşmaları var. Geçeceğiz birazdan Avrupa'nın elit liglerini ama bu karşılaşmalar da önemli. İngiltere Championship mücadelesi yine çok oyun almış. 14 kuşağı Wolverhampton West Bromwich benim ideal net tercihim, gol var diyorum. Net.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. İki iyi takımın mücadelesi. Geçen sene Wolves üst ligdeydi. West Bromwich daha önceki yıllarda buraları zorlayan takımlardan birisiydi. Ben de karşılıklı gol var bekliyorum.
2: Evet, burada iki takımdan da gol gelebilir. Bu sezona çok da kötü başlamayan iki takım. Sene bittiğinde playoff hattında olmasını bekliyorum ikisinin de. İyi başladılar. Burada karşılıklı gol var. Mantıklı bir tercih olabilir.
0: Norwich-Bolton mücadelesi var bir de Championship'te. 15-30 kuşağı. Onu da konuşup değerlendirelim.
1: Burada da yine ev sahibi tarafındayım. Yani ev sahibinin kazanmasını bekliyorum ama Bolton'da üst lige çıkmak istiyor. Onlar da bu sene hani olmasa da geçen seneler iyi bir performans

0: İlklere geçmeden kısa bir reklama gidelim. Reklama gidiyoruz efendim.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Bahse gireriz devam ediyor.
7: Değerli dinleyenlerimiz, İspanya La Liga ile yolumuza devam edeceğiz. 15 kuşağı bir dinleyicimiz bir mesaj göndermiş. Tamer Bey, selamlar, Galatasaray taraftarıyım. Salah transfer olduğunda söylediklerim için kendisinden özür dilerim. Böyle egosuz, spor alakası yüksek, yıldız oyuncuları ligimizde görmek gerçekten güzel demiş dinleyicimiz.
8: Yani ne söylemiş dinleyicimiz bilmiyorum ama... Ben dün şöyle söyledim Salah'la alakalı. Yani Trabzonspor bir proje takımıydı. Hani o yüzden belki Trabzonspor'a biraz lüks oldu ama hani Salah'ın saha içindeki performansı, duruşu, beyefendiliği, insani yönü ki sanırım Burak'la geçen hafta mıydı? Önceki hafta sen olmadığın hafta bir yayın yaparken söyledim. Mısır'da yaklaşık 550-600 ailenin yıllardır her ay bütün bakımını, bütün ihtiyaçlarını üstlenen bir dünya beyefendisi, öyle söyleyeyim.
7: Öyle olsun.
8: Yani öyle ayda $1000 falan değil. Neyse, bütün giderlerini tamamen aylık olarak öyle bir kendisinin vakfı var. O yüzden çok kıymetli bir beyefendi. Saha içinde de yıllardır bize aslında birçok konuda şey veriyor. Yani Salah'ın hiç sinirlenip hakeme böyle üzerine yürüdüğünü, hakaretler ettiğini gördünüz mü? Yani adam faul yapılır, kalkar gider, oyununu oynar gider. Dün yine şeyde de söyledim, yani Ronaldo ve Messi'den sonra, yani onları ayrı bir noktaya koyuyorum, dünya üzerinde hani şu seviyeleri yıllardır yapabilen Harry Kane'le beraber, Harry Kane'i de dördüncü sıraya koydum, yegane insanlardan birisi.
7: %100 katılıyorum. Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilen bir oyuncudan bahsediyoruz zaten.
8: Sanırım 3 kez herhalde seçildi.
7: Aynen öyle. Etafe Malaga.
8: Yani hedefe demek kart demek, varsa kart oynayabilir dinleyicilerimiz, faul demek, faul bahisleri değerli olabilir, gol anlamında da 2-3 golün dışına çıkmaz diye düşünüyorum İspanya Ligi, evet. Özellikle Etafe'nin olduğu bir maç.
9: Etafe ev sahibi, yani Pepe Bordalspor geçen sene 38 maçta 32 gol attı bu takım ve Avrupa'ya gittiler. Yani savunma
8: ilginç,
9: bu denli bir sertlik var. TGS 2-3, 2.5

0: Sizin tercihinize bırakıyorum.
1: Ben de 2,5 gol alt derim bu karşılaşma için. Ve çok güzel bir maça geçiş yapıyoruz. 17-15 kuşağı Madrid derbisi. Atletico Madrid, Real Madrid mücadelesi.
2: Yani gönlüm istiyor tabii ki Ardalı Real Madrid kazansın. Ama bugün gönlümün isteği değil. Aslında Jose Mourinho'ya yapılacak her darbe sıkıntı iyidir. Yani her galibiyet iyidir.
0: Bir an önce gitsin.
2: Gitmez zaten de onu geçelim. Geçen Arda ile alakalı güzel konuştu. Sonraki 2-3 gün sonra hiç yani Arda vazgeçilmeyecek bir oyuncu değil dedi.
1: Ne dediği belli değil zaten.
2: Gerçekten böyle hani kafa karışık yani bir kendisine sempati duymaya başlıyorum.
0: Müsaade etmiyorum.
2: Yani adam 2 gün sonra şey yapıyor. Maça gelirsek karşılıklı gol var bekliyoruz. Yani bu büyük bir derbi. Atletico Madrid sahasında umarım fark yaratır. Bugün böyle 20 dakikada 3-4 olur maç ama ben gollü bir maç bekliyorum yani. Yani Real Madrid'in şu kadroyla gol yemeyeceği ve gol atmayacağı bir maç olmaması gerekiyor. En kötü takımdan bile, çünkü aşırı ofansif bir takım. Öndeki oyuncular çok fazla yardıma gelmiyor. Jose Mourinho da, yani Jose Mourinho'ya rağmen çok iyi bir savunmalarının olduğunu düşünmüyorum.
0: Anlattığın şey Jose Mourinho takımı gibi değil değil mi?
2: Tabii değil değil. Yani inanılmaz ofansif oynuyorlar. Ki İspanya Ligi'nde en fazla gol pozisyonu büyük şans yaratan takım durumunda. Barcelona'nın bu haline rağmen bakın onu söyleyeyim. Çünkü sağda solda gerçekten o merkeze çok özel oyuncuları var. Ben gol var öneriyorum. Gol var üst.
1: Atletico'da olur. Alvarez ve Charlotte'un oynaması beklenmiyor. Orta alanda da Barrios'un bu mücadelede oynaması beklenmiyor. Alvarez büyük eksik.
0: Aforoz edildi o artık zaten. Sakatlık değil onun problemi.
1: Bence bu da çok ilginç bir şey yani.
0: Ben şunu anlamıyorum. Bir takımla gittim 5 yıllık mukavele imza attın. Abi ben gitmek istiyorum diye somurtamazsın. Onu bir kere onun altına girmişsin ya. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Tabii ki o sorumluluğu almışsın. İmzanı atmışsın da.
0: Adamlar bak çok güzel madde koymuşlar. 500 milyon euro serbest kalma veya getirirsen git diyor. Getirmiyorsan satmıyor. Onun tercihi. Sen ona bırak kendi teslim etmişsin artık.
1: Kariyeri de geriye doğru gidiyor bu şekilde de. Bu da ilginç.
0: Abi bir de işin komiği şey Barcelona diye yanıp tutuştu. Şimdi Barcelona ona ihtiyacı yok. Her maç 6 gol atıyorlar. Şimdi istese de gidemeyecek.
2: Barcelona aldı zaten. Jesus aldı. Ademi'yi aldı.
0: Çok gol aldı.
2: Rafinha zaten her maç 3'er 3'er atıyor.
1: 7 maç 12 gol. Dün atmış olduğu
2: kime
1: gollerle.
2: Kime ihtiyacım var yani hani. Artık kalmıyor yani.
0: Ortada kaldı.
1: Yorumunu alalım.
0: 3,5 üst. Bence gollü olur. Atletico Madrid'de de bu arada mesela Mourinho için söylediniz ya. Simeone'nin de 2 yıldır bu tırnak içerisinde kabus futbol oynatmadığını görüyoruz. Daha geniş alanda daha tempolu oynanıyor. Bol gollü Atletico Madrid maçları görüyoruz. Bu da gollü olur.
1: İlk yarı 0 diyorum bu karşılaşma için. 2 defansif antrenörün karşılaşması. 2 orta alan mücadelesinin karşılaşması. İlk yarı beraber ediyorum. 19-30 kuşağı Deportivo Real Betis.
2: Burada tabii Betis tarafındayım. Yani Betis çok daha iyi bir takım. Deportivo sempati duyduğumuz bir takım. Zor olur ama ben Betis'in deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Betis'in bol bol şut atmasını bekliyorum. Yani 13-14 bandında şut varsa Betis şut atar gelebilir ve deplasmanda da en az 2 gol bulabilir. Real
1: Deportivo da bizim çocukluk dönemimizde 15-20 sene önce ne takımdı?
0: Roy Mackay. Evet.
1: Roy Mackay'lar, Tristan'lar orta alanda yine siyah bir oyuncuları vardı. Çok iyi. Unuttum şimdi ismini.
0: Marcos Senna mı?
1: Çok iyi bir takımdı Deportivo. Şu anda da ligde 7. sırada 6 karşılaşmada 2 galibiyet 9 puan topladılar. Betis çok iyi bu sezon. 6 karşılaşmada 5 galibiyet 15 puan tek bir mağlubiyeti var. Real Betis takımının onu da Levante'ye karşı deplasmanda 5 gol yiyerek aldılar.
0: Diğer maçların hepsinin TGS 2-3 aralığında ya da 2,5 alt bittiğini fark ettiniz mi?
1: Doğru.
0: Burada da deplasmanda Betis kazanabilir. Bu arada Aubameyang sezona çok iyi başladı. 6 maç 5 gol 2 asist Çorum'un kapısından dönmüştü biliyorsun. TGS 2-3 diyeceğim burada. Betis kazanabilir ama çok gollü olacağını zannetmiyorum yine.
1: Ben gollü bir mücadele bekliyorum. İki takım da gol atar diyeceğim bu karşılaşma için. Villarreal, Levante 19-30 kuşağı.
2: Yani burada tabii Villarreal tarafındayım. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takım. Ama henüz bence ritimlerini bulmuş diyemem. Geçen sene çok daha tempolu oynayan, çok daha gol pozisyonu üreten bir Villarreal var. Uygun bir rakip bence Levante. Yani içeride yine en az 2 gol bulurlar. Villarreal kazanır en az 2 gol izleriz, 3 gol izleriz bence.
0: Yani Levante'nin Real Betis galibiyeti haricinde geri kalan sezonu şimdiye kadar çok iyi gitmiyor. Orada da herhalde bilmiyoruz. Arlar çok düşeş geldi diye zannediyorum. Villarreal kazanır 1,5 üst. Bence de burada iş görür.
1: 6 karşılaşmada 1 galibiyet Villarreal. Toplam 5 puan.
0: O da 5-2.
1: 5 karşılaşmada 1 galibiyet Levante. Toplam 5 puan. 2 takım da kötü. 15. sırada Villarreal, 16. sırada Levante. Villarreal kazanmak zorunda olduğu için 1 ve 1,5 gol isteyeceğim ben de.
2: Bu arada bir canlı skor vereyim. Feyenoord 2, Utrecht 0.
1: İlk kere 1,5 gol üst. Hayırlı uğurlu olsun.
2: 10. dakika. Dedim ya 7 atarlar.
1: Artı tamam. 6 dedin karşılaşma. Evet. Aynen.
2: 2-0 bravo. Oldu.
1: 22 kuşağı son maç La Liga'da. Valencia Real Sociedad karşılaşması. Takımları kontrol ettiğimizde ev sahibi Valencia ligde 19. sırada. Bu takım da bir düşsün bir rahatlasın bu Valencia'ya.
2: Her sene aynı şeyi yapıyoruz da, yani. Olmuyor yani.
0: Sevilla'ya da öyle dedik. Biraz toparladılar mesela.
1: Sevilla iyi topladı.
0: Evet.
1: Real Sociedad ligde 13. sırada 6 karşılaşmada 7 puan topladılar. Valencia iç sahada oynayacak bugün. Gol var diyeceğim bu karşılaşmaya.
2: Yani ben de sana katılıyorum. Ya Sociedad da fena bir takım değil. Bu hafta Avrupa Ligi'nde Bournemouth'a kendi sahalarında yenildiler. Ben şaşırdığım bir mağlubiyetti. Orada Kubo niye oynamıyor bilmiyorum. Hani bir sıkıntısım var ama Kubo'yu son zamanlarda çok oynatmıyor. Valencia içeride son yıllarda belki büyük takımlara karşı zorluk çıkarıyor ama kendi seviyesindeki takımlara karşı pozisyon da veren, gol de yiyen bir takım. Ama gol bulurlar bugün. Yani yorgun Sociedad karşısında bence bir yerde maçın kontrolü ellerinde olur. Gol değerler, gol de atarlar. Karşılıklı gol var.
0: Evet, Sociedad Bornemo'yu hafta içi kaybetmişti. Orada da bence çok iyi bir sezon başlangıcı yok. Hani son haftalarda alınan galibiyetler var ama oyun olarak bence geçen sezonun gerisinde Sociedad. Valencia'nın evinde gol bulabileceğini düşünüyorum. Onlar da çok kötü bir sezon başlangıcı yaptılar ama teknik direktör değişiminden sonra deplasmanda Alavez'i yendiler. Yani bir ivme kazanmak istiyorlar Oscar Sanchez'le. İki takım da gol atar diyeceğim.
1: Oscar Sanchez takımın başına geldiğinde Valencia maç sonucu 2 olarak bir kupon denemesi yapmıştım. 1-0 Alavez deplasmanında kazandılar. Teknik direktör değişimi Valencia'da işe yaradı diyebiliriz. Deplasmanda ilk puanını alan bir takım gördük. Bugünkü maçta da gol var diyeceğim Valencia karşılaşması için. Değerli dinleyenlerimiz, İspanya La Liga'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Fransa Lig 1 ile yolumuza devam edeceğiz. Fransa Lig 1'de de açılış maçı 16 kuşağı Auxerre-Brest karşılaşması.
2: Evet, yani şöyle baktığım zaman Brest 9. sırada, sadece 5 puanı var. 6 gol atıp 6 gol yediler. Auxerre daha kötü bir durumda. Onların en üst bir galibiyeti var ve 3'te mağlubiyeti var. Maç başına 2.5'a yakın gol yiyorlar. Tabii Auxerre'in sahasında olması maçı biraz daha belki temposuz yapabilir. Burada 2-3 gol olacağını düşünüyorum. Yani daha fazlası bir 4 gol, 5 gol izlemeyebiliriz. Sıkı bir mücadele olur. Beraberlik diyor. Yani 1-1'lik bir beraberlik olabilir. O zaman mücadelede beraberlik olur. Oranı da 3'e yakın, hatta 3'ün de altına düşebilir maç saatine
1: göre. Güzel tercih bu arada.
0: Ben burada Brest'in deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol denemesi yapacağım. Geçen senelerde Erik Roy yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne kadar tırmanan pozitif futbol. Bu sene aynı çizgide değiller ama gollü maçlarını izliyoruz. İki takım da gol atar diyeceğim Brest'ten ötürü.
1: Bir dinleyicimizden mesaj gelmiş. Es geçmek istemem. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Turgay. Ankara'dan değil artık, sizi Almanya Gusetant'tan dinleyeceğim. Sokaklarda gezerken bir Beşiktaşlı olarak bu fotoyu gördüm. Sizinle paylaşmak istedim. 2009'dan beri Radyo Spor'la durmak yok. Yola yok acaba, saygılar, iyi yayınlar demiş.
2: Yola devam diyor.
1: Yola devam demiş. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Yeni saygılar. Yerinizde de mutlu olmanızı dileriz Radyo Spor ailesi olarak. O bayrağın üst tarafına doğru da bir bayrak daha asılırsa çok çok daha güzel olabilir diyeceğim ben de. Rejimiz reklam dedi. Reklam arasına gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Net, Sigortam.net. Radyo
4: Spor. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
8: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fransa Lig 1'de kalmıştık. Açılış mücadelesini konuştuk. 18-15 kuşağı Nice-Lille mücadelesiyle devam ediyoruz. Takımları kontrol ettiğimizde ev sahibi Nice şu anda ligin en alt sırasında yer alıyor. 18. sırada 4 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabildiler. Lille takımı ligde 4. sırada 4 karşılaşmada 10 puan ve henüz mağlubiyeti yok bu takımın. Monaco, Lyon, Paris FC, Lille takımının şu ana kadar ligde mağlubiyeti bulunmuyor.
9: Lille kazanır ya. Çok uzatmaya gerek yok. Hakemler öyle, yok zemin, çimler uzun falan demeye gerek yok. Lille şu Nice'i de yenemeyecekse yenmesin zaten. Ancelotti'ye göndersinler. Junior Ancelotti.
10: Yani Nice geçen sene küme düşmeyi teyit geçti. Bu sene de çok uzak bir noktada değil. Lille fena da değil şu ana kadar. Ben Lille'in kazanacağını düşünüyorum.
8: Benim tercihimde sizden farklı olsun. İki takım da gol atar diyorum. İç sahada oynayacak Nice'in gol atmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Bir tık daha ofans oynamasını bekliyorum. Tercihim iki takım da gol atar. Ve geldik çok güzel bir mücadeleye Fransa'da. 21.45 kuşağı Marsilya Paris Saint-Germain mücadelesi. Ev sahibi Marsilya şu anda ligde 15. sırada. 4 karşılaşmada sadece bir galibiyeti var. 3 puan topladılar. 6 gol atıp 6 gol yiyen bir Marsilya takımı. Aynı şeyleri de Paris için söyleyeceğim. İlginç bir şekilde 4 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildiler. Bir beraberlik aldılar. Toplam 5 puan. Ligde 10. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde de Luis Enrique'nin bir basın toplantısı vardı. Puan farkı 8 de olsa 9 da olsa sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın dedi ve Marsilya Paris maçıyla devam edecekler şimdi.
9: Yani olmasınlar bir zahmet artık. Biraz Fransa Ligi'ne heyecan gelsin. Bence şu anda Paris'te oyuncular, yani Paris Saint-Germain'de oyuncular biraz dinleniyor yani. Bırak diğerleri kazansın vesaire. Sonra bir seriye başlarlar. Tabii orada Dembele'nin yokluğu önemliydi. Dembele döndükten sonra sanırım ilk mücadelede kaç gol attılar?
10: Altı maç.
9: Ki orada da bıraktılar yani. Altı. Daha fazla da olabilir. Bir o kadar da kaçırdılar. Bugün Marsilya maçıyla beraber tekrar start verirler lige. Bence bu görüntü eminim hem başkanı hem de teknik direktör oyuncuları rahatsız etmiştir. Kaliteli bir takım. Yavaş yavaş ritim. Bir de milli takım arasına gitmeden önce puan kaybı yaşamak istemeyeceklerdir. Hep basmanda kazanır. Büyük bir rekabet bu arada, onu söyleyelim, ama Marsilya'yı da gördük burada. Genç bir takım, kırılgan bir takım. Yani ilk golü Paris atarsa bence 2-3 gol de bulabilir.
10: Ya burada Marsilya atmosferle birlikte bir şekilde maçın içinde kalmaya çalışacaktır evinde, ama hafta içinde gördük çok zor Paris'e dayanmaları ya. Ben burada deplasman 2.5 üst diyeceğim. Yani Paris Paris gibi oynarsa burada kırar geçirir bence Marsilya'yı.
8: Açık konuşmak gerekirse Beşiktaş'ın içinden geçtiği bir Marsilya takımı var.
10: Evet.
8: Ve bu takım şimdi zor dönemdeki Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Oynamış olduğu futbolu hiç beğenmedim. Beşiktaş da futbol oynatmadı, bunu belirtmek gerekiyor yani. Öbürü top oynayamadı ama Beşiktaş da oynatmadı. Paris tarafındayım. Dembele de bugün kadroda. Dembele gol atar seçeneği. Désiré Doué gol ya da asist yapar seçeneği. Ve alternatif olarak da 2 ve 1.5 gol üst Paris Saint-Germain kazanır seçeneği bende ön planda olan tercihlerdir efendim. Fransa Lig 1'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı.

0: Almanya'ya gidiyoruz tekrardan.
1: Gidelim.
0: Bu sefer Almanya'nın tepesine gidiyoruz ama. Alt liglere değil. 16-30 kuşağı çok güzel maç. Tam sendik maç aslında. Bu gollere bakıyor ilk yarı. Bayer Leverkusen, Leipzig mücadelesi.
1: İlk yarı var. İlk yarı 1.5 gol üstü. Dedim ve geçtim. Yani uzun uzun anlatmaya gerek var mı? Anlatalım. Leverkusen iyi bir takım. Leipzig de iyi bir takım. Bence ortam da müsait. Seyirci de var.
0: Kırmızı formayı Bayer Leverkusen.
1: Çimler de gayet normaldir orada muhtemelen. Hakemler de iyi zaten. Karşılıklı gol var. Yani futbol oynamaya çalışacak iki takım. Leverkusen yorgun, şaka bir tarafa. Yani onlar Avrupa Ligi oynadılar. Leipzig bu sene iyi başlamadı ama son maçlarda fena bir görüntüleri yok. Bence gol bulabilecek. Eğer çok büyük sakarlıklar yapmazlarsa Leipzig'de oyuncular, bence ilk yarıda dediğim gibi en az 2 gol izleriz bu mücadelede.
2: Ya ben de gollü bir maç bekliyorum. Ben de genel 3.5 üsteyim, hadi farklı özgün bir şey olsun. Sezon başına ve Demichelis'e ben çok beğenmiyordum açıkçası Leipzig'i. İşte Koma maçında falan, ama ligde son 2-3 haftadır iyi gidiyorlar. Leverkusen de savunma tarafında çok zafiyetleri olan bir takım. Bugün faydalanabilir sanki Leipzig oradan.
0: Leverkusen'le enerjimiz iyidir. Genelde pek yatırmaz beni. İki takım da gol atar, mücadele üste gider. İlk seçeneğimdir. Alternatif seçeneğim Bayer Leverkusen oyuncusu Patrick Schick. Bu mücadelede gol atar seçeneği de ikinci tercihimdir. Gol var ve üst, alternatif tercihimde Patrick Schick gol atar. 18-30 kuşağı Schalke 04 Elversberg mücadelesi.
1: Yani şanlı Schalke'miz
0: alsın bir zahmet.
1: İlk sezonda mümkünse düşmesin. Elversberg çok iyi başladı. Geçen hafta Bayern Münih karşısındaki o mücadelede ilk 10-15 dakika gol yer falan diye bekliyordum, inşallah diye düşündüm. Çünkü Bayern Münih aynı saatte değil ama yarım saat önce Barcelona maçı var. İlk 5 dakikada gol olur oynamıştım Barcelona'ya. Geldi 3. dakikada 7 orandı. 7 oranın yanına Bayern Münih, Elversberg, Bayern Münih maçında da 25'e kadar ayrı ayrı, yani 5-6 kupon yaptım. Çünkü 7 çarpı 4, 7 çarpı 6, 7 çarpı işte 2.5 falan diye. Tabi Bayern Münih'ten yattık sağ olsunlar. 26'da gol attılar. Yani sadece 30 şey, ilk 0-30 arası geldi. Ama Elversberg'i beğendim. Yani o dakikaya kadar gol bulabilirdi Bayern karşısında. Çok kompakt bir futbol oynuyorlar. Schalke deplasmanda ama işleri zor. Yani Schalke bugün sahasına puan alır ne olursa olsun. Schalke'nin yenileceğini düşünmüyorum. Geçen sene zaten rekabet ettiler alt ligde. Bence Schalke kazanacak bugün.
2: Yani Schalke'nin evinde kazanması lazım. Ciddi bir seyirci avantajları var. Nispeten forma girmeye başladılar. Karius 2 haftadır maçın adamı ödülü alıyor. Bayern'den gol yemediler gibi.
1: Bu arada milli takıma da tercih çağrıldı.
2: Milli takım hakikaten enteresan. O Neuer sonrası tercihte Karius, Nübel, Baumann. İlginç. Schalke'nin de kazanabileceğini ben de düşünüyorum. Elversberg çok iyi başladı ama o suni bir başlangıç. Ligimizde de Gençler Birliği benzeri bir örnek verdi mesela. Schalke kültürüyle, seyirci avantajıyla, formuyla kazanır.
0: Buradan Schalke yönetimine ve Miron Mustic'e seslenmek isterim.
1: Eyvah eyvah.
0: İç sahada oynamış olduğu Bayern Münih mücadelesinde dünya devi Bayern Münih'ten gol yemeden mücadele 0-0 sonuçlanmıştı. Bu büyük bir başarı. Bir zahmet bu başarının ardından bunu taçlandırmak için İç sahada Elversberg'i yensinler.
1: Bir zahmet.
0: Bir zahmet. Maç sonucu 1. Schalke diyeceğim. Tek korkum da şu, onu da söyleyeyim. İki takım da gol atmasını da beklerim bu arada. Elversberg de çok iyi başladı. Gol var olarak da kuponlara alınabilir. Değerli dinleyenlerimizin hissiyatına bırakıyorum. Oranlar da birbirine yakın. 20-30 kuşağı Bundesliga kapanış karşılaşması. Paderborn, Hoffenheim. İdeal tek tercihimdir. Gol var diyorum bu mücadeleye de.
1: Hoffenheim'de iyi başlamayan takımlardan birisi. Beşiktaş'ın rakibi, hatta bir sonraki rakibi milli aradan sonraki o Almanya'da oynayacak Hoffenheim karşısında. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam Ofi'ye deplasmanda Yunanistan'da kaybettiler.
2: Evet,
1: hakikaten ilginç bir görüntü. Aslında iyi bir takım Hoffenheim, iyi bir kadrosu var, çok da tempolu oynuyorlar. Ama tabii daha önce de söyledik, yani yine başka liglerde söyledik, işte Danimarka liginde Aarhus'un, şeyde Tun'un performansı, Mjällby'nin performansı. Yani buralara, Avrupa kültürüne biraz uzaksanız, Avrupa'ya katıldıktan sonra da bir de kadroda ciddi bir revizyon ya da işte alternatifli bir kadro oluşturmadığınız zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ligimizde Samsunspor'un önceki yılda yaşadığı ya da başka Adana Demirspor'un. Benzer bir durum var ama devam eder mi bilmiyorum. Paderborn

0: hoş geldi ama biraz boş geldi gibi gözüküyor. Bugün de ben deplasmanda Hoffenheim'in kazanmasını bekliyorum ama henüz Paderborn gol atamadı. Bugün ilk gollerini atabilirler ya Hoffenheim'i. Yani o Hoffenheim'in oynadığı o
1: Açık futbol.
0: savruk futbola gol bulabilir Paderborn. Karşılıklı gol var ve
1: net yakışıyor.
0: 2,5 gol üstü önereceğim.
2: Hoffenheim'in Ofi maçına baktım biraz özetine. Sonrasında Beşiktaş'ta sıradaki maçı biliyorsun Hoffenheim'da bir rahatladım. Yalan yok ya. Çok...
1: O mücadele neredeydi?
0: Almanya'da.
2: Ofi maçı. Ha, Beşiktaş maçı Almanya'da evet.
1: Net KG derim o maça da.
2: Valla Marsilya yani kötü bir dönemde yakaladık demiştim ya. Hoffenheim için de aynı şey geçerli olabilir. Ya bugün Paderborn henüz gol atamaması Caner abin dediği gibi Hoffenheim'in savunma zafiyetlerine bakınca karşılıklı gol güzel. Hoffenheim'de bence bir adım önde kalite farkıyla her şeye rağmen.
1: Kendi ligimize geçiş yapıyorum. Daha sonrasında da İngiltere Premier Ligi ile iddia kuşağımızı kapatacağız. Vaktimiz olursa çok yüksek oyun alan karşılaşmalara da yöneliriz. 17 kuşağı Trendyol Süper Lig'deyiz efendim. Erzurumspor FK, Samsunspor mücadelesi takımları kontrol ettiğimizde Erzurumspor 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 puan topladı. Samsunspor 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 puan topladı. Erzurumspor 5 karşılaşmada sadece 2 gol atabildi.
0: Çok duygusallaştın.
1: Bu arada semtimiz Sarıyer demiştim dün. Vedat abi gol yememesini beklemiyorum demişti. Gol de yedi semtimiz Sarıyer. Yani iyi araştırıyorum semtimizin takımını da.
0: Üzülmüşsündür yani ama.
1: Ama kazandılar.
0: Öyle mi peki?
1: O yüzden çok şey yapmadı beni. Gol var diyorum bu mücadeleye de. Ben Erzurumspor'un bugünkü karşılaşmada gol atmasını bekliyorum.
0: Yani geçen hafta özellikle Samsunspor açısından çok da iyi geçmedi. 5 gollü bir mağlubiyet. Çok şaşırdığım bir mağlubiyetti. Yani Samsunspor bilmiyorum eğer bugün de kaybederlerse acaba teknik direktör konusunda bir tasarruf olur mu?
2: Kadro çok zayıf bence abi.
0: Sayın Başkan'ın ama bugün mutlaka puan almaları gerekiyor. Sırasıyla Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı ve Çorum futbol kulübünden bol bol goller yediler. Bu 3 maçta sadece 1 gol atan bir Samsunspor var. Tabi Hose ayrılığı sonrası sanki orada bir sahiçi liderini göremiyorum ben. Bilmiyorum gören var mı ama.
1: Yok Hose çok iyi topçuydu bu arada.
0: Bir de Nican mıydı?
2: Encam ayrıldı. Muadil Maci.
0: O çok önemli.
1: Bütün en iyi oyuncularını gönderdi zaten.
0: Yani Encam takım kaptanıydı yanlış hatırlamıyorsam ve gerçekten böyle yüreğiyle oynayan bir oyuncuydu. Samsunspor'un işi zor. Ben bugün Erzurum'un gol bulmasını bekliyorum. Hatta belki sürpriz kuponlar için karşılıklı gol var ve Erzurumspor galibiyeti önereceğim ama dediğim gibi Erzurumspor gol bulur sahasında. Şey ayrıldı savunmadaki Van Drongelen.
2: Van Drongelen o da
1: Diabete yine ayrılan isimlerden bir tanesi. Yani
0: raket gibi savunmaydı.
1: Bütün yani oyuncuları, en iyi oyuncularını gönderdi Samsunspor. Başkanı burada anlamak mümkün değil.
0: Yani başkanın böyle bir tercihi vardı. İlginç.
1: Farklı bir tercihiniz var mıydı?
2: Ya farklı bir şey söylemiyorum. Geçen sene olsa mesela bu kadar kötü başlayan Erzurumspor'a karşı Samsunspor net kazanmasını beklerdim. Şu an hiçbir şey söyleyemiyorum mesela.
1: Ben gol var diyorum. Erzurumspor FK Samsunspor mücadelesi. Hatta şöyle bir tercih bile denilebilir. Bu sürpriz tercihtir tabii ki. İki takım da gol atar. Maç berabere biter. Çok da yüksek bir oranı mevcut. Ve geldik 17 kuşağı. Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesi. Fenerbahçe'de işlerin yolunda gittiğini söyleyemeyeceğim. Fenerbahçe'nin en büyük bu seneki avantajı Şampiyonlar Ligi'ne katılması oldu 18 sene aradan sonra. 5 karşılaşmada 2 galibiyet aldı. Fenerbahçe 7 puan topladılar. Ligde şu anda 10. sırada yer alıyor. Rakip takım Eyüpspor ligde 17. sırada. 5 karşılaşmada 1 galibiyet 3 puan aldı. Dünya devi diye anılan Fenerbahçe 5 karşılaşmada 2 galibiyet. Ligin en kötü takımlar arasında yer alan Eyüpspor'da 5 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Yakınlar yani galibiyetler birbirine. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı handikaplı kazanması gerekir. Ben oynamayacağım. Sadece biraz önce bir dinleyicimiz bir tercih paylaşmıştı. Bana çok hitap etti. Fenerbahçe artı 2 gol ve artı 6 korner 7-25. Denersen Fenerbahçe'de sadece bu seçeneği denerdim.
0: Antep maçında denemiştim ben bu 3 gol 12 korner. Korner geldi, goller gelmedi. Direkler, mirekler, işte Gendouzi'nin boş kaleye kaçırmaları, direkten dönen toplar, Antep'te benzer şeyler. Dün de Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde denedim bu arada. 4 gol 12 korner, sağ olsunlar 0 korner. Bu arada 18 orandı. Yani kimin attığıyla çok ilgilenmemekle beraber maçta 4 gol olur 12 korner olur. Baktığın zaman gayet makul. Hani biri öne geçerse öbürü saldırır ama bunu sadece tabii biz kendi kafamızda düşünüyoruz. Olmadı o da. 18 oran gitti. Neyse maça gelirsek tabii

0: Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü yok. İsmail Hoca'nın bence bugün olası bir kayıpta ben istifasını beklerim artık. Öyle düşünürüm. Geçen Antep maçında ben çok eleştirdim tabii Sayın İsmail Kartal'ı. Yani ikame değişikliklerden Fenerbahçe taraftarı sanırım artık tırnak içinde söylüyorum bıkmıştır. Hani sağ kanat çıkar, sağ kanat al. Santrafor çıkar, santrafor al. Sağ bek çıkar, sağ bek al. 2023'te de aynılarını yapmış. Mesela bir
1: Bravo.
0: Adana Demirspor deplasmanında 0-0'lık beraberlik var. Geçen merak ettim ya o, çünkü o daha ikinci sezonun başındaydı. Ben tweet atmıştım. Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bu sene de şampiyon olamaz bu maçtan sonra. Yani maçı daha bitmesine 10 hafta falan vardı, öyle bir tahminim vardı. Orada da benzer değişiklikler var. Antep'te de aynı değişiklikler oldu. Yani skorun gidişatına göre hocanın cesaret gösterdiği bir mücadele görmek istiyorum ben artık. İlk yayına başlarken şunu söylemiştim. Büyük takım hocaları mütevazı olamaz kardeşim. Çok böyle mütevazi konuşacaksanız ya da böyle davranacaksanız, cesaret göstermeyecekseniz o zaman büyük takımda olmamanız
1: Bir ego
0: gerekiyor.
1: seviyesinde olman lazım.
0: Çünkü senin gole ihtiyacın varken Lukaku çok formsuz olabilir. Ama sen oraya yanına Vedat'la şeyi atarsan belki oradaki stoperleri, iki stoperi tamamen bertaraf edeceksin. Belki savunma arkası koşu yapacak. Oğuz gidecek, gol atacak. Ama bir kere görelim hocam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Artık İsmail Hoca, ki bence zaten kredisi yoktu. Sene başında da söyledim. Fenerbahçe iyi bir kadro kuruyor ama benim İsmail Hoca ile alakalı hala çok ciddi tereddütlerim var. Hala aynı noktadayım. Eğer bu maçı kazanamazsa muhtemelen Sayın Başkan da zaten söyledi. Çalıştığı sürece çalışır. Gitmek istediği zaman da gider. Artık bundan sonra öyle bir durum oldu. Bugün kazanacağını düşünüyorum. Yani bu maç işte o SSA eklerini kullanmayacağımız, çıkıp net bir farklı bir galibiyet alması gerekiyor içeride. Olur mu bilemiyorum tabii ki ama Fenerbahçe kazanır. Birkaç
1: Sevgili
0: gollü
1: Alacığım,
0: galibiyet alır.
1: birazcık daha hızlanmamız gerekiyor. Premier Lig'i konuşacağız.
2: Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün muhtemel 11'e baktım Caner abi konuşurken. Hala 10 numarada Kerem Aktürkoğlu var. Abi bu ki Nene ne yapmış olabilir mesela? Nene'yi işte sola, Oğuz'u sağa, Greenwood'u ortaya atmak neden denemiyor?
1: Futbolcularla alakalı olan bir durum değil
2: Bunun
1: bu.
2: da ilginç bir takıntı değil mi ya? 3 haftadır zaten sürekli bir gerilim ortamı var ve bunu bozmak için hiçbir şey yapmıyorsun. Her hafta aynı
1: Biraz
2: 11
1: önce
2: ya.
1: sevgili Caner Aydaş dedi ki 2023 yılındaki değişikliklerine baktım, aynısını gördüm dedi. Sene oldu 2026, yanlış anlamayın 2027, 2028, 2030'a kadar yolu var yani. Aynı şekil devam eder, onu ben belirtmek isterim, tercihini alalım.
2: Ya Fenerbahçe kazanır 2,5 üst derim değil mi? Yani herhangi bir normal birey böyle yapar. Bugün aksi bir sonuç çıkarsa zaten ortalık karışır. 5 gün burada onunla uğraşırız.
1: Ben
2: Üzerinde
1: ligde sadece
2: konuşmakla.
1: 2 gol atmış Eyüpspor'un bugün Fenerbahçe deplasmanında gol atmasını bile beklerim.
2: Şaşırmam.
1: Yani.
2: Böyle şeyler genelde Fenerbahçe'nin başına geliyor.
1: 20 kuşağı Ahmet Spor Kulübü Beşiktaş karşılaşması kupon mücadelesi olduğunu belirtmiştim. Net tercihimdir efendim. İki takım da gol atar diyorum.
0: Yani Beşiktaş yorgun. Ben de gol yeme ihtimalini yüksek görüyorum. Bugün hani rotasyon olur mu, nasıl olur kısmını bilmiyorum. Ama önemli bir mücadele. Beşiktaş buradan çıkarsa çok büyük bir ivme kalacak. Milli takım öncesi ama milli takım arası öncesi. Kaybederse çok bir şey kaybetmeyecektir. Zaten hani olacaktır diyecekler. O yüzden böyle bakmak lazım. Ben karşılıklı gol var öneriyorum. Maç sonunda da bence benim düşüncem Beşiktaş kazanacak. Yani Ahmet eğer kendi futbolunu oynarsa, daha önce izlediğim Ahmet ne kadar iyi olursa olsun bence Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama savunma futbolu oynarsa o zaman kim daha az hata yaparsa o kazanabilir.
1: Bugün de
0: Beraberlik beklemiyorum.
1: beklediğim en keyifli karşılaşmalardan bir
0: Evet,
1: tanesi bu. Sevgili
0: muhtemelen.
1: Alaca.
2: Vallahi Ahmet iyi takım. Geçen hafta Başakşehir'i 5'lediler ki şey değil bu arada. Hani o gün öyle oldu da yendiler değil. Hakikaten iyi bir
1: Takır
2: kadro
1: takır
2: olarak iyi
1: oynadılar.
2: bir futbol
1: Orban
2: oynadı.
1: çok iyi oynuyor.
2: Hocaları da iyi bir hoca. Anderlet'in eski hocası Besnikası. Ben burada bugün Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Çok formdalar, ivmeliler. Yani zor olacaktır. Ahmet de gol bulabilir. İki takım da gol atar. Beşiktaş denenebilir diyorum. Galatasaray'ın kaybettiği haftada milli araya lider girmek isteyecektir Beşiktaş.
1: Tercihim gol var olduğunu belirttim. Orban'ın da gol atmasını beklerim ama onu kupon seviyesinde görmedim efendim. Göztepe Çaykur Rizespor.
0: Rize Spor deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazandı. Bugün de deplasmanın favorisi gibi gözüküyor. Ama
1: Helal olsun.
0: tabii bu işin şakası,
1: İlginç
0: Göztepe'de
1: tarafı da iç sahada
0: iç sahada
1: kazanamadı.
0: kazanamadı. Göztepe'de teknik direktörle sözleşme uzatıldı. Ben bir reaksiyon bekliyorum. Karşılıklı gol var.
2: Yani burada Göztepe de mesela beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Burada şeye çok şaşırdım mesela. Mateus Sis'in yerine alınan kaleci nereden buldularsa ki bugün rotasyonda oynamasını beklemiyor.
1: Bir de
2: Arda Özçen
1: taraftarları
2: oynuyor.
1: hareket yapıyor maç esnasında el
2: Ben
1: hareketiyle.
2: şu an Süper Lig'deki aktif en kötü kaleci olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ya bu öbür kaleci niye gönderdiler? Çok iyi
2: Bilmiyorum
1: kaleciydi.
2: bir de.
1: İlginç gerçekten. %100 katılıyorum yorumuna. Bu arada kalede de Arda oynaması bekleniyor. Öbür kaleci oynamayacak bugünkü karşılaşmada.
2: Geç alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Burada karşılık

0: Gol ben de bekliyorum. Göztepe de kazanabilir artık bir reaksiyon verip.
1: Yorumuna net katılıyorum. Göztepe iç sahada oynuyor. Kazanmak zorunda artık. O taraftarı da mutlu etmek zorunda. Rizespor da rahat galibiyetler aldı. Yani çok şey olmayabilir bugünkü mağlubiyet onlara. Göztepe tarafındayım ama gol var tercihimde. İddia tercihlerim arasında yer alıyor. Yunus Telfinden'e Fenerbahçe 4-1 kazanır demiş. Mesajını da es geçmeyelim. Premier Lig, Bournemouth Liverpool kupon mücadelemdir efendim. İki takım da gol atar net tercihimdir.
2: Vallahi ne tercihine katılıyorum. Ben de iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Avrupa Ligi'nin de favorisi gösteriliyor. Bournemouth'un Liverpool karşısında gol bulur. Hatta kazanırlarsa da şaşırmam yani. Karşılıklı
1: Ben de
2: gol var ideal.
1: öyle.
0: Yani Liverpool neden bu kadar kötü başladı? Aslında iyi de hamleler vardı. Ben iki takım da gol atar 2.5 üst diyeceğim. Gollü olur. Bournemouth'u çok beğenmiyordum Marco Rose yönetiminde ama Avrupa Ligi'nde şimdi Real Sociedad karşısında fena değillerdi. Liverpool'un da savunma zafiyetlerine bakınca gol gelebilir.
1: Leeds United, Crystal Palace.
2: Burada Leeds'in kazanmasını bekliyorum. Palace Avrupa Ligi'nde kazandı. Biraz daha yorgun. Leeds içeride iyi bir takım. Kazanmaya da yakın bir takım görüntüsü var. Ben Leeds United zor da olsa içeride kazanır ama gol de yiyebilir ya. Hani karşılıklı gol
1: Bir de
2: var da
1: gol atmak zorunda Crystal Palace bu maçta.
2: Evet, aynen öyle. Karşılıklı gol var olabilir.
0: Ya burada Crystal Palace yeni hocasıyla birlikte çok iyi bir görüntü içerisinde değil bence. Daniel Farke ve Leeds daha tecrübeli bir takım. Palace'ın da böyle görmek Beşiktaş açısından yine oynayacağı için bence pozitif tablolardan biri. Leeds evinde kazanabilir, evet.
1: Artık büyük takımlar da top oynamazsa o puan kaybını yaşıyorlar. United 4 maçta 1 galibiyet. Aston Villa 5 maçta 1 galibiyet. Bournemouth 4 maçta 0. Crystal Palace 4 maçta 1 galibiyet. Tottenham 5 maçta 0 galibiyet. Fulham 4 maçta 0 galibiyet.
2: Öyle
1: yani.
2: Yani
1: iyi top oynayacaksın artık bu
2: tabii.
1: dönemde. Leeds United, Crystal Palace tercihim. İki takım da gol atar. Manchester City, Sunderland.
2: Evet, burada ev sahibinden yana bir tercih olacak. Dün Arsenal kaybetti. City bugün kazanırsa puan farkını 3'e çıkaracak. Haliyle bunu kaçırmak istemeyecektir. Sunderland deplasman olsaydı işleri zordu ama içeride bence City kazanır. Maç sonu 1.
0: Yani burada Manchester City'nin kazanabileceğini ben de düşünüyorum. Hafta içi Sunderland'in Alzheimer maçını izledim. Çok iyi futbol oynadıklarını düşünmüyorum. İyi bir sert bir takım. Çok gollü olmayabilir. 1 ve 4.5 atlayacağım o yüzden.
1: Oran olmadığından dolayı 1'e ben de kontrol ettim. Güncel oran çok düşmüş. 1.18 civarına kadar düşmüş. Ben de bu karşılaşmada 1 ve 1.5 gol üstü bile 1.35'lik bir oran. O dahi tatmin etmedi. Birden bir diyeceğim bu sebepten dolayı. City tarafında bu karşılaşmada. Yavaş yavaş da oturan bir City gördük.
2: Evet.
1: Fulham Manchester United son karşılaşmamız 18-30 kuşağı sevgili fenomen.
2: Karşılıklı gol var bekliyorum. Manchester United'da kereye protestolar vardı. Takıma protestolar vardı. Hani bir yerde bir reaksiyon gösterecekler. Bu reaksiyon rengi ne olur bilmiyorum ama Fulham zor deplasman. Ben Fulham'ın hani ligdeki şu anda sıralamaya bakmaksızın söylüyorum. Manchester'a hani şu savunmaya gol atmasını bekliyorum sevgili Ozan. Hatta ilk puanlarını da alabilirler bugün Manchester United'dan.
0: Üzücü olur bu arada öyle bir şey olursa.
2: Neden?
0: Manchester United'da Kerik Hoca gidiyor herhalde. Geçen sene o kadar övdük.
2: Yapacak bir şey yok.
0: Karşılıklı gol var diyeceğim. Ben de hafta içi Brighton maçını izledim. Kupada Manchester United'in görüntü çok iyi değil.
1: İki takım da gol atar yakışıyor bu karşılaşmaya. Benim de ideal tercihimdir. Polonya'dan Zafer Bey bir mesaj göndermiş ama herhalde Polonya'ya gittiği için bizim ahlaki değerlerimizi birazcık unutmuş. Bu şekilde bir mesajı bizim canlı yayında okumamızı mı bekliyorsunuz diyeceğim. Biz bu tarz mesajları okumayız. Antrenör kötü de olsa, iyi işler yapmasa da bizim yorumlarımız her zaman saygı çerçevesinde olur. Benden sonraki program arkadaşlarıma da böyle bir mesaj gönderirseniz onlar da okunmaz. Bunun bilgisini paylaşalım. Ahlaki değerlerimiz bizim için önemlidir efendim.
2: Sevgili Ali Bey demiş ki programın ismini iki takımda gol atara çevirin ya da alternatif 2-3 gole çevirin. Teşekkür ederiz Ali Bey.
1: Sağ olun, var olun.
2: Önerinizi değerlendireceğiz.
1: Şimdi Ali Bey'e de şunu söyleyeyim o zaman. Biz yaklaşık 48 tane tercihten 45 tane isabet sağlıyorsak bu gol var tercihlerinde ayakta alkışlamamız gerekiyor. Ciddi söylüyorum bunu.
2: Gerek yok ya.
1: O yüzden bu tarz şeyler önemli diyeceğim.
2: Yani mesela karşılıklı iki takım da gol atmasını beklediğiniz zaman ne diyebilirsiniz?
0: Gol var diyebiliriz.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: Karşılıklı gol var oluyor. Ya da çok gollü beklemediğin bir mücadelede ne
0: gol
2: dersin? 2-3 gole. Ben de, biz demiyoruz. İddia belirlemiş. Ha, siz daha alternatifli yayınlar yapan varsa iddia konusunda böyle maç anlatırken resital sunan arkadaşlar varsa oraları da tercih edebilirsiniz.
1: Bir de 1-10, 1-15 oranları, 1-20 oranları, 1-25 oranları kendimiz kuponumuza genelde almadığımız için maç sonucu 1 değil diyoruz. Biz ne oynayacaksak eğer gol var oranı 1.60'sa o tercihte yoğunlaşıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, yayınımızın sonuna geldik. Göndermiş olduğunuz mesajlar için sağ olun, var olun. Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle Instagram üzerinden bizleri ekleyebilirsiniz. Sonunu getiremedik. Teşekkür ediyorum. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim.
2: Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
3: Bahse gireriz sona erdi. Reklam. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
4: Spor. Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart. Seni düşünür o.
8: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
10: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak, değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplikle hattı kırarsın.
3: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
10: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
3: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
12: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
13: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
14: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
15: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi
0: Milyoner. Herkese merhaba dostlar. Milyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Ulaş Uzuner.
16: Genco Boran'la birlikte yaklaşık olarak 3 saat boyunca iddia anlamında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Güzel bülten var önümüzde, çok güzel maçlar var. Maçlara dair

tahminlerimizi sizlere aktaracağız. Elbette ki sizlerin katılımı da çok önemli. Sizlerin katılımıyla birlikte programımız çok daha keyifli oluyor. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Özellikle bugünden güvendiğiniz iddia tahminleri varsa, tek tahmin olabilir, kupon olabilir. Bunları bizlere gönderirsiniz sevgili dostlar. Yayında seve seve okuruz. Hep birlikte değerlendiririz. Bugünün bülteninde saat 17'de Erzurum-Samsun Spor müsabakası var. Aynı saatte Fenerbahçe ile de Eyüp Spor karşı karşıya gelecek Süper Lig'de. Saat 20'de de Göztepe-Rize Spor, Ahmet Beşiktaş müsabakaları oynanacak. İngiltere Premier Lig'de 4 maçımız var. İtalya Serie A'da bir maçımız şu anda oynanıyor. Fiorentina-Napoli maçı. Napoli gol attı. 1-0 öne geçti deplasmanda. 4 maç daha var. Bunları değerlendireceğiz. Canlı maçlara baktığımızda Hollanda'da Feyenoord-Utrecht müsabakasında ilk yarıdaki uzatma dakikaları oynanıyor. Feyenoord müsabakayı 3-0'lık skorla üstünlükle götürüyor. İngiltere Championship'te Wolverhampton-West Bromwich müsabakası yeni başladı. 14 seansı maçı. Burada 0-0'lık eşitlik var. Gol henüz yok. İskoçya'da Celtic ile Rangers bir kez daha karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu kupada karşı karşıya gelmişlerdi. Bu sefer ligde oynuyorlar. Celtic'in sahasında. Yeni başladı 14 seansı maçı. Gol yok. 0-0 devam etmekte. Polonya'da Piast-Pogoń maçında ilk yarıdaki uzatma dakikaları oynanıyor. Maçta 1-1'lik eşitlik var ilk devrede. Çekya'da Hradec-Králové-Teplice maçında 3 dakika geride kaldığı 0-0'lık denge bozulmuş değil. Ukrayna'da Kudrivka-Kolos maçında ilk yarıdaki uzatma anları oynanıyor. Ev sahibi ekip maçı 1-0'lık skorla üstünlükle götürmekte. Güney Kore'de Incheon 1, Daejeon 0, Pohang 0, Seul 2. İkinci yarılar yeni başladı burada sevgili dostlar. Bakıyorum başka İttihacı'dan oynadığı liglerde. İsveç'in ikinci liginde Sandsvall Lundskile maçı var. Yeni başladı. Gol yok. 0-0 devam ediyor. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde sevgili dostlar. Bugün Premier Lig'de 16'da 3 maçımız var. İkisini seçeceğiz ve canlı iddia kovalayacağız. Leeds, Crystal, Manchester City, Sunderland, Bournemouth, Liverpool maçları oynanacak saat 16'da. 18.30'da da Fulham, Manchester United müsabakası oynanacak. Hafta içinde Uluslar Ligi maçları olduğu için, ki liglerdeki artık bugün son gün, önümüzdeki 2 hafta sonunda da lig maçları oynanmayacak milli maçlar olduğu için. Pazartesi gününde de maçlar büyük liglerde konulmadı. Pazartesi bülteni de çok zayıf. Bütün müsabakaları pazar gününe sıkıştırmışlar. İspanya'da keza 5 maç var. Saat 15'te Getafe Malaga. Atletico Madrid Real Madrid derbisi 17.15'te. 19.30'da Deportivo Betis Villarreal Levante. 22'de de Valencia Sociedad maçları oynanacak. Fransa'da Auxerre Brest, Nice Lille, Marseille Paris Saint Germain maçları var. Fransa'da da çok güzel maçlar var. Almanya'da normalde biliyorsunuz 2 tane maç olurdu Almanya Bundesliga'da pazar günleri. Bu sefer 3 maç var. Bayer Leverkusen Leipzig müsabakası, Schalke Elsberg, Paderborn Hoffenheim müsabakaları oynanacak sevgili dostlar. Almanya 2. Bundesliga'da da Armania Bielefeld, Heidenheim, Hannover Bochum, Enerjik Cottbus, Sempoli müsabakaları oynanacak. 14-30 seansı müsabakaları. Fiorentina Napoli'nin canlısına baktığımız için buradan bir canlı seçimimiz olmaz diye düşünüyorum ama gence oranla birlikte yine tartışırız, bakarız. Eğer ki orada güzel bir maç gözümüze kestirirsek onun canlısına bakarız. Fiorentina şu anda geliyor. Eşitliği sağlamak için ceza sahasına girdiler. Napoli savunması çok kalabalık. Fiorentina oyuncular oradan topu çıkarmayı başaramadılar. Şimdi 10 geçerek tamına kadar 3-4 dakikalık vaktimiz var. Size bir iddiada en çok oynanan maçlar listesini söylemek istiyorum. Listemizin ilk sırasındaki maç, açık ara en fazla oynanan tahmin, Ahmet Beşiktaş müsabakasında Beşiktaş galibiyeti. Açık ara iddiada en çok oynanan maçlar listesinde en fazla yapılan tahmin. İkinci tahmin de aynı maçta, yine Ahmet Beşiktaş maçında 2.5 gol üstü. İkinci maçta aynı ikinci tahmin de aynı maçta. Yani iddiacıların çok büyük bir kısmı maç sonu 2 oynamış. Büyükçe bir kısmı da 2.5 gol üstü oynamış. İlk 2'de Ahmet Beşiktaş müsabakası var. Twente PSV 3. sırada, burada PSV galibiyeti değerlendirilmiş. Oran 1.92. Bu arada Beşiktaş'ın galibiyeti oranı 1.70. 2.5 üstü oranı 1.50. Bunu da söyleyelim. 3. sırada Twente PSV var dedik. Maç sonu 2 oynanmış 1.92'den. 4. sırada Bournemouth Liverpool müsabakası var. Liverpool galibiyeti 1.96'dan kuponlar değerlendirilmiş. 5. sırada Atletico Madrid Real Madrid derbisi var. Burada da Real Madrid galibiyeti kuponları eklenmiş 1.80.

0: tahminde oranı var. Fenerbahçe Eyüpspor maçında 2.5 gol üstü. Bir sonraki tahmin Manchester City Sunderland'de maç sonu 1. Yine iddiacılar tarafından değerlendirilmiş. Göztepe Rizespor'da Göztepe galibiyeti kuponlara eklenmiş. İddiada en çok oynanan maçlar bu şekilde. İlk 3 tahmin Beşiktaş galibiyeti. Ahmet Beşiktaş maçında 2.5 gol üstü. Twente PSV'de maç sonu 2 sevgili dostlar. En fazla yapılan tahminler bu şekilde. Şu önümüzde açık olan Fiorentina Napoli maçının ilk 35 dakikasının istatistiklerini de sizlere paylaşayım. 61-39 topla oynamada Napoli üstünlüğü var. Fiorentina'nın 4 şutu var, 1 isabet. Napoli'de 3 şut var, 2 isabet. Şu ana kadar 2 korner oldu. Her iki takım da birer korner kullandı. Ben yaklaşık 10 dakikadır müsabakayı takip ediyorum stüdyoya geldiğimden beri. Çok yüksek bir tempo söz konusu değil. Maç öncesi istatistiklere bakmıştım golden önce. Fiorentina daha fazla rakip golde boy gösteriyordu istatistiklerde. Ama ilk gol Napoli tarafından geldi. Şu anda da Napoli hücumu izlemekteyiz. Karşı alanda set hücumunda oyun kurmaya çalışıyorlar. Ama Fiorentina oyunculardan bir baskı, topu geri almak için büyük bir baskı görmüyoruz. İstedikleri boşluğu da şu anda buldular. Sağ taraftan Napoli geliyor, bakalım. İçeriye doğru orta geldi. Arka direkte Fiorentina savunması karşılamayı başardı ama top yine bir Napoli oyuncunun önünde kaldı. Atılan şut az farkla dışarı çıktı. Oliveira'nın şutunda az farkla şut dışarı çıktı. Şu anda gidişat bu şekilde. Buradan canlıdan bir şey gördüğümüz anda sizleri haberdar edeceğiz. Celtic Rangers'taki istatistiklere bakalım bir de. Orada henüz istatistikler anlamlı bir noktaya, anlamlı bir seviyeye gelmemiş. Mesajlar da gelmeye başladı bu arada. İstanbul 2. Altılısı Burgazadan Murat Bey'den teşekkür ediyoruz. Bu hafta da altılı yayını gönderdi bize. İlk ayak 1 2 3 5 7 8, ikinci ayak 9 tek, üçüncü ayak 8 9, dördüncü ayak 4 6 7, beşinci ayakta 4 tek, son ayakta 3 4 8 9 11 12 14 15 16. Tekrarlıyorum, İstanbul 2. Altılısı Burgazadan Murat Bey'den ilk ayak 1 2 3 5 7 8, ikinci ayakta 9 tek, üçüncü ayak 8 9, dördüncü ayak 4 6 7, beşinci ayakta 4 numara tek, son ayakta 3 4 8 9 11 12 14 15 16. İstanbul 2. Altılısı Burgazadan Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. Gencebay hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bütün ekranlar kapalıydı. Normalde sen bundan hemen halledersin.
0: Diğer ekranlara şu anda gerek yok. Bize şu anda sadece bir tane ekrana ihtiyaç vardı. O da Fiorentina Napoli'ydi. Onu direkt ayarladım zaten. Ki diğer ekranların zamanı daha var.
1: Nedir beklentin?
0: Ben burada Fiorentina'nın iki golünü bekliyorum. Napoli'nin ilk gol atması bir parça işime geldi. Oyunu biraz hareketlendirir diye. Tabii ben orana gittim. Hani oran 2'nin üzerindeydi Fiorentina'nın iki golü. Normalde daha ideal bir tercih yapılabilirdi ama ben yüksek orana gittim. Fiorentina'nın ilk golünü önerdim. Hem foto maçlık yazımda, hem Bilyoner'deki yazımda, hem de kuponumda da var.
2: Bakalım Bixer ne demiş?
0: Kaybolmuştur.
2: Ama gelir.
0: Bul bakalım.
2: Senin taktiğinle Fiorentina.
0: Bence bilgisayarla hemfikir değilizdir diye tahmin ediyorum ben. Yani burada hemfikir değilizdir. Bak bakalım yine de.
2: Hemen bakıyorum.
0: Sen ona bak, onu söyleyelim. Sonrasında on geçecek tamına gidelim. Sonrasında dolu dizgin devam edelim.
1: Geldi bile tahmin.
0: Ne diyor?
1: İnanır mısın şu anki skoru vermiş.
0: Ne demiş? 1-0.
1: Napoli. Evet.
0: Ben de en fikir değilizdir dedim. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi on geçecek tamına gidelim. Sonrasında buradayız.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
4: eğlenmenin katkısı Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin kadresi
1: Bilyoner. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
10: 4:00 tekrardan birlikteyiz. Hemen mesajlarınızı okuyorum. İyi yayınlar Aydın ben. Fenerbahçe ilk 30 dakikada gol olur. Manisa 1, Madrid 3 gol, 3 kart, 9 korner. Beşiktaş kazanır demiş. Bunları çıkardım demiş. Bol şans dileyelim. Selamlar Fethiye'den Egemen. Çok konuşulan İtalya'daki hangi maçta şaibeli gol oldu? Bilgi verirseniz sevinirim. Juventus Sassuolo müsabakasındaki son dakika Juventus'un kaybettiği yani 3-2
11: Sassuolo'nun attığı
10: gol konuşuluyor. Orada büyük bir savunma hatası vardı.
11: Bence de böyle çok konuşulacak bir şey yok yani maç.
10: Söz konusu İtalya olunca hemen akla şaibe geliyor.
11: Ya ulaş son 5 dakikada maç çığırından çıkmış.
10: Kazanmaya gidiyorsun.
11: Evet 2-2 olmuş. Hani böyle bazı maçlar vardır ya. Yani sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Orada valla itiraz verildi. Yok hiç verilmedi. Olmadı. İtirazdan bir sarı kart çıktı ama. Olmuş. Yani böyle hani orta sahalar bomboş geçilir. Hani maçın şalteri atmıştır. Tam öyle bir maçtı. Bir Juventus geldi, bir Sassuolo geldi. Bir Juventus geldi, Sassuolo gelirken öyle bir geldi ki.
10: Bu Tottenham ne olacak ya? Hemen sözünü kestim ama. O gol, şaibe gol, gol oydu. Onda çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Öyle söyleniyor. Bu ne olacak Tottenham'ın hali? Önce bana, nasıl iştir ya?
11: Ya
10: kaç senedir bir takım toparlanamaz mı ya?
11: Bu kadar sakata yapacak bir şey yok.
10: Ama ya geçen sene de aynı şey konuşuyor. Bu kadar konuşulmaz ki. Kardeş sakatsa o zaman gönder yenisini al. Geçen sene de aynı şeyi konuşuyorduk.
11: Gönder yenisini al.
10: Abi geçen sene sakatlardan kaynaklı.
11: Öyle
10: sezon bitti hala sakat. Yeni sezon başladı hala sakatlar.
11: Aynen,
10: yani
11: aynen öyle.
10: Beklenti de ligi için hiç olmazsa orta sıralarda bitir. Küme düşme korkusu yaşama.
11: İki senedir zar zor kurtardılar.
10: Aston Villa evle kendini sahneye yeniyorsun. Bir düşmeler lazım bunlar ki. Bir toparlanmak için bir dibe vurmaları lazım. Bir gitsin şampiyonşipi. Oraya giden de öyle kolay kolay gelemiyor. Gidersin oralarda bir dolanırsın bayağı bir.
11: Ya ben KG var bekliyordum ama yani ikinci yarı izlemedim. İlk kere bittikten sonra eve geçtim. O sırada yoldaydım ama yani ilk kere Aston Villa'nın bulduğu gol ve ilk kere 1-0 önde tamamlaması tamamen oyunun akışına ters bir sonuçtu. Tottenham daha iyi oynuyordu.
10: Yener Ulaş Bey, Koyun'dan selamlar. Beşiktaş ilk kere 0, Fenerbahçe ev 2.5 üst. Erzurum kazanı nasıl sizce? Bu arada Arsenal dün mahvetti bizi. Benim kuponum mu da mahvetti?
11: Gördüm.
10: 1-10 katı.

0: ama sizin şans yanınızda olsun. İzmir'den selamlar. Ben Atilla. Liverpool 2, Lille var. Juventus. Arkadaşlar maç isimlerini komple yazarsanız seviniriz ya. Yani Liverpool 2, Lille var yerine maçı açık bir şekilde yazarsanız seviniriz.
1: Liverpool 2, kimle 2?
0: Lille var. Juventus üst, Osasuna var. Bunları konuşacağız zaten. Ama maç isimlerini yazarsanız, çünkü 2 dediğinizde bir anda bizim aklımıza gelmiyor. Listeye bakmak durumunda kalıyoruz. Napoli var. Celtic ilk yarı 1.5 üst olur mu demiş Yalçın. Celtic maçının istatistiğini göremedik. Napoli maçı da bekliyoruz bakalım. Fiorentina'dan bir gol. Selam İsmail Tekirdağ'dan dünkü banko maçı için tebrik ederim Gencobay'ı. Gencobay'ı tebrik ediyorum.
1: Hangi maçtan dolayı?
0: Banko maçı hangisi? Acaba Brighton gurme seçimi miydi?
1: Yok.
0: Başka bir şey mi var?
1: En maalesef dün bir talihsizlik yaşandı. 5 tane maç verdim. 4'ü geldi. 1'i gelmedi. Gelmeyen hangisiydi?
0: Arsenal.
1: Hayır.
0: Deplasman 1.5
1: üstü. Yok. Nottingham kazanır. En güvendiğim Nottingham'dı. Maalesef gelmedi.
0: Sen de Coventry'yi yenemiyorsan çok fazla konuşmayacaksın. Yani ben de bekliyordum bu arada. Bir kupon da ondan gitti ama o düşük bir kupon olduğu için.
1: Ben onun böyle olacağını nereden anladım biliyor musun?
0: Ben de o andan...
1: Yok, 17 kuşağındaki 3 maçı da ev sahibi kazanınca geçmiş olsun dedim. Bu maç olmayacak
0: bunun
1: dedim.
0: Bunun hiçbir bilimsel yönü yok.
1: Yok benim ama yıllardan beri.
0: Bu ne diyor biliyor musun? Bunun bir adı var.
1: Var bir matematiksel bir şey var onun yaklaşımı.
0: Buna bir şey yanılgısı diyorlar. Tam adını söyleyemedim ama bir şey yanılgısı diyorlar buna. Şeyde. Mesela neyse ben şimdi detayı sonra anlatırım.
1: Valla ben onu bilirim onu söylerim. Ya mesela pazar günü İtalya'da böyle 6 tane maç oynandı. Hiçbirini deplasman takımı kazanamadıysa son 23 maçı ben deplasman oynarım. Ya istiyorsa Paris Saint-Germain'le Lorient oynasın. Ben öyle oynuyorum.
0: Pekala.
1: 17'deki 3 maçı da ev sahibi kazanınca
0: her yediğin bir yoğurt yiyişi var.
1: Dedim ki geçmiş olsun.
0: Feyenoord Utrecht ilk yarı 3-0. Fiorentina Napoli ilk yarı 1-0. Napoli artı bir uzatma verildi. O da bitti zaten. İlk yarı sona erdi. Wolverhampton West Bromwich'ta gol yok 0-0. Celtic Rangers dakika 18 golsüz devam ediyor. 0-0 devam ediyor. Polonya'da Piast Pogon 1-1 ilk yarı sonucu. Çekya'da Hradec Krylov ve Teplice dakika 20 0-0. Ukrayna'da Kudryvka 1 Kolos 2 ilk yarıdaki uzatma dakikaları oynanıyor. Güney Kore'de Incheon 1 Daejeon 0 Pohang 2 Seoul 1. Genco Baran Premier League 4 maçın var. Başlayalım. Seçtiğim maçla başlayalım. Ben sana
1: benim...
0: yapacağım.
1: Burnham Liverpool.
0: Tamam o zaman 16 seansıyla başlayalım. 2.70 2.37 1.96 1.02 2.5 gol altı 2.28 2.5 gol üstü 1.36 var 1.30 yok 2.42 olarak belirlendi. İddia Risk Merkezi tarafından Liverpool 4 maçta 6 puan topladı. Burnham 4 maçta 3 puan topladı. Burnham'ın son lig maçı Brentford iç sahada 2-2 bitti. Sonrasında Avrupa Ligi'nde Sociedad'la deplasmanda karşı karşıya geldiler. Tarihlerindeki ilk Avrupa maçını 2-1'lik skorla kazanmayı başardılar. Burnham'ın son 5 resmi maçta mağlubiyeti yok. 3 beraberliği 2 galibiyeti var. Liverpool'un da fena bir istatistiği yok. Çok fazla berabere kaldığı için sıralamada yükselemedi ama Liverpool'un son 8 düzeltiyorum. Son 6 resmi maçına baktığımızda onların da mağlubiyeti yok. 3 beraberlik, 3 galibiyet var.
1: Ama 3 beraberlikte ligde alındı.
0: Ligdeki son maç Fulham 0-0 bitti. Sonrasında lig kupasında Tottenham'la oynadılar. 3-1 kazanmayı başardılar. Yok, beraberliğin bir tanesi kupada. Önce olan. Newcastle Liverpool 2-2 bitmiş.
1: Tamam.
0: Sonrasında Liverpool Nottingham 2-2 bitmiş. Ha doğru.
1: Tabii 3 tane.
0: Orada. Ipswich deplasmanında 2-0'lık galibiyet var. Fulham maçı 0-0. Bu iki takımın geçen seneki maçları Liverpool'un sahasındaki maç 4-2 bitti. Burnham'ın sahasındaki maç 3-2 bitti. Sanki goller bizi çağırıyor gibi geliyor. Gönce Baran ne diyorsun?
1: Aynen öyle. Bu maçta KG var bekliyorum. Yani Liverpool bakma sen de söyledin. Hiç yenilmedi ama çok da ikna edici bir futbol. Ve hani yenilmediği zaman da kazanarak değil. Yani yarısını berabere kalarak yenilmedi. Az önce senin de saydığın o 3 tane maçta. Burnham da ligde 3 beraberliği olan, 1 mağlubiyeti olan bir takım. Avrupa'da biraz toparladı o. Eksiklere baktığımızda Liverpool'da Araujo'nun bugün ilk 11 çıkması bekleniyormuş. O da sağ kanattaki yokluktan dolayı. Yani aslında Jake ve Van Dijk göbekte yine oynayacak. Solda Kerkeş,

0: Sağda da Araujo'nun olması bekleniyor. Szoboszlai hafta içi Tottenham'a o muhteşem gol atan oyuncu. Szoboszlai, McAllister göbekte, forvet arkası Gakpo, Wirtz, Barcola ve ileride de Isak'ın olması bekleniyor. Ekitike, Conor Bradley ve Chiesa'nın sakatlıkları devam ediyor. Ulaş, burada Bournemouth'la ilgili hani şöyle bir ilginç bir eşleşme var. Liverpool'un menajeri Bournemouth mucizesini yaratan isim. Iraola benim de çok beğendiğim bir isim. Tabii ki Bournemouth'ta oynayan oyuncuları en iyi tanıyan, zayıf noktalarını en iyi bilen isim. Ama Bournemouth'lu oyuncular da hocalarını çok iyi biliyorlar. Ne yapmaya çalışacaklarını tahmin edebilirler. Yani ilginç bir maç. Bournemouth tabii evinde büyük takımlara karşı vites arttırabilen bir takım kesinlikle. O yüzden burada ben Liverpool galibiyeti ya da Bournemouth sürprizi denemeyi çok riskli buluyorum. İkisi de olabilir çünkü bunların kesinlikle herhangi bir tarafa daha yakın olduğunu iddia edemem ben. Fakat iki takımın birbirine gol atmasını ve gollü bir maç beklentimi çok net bir şekilde güvenerek söyleyebilirim. Karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü bekliyorum. Bilgisayarın tercihi Liverpool bu maçı 3-1 kazanır demiş.
1: Pekala sevgili Gelici Oran, ilk maçımızı konuşmuş olduk. Bir de İtalya'dan konuşalım. Prostani Como maçını konuşalım sevgili Gelici Oran. Saat 16'da.
0: Biraz daha mikrofona.
1: Şimdi nasıl?
0: Şimdi daha iyi.
1: Tamam. Frostone Como müsabakasını konuşalım. Saat 16'da oynanacak İtalya'da. 5-0'ydı. 4-37, 1-33. Bunun da ilk yarısının canlısına bakarız birlikte. 2.5 gol altı 2.58, 2.5 gol üstü 1.27, var 1.39, yok 2.19 olarak belirlendi. Tabi Frostone'nin 4 maçta 7 puan toplamasından kaynaklı olarak, son haftalarda kaybetmemesinden kaynaklı olarak Como'nun galibiyeti oranı bir parça daha yüksek açıklanmış ama Como'nun ben kazanmasını bekliyorum. Son lig müsabakası Parma'yı 2-1'lik skorla mağlup ettiler. Ama öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında sağdan 4-1'lik bir galibiyetle ayrıldılar. Como Parma maçında oyun daha çok Como tarafındaydı elbette ki. Özellikle solda oynayan Kayiki bir gole de imza attı. Çok iyi müsabaka çıkardı. Çok fazla şans bulan bir isim değil ama burada teknik direktör Fabrega zaten kadroyla çok fazla oynuyor. Çok geniş bir kadrosu olduğu için rotasyonu çok geniş tutuyor. Burada da daha farklı bir 11'e saçtı Parma karşısında. 2-0 kazandılar. Parma orada geçmişe nazaran bir parça daha istekliydi hücumda. Çünkü Parma'nın o maça gelene kadar çok fazla hücumda hücumu düşen bir takım olmadığını gördük. Burada risk aldı. Sonlara doğru gol atlamayı bir şey değiştirmedi. Maç genelinde de Parma'nın mücadelesi yani bir şey değiştirmezdi. Como çok daha ağır, iyi oynayan taraftı. 29 şut 7 isabet Como tarafında ki dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ndeki o 4-1'lik Leipzig müsabakasından sonra oldu. 4 gün sonra oldu. Normalde Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde deneyimi çok fazla olmayan takımların lige dönüşünde biraz bocaladığını görürüz ama bu Como için çok geçerli olmadı. Oldukça iyi gidiyorlar. Şu anda İtalya'da iki tane çok iyi oynayan takım var. Biri Roma, biri Inter. Como'yu da 3. sıraya yazarım. Frosinone zaman zaman dikkat çeken sonuçlara imza attı. Ama baktığımızda son haftalardaki iyi neticelere baktığımızda ya dengi ya da kendisinden daha zayıf takımlarla karşısına geldi. Venezia'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Son maç Genoa 1-1 berabere kaldı ama o müsabakada rakip takım bir penaltı atışından yararlanamadı Genoa. Dolayısıyla ben Frosinone'nin burada çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Ben Como tarafındayım. Galibiyeti de oranın yeterli geliyorsa direkt yazın. Yoksa yanına bir de 1.5 üstü ekleyin. 2-1.5 üstü olarak kuponlarda Como galibiyeti yer alabilir.
0: Valla bilgisayar seni fazlasıyla destekliyor Ulaş. 3-1 Como demiş. 1 ve 2 ve 2.5 üstü bile olabilir. Ya da taraf olarak 2.5 gol üstü ya da 1.5 gol üstü sırf Como'dan.
1: Ya 2 ve 1.5 üstü bence yeterli.
0: Tamam.
1: Gece oranın hücumatta bak. Diao, Paz, Baturina, Ken'i aldılar. O oynuyor. Dojkova son maçta yedekten geldi. Yani bunlar arasında sürekli hücumda rotasyon meydana geliyor. Mesela bu gol atan çok da iyi bir müsabaka çıkartan Kayiki çok fazla süre bulan da bir isim değil. Yani bu maçta Parma'yı onu değerlendirdi. Yani maç maç 4-5 oyuncu değiştiriyor Fabregas ama neticeler değişmiyor. Takımın mentalini de hani yukarıda tutmayı başarmış o. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde o kadar büyük bir zaferden sonra çok kısa bir süre sonra maça çıkıyorsun.
0: Evet.
1: Bocalamadan oraya da geçiyorsun.
0: Ve de başarıdır. Şampiyonlar Ligi'nin de gediklisi değilsin yani. De puan yani kaybetmesini kurumsal, ben beklerdim.
1: Kurumsal hafızan hiç orada
0: yok.
1: Ya, kuvvetli değil, yok yani. Avrupa'da yok zaten. Evet. Bu arada Fenor'un 4. golü geldi.
0: Peki 3-1 demiş. Neden Como'ya 3-1 diyor bakayım. Frosinone kendi evinde Como'ya biraz sorun çıkartabilecek potansiyele sahip. Onlar da lige fena bir başlangıç yapmadı. Özellikle hücum hattı iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Fakat konuk takımın oynadığı oyun bambaşka. Yani bu maçı da kazanırsa 5'te 5 yapacaklar diyor. Bu moralle ve özgüvenle Como'nun Frosinone karşısında puan kaybetmesini beklemiyorum demiş ve 3 gollü bir galibiyet beklediğini de söylemiş.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki hayırlı yayınlar abi, Como kazanamayacak bugün, adımı da yazın bir yere demiş. Bir de gülücük emojisi koymuş ama bize demişsin adını bir yere yaz diye kendi adını yazmamışsın.
0: Evet.
1: Önce sen adını yazacaksın ki yani, biz de bir yere yazalım.
0: Biz de bir yere yazalım.
1: İsimsiz şu anda, ismini vermek istemeyen dinleyici olarak kaydettik seni. İsmini de söylersen söyleyelim. Como'yu da bekleyelim bakalım. Diyarbakır Spor Beşiktaş, Ahmet Beşiktaş var artı 2, Fenerbahçe Eyüp 1-2.5 üstü, Göztepe Rize karşılıklı gol var. En güvendiği bahismiş bir dinleyicimizin. Florian Wirtz 2-3 atar 1.59, Florian Wirtz 1 şut isabet şutlar 1.80. Genco Bey, ikisi arasında hangisini seçelim?
0: Florian Wirtz mi, öbürünü duyamadım.
1: Florian Wirtz 2 şut atar 1.59, 1 isabetli şut atar 1.80.
0: Ben deplasmanda Wirtz'in şutunu oynamam. Ben bir tane şut vereyim mi?
1: Sergen'e soruyorlar ya, içeride şu var bu var, hangisi de pas atarsın, kaleye vururum.
0: Kaleye vururum. Tamam, bu kadar evet. Ben ama dinleyicimize çok güvendiğim bir isabetli şut tahmini vereyim. 3 haftadır paylaşıyorum. İki kere geldi, bir kere gelmedi. Gelmediğinde de iki tane şut çekti. Biri kaleciyle karşı karşıya fakat üstten out attı. Kim bu isim? Joshua King, Fulhamlı. Geçen hafta sizlerle paylaştım. Joshua King 11. dakikada gol attı. İsabetli şutu geçtim. 11. dakikada gol attı. Manchester karşısında ya 1.60 ya 1.70 veriyor, hatırlamıyorum. Joshua King'in, Fulhamlı 10 numara oyuncunun bir tane isabetli şutuna, yani şutunu 10 kere tercih ederim Florian Wirtz'in isabetli şutuna. Öyle söyleyeyim.
1: Pekala. Juventus Atalanta 1-4.5 gol altı. Kulüp Brüj Genk 2-1.5 gol üstü. Fenerbahçe Eyüp ilk 25 dakikada gol olur kuponu geldi bir dinleyicimizden. Onu da sizlerle paylaşalım. Bugün günü kalesi, hatta 10 binlik maçı, Göztepe Rize 2 olur bence demiş bir dinleyicimiz.
0: Valla evet, Göztepe ile ilgili çok inişli çıkışlı beklentiler var.
1: Nottingham'dan İspanya'da kuponu gitmiş. Dinleyicimiz 10 binlik maç soruyor var mıdır diye.
0: Yani 10 binlik diyemem ama Ahmet Beşiktaş KGV'a çok güveniyorum. Leeds'in kazanmasını bekliyorum.
1: Rize'den Zeki Ataman. Saat şu anda 14.20. 14.30 oldu. Bir 10 dakika önce attı Zeki mesajı. Arkadaşlar dün akşam başka maç izlemediniz mi? Başka bir dünya yıldızı izlemediniz mi? O maçın sonucu tersi olsaydı ne olurdu? Sadece soruyorum, başka bir şey yok demiş.
0: Dün hangi maçı izlediğimizi söyledik ki?
1: Biz herhangi maçı izlediğimizde biz geldiğimizden beri iddia konuşuyoruz. Günün iddia maçlarını yorumluyoruz.
0: Biz aynen, şimdi iddia da bu sponsorlu program. Dün yoktur, her zaman günün mevcut maçları vardır. Oynanmış maçlarla ilgili bir şey. Hani
1: iddia olarak konuştuk da oynanmış maçları.
0: Ya işte Tottenham'ın hali ne olacak dedin sen.
1: Evet.
0: Çok kötü, tamam. İşte Aston Villa'da da eksikler var. Ama sonuçta bunlar da hani.
1: Dinleyicimiz ihtimal ki Rize'den gelmiş mesaj. Salah övgüsü istiyor. Salah.
0: Valla Salah şu anda benden fazla öven kimse olamaz.
1: Biraz benim, daha övgence
0: olur. Benim tahminimi biliyorsun değil mi?
1: Söyle.
0: Salah gol atar oynadım ben.
1: Kaçtı oranı?
0: 2.42.
1: Muazzam.
0: 2.42. Hatta ben yayında dedim ki Salah'tan bir gol bekliyorum. Salah'ın Türkiye'ye geldiğinden beri en iyi performansını sergilemesini bekliyorum dedim.
1: Neye senden söyledin bunu? Açık oyundan kaynaklı mı?
0: Galatasaray'ın savunmasından dolayı ve Salah'ın Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'dan çok iyi bildiğinden dolayı. Yani hani geldiğin ligdeki senin bildiğin en iyi takım kim? Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde 3 kere kiminle oynadın? 4 senedir sadece Şampiyonlar Ligi'nde kimin adını duyuyorsun? Galatasaray'ın adını duyuyorsun. Gittiğin ligdeki takım da evinde Galatasaray'la oynuyorken ben çok ekstra motive olacağını, çok iyi konsantre olacağını emindim. Trabzonspor'da Galatasaray'ın üzerine gelecek bir takım, burada Osimhen'in değil Lemina'nın yokluğunun çok kritik olduğunu

0: Öyle dedim. Aynı Sporting Lizbon maçında olduğu gibi. Ve Trabzonspor perişan etti Galatasaray'ı.
1: Bak bir dinleyicimiz diyor ki Beylikdüzü'den Nihat Bey şu bahsi çok beğeniyormuş. Bir oyuncu 2 artı gol atar bahsini çok beğeniyormuş. Bugün için öyle diyor. Tahmininiz var mı diyor.
0: Valla geçen hafta Barcelona'dan geldi tabii o tahminim. Var.
1: Hemen söyle.
0: Paris Saint-Germain Marsilya maçında herhangi bir oyuncu 2 ya da daha fazla gol atarı Paris maçında oynardım. Ben bugün Paris'in Marsilya karşısında feci bir sonuç almasını bekliyorum. Böyle 4-5 falan
1: İş
0: atmasını
1: oraya geldi
0: bekliyorum.
1: diyorsun.
0: Evet.
1: Kaybede kaybede puanları geldiler.
0: Vakit o vakittir.
1: Vakit o vakittir diyorsun. Olabilir. Mantıklı. Olabilir. Bu arada biz buçuk reklamına gittik mi?
0: Gideceğiz.
1: Gideceğiz. Buçuk reklamına gidelim sonrasında devam edelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlendiğin kalbisi milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Radyo Spor.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bugün saat 5'te mutlak hedefi galibiyet olan Fenerbahçe, Eyüpspor'u Kadıköy'de ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda
7: eğlendirin Bilyoner. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
11: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlendiğin kalbisi milyoner.
1: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Feyenoord 4, Utrecht 0. Antwerp Saint-Julien yeni başladı. 14-30 maçı. Wolverhampton West Bromwich'ta gol yok, 0-0. Almanya 2'ler başladı. 3 maçta da gol yok. Celtic Rangers her hafta karşı karşıya geliyorlar.
0: Artık
1: Rangers,
0: izlemiyoruz.
1: Artık biz protesto ediyoruz. Rangers 1-0 önde, dakika 35. Skorlar bu şekilde. Şimdi
0: Adil Bey diyor ki Salah ben de oynadım dün. İyi kazandım diyor. Bir dinleyicimiz bizim WhatsApp gruplarına üye bana mesaj attı. Öyle bir anlattınız ki Salah'ın oynayacağı oyunu, ben iki gol atarına oynadım diyor. 1'e 8'den kazandım diyor. Çok da güzel bir meblağ kazanmış. Güle güle harcasın.
1: Taksim Eti Bey, Fenerbahçe 4.5 gol üstü olur mu demiş. Ben 1-4.5 gol altı değerlendirdim ama yani golü de geçebilir. Zaten 1-4.5 gol altına göre oranı bir parça yüksekti. Ben bir parça risk aldım orada.
0: Ben
1: Eyüp'ün kapalı oynamasının beklediğimden kaynaklı olarak, ama dünkü tabii Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe biraz daha istekli, biraz daha moralli oynayabilir diye düşünüyorum.
0: Vallahi ben zaten

0: Yani Eyüpspor'un çok zayıf olmasından kaynaklı Fenerbahçe'nin rahat kazanmasını bekliyorum. Ben oranı arttırmak için benim tercihim Ulaş ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: İlk 25 dakikada gol olur. 1.95 miydi neydi oranı? Tam hatırlamıyorum şimdi. 1.90-1.95 gibi ilk 25 dakikada gol olur. Bunu geçen hafta içi, bir önceki hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart Viking maçında oynadım. Ulaş ilk 25 dakikada gol olur o. 24. dakikanın 18. saniyesinde yine gol oldu. Dedim 25'e dahil mi acaba bu? Bütün gün bekledim. Onaylandı, geldi. Yani o 30 saniyeyle kazanmışım.
1: Geçen hafta bir dinleyicimiz kupon göndermişti ki ben de oynadım. Hatta yayında dedim ben. Bunu aklıma çok yattı diye. Barcelona ve Bayern Münih ilk yarım saatte gol olur. Barcelona zaten 7. dakikada oldu ama Bayern Münih
0: ikinci yarıda başladı.
1: 26'da oldu. Oldu.
0: Ha, oldu mu?
1: Oldu ama 26'da oldu. Ha. O çok zor oldu. Bayern Münih'in oranı Barcelona'dan daha düşüktü Elsberg müsabakasında. Ama kupon geldi neticede. Dinleyicimizi tebrik ederim.
0: Elsberg mi, Bodo mu?
1: Ne Bodo'su ya genç olan?
0: Bayern Münih diyorsun.
1: Şampiyonlar Ligi maçı.
0: Ha, kupa mı?
1: Ne kupası? Lig maçı, Elsberg maçı.
0: Voleybol mu?
1: Voleybol. Handball'da karşı karşıya gelmişler. İlk yarım saatte gol olmuş. Bodo. Neyse, o zaman ben şimdi sana Manchester City soracağım bir saniye.
0: Ama mesajlar var. Fiorentina'ya 12 şut aldım diyor. 6 şut oldu diyor. İkinci yarı 6 tane atar mı diyor dinleyicimiz. Ben değil tabii.
1: Bir daha bakayım. Yani oynamışsın zaten, bu saatten sonra hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Biz ne diyelim? 6'sı gelmiş, 6'sını bekleyeceğiz.
0: Ama geride olduğu için olma atak ihtimal, yapma ihtimal daha iyi.
1: Olma ihtimal daha fazla.
0: Evet.
1: Manchester City Sunderland 16'da karşı karşıya geliyor. 1.20, 4.85, 7.39, 1.02. 2.5 gol altı, 2.10, 2.5 gol üstü, 1.43, var 1.73, yok 1.67 olarak belirlendi. City 4 maç 12 puan, Sunderland 4 maç 4 puan toplayabildi. City son lig maçı United derbi deplasmanda 1-0 kazandı. 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazandı. Daha 23'ten itibaren 10 kişi oynadılar. Ona rağmen kazandılar. Sonrasında lig kupası Norwich maçı 5-0'lık skorla galibiyetle ayrıldılar sahada. Sunderland Arsenal'le oynadı ligde, 2-0 kaybetti. Sonrasında Avrupa Ligi'nde Alkmaar'la oynadılar. Onlar da 1-0'lık skorla maçı kazanmayı başardılar. Sevgili Genco Boran, ne diyorsun?
0: Bakalım. Tabii ki City galibiyeti bekliyorum. Yani aslında hazırlık dönemindeki aldıkları sonuçlara baktığımda ve Community Shield maçındaki Arsenal maçında karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet ve oynadığı oyundan sonra ben City'nin sezona kötü başlangıç yapmasını bekliyordum. Hatta diyordum ki City'yi karşımıza alarak çok güzel paralar kazanabiliriz diyordum. Yanıldım ama yanılgımda büyük bir ihtimalle fikstürün de bir yardımı oldu. Çünkü ilk maçlarında Bournemouth'la evlerinde oynadılar ve son 5 dakikada attıkları 2 golle kazandılar. Bournemouth'tan sonra lige çok kötü bir başlangıç yapan sezona Palace'ı 4-1 yenerek başladılar. Sonra ilk golünü daha dün atan Coventry, 5. hafta ilk golünü atan Coventry'yi evlerinde zar zor 1-0 yenerek 3-3 yaptılar. Ulan şimdi bu takım öyle ya da böyle 3-3 yapınca bir özgüven geldi. Sonra 4. maçı da kazandılar. İşte Şampiyonlar Ligi falan filan derken ya bu takım şu anda hızını gazını almış gibi gözüküyor. Sunderland karşısında ben açıkçası City'nin kazanmasını bekliyorum. Phil Foden'ın kart cezalısı olduğunu hatırlatayım. Manchester United maçındaki gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı. Doku yedekler arasında olacakmış. Daha sonradan oyuna girme ihtimali var. Ndiaye ve Semenyo için de aynı şey geçerli. Yedekler arasında başlama ihtimallerinin daha yüksek olduğunu söylemiş. Pardon, Doku yerine Ndiaye ya da Semenyo'nun başlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemiş. Rakibe bakıyorum. Rakibin de Alkmaar'ı yendiği 1-0'lık maçı izledim. Yani Ulaş, o maçı Sunderland kazandı ya. Yani futbolun yani melekleri, onları, bunları, bütün böyle olağan güçleri onlara yardım etti. Böyle bir şans olamaz. Yani ne goller kaçırdı Alkmaar. Özellikle son 20 dakikada inanılır gibi değil. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Sunderland kapanmaya çalıştığı zaman kapanma işini hiç becerebilen bir takım değil. Alkmaar bile perişan etti onları. City'nin kazanmasını bekliyorum ama çok gol beklemiyorum Ulaş. Ben mesela sen Fener'e 1-4.5 alt dedin ya.
1: Evet.
0: Ben City'ye 1-4.5 alt derim.
1: Pekala, oranı da söyleyelim. 1.55.
0: Alırım.
1: Güzel. Bilgisayar ne diyor?
0: 2-0.
1: Ha, o da hemfikirsiniz.
0: Aynen.
1: Pekala.
0: İki takım da hafta içi pozitif sonuçlar alarak bu lig maçına çıkıyorlar diyor. Fakat ev sahibi olması ve ligde 4'te 4 yapmasından dolayı kusursuz başlangıcıyla City'nin çok daha ağır bastığını ve evinde Sunderland'i yenmesini beklediğimi söyleyebilirim deyip 2-0'lık netice vermiş.
1: Dinleyicimiz diyor ki ben bir gün ikinci gol kafayla olur oynadım. İkinci gol kafayla oldu ama kendi kalesine attı, saymadılar diyor. Bence bu haksızlık diyor.
0: Aa, ilginçmiş.
1: Ben kafayla atar dedim mi? Dedim diyor dinleyicimiz.
0: Yani o ikinci gol olarak sayılmıyor mu o zaman? Ne sayılıyor?
1: Sayılmamış işte. Yani kafayla sayılmamış. İkinci gol kafayla atıldı sayılmamış.
0: İşte kendi karısını attığı için herhalde. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Bilemedim. Hiç daha önce yaşadığım ya da yaşandığını duyduğum bir örnek değil bu. Ben de öğrenmiş oldum. Ama talihsiz olmuş.
1: Talihsiz olmuş. Kural kitabında da illaki vardır bunun açıklaması.
0: Kesinlikle vardır. Yazmışlardır. Kesinlikle yani. Vardır.
1: Bu arada Almanya 2'de Armaniye Bielefeld 1, Heidenheim 0 oldu.
0: Bence gol sayılmamıştır o. Ya kendi karesine attığı için o gol olarak sayılmamıştır. Maç ya yani 1'de sayılmıştır. Ya bence kitapçıkta o gol olarak sayılmamıştır.
1: Bir şey diyemeyeceğim gence bana.
0: Ben akıl yürütüyorum.
1: Akıl yürütüyorum.
0: Benim de aklım bir yere kadar.
1: Sen de bunu söylemiş oldun.
0: Evet.
1: Pekala, şöyle bir gollere bakalım. Fiorentina Napoli ikinci yarı başladı. Fiorentina
0: geliyor.
1: Geliyor ama sanki bir Napoli kontrasından Napoli ikinciyi de bulacakmış gibi. Az önce bir fırsat yakaladılar. Fiorentina oyuncular faulle birlikte durdurdu kontrata. 3-3 geliyorlardı. Hani bir gol daha buradan gelecekmiş gibi görünüyor.
0: Golden öte Fiorentina'nın şutunu bekliyor. Ah, bir tane geldi. Hatta gol oldu.
1: Fiorentina golü geldi.
0: Velhas hiç yani top yoldayken
1: yalnız savunmaya çarptı. Tamam. Tabii. Çok güzel. Bir tane daha bekliyoruz Fiorentina. Ben çünkü biliyorsun ki Fiorentina 2 gol
0: attı. Yalnız Ulaş yani evet. Yoktan gol geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Ben top daha havadayken şut geldi dedim. Hiç yani eğer rakibe çarpıp kaleci kontrpiyede kalmasaydı onun gol olmasına imkan ve ihtimal yoktu.
1: VAR oynayanları tebrik ederim. Bir bakalım
0: ofsayt falan olmasın
1: hiçbir
0: da.
1: Hiçbir şey.
0: Tertemiz.
1: Tertemiz. Bir tane daha atarsak Fiorentina kardeşlerim. Gerçekten yalnız öbür köşeye doğru gidiyormuş yalnız ha.
0: Ya evet ama çok yavaş Ulaş.
1: Yok dışarı genç oran dışarı gidiyormuş top ya.
0: Yani
1: top
0: evet.
1: Dışarı gidiyormuş. Hadi
0: yani
1: bakalım.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Napoli'nin U12 kalecisi bile kurtarırdı o topu yani.
1: 7. isabet geldi. Bize bir tane gol geldi.
0: Belki bakmadığımız dakikalarda bir şut gelmiştir canım. Onu bilemiyoruz.
1: Gelmemiş.
0: Gelmemiş mi? 6-7 şimdi mi 7 olacak?
1: Evet. Şu anda 7 oldu. Bununla 7 oldu.
0: Ha, gelmemiş. Tamam.
1: Saymaya devam edeceğiz sizler için. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Bir tane de şey konuşalım. İtalya konuşalım. Sevgili Gence Boran.
0: Konuşalım.
1: Parma Cana'yı konuşalım. Çok fazla detaylandıracağım müsabaka değil ama tahminimi vereyim. Bir de bilgisayarı duymak isterim. 2.73, 2.65, 2.31, 0.2 Genoa çok küçük bir şekilde favori açıklanmış durumda. 2.56, 1.34, 2.5 üstü, 2.32, var 1.90, yoktu 1.53 olarak belirlendi. Parma son maç Como deplasmanı 2-1 kaybetti. Genoa son maç ligde Frosinone ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında kupada Sutrör'ü 1-0'lık skora mağlup etti. İki takım da 4 maç neticesinde 1 puanda bulunuyor. Kom maçını anlatırken bir parça Parma'ya değmiştim. O maça gelene kadar çok fazla hücumu düşünmeyen, hücumda eksik kalan bir takımdı. Kom maçında biraz daha cesur oynadılar. Biraz daha karşı kalede boy gösterdiler ama güçleri deplasmanda kuvvetli rakibe yetmedi. Sağdan mağlubiyetle ayrıldılar. Genoa da Frosinone maçında penaltı kaçırdı o müsabakada. 1-1 biten müsabakada. Ama çok da iyi bir performans ortaya çizdiğini söylemek mümkün değil. Maçın sonlarına doğru da Vazquez takım kaptanı kırmızı kart gördü. Oyundan atıldı. Bugün bu müsabakada Vazquez forma giymeyecek savunma anlamında bir

0: eksik olacak Genoa tarafında. İki takım da bir puanda, iki takım da milli ara öncesindeki bu son maçı kaybetmek istemeyecektir. Ben dengeli bir oyun bekliyorum. 1-1 bitecek ya da bir tarafı 2-1'lik skora kırılacak bir müsabaka beklentim var. Bu bağlamda toplam gol sayısında 2-3 tercihi değerlendirilebilir. Hani 1-1'e mi daha yakınsın? Hani alta mı daha yakın maç, üste mi daha yakın? 1-1 alt tarafında, 2-1 üst tarafında derseniz alta daha yakınım ama ben altı özellikle değerlendirmedim. Çünkü altı oranı çok düşük. 1.34 hiç riske, bu riske karşılamıyordu. Ben toplam gol sayısında 2-3 yazdım. Alt olacaksa da 1-1 veya 2 golle birlikte altı olsun. En azından bize 1.90'a yakın oran getirsin dedim. Parma Genoa müsabakası da bilmiyorum Bilgisayar ne der.
1: Bilgisayar 0-0 demiş. Bu arada Fiorentina'nın bir şutu daha geldi. 8 oldu onu söyleyeyim. Diyor ki iki takım da hücumda yaratıcılıktan çok çok uzaklar. Çok düşük skorlu bir maç bizi bekliyor olabilir. Emilia Romagna'da. Bu iki takımın birbiri oynadığı son iki maçta 0-0 bitmiş. Üçüncü kez üst üste 0-0 bitme ihtimali varmış diyor. Ve Parma Genoa maçına 0-0. Yani sanki alt daha yakın bu tahmine göre ama sen de diyorsun ki oran çok düşük.
0: Oran çok düşük. 1.34. Yani orada tercihin size kalmış artık.
1: Tamam.
0: Şimdi 10 kadar reklamına gireceğiz.
1: 1.5 gol altı hiç girmezsin değil mi?
0: Yani yok. Onda riski çok fazla.
1: Bir tane alt beklediğimiz maç nasıl 10. dakikada 1-1 oldu? Ya da 2-0 mı olmuştu İtalya'da 2-3 hafta önce?
0: Hatırlamıyorum. Hatırlamak istemiyorum demek ki. Silmişim hafızadan. Bir skor toparlaması yapalım. 10 kadar reklamına tamam. Gidelim. Devam edeceğiz sonra. Fiorentina Napoli 56 1-1'e geldi. Feyenoord Utrecht dakika 75, 5-0 Feyenoord üstünlüğü var. Antwerp Saint-Gilloise dakika 20, 0-0. İngiltere'de Wolverhampton West Bromwich ilk yarıdaki uzatmalar 0-0. Almanya 2'de 3 maç var, tek gol var. Armenia Bielefeld 1, Heidenheim 0. Hannover Bochum Enerjik Korpus St. Pauli 0-0 devam ediyor. İskoçya'da Celtic 0, Rangers 1 ilk yarı sonucu. Bu şekilde. Sonuçlar bu şekilde. 10 kadar reklamına gidelim. Kısa bir reklamdan sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı
3: milyoner. Radyo Spor. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmeyi.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Fiorentina'nın bir şutu daha geldi. İsabetsiz ama 9 olmuş olması lazım. Dakika 59. Dinleyicimizin 12 şut tercihi. İyi gidiyor gibi gözüküyor. Adil Bey demiş ki bir takım 2-0 önde ve rakip kendi kafasına gol atarsa 2-1 mi? Hayır, tabii ki öyle değil Adil Bey. Fakat özel etkinliklerin kuralları farklı. Nasıl mesela uzatmaya giden maçların uzatmadaki atılan golleri sayılmıyor? Oradaki kurallar farklı. Böyle olduğunu tahmin ediyorum ben. %100 emin değilim. Ama böyle olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa uzatmaya giden bir maçta ev sahibi takım 2 gol attığında maç penaltılara mı gidecek? Hayır, tabii ki değil. Ama bahisin kendi özel durumlarına göre, kendi oyunlarına göre kitapçığı var, kuralları var. O bağlamda tabii ki bu. Bakalım. Bir başka dinleyicimiz İspanya Ligi konuşacak mısınız demiş. Konuşacağız. Hatta ben hemen konuşayım. Atletico Real Madrid. Herkes bu maçı merak ediyor. Çok zor maç bence. Bizim sabah 11.45'teki YouTube'da 1.02 platformunda da herkes bu maçı sordu. Ya çok zor maç arkadaşlar. Tamam, çok güzel maç. Oturun izleyin. Ama her derbi, ondan sonra her Manchester City United maçı ya da Real Madrid Atletico Madrid maçı ya da Bayern Dortmund maçı oynamaya müsait çok önemli iddia maçı demek değil ki ya. Çok zor maç bu. Yani iki takımın da inişleri çıkışları oldu. Atletico Madrid son 5-6 lig maçının, geçen seneye de gidiyorum bu istatistik bilmiyorum ama bakayım, galiba gitmiyor. 4'ünü kazanmış, 1'ini kaybetmiş sadece. Real Madrid de 5'ini kazanmış, 1'ini kaybetmiş ama Real Madrid 2 tane maçı son saniyelerde kazandı. Mourinho yönetiminde benim hatırladığım 2 tane maçını son saniyede kazandı. Yani öyle aman Allah domine ederek, müthiş oynayarak kazandığı yok. Atletico'da Julian Alvarez, Pablo Barrios ve Sørloth'un oynayıp oynamayacakları belli değil. Maç saatinde belli olacak. Real Madrid'de Militao, Rodrigo ve Mendy kesin olarak yok. Onun haricinde tam kadrolar. Tekrar ediyorum. Militao, Rodrigo ve Mendy yok. Dumfries'in Alexander-Arnold yerine ilk 11 çıkması bekleniyor. Bellingham'ın da yine bu maç ilk 11 çıkması bekleniyor. İki takımın muhtemel 11'ini sizlerle paylaşayım. Zaten programımız esnasında gerçek kadrolar da açıklanacak. Oblak, Llorente, Romero, Lenormand ve Grimaldo savunma dörtlüsü. Lee, Koke, Cardoso ve Baena dörtlüsü. Jonathan David ve Lookman ileriki ikili. Atletico Madrid'de, Real Madrid'de kalede Courtois, savunmada Dumfries, Konate, Huysen, Kukureya, ortadaki ikili Valverde, Tchouaméni, forvet arkasında Arda, Bellingham, Vinicius Junior ve ileride de Mbappe var. Bilgisayar bu maça Real Madrid 2-1 kazanır demiş. Yani ben de bunu sizlerle paylaşırım. Ne özel etkinliği dahil ederim bu maçta, ne takım ne oyuncu. Çok zor maç. Kart belki. Yani bakın, dünkü Millwall West Ham maçında 5.5 kart üstü önermiştim. 84. dakikada bir sarı kart vardı maçta. Fakat maç bittiğinde 5 sarı kart, 1 kırmızı kart çıkmıştı. Son 5 dakikada ve uzatmalarda ne olduysa kıyamet. Hakikaten

0: yoktu. Fiorentina'nın 12 şutu geldi. Davulcu vur davula demiş. Hatta 13 de geliyor şu anda. Hatta gol mü geliyor? Müthiş bir kurtarış kaleciden. Müthiş bir kurtarıcı kaleciden. Vallahi şu gol olmadı ya. Kesinlikle kaleciye helal olsun. Köşe vuruşu. Genç abi maçta kendi kalesine gol olur bahsi olduğu için gol o tercihte değerlendiriliyor. Hayır, şimdi sıradaki gol falan o ayrı. Ama işte uzun olayı bence biraz farklı. Ya sayılmayacak, sayılmadı. Bence normal kendi kalesine olduğu için. Ahmet, Beşiktaş maçına yüklü girdim. 3.5 üstü oynadım. Gelme ihtimali sizce yüzde kaç? Yani 2.5 gol üstü olsa yüksek derim ama 3.5 üstü de hani bu maça 3.5 üstü oynanır mı? Evet, bu maçı oynanır. Bu maçı 3.5 gol üstü oynanır mı? Evet, 3.5 gol üstü oynanır. Yani herhangi bir maça 3.5 gol üstü oynanması ile Ahmet Beşiktaş maçına 3.5 gol üstü oynanması arasında fark var. Bundaki ihtimalin daha yüksek olduğunu.
1: 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini bence güzel.
0: Senin sesini duyamadık. Bir daha.
1: Benim sesim çünkü
0: geliyor şimdi.
1: Hastalıktan kaynaklı.
0: Yok yok, mikrofonu kapalıydı. Evet. İsmini yazmamış dinleyicimiz. Ama yok öyle bir şey canım. Bizi birbirimize düşürmeyin. Yaptın mı yoksa?
1: Ne?
0: Ben fark etmeden yaptın mı?
1: Hayır, hiç öyle bir şey yapmadım.
0: Ters, agresiflik hiç falan.
1: Mesajı bulmaya çalışıyorum. Nerede mesaj?
0: 532 yazıyor numarayı.
1: Adresi de açık adresi alıyor.
0: 0532.
1: 2.5 üstü karşılıklı gol var. Kombini ben Ahmet Beşiktaş'ta öneriyorum. Oran çok anlamlı bir yere geliyor.
0: Ben de KG var ve üst aynı şekilde. Orada ben hala özel etkinlikleri bekliyorum. Özel etkinlik bakacağım. Başka Fenerbahçe'de ilk 25 dakika dedim. Ahmet'te KG var bekliyorum. 2.5 üst ve 3.5 gol üstü olabilir. Dinleyicimiz adresi de yazıyor.
1: Yok, bir agresifliğim de olmadı ya. Biraz ne oldu?
0: Oyuncu değişik.
1: Zannettim gol oldu. Seviyorlar gelince oran.
0: Ama zannettim. Bir top çıkardı kaleci Vanya. İnanılmaz bir gol top çıkardı yani.
1: Hadi Fio, üzme bizi be. Bir 2.35 getir. Sezon başından beri zaten yalpalayıp duruyorsun. Bir 2.35 görelim.
0: Artık gelsin diyorsun
1: artık
0: bir tane.
1: Artık gelsin. Bu arada at yarışı hiç söylemedik. Onu söyleyelim. İstanbul'da ilk altılı Ganyan'da iki ayak geride kaldı. İkinci ayakta da çok yüksek Ganyan var. İlk ayak 3 numara Any Given Sunday 1.70. İkinci ayakta 6 numaralı Aça Kız 19.40. 3-6 şeklinde devam ediyor. Yaklaşık olarak 19 milyonluk bir tevzi miktarı var İlk altılı Ganyan'da. Hava parçalı bulutlu İstanbul'da. Sıcaklık 25 derece. Nem %58. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Dilerseniz eğer ki ilerleyen ayaklara bahis alacaksanız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Fiorentina Napoli takip ediyoruz. Dakika 67, 1-1. Hollanda'da Feyenoord 5 Utrecht 0. Dakikalar artık 87'ye geldi. Antwerp Saint-Julia'da hala gol yok. İlk yarım saat golsüz geçildi Belçika'da. Championship'te Wolverhampton West Bromwich 0-0 ilk yarı sonucu. İspanya 2'de Sabader Oviedo başladı. Daha gol yok. Almanya 2'de ilk karşılıklı gol var. Armenia Bielefeld Heidenheim'de oldu. Dakika 30 skor 1-1. Hannover Bochum karşısında 1-0 önde. Enerji Kotbus Saint-Pauli'de 0-0 devam ediyor. Konuk taraf 10 kişi. İskoçya'da Celtic 0 Rangers 1 ilk yarı sonucu. Danimarka'da 15 seansında son 4 kaç Serendes Brøndby Kopenhag maçları var. Daha gol olmadı. İsveç'te yine 15 seansında Duyurgarden, Elfsborg, Kalmar, Hakken, Halmstad, Ayık maçları var. Bunlar da yeni başladı. Gol yok. Polonya'da Piast 1, Pogon 2 dakika 85'e geldi. İsviçre'de Vaduz'un yeni başladı. Gol yok. 0-0 devam ediyor. Çekya'da Hradec Králové ve Teplice konuk taraf 1-0 önde ilk yarı sonucu. Ukrayna'da Kudrivka 2, Kolos 3 dakikalar 66'yı göstermekte. Canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Bu arada Getafe Malaga'da İspanya'da başladı. Onu da söyleyelim. Orada da gol yok. Saat başımız yok sanırım. Böyle gidiyoruz.
0: Evet, saat başı yok.
1: Saat başı yok. Devam ediyoruz. O zaman sevgili Gönce Buran, Premier Lig'den bir tane daha maç seçelim.

0: seçeyim.
1: Leeds Crystal konuşalım, 16 mı?
0: Konuşalım, en güvendiğim maç çünkü.
1: Zaten 11'ler belli olmuş. Birazdan bir 11 karşılaştırması yaparız bilgisayarla.
0: Tamam.
1: Hemen sana pası atayım. Hemen şöyle 1-0-2 olarak. 1-52 Leeds galibiyeti, 3-54 beraberlik, 4-22 Crystal galibiyeti, 2.5 gol altı 1.88, 2.5 gol üstü 1.55, var 1.56, yok da 1.87 olarak belirlendi. Leeds 4 maçta 8 puan topladı. Crystal 4 maçta 3 puan topladı. Leeds son maçlarına baktığımızda bir Chelsea mağlubiyeti var Lig Kupası'nda 6-3'lük skorla. Ama sonrasında o maçtan 5 gün sonra ligde Newcastle'ı 4-1'lik skorla devirmeyi başardılar. Öncesinde Brighton beraberliği var, deplasman 1-1. Brentford lig maçı var, iç sahada 1-1. Leeds'in form durumu fena sayılmaz. Crystal ligdeki son maç Ipswich'e 3-2'lik skorla mağlup oldu ama o müsabakada 10 kişi kaldılar. Böyle bir skor geldi. 34'te 10 kişi kaldılar. 3-2 mağlup oldular. Sonrasında Avrupa Ligi'nde Lech Poznan'la oynadılar. Maçı 4-0'lık skorla kazanmayı başardılar. Genç olarak nasıl bir maç öngörüyorsun?
0: Valla Leeds takımının kazanmasını bekliyorum. Leeds sezona gerçekten iyi başladı. Beklentilerin çok üzerinde başladı. Ligde oynadığı 4 maçın ikisini kazandı. 2 maç berabere kaldı ve berabere kaldığı takımlar biri deplasmanda Brighton, ki aynı Brighton dün Arsenal'i kendi evinde 3-0 yenmeyi başardı. İkinci berabere kaldığı takım da Brentford 1-1. O Brentford cuma günü Chelsea'ye 3 gol attı ve 3-0 yendi. Bunlar da orta sıralarda yer alıp lige çok iyi başlayan orta sıra takımları olarak yenemediklerini ve normal olduğunu bu sonuçların söyleyebilirim. Newcastle'a 4 gol attılar son maçta, ki gerçekten perişan ettiler Newcastle'ı. Ligin açılış maçında da kendileri adına Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 yenmeyi başardılar. Bugün Harry Wilson sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Joe Rodon zaten yok. Calvert-Lewin ve Okafor ilk 11'deler. Crystal Palace'da Disasi kırmızı kart görmüştü Ipswich maçında. Forma giyemeyecek. Mateta, Riyad ve Henderson'ın sakatlıkları da devam ediyor, ki Disasi'nin yokluğu çok önemli. Yani ve o kırmızı karttan sonra da zaten maçı kaybetti Crystal Palace. Öndeydi 2-1, 3-2 kaybetti.
1: Yarım saat, 34'te gördü.
0: Aynen öyle.
1: Çok uzun süre 10 kişi oynadılar.
0: Valla Leeds evinde gümbür gümbür son Newcastle'a 4 attıkları maçta inanılmaz oynadılar. Palace'da şu anda yeni menajerinin oynatmak istediği sisteme çok iyi adapte olmuş gibi gözükmüyor. Leeds United galibiyeti bugün İngiltere'de en güvendiğim taraf tercihi olacak benim. City'den bile daha üste çıkarabilirim.
1: Pekala, Genco Boran'dan bir taraf tahmini geldi. En güvendiği taraf tahmini olarak geldi. Hem de bir dinleyicimiz şöyle bir kupon yapmış. Celtic Rangers ev 0.5 üstü eklemiş. İki tane ayrı kupona aynı bahsi eklemiş. Kuponun birine Kalmar'a 1-2, Kalmar hakeni 1-2, diğerini de 2-1 oynamış. Aynı miktarda yatırmış. Bol şans dileyelim.
0: Umarım daha yüksek olanı gelir.
1: Evet. Oranlar galiba dengeli ama.
0: Ya biri sürprizdir canım artık.
1: Çok küçük. Çok küçük. Çok küsurat oynuyor arada.
0: Öyle mi?
1: Birinin oranı 26, diğerinki 26.5.
0: Aa, çok ilginç. Peki
1: Gaziantep'ten Aziz Bey'in kuponu geldi. Bakalım neymiş. Nottingham Coventry maçında kaybetmiş bu zaten. Trabzon Galatasaray 3.5 üstü. Lyon Rennes kaleci kurtarışı +3. Bu da gelmiş. Anderlet kazanır gelmiş. Bir tek Nottingham galibiyetinden gitmiş Coventry karşısında. Eminim ki oradan giden Aziz Bey tek kişi siz değilsiniz. Çok fazla kayıp olduğunu düşünüyoruz.
0: Bournemouth Liverpool maçının muhtemel 11'lerini okumuştum. Şimdi gerçek 11'lerine bakalım. Sürpriz var mı? Evet, Becker, Araujo sağda, Van Dijk, Jacque, Kerkeş, Szoboszlai, McAllister, Barcola, Wirtz, Gakpo ve Isak. Yani muhtemel 11'in aynısı. Bournemouth'a bakıyorum. Petrovic, Smith, Hill, Antonio, Silva, Trufer, Scott Adams, Ryan, Christie, Tavernier, Evanilson. Bu da çok iyi. Buradaki 11'lerde hiç sürpriz yok. KG var. Çok güvenilir hala. Leeds Palace, şimdi baktık Leeds'e. Bakalım bir sürpriz var mı? Trafor, Elvedi, Muammerovic, Justin, Bogle, Stah, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Calvert-Lewin ve Okafor. Tamam, forvet ikili de aynı. Palace'da Tomiyasu var. Disasi yerine beklendiği gibi Richards, Kanvo, Kalaili, Timber, Wharton, Mitchell, Pino, Kamada, Westrand, Larsen. Buradaki 11'lerde de bir sürpriz yok. City Sunderland'e bakalım. City'de Donnarumma, Nunez, Diaz, Guehi, Guardiol, Enzo Fernandez, Anderson, Semenyo, Cherki, Ndiaye ve Haaland var. Burada da bir sürpriz yok. Doku yine yedekler arasında beklendiği gibi. Sunderland'de Brobey var mı? Var. Meunier var mı? Var. Lafie var mı? Var. Xhaka var mı? Var. Ya burada da bir sürpriz yok. City galibiyeti bekliyorum. 4,5 gol altıyla da birleştiririm. Kadrolar iyi yani.
1: Pekala Kenco Boran.
0: Rangers maçı nasıl gidiyor?
1: Bakalım.
0: Kaçıncı dakika orada? Bu maç bittiğinde orada hala izleyebilecek miyiz?
1: Dakika 50.
0: Aa, iyi, izleyebileceğiz biraz.
1: İzleyebileceğiz bir parça. Rangers 1-0 önde hala. Burada istatistikler yansımıyor. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz. Celtic'te bir oyuncu değişikliği olmuş. O hücum oyuncusu Hök oyuna girmiş. Bordo'dan aldıkları oyuncu. Bakalım Yalçın üst bekliyor. Goller gelirse söyleyeceğiz. İsveç'te Kalmar Haken'de gol oldu. Dinleyicimiz bu maça oynamıştı 1'den 2'ye. Bakayım. Evet, dinleyicimizin Haken'i attı. Şimdi ikinci yarıda Kalmar'ın çevirmesini bekleyeceğiz. İlk yarıda Kalmar tabii gol atmayacak. İkinci yarıda çevirecek. İlk yarının bu şekilde bitmesi lazım. Kalmar Haken maçına özellikle dinleyicimiz için bakıyoruz. Tabii Celtic'in de bir gol atması lazım. Gence Boran 2'den 1 oluyormuş ama Celtic gol atamıyormuş. Bir 30'dan gidiyormuş orası.
0: Ve bakacağız. Son 20 dakika. Acaba ne olacak?
1: Getafe Malaga gol yok, hala devam ediyor. 10 dakika 10-0-0. Fiorentina Napoli 1-1 dakika 77. Bu da böyle bitecek gibi görünüyor ama bakalım. Eğer bir Napoli golü gelirse benim ev sahibi 1,5 gol üstü için benim umudum bir parça daha artar. Çünkü bu şekilde devam ettikçe Fiorentina'da bir puan yeterli gelir. Artık ne yapalım, kazanamıyorsak bir puana bakalım diyecekti. Şu gol olsun mesela, üçlüler kazansın, sonra kaleci çıkardı. Napoli'nin çok tehlikeli geldiğini söyleyeyim. Hala da atak
0: Dak
1: bitmiş
0: devam
1: değil.
0: ediyor
1: Ama
0: ama kötü kontrol ve kötü pas.
1: Fiorentina savunması kapandı. Antwerp 0, Saint-Gilloise 0 dakika 40. Wolves'da Championship'te Wolves 0, West Brom 0 dakika 50. Sabadell Oviedo 0-0. Almanya 2, Armania Bielefeld Heidenheim 1-1. Hannover 1, Bochum 0, Enerji Cottbus 1, Saint Pauli 0. İskoçya'da Celtic 0, Rangers 1. Danimarka'da 2 maç var. Brøndby, Kopenhag, Sondre Kaise, Randers. Gol yok. İsveç'te Kalmar 0, Haken 1 dedik. Djurgården, Elfsborg ve Halmstad Ayık'ta gol yok. Bunlar 0-0 devam ediyor. Polonya'da Piast 1, Pogon 2. İsviçre'de Vaduz 0, Thun 0. Çekya'da Hrada Krolev 0, Teplice 1 dakikalar 52. Ukrayna'da Kudrivka 2, Kolos 3 dakika 76'ya geldi. 10 geçe reklamına gidelim, sonrasında buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank.

0: mutlak hedefi galibiyet olan Fenerbahçe, Eyüpspor'u Kadıköy'de ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendirin kardeşim Bilyoner.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüpspor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlendirin kardeşi Milyoner.
8: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz, yayınımız devam ediyor. Sizlerden ayrı kaldığımız kadar da Wolverhampton West Bromwich karşısında öne geçti 1-0'lık skorla. O gol haberini verelim. Hannover 2, Bochum 0 oldu. Almanya Bundesliga 2'de. Celtic'te hala gol göremedik. Kalmar Haken'de Haken'in golü var dedik. Diğer İsveç'in diğer maçlarında gol sesi çıkmadı. Sizlerden ayrı kaldığımız dakikalarda durumlar bunlar.
9: Wolverhampton bende de, evet. Yok, burada bir sayfa yenilemek lazım.
8: Dinleyicimizden kupon geldi ama yani kupon herhalde 10 tane maç falan var. Leeds Crystal 2.5 üst, Fulham United, Joshua King isabet, Marsilya Paris Saint Germain 3.5 üst, Manisa İstanbul 3.5 üst, Ahmet Beşiktaş ev sahibi 0.5 üst, Fenerbahçe Eyüp 3.5 üst, Bournemouth Liverpool 2.5 üst olarak bir kupon. Ya 8 ya 10 tane maç var. Bol şans dileyelim.
9: Ne kadarlık? Kaç misli?
8: Misli yüksek değil canım.
9: Yani.
8: Misli yüksek değil. Misli yüksek.
9: Misli bayağı yüksek.
8: Yüksekmiş. Ben onu 2-0 aşağıda gördüm. Elektrik faturası gibi olmuş. Bol şans dileyelim.
9: Valla dün dinleyicimiz bana bir kupon yolladı. Çok iyi bir rakam kazanmış. İyi bir meblağa iyi bir rakam kazanmış. İşte neler
8: ne
9: vardı?
8: Ne zaman ekrana baksam bu arada
9: Aston Villa'nın golü geliyor.
8: Hakikaten Aston Villa'yı sevinirken görüyorum yani. Pekala, gence oran Premier İtalya'dan devam edelim. Juventus Atalanta'yı konuşalım.
9: 3 sene önce olsa harika maç derdim. Şimdi hiçbir şey demiyorum.
8: Şimdi acaba açar mıyım diyorsun kendi içinden, değil mi? Acaba evde olsa...
9: Yani açmam. Açar mıyım değil, açmam.
8: 90'lardan bir film mi izleyeyim yoksa maça mı bakayım dersin sen diye tahmin ediyorum.
9: Ya sabah bir film izledim. Birazdan anlatırım. Çok iyi bir film.
8: Tamam.
9: Hakim.
8: Tamam.
9: Robert Downey Jr.
8: Tamam. Saat 19'da Juventus Atalanta karşı karşıya geliyor. 1.52, 3.38, 4.43, 1.02. 2.5 gol altı 1.72, 2.5 gol üstü 1.68. Karşılıklı gol var 1.67, yok da 1.73 olarak belirlendi. Juventus Sassuolo 3-2'lik skora mağlup oldu. O çok tartışılan müsabakadan sonra Avrupa Ligi'nde Nijmegen'de oynadılar. 5-0 kazandılar ama Spalletti'nin koltuğu sallanmaya başladı. Conte iddiaları dolaşıyor. Tam da lig arası geldi. 2 haftalık bir boşluk. Şu arada çok fazla teknik direktör değişimi görebiliriz. Tam teknik direktör değiştirmek için ideal zamana aralığı geldi. Roma ile oynadı Atalanta. 2-1 kaybetti. Ligde

Sonrasında Cagliari maçında yine 2-1'lik skorla kaybetti. O maçta Cagliari iyi hücum etti. Uzaktan attığı şutlarla birlikte Atalanta kalesine tehlikeler yarattı. Ben Atalanta'nın iyi bir maç çıkardığını düşünmüyorum ki Atalanta'nın sezon başından beri zaten çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Bu iki mağlubiyetten sonra önce Roma ve Cagliari mağlubiyetlerinden önce Bologna gibi 0 devirdikleri maçta bile çok daha iyi oynayan taraf Bologna'ydı. Juventus'a dedik 3-2'lik skorla mağlup oldu sahası oluyor. O da tuhaf bir müsabakaydı. Sonlara doğru gol atmaya gittiler skor 2-2 iken. Yani çok tuhaf bir gol yediler. 3-2 bitti. O da tartışmaları beraberinde getirdi. Tabii

0: parça olsun çekip çevirmesine yardımcı olacaktır. Ben Juventus tarafındayım ama ilk tercihim toplam gol sayısı da 2-3 oldu. Burada da skor tahminim var. 2-0 ya da 2-1'lik skorla ben Juventus'un kazanmasını bekliyorum. Bilgisayarla da belki hemfikir olacağımız bir noktadır diye düşünüyorum. Ya 2-0 ya 2-1. Toplam gol 2-3 oranı itibariyle çok son derece cazip. Aklınızda yatan skorda skor kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz.
1: Ben önce Juventus'taki eksikleri söyleyeyim. Kenan Yıldız, Turam, Juan Cabal, Jeremy Boga, Ekator, Kaptan Locatelli yok. Yedek kaleci Grabara çapraz bağlarını koparmış. 6 ay oynamayacakmış. Lloyd Kelly'nin Avrupa'daki cezası bitmiş, ligde oynayacak. Sakatlığı geçen Amerikalı McKennie de orta sahadaki yerini alabilecekmiş. ...1-0... Juventus diyor. Diyor ki Spalletti Sarri maçları her zaman harika, taktik savaşlarına açık, bu anlamda izleyenlere çok keyif veren bir eşleşmedir diyor. Bak dikkat edersen takımlarla ilgili değil, hocalarla ilgili Sarri Spalletti mücadeleleri. Serie A'nın en yaşlı ve en kurt iki hocasının kafa kafaya mücadelesinde zor bir maç tarafları bekliyor. Juventus'un evinde taraftar desteğiyle rakibine bir gollük bir üstünlük sağlamasını bekliyorum. 1-0'lık bir Juventus galibiyeti demiş.
0: Dinleyicimiz sürpriz kupon göndermiş. Hartberg LASK ilk yarı sonucu 0-2. Yani LASK ilk yarı 2-0 öne tamamlar. Twente PSV artı 6 gol. Alkmaar Telstar maç sonu 1 ve karşılıklı gol var oynamış. Bol şans dileyelim dinleyicimize. Elektrik faturası gibi olan kutu sahibi diyor ki Manisa 3.5 değil 2.5 üstüymüş, o zaman tamam olur. 7 maç varmış, 4 maçı da zaten Gencove verdi diyor. Niye izdiniz beni Ulaş Bey diyor. Gencove savunabilir misin kuponumu diyor. Kuponu savun Gencove lan.
1: Valla maç sayısı fazla ama evet maçlar doğru. Yani Fulham var, Leeds var, işte Joshua King var, Marsilya Paris var. Manisa bende değil, Ahmet de bende. Fener Eyüp 3.5 üst. Ya bu öyle bir benim kuponum olmuş ki ben buna karşı gelemem ama maç sayısı fazla.
0: Savunacaksın o zaman.
1: Ama maç sayısı fazla. Ya ben böyle durumlarda bakın ben 3 tane seçecek olsam Leeds'i alırdım. Joshua King'i alırdım. Leeds'i alırdım. Joshua King'i alırdım. Marsilya Paris 3.5 üstü alırdım. Umarım da yanılmam. Ya da Fenerbahçe Eyüp ilk 25 dakikada gol oluru alırdım ben.
0: Pekala. Beylikdüzü Marmara Park taksiden Cengiz Bey'in bir kuponu geldi. Almanya 2. Bundesliga'nın canlı oynamış. Armanya Bielefeld Heidenheim ilk yarı sonucu 2-3-72. Hannover Bochum ilk yarı 1 oynamış. Cottbus Sampoli'de ilk yarı 1 oynamış bu kupon. Gelmiş zaten. Yanlış görmediysem eğer ilk yarı sonuçlarını. Kupon gelmiş. Dinleyicimizi tebrik edelim. O gelmiş. Diğer maçlara bakalım. Celtic Rangers'ta dakika 64 oldu. Hala 1-0 Rangers üstünlüğü var. Fiorentina Napoli'de artık son 1-2 dakika uzatmalar verilecek. Herhalde böyle bitecek gibi görünüyor. Getafe Malaga dakika 21-0-0 devam ediyor. Feyenoord Utrecht bitti zaten 5-0'lık skorla. Antwerp Saint-Gilloise ilk yarı sonucu 0-0. Gol yok orada. Wolverhampton West Bromwich'te Wolverhampton 1-0 üstün dakika 62. Sabadell Oviedo dakika 23 gol yok. Danimarka'da Brøndby Kopenhag Sondre Kayser-Anders maçları 0-0 devam ediyor. İsveç'te yine Hake'nin golünü söylemiştik. Kalmar deplasmanında öne geçti 1-0'lık skorla. O devam ediyor. Duyurgarden Elfsborg Karmstadt Aik 0-0 sürmekte. İsviçre'de Vaduz Thun dakika 22 0-0. Çekya'da Hiradak Kralove 0, Teplice 1 dakika 64. Ukrayna'da da Kudrivka 2, Kolos 3 dakikalar burada da 87'yi gösteriyor. Gidişat bu şekilde sevgili Gence Boran. O zaman Fulham United'ı konuşalım. 7 dakikamız var.
1: Konuşalım.
0: 5.30'a. 3.08, 3.41, 1.79, 1.02, 2.5 gol altı, 2.17, 2.5 üstü, 1.40, var 1.37, yok da 2.26 olarak belirlendi.

0: bu maçta. United 4 maçta 4 puanda, Fulham 4 maçta 1 puanda bulunuyor. Fulham'ın son maçı Liverpool deplasmanı 0-0 bitti. Ligdeki müsabakası, sonrasında İngiltere Lig Kupası'nda West Ham'la oynadığı deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı. United derbide Manchester City'ye mağlup oldu 1-0 ile skorla, ki rakip uzun süre 10 kişi oynadı. Ona rağmen United maçı kendi sahasında kaybetti. Sonrasında İngiltere Lig Kupası'nda Brighton'la oynadı. O müsabakayı da 3-2'lik skorla kaybetti. Gidişat pek iyi durmuyor United'da. Ne diyorsun genç oğlan?
1: Yani ben hafta içi YouTube'daki 102 platformunda Brighton galibiyeti beklediğimi söylemiştim sürpriz olarak. Hatta Brighton kazanır ve 1,5 gol üstü. Böyle 3 küsür oranı, 3,60 mı 3,70 mi ne oranı vardı. Ulaş maç bir başladı. 15 dakikada 2-0 oldu, yattım uyudum. Moral bozukluğu. Mesajlar geliyor işte, Genco abi Manchester ne yapıyor öyle falan filan. Sonra sabah bir uyandım. Telefonumda 9 tane 10 tane mesaj. Hashtagli işte bizim YouTube üyeleri. Ondan sonra dedim ne oldu acaba? Aklımın ucuna bile gelmiyor Brighton'ın 2-0'dan maçı 3-2 yaptığı. Yani acaba hangi tahminim geldi de bu kadar şey aldım, yorum aldım. Bir baktım Brighton 3-2. İnanamadım. Yani görüyorum 3-2'yi, kafam basmadı. Ama oradaki durum, tabii maçı izleyemedim. Manchester ne kadar kötüledi, ne oldu, bir şey mi oldu? Ama hakikaten kötü bir mağlubiyet aldı kesin Manchester'ın, ki City karşısında rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu hiç üstünlüğü alamadılar yani. Oyunda hiç üstünlüğü alamadılar. O da United adına kötü. Ugarte, De Ligt ve Diallo sakatlıklarından dolayı yoklar. Luke Shaw ve Balaban'ın durumları belirsiz. Luke Shaw ve Balaban'ın durumları belirsiz. Kadroya baktığımızda Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Maino, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Cunha ve Sesko'yu görüyoruz. Ama burada KG var derim ben. Ulaş, normal eski usul bir tahmin soran, isteyen varsa bu maçta KG var derim. Ama tercihim belli. Joshua King isabetli şut çeker. Oranı hatırlamıyorum, ya 1,60 ya 1,70. 3 haftadır ben Fulham'da Joshua King öneriyorum. 2 hafta geldi. Gelmediği hafta da dediğim gibi kaleciyle karşı karşıya üstten out attı. Kaleyi bulsa şut, gol olsa ya da kaleci kurtarsa o tercihimiz de gelecek. 3'te 3 olacak ama hatalı bir tercih değildi. Bu oyuncu 18 yaşında nefis işler yapıyor. Gerçekten nefis işler yapıyor. Önemli bir isim olacak gibi hissettiriyor. Bu yaşına rağmen Chelsea maçındaki attığı gol, aldığı sorumluluk, geçen hafta yine aynı şekilde maçın hemen başında attığı gol. Şimdi Manchester karşısında da evinde eminim çok ekstra motive olacaktır ve kaleye isabetli en azından bir şut çekmesini bekliyorum. Ulaş, Joshua King'in.
0: Bilgisayar ne diyor klasik tahminlerde?
1: 2-1.
0: 2-1 diyor.
1: Ama Manchester demiş. Diyor ki City maçından sonra Brighton kaybı, üst üste arka arkaya alınan mağlubiyetler takımda moralleri çok bozdu. Hayal kırıklığı yaşanıyor. Hele ki City karşısında rakibin 10 kişi kalmasına rağmen oynanan oyun ve alınan mağlubiyet.
0: Fiorentina'mızın golü geldi mi? 3'e 2 geliyorlar.
1: Haydi. Haydi. Yok,
0: Senin
1: bitti.
0: eleman Mastantuno galiba. Niye atmadın sol
1: Abi
0: tarafa
1: yani o
0: ya?
1: pası atana kadar.
0: Senin eleman Mastantuno'ydu o galiba.
1: Ya iyi getirdi de son pası vermedi.
0: Diğer tarafta da boş arkadaşı vardı. Kahraman olacağım diye bizim golümüzü yedin. Yalnız iyi paslaşıyorlar ha. Kaptırmadılar da.
1: Manchester'dan bir çıkış bekliyorum demiş bilgisayar, ama ben yani Fulham'ı izlemiş biri olarak o galibiyeti pek
0: Haydi
1: onaylayabileceğimi
0: be.
1: söyleyemem. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir
0: Gol
1: gol
0: olsa
1: kaçtı.
0: jeneriklik olacaktı.
1: Ya biraz fazla kahraman
0: Beto.
1: olmak istedi.
0: İlk bence bir önceki pozisyonda kaçtı golümüz. Yalnız hani ayağına otursa bu gol ha. Jenerik olacakken şeye girdi bu. Futbol komedi programlarına girer.
1: Aynen.
0: Jeneriklik gol beklerken şimdi Napoli geliyor. Yalnız bu maçın bir gol daha olmaması çok enteresan şu tempoya. Bir orada bir burada top. Bu sefer Napoli geldi sağ taraftan yerden şut, kalecide kaldı. Artık uzatmalarına son 1-2 dakikası. Bakalım Getafe Malaga 0-0 devam ediyor. Dakika 26. Antwerp Saint Julia 0-0 ilk yarı sonucu. Wolverhampton 1 West Bromwich 0. Sabadell 1 Oviedo 0. Almanya 2'de ikinci yarılar daha başlamadı. Celtic Rangers'ta dakika 70'e geldi. Celtic hala golü bulamadı. 1-0 Rangers üstünlüğü var. Danimarka'da son 4 Kayseri 1 Randers 0 dakika 27. Brøndby Kopenhag 0-0 devam ediyor. İsveç'te hala tek gol var. Haken Kalmar deplasmanında 1-0 önde. Diğer iki maçta gol yok. Önümüzdeki şu andaki sonuçlar, skorlar bu şekilde. Birazdan altılı Ganyan'a gideceğiz. Üçüncü ayağda bir numaralı Wind of Romance kazandı. 2.70 Ganyan'ı var. İlk ayak 3 Any Given Sunday 1.70. İkinci ayak 6 Açakız 19.40. Üçüncü ayak bir numara Wind of Romance 2.70 3.61 şeklinde devam etmekte. İstanbul'da ilk altılı Ganyan. Fiorentina sağdan bir gitmeye çalıştı ama top kaptırdı.
1: Bitecek.
0: Bitecek şimdi.
1: Ve bitti.
0: Bitti. Biter biraz iki Fiorentina oyuncu kendini yere attı.
1: Evet, biraz fazla çabalamışlar.
0: 1-1 bitti müsabaka. Fiorentina Napoli günün ilk müsabakası 1-1'lik skorla bitti.
1: O acayip gol olmasaydı bilgisayarın 1-0'lık tahmini geliyordu hakikaten.
0: O şekilde bakamıyoruz ama neyse ki.
1: O şekilde bakamıyoruz, evet.
0: O şekilde bakamıyoruz. Pekala, at yarışı ne kadarımız var Yücel?
1: Bir at kalmış.
0: Bir at kalmış dışarıda. Sen bir tercihlerini söyle. Leeds Crystal'da Leeds galibiyeti beklediğin.
1: Doğru.
0: Tarafta en güvendiğin olduğunu söyledin.
1: Evet.
0: Ben direkt onu zaten hafızama yazdım. City Sunderland'de 1-4.5 gol altı bekliyorsun.
1: Doğru.
0: Burnham Liverpool'da
1: KG var.
0: Fulham Manchester United'da
1: Joshua King, yani eski usul seçim isteyenler karşılıklı gol var bekliyorum. Fakat ben Joshua King'in bir isabetli şutuna çok güveniyorum. Hatta o maç televizyon veriyordur muhtemelen. Açacağımız maçlardan bir kesinlikle olacak.
0: Frosinone Como'da Como kazanır. 1 ve 1.5 gol üstü. Parma Genoa'da toplam gol 2-3. Juventus Atalanta'da toplam gol 2-3. Şu ana kadar İtalya'da benim tercihlerim. Ahmet Beşiktaş'ta gol beslerini çok güveniyorum. Hatta 2.5 üstte karşılıklı gol var da ayrı ayrı kuponlarda değerlendirmek üzere benim bugünün bülteninde en güvendiğim bahisler sevgili dostlar. Fenerbahçe Eyüp'te de 1-4.5 gol altı, yine kuponumda değerlendirdiğim maçlardan birisi. Değerlendirmedik ama Erzurum Samsun'da da 2.5 gol altı bekliyorum. Ben bunu da kuponumu ekledim. Süper Lig kuponumu ekledim. Erzurum Samsun'da 2.5 gol altı beklentim var. Göztepe Rize'ye ulaşmadım. Süper Lig'de benim değerlendirmediğim maçlardan birisi bu. Almanya Bundesliga'da güzel maçlar var. Bunları değerlendirirsen bilgisayardan skor desteğini de alırız. Keza Fransa'daki Marsilya Paris Saint Germain maçında hem değerlendiririz hem bilgisayardan skor desteğini alırız. At yarışına gidelim gelelim. At yarıştan sonra onları da hep birlikte değerlendiririz, konuşuruz. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp
1: mesaj. Başlıyor yarış.
0: Yarış da başlıyor.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
4: Dünkü koşu başladı. İç kulvarda 3 numaralı Mazat'tan, orta kulvarda 4 numaralı Şevçenko öne geldiler. Onlardan 4 numaralı Şevçenko liderliği aldı. Bir boy geride ikincilikte dışarıda 7 numaralı Dışozun var. Yarım boy geride içeride 3 numaralı Mazat'tan. 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Asra İnat. Hemen dışında 1 numaralı Social B. 2.5 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Racing Rapture. 3 boy kadar geride 5 numaralı Riyad var. Onların da 5 boy gerisinde 8 numaralı Arno Rebel sırasıyla 1400 metre start yerine yaklaşılıyor. Fark 1.5 boy kadar iç kulvarda 4 numaralı Şevçenko önde. İkincilikte dışarıda 7 numaralı Chosen. 1 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Mazatlan. 1.5 boy geride 4.lükte dışarıda 1 numaralı Social. 1 yarım boy geride iç kulvarda 6 numaralı Astrainat. 2 boy kadar geride 2 numaralı Racing Capture. Onun 3 boy gerisinde 5 numaralı Riyad. 3 boy gerisinde 8 numaralı Arno Rebel sırasıyla 1200 metre start yerine geliniyor. 4 numaralı Şevçenko'nun liderliği devam ediyor. Fark yine 1-1.5 boy kadar dışarıda. 7 numaralı Chosen ikincilikte yarım boy geride içeride 3 numaralı Mazatlan var. 1 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Astrainat, hemen dışında 1 numaralı Social B. 2 boy geride orta kulvarda 2 numaralı Racing Crapture. 2.5

0: 3 boy geride, içeride 5 numaralı Riyad, hemen dışında da 8 numaralı Arnorable sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 4 numaralı Shevchenko'nun liderliği devam ediyor. 1 boy geride dışarıda yine 7 numaralı Chosen var. İçine 3 numaralı Mazatlan geldi. 2 boy gerilerinde dışarıda 1 numaralı Social Bee. İçinde 6 numaralı Astreinat. 2 boy geride 2 numaralı Racing Rapture. 2,5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Riyad, daha sonra 8 numaralı Arnorable sırasıyla düzlüğe de 4 numaralı Shevchenko önde çıktı. 1,5 boy geride dışarıda 7 numaralı Chosen ikincideki yerini koruyor içeriden. 3 numaralı Mazat'tan aralarından 6 numaralı Astreinat, daha geriden dışarıdan da 1 numaralı Social Bee'nin çabaları var. Farklar azaldı içeriden. 3 numaralı Mazat'tan geldi. Orta kulvardaki 6 numaralı Astreinat'la birlikte liderlik mücadelesi başladı. 3 boy gelende de 2 numaralı Racing Capture sırasıyla son 200 metreye giriliyor. Asfaltta orta kulvarda 6 numaralı Astreinat önde. Şimdi fark 1 boya kadar çıktı içeriden. 3 numaralı Mazat'tan atakları orta kulvarda. 6 numaralı Astreinat önde, içinde 3 numaralı Mazat'tan geliyor. Fark 1 boy, 6 numaralı Astreinat Inat önde ve koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Mazat'tan ikinci, 1 numaralı Social bir üçüncü, 2 numaralı Racing Rapture dördüncü, 7 numaralı The Chosen da koşuyu beşinci tamamladı. 6 numaralı Astra Inat Akın Sözen'le kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org

0: Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bugün saat 5'te mutlak hedefi galibiyet olan Fenerbahçe, Eyüp Spor'u Kadıköy'de ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendirin kardeşim
1: Bilyoner. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran. Bir taksi.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Tekin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
8: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz sevgili dostlar. 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Antalya'dan Cahit Bey bir cumartesi denemesiydi olmadı diye paylaşmış. 4 maç. Tutanları söyleyelim. Tutmayanlar zaten tutmadı. Roma Inter'de herhangi bir oyuncu artı 2 gol atar. 3-20 güzel.
9: Kim attı?
8: Trabzonspor Galatasaray'da da herhangi bir oyuncu 2 gol atar. 3-40 bu da güzel. O da 4-0. Trabzon'a sal attı zaten. Brighton'da, Brighton Arsenal'de herhangi bir gol 2, herhangi bir oyuncu 2 gol atar. 3 gol var ama 3'ü de farklı oyunculardan mı geldi önce Burhan?
9: Hiç hatırlamıyorum.
8: Brighton'da. Bir de Stuttgart Dortmund'da
9: o zaten 1-0 bitti, o gelmez.
8: O maçın yalnız Gencebaran yani
9: bütün dünya üst oynadı.
8: Evet. Yani o maçın üst olmaması, o maçın sadece bir golde kalması gerçekten enteresan. Yani cumartesinin yakan kuponlarından,
9: yakan maçlarından
8: yakan
9: biriydi.
8: Maçlarından birisi derim. Roma Inter'de 2 gol var. İkisi de farklı oyunculardı. Yani aynı Roma'nın 2 golünde Kone attı. Inter'in 2 golünde Lautaro Martinez attı. Orada çifte geldi.
9: Aa.
8: İki sayılması lazım Gence Varan.
9: Evet güzelmiş.
8: Çarpı 2 almamız lazım o maçta.
9: Dur bakalım hemen Celtic'e dönelim. Fiorentina maçı bitti. Unuttuk Celtic'i. Geri alalım.
8: O maçta Celtic'e bir gol attırmamız lazım ya.
9: Celtic nasıl atamadık şu ana kadar?
8: Yalnız Hakan ikinci yatmış. Dinleyicimizin 2'den 1'i için kötü oldu bu. 1-0'da kalsaydı Hakan 2-0 diyor. Şuradan rahatlı. Kanmanın şu dakikada bir golünü bekliyoruz. 2-1 olsun. İlk yarı 2. İkinci yarıda ev sahibi içermesini bekleyelim. Yalnız orası gelip burası gelmezse sıkıntı.
9: Ya dün aynısı arkadaşım oldu biliyor musun? Stoke City 1 ile oynuyor. Hatırlamıyorum. Ona 1 oynamış. Millwall West Ham maçına 1 oynamış. Millwall dakika 60 2-0 önde. Stoke City 1-0 geride. Ya da önde bilmiyorum Stoke City'ye ne oynadığını ama taraflardan biri Stoke City. Dedim ki o iş bitti dedim. Yani Millwall kazandı ama 2-1 dönmez dedim. İşte Wolverhampton mıydı neydi hatırlamıyorum. Tamam. Sonra
8: Millwall West Ham oynadı ya ne Wolverhampton'a.
9: Hayır Stoke City diyorum.
8: Ha, Stoke City pardon.
9: Ondan sonra Millwall 2-0 önde o geldi ama Stoke City dönmez dedim.
8: Ha, öbürü.
9: Evet sonra 25 dakika sonra arkadaşım dedi ki Genco Stoke City 2-1 olmuş dedi. Acayip de güzel bir kuponu ya 12 katı falan veriyor.
8: Onu sevinirken
9: Aa dedim dur bakayım Millwall'a dedim 2-2. Ve 90. dakikada topu kaptırıyor son oyuncu. Hani hatırlar mısın? Steven Gerrard Dembaba'ya kaptırmıştı, gol olmuştu. Aynısı. Kaptırdı. Fakat Gerrard'ın aksine bu oyuncu uçarak yetişti ve yaka paça indirdi gole giden oyuncuyu. Kırmızı kart gördü. Eğer o gol olsaydı çok acayip bir şey olacaktı arkadaşım adına ama maalesef olmadı. Yani ne geliyor ne gelmiyor derken gelen gelmedi, gelmeyen geldi. Görüntüde. Yalnız Kante de ne gol atmış. Chelsea'de oynarken bir golü Premier Lig programında ekrana geldi de.
8: Jenner'i almışlar.
9: Gerçekten acayip bir gol atmış.
8: Direğin dibinden. Direkle topun geçtiği yer arasında belki bir milim vardır. 16 maçları da birazdan başlayacak.
9: Evet orada acaba hangisini? 18.30'da Manchester onu sonra izleriz de. Leeds'i açalım isterim ben.
8: City'yi açarız bir de.
9: City mi? Burnham'ı Liverpool daha güzel olur
8: bence
9: sanki.
8: Bence Burnham'ı Liverpool daha güzel olur. Doğru söylüyorsun. City'yi...
9: Evet, Leeds'le Burnham'ı Liverpool ama Burnham'ı ve City'yi zoraki izleyebiliriz. Diğerini bulamazsak.
8: Milan Lecce'yi konuşalım.
9: Haydi konuşalım.
8: 21.45 maçı, Serie A'nın son maçı. 1-11-5-57-9-93-1-0-2. 2.5 gol altının oranı 2.12, 2.5 gol üstü 1.42, var 1.92, yok da 1.52 olarak belirlendi. Milan 4 maç 8 puan, Lecce 4 maç 6 puan toplayabildi. Milan son maçta Lazio deplasmanındaydı. Sağdan 2-2 ile ayrıldı ki maçın ilk yarısındaki Milan'la ikinci yarısındaki Milan tamamen farklıydı. Lazio da tabii öyleydi. Lazio ilk yarıda daha 10. dakikada öne geçti. Devretmeden 2-0'ı buldu. İlk yarıda çok daha fazla gol atabilirdi. Çok baskılı oynadı Lazio. Milan tamamen sağdan sildi ama o tempoyu elbette ki 90 dakikaya yayması mümkün değildi. İkinci yarıda oyundan düştüler. İkinci yarıda kontrol Milan'a geçti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Moreira'nın golleriyle ki 2 dakika arayla 2 gol attı. Skor 2-2'ye geldi. Maç da o skorla bitti. Ama sonrasında hafta arasında Benfica ile Avrupa Ligi'nde oynadılar ki günün en yüksek profilli maçlarından birisiydi bu.
9: Şampiyonlar Ligi maçı gibiydi.
8: Şampiyonlar Ligi maçı gibi aynı öyle. Müsabakayı 2-0'lık skorla kaybettiler.
9: Peki sonraki yaşananları gördün mü? Bir basın mensubu öyle bir soru sordu ki Amorim'e, çarşı pazar karıştı.
8: Amorim ama cevabını verdi.
9: Evet.
8: Amorim cevabını verdi. Bu kadroyla alakalı bir soru geldi basın mensubundan.
9: İşte şey dedi.
8: Parça parça soru.
9: Ne zaman deneme yapmaktan vazgeçeceksiniz? Deney takım mı bu Milan? Bir tane bir gerçek 11'ini biliyor musunuz? Bize de gösterecek misiniz? Benfica... Sürekli test mi yapacaksınız yoksa böyle dedi.
8: Benfica maç

0: yaşında da genç olan Ramos, Milan'da oynayan Ramos, Benfica'nın eski golcüsü. O Lazio maçında oyuna sonradan dahil olup gol atan Moreira, Benfica altyapısından yetişme. Amorim de Benfica taraftarıymış. Daha önce bir röportajda söylemişti. Bütün takım aslında Benfica'yı tanıyor. Mağlubiyet geldi. Yani Milan'ın bu seneki şampiyonluk mücadelesinde olmaz da yani ilk 4 Şampiyonlar Ligi sırası için gittiği yere kadar gidecek. Atletik bir takım Milan esasen. Ama deneyimsizlik de var tabii şeyde o bazı oyuncularda. Ramos tam oturmadı. İleri uçta Ramos tam oturmuş olsa o kadar da para verdiler. Tam katkı alamıyorlar. Daha eli yüzü düzgün bir takım haline gelecek. Ama tabii yani şu maç Lecce müsabakasında olası bir kötü sonuç Amorim'le yolların ayrılmasına gider. Bir el sallama olayı gerçekleşir orada. 2 haftalık ara var. Ama Lecce'de de bu arada tekrardan maça geçersek Lecce'de de ben hani o gücü çok görmüyorum açık konuşmak gerekirse. Son maç Monza'yı 3-2 devirdiler. Burada beraber izledik. İlk 2 golü Lecce'nin ilk 10 dakikada 2 gol attı.
1: Onu diyordum işte.
0: 2 gol de kornerden kafayla geldi. Yani öyle tamam. Bir savunmayı da kolay kolay bulamazsın yani. Dolayısıyla ben Milan'ın galibiyetini bekliyorum. Yanına da 4.5 gol altı attım. 2-0 ya da 3-0 bir Milan galibiyeti beklentim var benim.
1: Evet, kadrosal bilgilere baktığımızda Modric hafta içi dinlendirildi diyor. Bugün oynaması bekleniyor diyor. Rabiot ve Mario Gila da aynı şekilde bugün ilk 11'de oynaması beklenen isimlermiş. Başka Ramos'un ilk 11'de olması bekleniyor. Pulis için ilk 11'de olması bekleniyormuş. Evet, kadrosal haberler bunlar. Muhtemel 11'de de Maynan, Gila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinian, Pulisic, Salemakers ve Ramos'u görüyoruz. Lecce'de golcü Gubels yokmuş. Orta sahadan da Berisha ve Gundogan yokmuş. Bilgisayar diyor ki bu eksikler ışığında ve muhtemel 11 ışığında son yıllarda Milan Lecce karşısında özellikle San Siro'da inanılmaz bir üstünlük yakalamış durumda. Bu üstünlük bu yılda devam eder demiş ve 2-0'lık bir galibiyet beklediğini söylemiş Milan'ın Lecce karşısında. Daha gollü bir galibiyet olmaz mı?
0: Kaç demiş?
1: 2-0.
0: Ben de 2-0 bekliyorum. 2-0, 3-0 bekliyorum.
1: O zaman 1 ve 4.5 alt.
0: Evet, ana bahsim bu zaten.
1: Ana bahsimiz bu.
0: Kuponda aldım.
1: Peki bakalım Celtic Rangers maçında çok acayip şeyler oluyor. Kontrataktan Rangers çok ama çok önemli bir pozisyon kaçırdı. Bakalım son dakika içerisindeyiz. Bir oyuncu değişikliği. Celtic artık son kozlarını sahaya sürdü. Bir beraberlik golü için bastıracak. Kale vuruşunu kullandılar paslaşarak. Rangers neredeyse tüm oyuncularıyla kendi yarı sahasında iki kişiyle pres yapıyor ileride.
0: Rangers da kupada da yendi Celtic'i. Bir de ligde yeniyor.
1: Vallahi Celtic taraftarı olsaydım üzülürdüm iki kere üst üste.
0: Gerçi daha sezon bitene kadar bir 500 milyon daha karşılaşma vardır.
1: Yani bunlar da bu kadar çok oynuyor hakikaten. Hiç kendileri çalıp kendileri oynuyorlar ulaş. Evet, dakika 90 bitti. Bakalım kaç dakikalık bir uzatma eklenecek. Rangers'lar çok ağırdan alıyor tabii ki haliyle. Yine top Rangers'ta. Şimdi 4 dakikalık bir uzatma verildi. 4 dakika uzatma verildi. Oyunu sıkıştırıyor Rangers. Taç çizgisinin oralarda rakibe vurdurup taç kazanmaya çalışıyor ama geri tepti bu. Celtic taç atışı kazandı ama taç da direkt rakibine verdi. Celtic yine şimdi bir taç daha kazandı. Rangers. Yani vakit

0: geçirme olayında da epey başarılılar. Yalnız bu taç atışı çabuk olacak falan filan. Al işte, 30 saniyedir atmıyor taç atışını. Yani bu Celtic de kendi evinde yine Rangers geliyor. Hiçbir şey yapamadı Celtic ya. Hani böyle bir bastır saldır bir şeyler yap. Az daha bir de gol yiyorlardı. Of, Ulaş. Yani ben olsam oyunu derhal durdururdum.
1: Ne
0: Hakem
1: oldu?
0: devam ettiriyor ama
1: Faul mü var?
0: yok, suratında patladı top. Yani nasıl hiç kimse bir şey demiyor şu pozisyona? Bakar mısın? Şimdi olayın, bak bak bak. Şimdi olayın vahamiyetinin farkına vardılar. Şimdi burada faul verildi. O suratına çarptığı pozisyon, daha yeni kalkıyor oyuncu. Ama istediğini aldı Rangers. Top yine Rangers'ta. Hemen kullandılar faul atışını ve köşe direğine indiler. Fakat kaptırdılar.
1: Bu arada Twente PSV karşısında 1-0 önde. Alkmaar'da Telstar karşısında şu anda golü buldu 1-0 önde. Saint-Gilloise'da Antwerp deplasmanında öne geçmeyi başardı 1-0'lık skorla. O gol haberlerini söyleyelim. Championship'te Norwich Bolton daha 18. dakikada skor 1-1'e geldi. O gol haberini de verelim. Avusturya'da Hartberg 0, Lask Linz 1, Riyad 2, Vosberger 0 dakikalar 20'yi gösteriyor. Sevgili dostlar, skorlar bu şekilde. Getafe Malaga'da hala gol yok. İlk yarı bitmek üzere. İspanya'da zaten 2.5-6 oranı sadece 1.40'tı. Risk merkezi burada oradan çıkarken haklıymış gibi duruyor.
0: Şimdi Celtic geliyor. Of, olmadı.
1: Olmadı.
0: Olmadı. Bu da muhtemelen son pozisyon olur. Yalnız gördüğüm son 9 dakika itibariyle konuşuyorum. En kötü Celtic performanslarından biriydi. En kötü.
1: Kupada da çok kötülerdi Gönce Baran.
0: Yani Martin O'Neill abimize yol gözükür mü acaba? Şu iki oynanan Celtic Rangers maçından sonra bilemiyorum.
1: Maçı bitirelim sonra reklama gidelim.
0: Yine Rangers'ta top inanılır gibi değil. Hiç yani hiç
1: Onlar da
0: baskı
1: maçı
0: sıfır.
1: öldürmeye çalışıyorlar. Bak
0: Tabii canım çok
1: ilk
0: çok başarılı. Bak bir daha korner direğine indiler.
1: korner oldu zaten.
0: Out verecek muhtemelen ama bitti. Bitti.
1: Bitti. Maç bitti. Biz de reklama gidiyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bugün saat 5'te mutlak hedefi galibiyet olan Fenerbahçe, Eyüpspor'u Kadıköy'de ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla
4: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Radyo Spor.
8: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. At yarışına kadar bir 5 dakikalık süremiz var. Şöyle hızlı bir şekilde skor toparlaması yapalım. Mesajlarınıza bakacağım sonra. İlk yarı bitti. Getafe Malaga. İspanya La Liga'da ilk yarı sonucu 0-0. Hollanda'da Twente 1 PSV 0. Alkmaar 1 Telstar 0 dakikalar 24. Belçika'da Antwerp 0 Saint-Gilloise 1 dakika 68. Championship'te Wolves 1 West Bromwich 0 uzatmalar oynanıyor. Norwich 2 Bolton 1 dakika 24. İspanya 2'de ilk yarı bitti. Sabadell 2 Oviedo 0. Almanya 2. Bundesliga dakikalar 66. Armenia Bielefeld 2 Heidenheim 2 Hannover 2 Bochum 0 Cottbus 1 Enerji Cottbus 1 St. Pauli 0 konuk tarafı 10 kişi. İskoçya'da Celtic Rangers bitti. Rangers 1-0 kazandı deplasmanda. Avusturya Bundesliga'da Hartberg 0, Last Linz 1, Riet 2, Wolfsberger 0 dakikalar 25. Danimarka'da Brøndby 0, Kopenhag 0, Sondorkaisa 2, Randers 1, ilk yarı sonucu. İsveç'te Djurgården 0, Elfsborg 1, Kalmar 0, Haken 2, Halmstad 0, Ajax 0, ilk yarı sonuçları. Polonya'da Zagłębie Lubin 0, Wisła Płock 0 dakika 8. İsviçre'de Vaduz 0, Thun 1, ilk yarı sonucu. Norveç'te Vålerenga Fredrikstad dakikalar 25'i gösteriyor. 0-0'lık denge bozulmuş değil. Ukrayna'da Karpati Lviv 0, Veres 0 dakika 23. Sonuçlar, skorlar bu şekilde. İnşallah küme düşersin Celtic mesajı geldi. O ikiden bir oynayan dinleyicimizi. Evet. İkinci yarıda Haken Kalmar'ın maçı çevirmesini hep birlikte bekleyecektik. Bizim de keyfimize limon sıktı. Celtic bir gol atamadı. 1.35'te dinleyicimiz oynadığında golüne verilen oran vardı. Leeds Crystal E1.5 üst. City Sunderland 1 ve 2.5 üst. Bournemouth Liverpool karşılıklı gol var. Manisa İstanbul maç sonu 1. Ahmet Beşiktaş 2.5 üstü kuponu geldi bir dinleyicimizden. Manisa İstanbul'da bir bilgim yok ama onun dışında bana gayet dengeli güzel bir kupon olarak geldi. Gece olarak Fenerbahçe'nin 11 belli olmuş sanırım. Onu bize bir bulabilir misin?
1: Hemen.
0: Genco ve İngiltere'de 4'te başlayan 3 maça ayrı ayrı ilk yarı 1.5 gol ve ayrı olarak ilk yarı KG oynadım. Ayrı ayrı ne dersiniz?
1: Twente PSV 1-1 oldu. Bir daha okur musun?
0: İngiltere'de 16 seanslık 3 maça ayrı kuponlarda ilk yarı 1.5 üst bir de ilk yarı karşılıklı gol var oynanmış. Üçüne de yani ilk yarı 1.5
1: üstü. Üçünde de ilk yarı 1-1 olacak öyle mi?
0: Evet öyle bekliyor. Ya daha fazlası da
1: yani Sunderland'dan beklemem ben mesela.
0: Ama bir tanesinde mesela ilk yarı 2-0 da olabilir. İlk yarı kuponunda o da olabilir. İlk yarı peki. Var olanın tabii oranı daha yukarıdadır.
1: Tamam.
0: Yani ilk yarı 1-1 olursa 2 kupon birden geliyor.
1: Çok kolay değil.
0: Bournemouth Liverpool

0: Sanki böyle bir hani olma ihtimali, ilk yarı 1,5 gol olma ihtimali de var. İlk yarı karşılıklı gol var olma ihtimali de sanki çok düşük değilmiş gibi geldi bana. Ve stüdyoda Barış Dinç Aslan. Yanında da Can Dinç Aslan. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Darüşşafaka maçlarına gidiyorlar onlar da. Maç öncesi buraya gelmişler.
1: Fenerbahçe'nin kadrosu. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Kerem ve Vedat Muriç'i görüyoruz. Yani bir sürpriz yok açıkçası kadroda benim gördüğüm kadarıyla. Asensio yedekler arasında. Lukaku yedekler arasında. İsmail Yüksek aynı şekilde. Mert Müldür sakatlığından dolayı biliyorsunuz kadroda yok. Evet, bir sürpriz yok. Ederson, Skriniar, Ake, solda Brown, sağda Semedo, Guendouzi, Kante, Greenwood, Kerem, İrfan, Can ve Vedat Muriç 11'ini görüyoruz. Ben Fenerbahçe'den ilk 20 dakikada, 25 dakikada pardon, gol bekliyorum. Birazdan da at yarışına gideceğiz. Bakalım, İngiltere'lerde başlamak üzere. Evet, ben Ulaş'la birlikte Leeds maçını açtık ve Liverpool Bournemouth maçını açtık. Maçlar da başlamak üzere. Ha işte söz konusu İngiltere oldu mu? Saat bakın tam 16 oldu. Leeds maçı bir saniye farkla başladı maçlar. Bakın inanılır gibi değil. Leeds Crystal Palace ve Liverpool Bournemouth maçları sadece bir saniye arayla başladı.
2: Leeds'in zemini ne kadar güzel.
1: Vallahi ikisi de gayet güzel.
2: Bournemouth için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bournemouth zemini için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.
1: Yani Bournemouth'umuzun zeminini şey yapmayalım. O bir
2: 127 yıl sonra sanırım.
1: Kasaba takımı.
2: Avrupa'da maça çıktılar.
1: Ben Bournemouth İngiltere'de nerede bilemem bile yani.
2: Tarihlerinde ilk kez 127 yıl sonra maça çıktılar. Sen böyle detayları seversin.
1: Bournemouth mu?
2: Tabii, Avrupa maçı. Kazandılar da. Ben
1: işte böyle
2: o motivasyon kaynaklı olarak kazanırlar oynadığım kuponumda. O şekilde geldi.
1: Sosyal maçında değil mi?
2: Bu arada Twente PSV'de önce 1-1 oldu. Sonra PSV şu anda attı 2-1 oldu.
1: Bir şeyler oluyor orada.
2: Evet. Sana zaten golün birinin haberi bir yerlerden gelmiş.
1: Geldi.
2: Oynayanlar var belli ki kupona.
1: Yok canım, bilgisayarda gördüm.
2: Orada mı gördün?
1: Tabii.
2: Ben dedim herhalde şeyden geldi.
1: Peki.
2: Ötelerden geldi.
1: At yarışı hala başlamadı gördüğümüz kadarıyla.
2: Başlar biraz. At
1: birazdan at başlar. Daha atlar çok var diyor sevgili yönetmenimiz Yücel. Ve Leeds geliyor. Leeds geliyor. Leeds'in golü geliyor mu? Leeds geliyor ama gol geliyor mu? Bakıyoruz. Kötü bir orta geldi.
2: Burada beklentimiz Leeds galibiyetiydi değil mi?
1: Evet. Bournemouth Liverpool maçında da KG var.
2: Bournemouth Liverpool gayet hareketli geçiyor.
1: Güzel ama beklediğimiz gibi.
2: Stadın yapısından kaynaklı olarak kamera... Bu arada
1: of, çok kötü düştük kötü herkes.
2: Faul yok mu diyordu.
1: Yani haklı. Haken... Ben olsam kızardım.
2: Müdahale var mıydı? Sanki kendi takılı düştü gibi gördüm ben. Hala şaşkın.
1: Kerkez hakikaten şaşkın.
2: Nasıl oldu böyle bir şey diyor.
1: Durduk yere darbeyi yedi, düştü.
2: Norwich 2 Bolton 1 oldu, dakika 30. O gol haberini söyleyelim.
1: Bolton da eski günlerinden çok uzak.
2: Çok uzak. İsveç'te ikinci yarı başladı. Kalmar hakendi, hakem ilk kere 2-0 öne tamamlamıştı. Duyurgarden 0, Elfsborg 1, Harmstad 0, Ajax 0. Çekya'da başlar başlamaz gol var. Fastav Zili Jablonec karşısında deplasmanda 1-0 öne geçmeyi başardı.
1: Yarış başlamış.
2: Yarışta başladı.

0: Yoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Bir numaralı Chosen One önde.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: 3 numaralı Şahin İklaş daha sonra içeride. 9 numaralı Lisandro 2 boy geride. 10 numaralı Keep Safe daha sonra içeride. 5 numaralı Volt Brothers dışında da 10 numaralı Keep Safe sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. Orta kulvardaki 1 numaralı Chosen One'ın liderliği devam ediyor. Fark 1.5 2 boy kadar içeriden. 7 numaralı Divine'sın atak yaptı daha geriden dışarıdan. 11 numaralı Shadow Master orta kulvardan. 4 numaralı Patron Holy içeriden. 9 numaralı Lisandro'ya gelmeye çalışıyor. Orta kulvardaki 1 numaralı Chosen One'ın liderliği devam ediyor. Fark 1.5 boy kadar içeriden. 7 numaralı Divine Sun farkı azalttı dışlarından. 4 numaralı Patron Ali daha geriden. 5 numaralı Volt Brothers gelmeye çalışıyor orta kulvarda. 1 numaralı Chosen One önde fark 1.5 boy kadar dışından. 4 numaralı Patron Ali daha geriden. 5 numaralı Volt Brothers gelmeye çalışıyor. Chosen One önde ve koşuyu 1 numaralı Chosen One kazanıyor. 4 numaralı Patrona Holy içindeki 5 numaralı Wolf Brothers ikincilik için potoyu birlikte geçti. 7 numaralı Divine Sun 4. 10 numaralı Keep Safe'de koşuyu 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Chosen One İzzettin Güreke ile kazandı 5. koşuyu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Premier'de maçlar başladı. İtalya'da da Frosinone Como müsabakasını takip ediyoruz. Bir yanda Bournemouth Liverpool var. Diğer ekranda Leeds Crystal müsabakası var.
1: CR'yi görünce Coventry diyecektim az daha.
0: Coventry maçı var.
1: Leeds Crystal Palace.
0: 3 maçta Premier'de 3 maçta da gol yok. Parma Genoa'da 16 yansın diğer maçı İtalya'da, o da başladı ama tabii onu candan takip etmiyoruz.
1: Ve çok büyük bir ıska Leeds'li oyuncudan ama çok iyi geriye koştular.
0: Göçen Yıldırım Bey, Como Milliare'ye girmeden bu maçı kazanırsa ilk 3 içinde bitirecek. Como 1.5 üst kazanır demiş. Ben de Como'nun kazanmasını bekliyorum.
1: İlk 3 çok kolay olmayabilir yalnız.
0: Hemfikiriz.
1: Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynuyorlar ya, o bir yerde vuracaktır diye tahmin ediyorum Ulaş.
0: Yok, ara öncesi de demiş.
1: Ha tamam, matematik olarak ilk 3. Tamam, ben hani bu motivasyon ve moralle diye düşündüm. Tamam, pardon. Benim hatam.
0: Zaten kazanırsa Como, Roma ile Inter aynı puana geliyor. Roma, Inter 13-13, Lazio 13. Herkes 13 oluyor zaten orada. 4 tane lider oluyor. 13 puanlı. Como'nun bugün galibiyetini bekliyoruz. Canlısında bakıyoruz, koyuyoruz. Sevgili Genç Oğlan.
1: Dinliyorum.
0: Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen Leipzig maçı var. Yaklaşık olarak 25 dakika sonra maç başlayacak.
1: Herkes Leipzig diyor Ulaş. Herkes.
0: Herkes Leipzig diyor.
1: Pardon. Herkes Leipzig'ten dolayı Bayer Leverkusen diyor demek istedim.
0: Ben ilk yarı 1.5 üst diyorum. Oranları söyleyeyim sana.
1: Evet.
0: Sen bize bilgisayarı konuşarsın. Tamam. 1.65, 3.94, 3.19, 1.02, 2.5 gol altı, 3.30, 2.5 gol üstü, 1.15, var 1.18, yok 3.05 olarak belirlendi bu müsabakada. Sevgili Genco Baran, Leipzig 6 puanda, Leverkusen 4 puanda bulunuyor. Son maçlara baktığımızda Leverkusen Augsburg'la oynadı deplasmanda, 2-2 beraber kaldı ligde. Sonrasında Avrupa Ligi'nde Sergi'yle oynadılar, 2-0 kazandılar. Leipzig'de Como mağlubiyetten sonra, 4-1'lik mağlubiyetten sonra Hamburg'la oynadı. Maçı 5-0'lık skorla kazandı. Bu iki takımın son yıllardaki karşı karşıya geldiği maçların son 6 müsabakanın tamamında 3.5 gol barışı aşıldı. Geçen seneki maçlarda Leverkusen deplasmanda 3-1 kazanmıştı. İç sahada da 4-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Önce Baran, ben tempolu hareketli bir maç bekliyorum. İlk kere 1.5 gol üstü beklentim var. Bilgisayar ne diyor? Bilgisayar da merak ederim.
1: Bakıyorum. 17 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Kenneth'in oynamayacağı söyleniyor. Nathan Teya da yine sakatlığından dolayı yokmuş. Leipzig'te Baumgartner, Uedrago ve Wright forma giyemeyecek. Bilgisayar bu maça çok ilginç.
0: Bu arada bir dakika, 11'ler belli oldu zaten. 11'lere bakalım.
1: Bakalım.
0: Bayer Leverkusen'de kalede Flecken var.
1: Doğru.
0: Kuansah, Medina, doğru. Tapsopa savunma üçlüsü.
1: Gutierrez yok mu?
0: Yok.
1: Peki.
0: Gutierrez ortada görünüyor.
1: Ha peki.
0: Kuansah, Medina, Tapsopa üçlü görünüyor.
1: Tamam.
0: Diaby, Fernandez, Garcia, Gutierrez ortada görünüyor.
1: Dördü de var.
0: Maza, Moreira, Patrick Schick'te ileride görünüyor.
1: 11'de 11.
0: Van der Voet Leipzig'te kalede.
1: Evet.
0: Baku, Orban, Estev, Raum savunma dörtlüsü.
1: Yok, Lukebe var bende. Bir burada yaklaşık sonuç. Raum, Orban, Baku tamam ama Lukebe var.
0: Erenui, Enkunku, Banzuzi var.
1: Evet.
0: İleride de Nusa, Romulo, Gruda var. Bayağı bir hücum çıkmış yalnız bu.
1: Burada iki yaklaşık sonuç var.
0: İki yaklaşık sonuç var.
1: Evet.
0: Peki abi, bilgisayar ne diyor dedin?
1: 2-2 demiş. İlginç.
0: Güzel.
1: Yani Leipzig'in
0: tabii ki sen ilk yarıları gösterdi.
1: Como maçından sonra herkes Leverkusen diyordu Leipzig için ama bilgisayar 2-2 demiş. Bu arada çok tehlikeli bir yerden. Tam Szoboszlai'nin yeri. Yani Szoboszlai bunları hiç affetmez Ulaş.
0: Haydi bakalım, geldi mi ilk gol?
1: Sanki İngiltere'deki ilk gol Szoboszlai'den. Of.
0: Güzel de vurdu ama
1: of,
0: olmadı.
1: Of, çok az farkla.
0: Güzel,
1: çok az farklı. Tottenham attığı golü gördün mü hafta içi? Yani fena değilmiş. Vurmamış ama çok da şey değilmiş.
0: İlk gördüğümüz açı bizi yanıltmış.
1: Evet.
0: Güzel köşeye bırakmış ama yok. Bu arada arka arkaya goller oluyor. Avusturya'da Riyet 3-0 buldu Wolfsburg karşısında. Almanya 2'de Enerji Cottbus St. Pauli 1-1'e geldi. Dakika 83. St. Pauli uzundur 10 kişi oynuyor. O gole böyle söyleyelim. İsveç'te bu arada dinleyicimiz de üzülmesin. Gol atamadı diye Celtic. Çünkü Haken 3-0 buldu Karmal deplasmanında. Bu maç 2'den 2'ye doğru gidiyor. Duyurgarden 0, Elfsborg 1, Halmstad 1, Ayık şu anda gol attı. 1 oldu. Bakıyorum. Norwich 2, Bolton 1, İngiltere Şampiyonluğu dakika 40. Sabadell 2, Oviedo 0, İspanya 2'de dakika 50'ye geldi. Belçika'da Saint-Gilloise Antwerp deplasmanında 2-0 önde dakika 83. Ev sahibi ekip 10 kişi. Hollanda'da Twente 1, PSV 2 dakika 40'a geldi. Alkmaar 1, Telstar 0. Burada dakikalar 41'i gösteriyor. Fransa Lig 1'de Auxerre Brest başladı. Dakika 11-0-0 devam ediyor. İtalya'da Frosinone Como Parma Genoa 16 seansı maçları gol yok 0-0. İspanya'da ikinci yarı birazdan başlayacak Getafe Malaga maçında ilk yarı 0-0 bitmişti. İngiltere Premier Lig'de de 16 seansında 3 maç var. Henüz gol sesi çıkmadı. Leeds Crystal Manchester City Sunderland Bournemouth Liverpool maçları 0-0'lık skorla devam ediyor. Günün tahminlerini tekrarlarsak Erzurum Samsun'da 2.5 gol altı, Fenerbahçe Eyüp'te 1 ve 4.5 gol altı tercihleri var. Ahmet Beşiktaş'ta ayrı ayrı kuponlarda 2.5 üstü karşılıklı gol var. Ayrı ayrı kuponlar değerlendirilebilir. Kombosu da 2.5 üstü karşılıklı gol var. Kombo olarak da ideal kupona yazılabilir. İtalya'da şu anda devam eden maçta ben Como'nun galibiyetini bekliyorum. Parma Genoa'da toplam gol 2-3 tercihim var. Juventus Atalanta'da 2-0 ya da 2-1'lik skorla Juventus galibiyeti bekliyorum. Ana bahsim toplam gol 2-3. Milan Lecce'de de 1 ve 4.5 gol altı tercihim var. Bu arada City'nin golü geldi. İzlemediğimiz yerden geldi gol.
1: Tabii her zamanki gibi.
0: City Sunderland karşısında 1-0 öne geçti. Gene ama yanlış maçı bulmuşuz. Her zaman olduğu gibi. Bu Almanya 2
1: olsun ama City'de bekliyorduk galibiyet.
0: City'de galibiyet bekliyorduk. 1 ve 4.5 gol demiştik. Burada çok da fazla üstelemelerine gerek yok diye düşünüyorum ben. Bu arada mesajlar var. Ankara'dan Murat göndermiş. Bir kupon göndermiş. Bakalım. Bournemouth Liverpool'da 2.5 üst. Leeds Crystal'da 2.5 üst. Manchester City Sunderland'da 2.5 gol üstü oynamış. 3 maç. Fenerbahçe Eyüp'te de ev sahibi ilk kere 1.5 üst oynamış. Bol şans dileyelim. Az önceki Celtic'ten kuponu giden dinleyicimiz bir kupon denemiş. Leverkusen Leipzig toplam 28 şut. Toplam şut 28 artı. Fenerbahçe Eyüp'te de ilk yarım saatte gol olur. Bu bahsi çok deneyen var. Umut ediyorum ki ilk 20 dakikada 25 dakikada
1: 25
0: gol olur. 10 geçe reklamını bir gidelim. Reklamı geçtik. Sonrasında buradayız.

0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi Bournemouth Liverpool maçı 0-0 ama sanki ilk yarı bir gol olma olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Hatta şu an Bournemouth geliyor. Ama kötü bir pas verdi. Çıkarken kaptırmıştı Liverpool. Frosinone Como maçında ilk yarı kesin gol olacak gözüküyor.
1: Como bir dakika içerisinde iki gol kaçırdı. Frosinone de çok cesur geliyor sevgili dostlar. Ama ilk yarı, şu anda ilk yarıda tek golde oran yok. 1.16 şu anda. 2 gol 2.21.
0: Ya o da çok riskli.
1: Maç boyu 3.5 üst 1.80 bu denilebilir.
0: Bu arada Bournemouth yine geliyor. Bournemouth biraz ağırlık koymaya başladı. Yalnız şimdi top bir orada bir orada yine Bournemouth'ta. Çıkamadı bir türlü Liverpool'lular. Leeds Crystal Palace maçında da yani Leeds geliyor. Fakat çok da tehlikeli geldiklerini söyleyemem. Top genelde Leeds'te. Fakat çok da böyle hani şu kaçar mı bu kaçar mı ya da gol geliyor

0: bakacağımı şaşırdım ben. Gerçekten hangi ekrana bakacağımı şaşırdım.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki, Orçun Bey, Celtic Hearts'ı ama öyle ama böyle bir şekilde o şampiyonluktan etti ya, Goodman'ın Benfica lenti gibi Hearts'ın lenti de bundan sonra Celtic'in üzerinde olacak. Celtic İskoçya'da da Avrupa'da gün yüzü göremeyecektir, yazın bir kenara demiş.
0: Vallahi başlangıç öyle oldu zaten. Başlangıç öyle oldu zaten.
1: Still Liverpool 1-1'e geldi. Bu gol haberi verdik mi?
0: Bana verdin. Radyoda vermedin.
1: Frosinone'nin golü geldi.
0: Ama Frosinone bir öyle bir gol kaçırdı ki az önce. Yani işareti vermişti
1: İlk
0: sanki.
1: İlk yarıda golün oranı biraz daha yukarıda olsaydı 1.18'di. Yani önerilecek gibi değil.
0: Yok ya, 1.18 önerilmez. Savunmaya çarpmış.
1: Ama maç boyu 3.5 üstü önerdik.
0: Evet.
1: Onu önerdik. Onun için bir adım olsun.
0: Bilgisayarda 3-1 dediğine göre o bir gol geldi. Frosinone. Bu arada yine Burnwood geliyor. Ben size bir şey diyeyim mi? Burnwood'u ilk yarı gol atar diyeceğim ben. Yani ilk yarı 0.5 üst değil. İlk yarı Burnwood gol atar diyeceğim.
1: Bir hızlı atlayışını okuyayım mı? İlk 5 yerde kaldı. Onu hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. 3 Any Given Sunday 1.70, 6 Açak Hız 19.40, 1 Wind of Romance 2.70, 4 6 Asra İnat 8.60, 1 Chosen One 4.25, 3.6, 1.6, 1 şeklinde gidiyor. Yönce Buran 3.6, 1.6, 1. Demek ki son ayak 6 numara kazanacak.
0: 3.6, 1.6,
1: 1. Son ayak 6 numara.
0: Sudoku gibi oldu. 3.6, 1.6, 1. Öyle mi?
1: Evet. 3.6, 1.6, 1. 6 olacak. 6 dışa çıkmamış.
0: Sıfır da olabilir.
1: Altı numara geliyor son ayakta.
0: Sıfır da olmayan bir numara. Bir tek onu söyledim.
1: Pekala. Onu da söyleyeyim. Burnwood ne veriyor?
0: Bakıyorum. Maç boyunca ev sahibi bir gol atar. 1.29. İlk yarı hangi takım atarsa atsın bir gol. 1.56. Ev sahibi ilk yarı gol atar. 2.80. Yani Burnwood bu risk almaya değer bence. Bu risk almaya değer bence. Bakalım. Komodan bir cevap gelecek.
1: Komoda
0: mi?
1: Reaksiyon bekliyoruz.
0: Bekliyor muyuz?
1: Bekliyoruz tabii ki.
0: Tamam.
1: Maçı yenmesini de bekliyoruz. 3.5 üstü de canlıdan söyledik. O da gelsin.
0: Haydi bakalım. Şimdi Liverpool geliyor. Aşağıdan Leeds geliyor. Vallahi o kadar heyecanlı ki maçlar. Ben Burnham'ı oynuyorum. Ben Burnham'ı oynuyorum. Çünkü gerçekten geldiği zaman Burnham'ı çok iyi geliyor. Ya yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Ama bir foul mü verildi? Ne oldu? Leeds bir gol kaçırdı. Biraz kötü bir şut. Yani pozisyon çok güzel ama çok kötü bir şut gelmiş. Leeds'li oyuncudan. Evangelson da yalnız McAllister'dan topu kaparken bir foul yapmış. İyi hakem bunu görmemiş. Yine Burnwood geliyor ama geri pasla hemen uzaklaştırdı Liverpool savunması. Şimdi Szoboszlai kaptırdı. Sert bir foul geldi. Gakpo'dan. Biraz bir sertlik de var maçta. Hafif bir sertlik var. Çok keyifli maçta. Ben sürpriz olarak 2.80'den Burnwood ilk yarı bir gol atar denedim. Çünkü geldiği zaman çok iyi geliyorlar. Oran da çok cazip. Frosinone-Como maçında valla en az Como kadar Frosinone'de geliyor. Bir reaksiyon bekledik ulaştı ama bir reaksiyon gelmedi şu ana kadar. Tam

Aksine Frosinone ilk golü bulduktan sonra çok tehlikeli bir yerden bir serbest vuruş kullanacak şimdi. Baraj kuruldu. Ceza sahasının içi çok kalabalık. Çok kötü bir serbest vuruş kullanıldı ama. Yani o kadar kalabalığa bence orta yapmalıydı. Bakalım Ulaş, Marsilya Paris maçına bilgisayar ne diyor? Bakalım. Ben bir sürpriz bekliyorum dedim. Marsilya'nın Beşiktaş maçı çok kötüydü. Rotasyona gitti. Beşiktaş da hiç acımadı. Ondan önceki 3 lig maçını kaybetti. Rennes 1-0 kaybetti. Paris FC'ye 3-2 kaybetti. Kendi evinde Paris'ten 3 gol yedi ki Paris Saint-Germain'den değil, FC Paris'ten yedi. Monaco'ya 2-0 yenildi. Orta sahada Kondogbia yine yok. Beşiktaş maçında da yoktu ki bence orta sahada önemli bir isim. Ennadi bugün yine yok. Yani iyileşmiş ama bugün riske edilmemiş. Ya da edilmeyecek gibi gözüküyor diyelim. Daha belli değil çünkü. Bu arada Koman'ın golü mü geldi? Koman'ın golü gelmedi, inanılır gibi değil. Koman'ın golü gelmedi ama o gol nasıl gelmedi? Ben çok merak içerisindeyim. Yani bu offside de olamaz. Ne verildiğini anlayamadım ben ama Bournemouth geliyordu. Çıkarken kaptırdılar. Şimdi Gakpo ile Liverpool tehlikeli geliyor ama evet, bir şans topu oldu. Wirtz'e geldi top. Yani top ona çarptı, buna çarptı. Bournemouth ceza sahasına kadar geldi ama kaleyi göremediler. Paris'e bakalım. Paris'te Eşref Hakimi oynamayacak gibi gözüküyor. Kadroya bakalım. Delange kalede, Veah, Egan, Agüer, Emerson, Abdelli, Højbjerg, Harit, Gomez, Paixão ve Gouiri'yi görüyoruz. Paris'te Safonov, Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembele, Torres ve Kvaratskhelia var. Bilgisayar Paris bu maçı 3-1 kazanır demiş. Ben valla Paris tek başına 4-1 yapabilir düşüncesi içerisindeyim ama müthiş bir gol kaçırdı Frosinone. Ya o maçta ilk kere bir gol daha gelecek arkadaşlar ama kim atacak onu bilmiyorum. Oradan bir gol daha gelecek gibi net bir şekilde gözüküyor. Şimdi Liverpool çok tehlikeli geliyor ama çok kötü bir şut geldi. Offside bayrağı da kalktı. Crystal Palace son dakikalarda biraz Leeds kalesinin önünde. Fakat şimdi bir kontratak olabilir mi Leeds United adına ama iyi çıkış yapamadılar. Zira kontratağa güzel bir çıkış imkanı varken Leeds United'ın kaptırdılar. Devam ediyor maçlar. Son derece keyifli. Bakalım. Ankara'dan Ümit Bey, ilk yarı City bekliyoruz demiş herkes. Valla şu anda City açık değil bende ama neticeye bakabiliriz. Neticeye bakabiliriz. Çünkü benim hem de Bournemouth, Liverpool ve Leeds Crystal Palace maçları var. Manchester maçı 1-1 devam ediyor. İstatistiklere bakalım. Nedir istatistiksel veriler? City'nin iki şutuna karşılık
Sunderland'ın 3

0: şutu var. Birer isabetli şut. O birer isabetli şutta gol olmuş. İki takım da birer korner kullanmış. Şu anda öyle aman Allah bir City üstünlüğü gözükmüyor. Etafe Malaga maçı 0-0 devam ediyor. Dakika 62. Biz bir de Atletico Madrid Real Madrid maçının 11'lerine bakalım. Yine Frosinone sağdan geliyor bu arada. Özür dilerim, Como sağdan geliyor. O kadar çok Frosinone'nin atağını söyledik ki. Evet, 11'ler açıklanmış. Oblak Atletico Madrid'de kalede, Llorente, Pubil, Romero ve Hanko savunma dörtlüsü. Bu arada Leeds United penaltı bekliyor. Oyun durmuş durumda. O kararı şimdi veremeyeceğiz çünkü at yarışı başlamış.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 3 boy gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Özben Bey, daha sonra içeride 8 numaralı Gökırmak sırasıyla 2400 metre start yeri geçildi. İç kulvara yakın 5 numaralı İlle'de doğru önde fark. 2 boy kadar iç kulvarda 1 numaralı Atabey ile ikincilikteydi. Hemen dışına 6 numaralı Atilla Bey geldi ve ikinciye girdi. 2 boy geride üçüncülükte kaldı içeride 1 numaralı Atabey ile onun. 6-7 boy kadar gerisinde 3 numaralı Kahramanoğlu var. 2,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Deniz Savaşı. Onun 3 boy gerisinde içeride 2 numaralı Fış Fış, 2,5 boy geride 4 numaralı Boğaz Çocuğu, 3 boy geride 9 numaralı Özmen Bey, onun da 3 boy gerisinde 8 numaralı Gökırmak sırasıyla 1800 metre start yerine yaklaşılıyor. Fark 3 boy, 5 numaralı İlle'de doğru koşunun lideri orta kulvarda ikincilikte yine 6 numaralı Atilla Bey var. 2,5 3 boy gerilerinde iç kulvarda 1 numaralı Atabey ile onun 4 boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Kahramanoğlu, 3 boy kadar geride 7 numaralı Deniz Savaşı 5.likte. Onun 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Fış Fış, 2 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Boğaz Çocuğu, 13 boy gerisinde 9 numaralı Özmen Bey, 2,5 3 boy kadar geride de 8 numaralı Gökırmak sırasıyla 1400 metre start yerine yaklaşılıyor. Fark azaldı. Şimdi içeriden ataklarını artıran 1 numaralı Atabeyli bir anda liderliği aldı. İkinciliğe de dışarıdan gelen 7 numaralı Deniz Savaşı gidiyor. 1 boy geride 3.lükte kaldı içeride 5 numaralı İlle'de doğru 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Atilla ve 3 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Kahramanoğlu, 3 boy gerisinde dışarıda 2 numaralı Fış Fış, yarım boy geride iç kulvarda 4 numaralı Boğaz Çocuğu, 3 boy kadar geride dışarıda 9 numaralı Özmen Bey, 2 boy geride içeride 8 numaralı Gökırmak sırasıyla son 1000 metre yaklaşılıyor. 1 numaralı Atabey ile önde fark, 2 boy kadar dışarıda 7 numaralı Deniz Savaşı ikincilikte, hemen içinde tekrar 5 numaralı İlle de doğru geldi 2,5 boy gelinde 6 numaralı Atilla Bey, onun 1 boy gerisinde içeride 3 numaralı Kahramanoğlu, 3 boy kadar geride 2 numaralı Fış Fış, içinde 4 numaralı Boğaz Çocuğu, 3 boy gerisinde 9 numaralı Özmen Bey, onun da 3 boy gerisinde 8 numaralı Gökırmak sırasıyla son düzlüğe yaklaşılıyor. 1 numaralı Atabey'in liderliği devam ediyor. Fark 2 boy kadar dışarıda. 7 numaralı Deniz Savaşı onu ikincilikte takip ederken 2,5 boy gerilerinde içeride 5 numaralı İlle de doğru dışında 6 numaralı Atilla ve 2 boy geride 3 numaralı Kahramanoğlu, 1,5 boy geride 2 numaralı Fış Fış, daha sonra 4 numaralı Boğaz Çocuğu dışarıda, 9 numaralı Özmen Bey, daha sonra orta kulvarda 8 numaralı Gökırmak sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Orta kulvarda 7 numaralı Deniz Savaşı içeride 1 numaralı Atabey'li mücadelesi, 3 numaralı Kahramanoğlu katıldı dışarıdan da 9 numaralı Özmen Bey'in atakları içeride 3 numaralı Kahramanoğlu 3 boyluk fark döndü dışından 9 numaralı Özmen Bey atak yapıyor dışarıdan 9 numaralı Özmen Bey üçlü taç için geliyor, öne de geçiyor, fark 2 boya kadar çıkıyor, 9 numaralı Özmen Bey'in içinden Kahramanoğlu'nun atakları var ama 9 numaralı Özmen Bey triple crown'ı yapıyor. 9 numaralı Özmen Bey Veli Efendi koşusunu Selim Kaya ile kazanıyor. 3 numaralı Kahramanoğlu ikinci, 8 numaralı Gökırmak üçüncü, 6 numaralı Atilla Bey dördüncü, 7 numaralı Deniz Savaşı da beşinci oldu. Sayın Ömer Bilir'in 9 numaralı Özmen Bey isimli safkanı Selim Kaya ile 6. koşu olan Veli Efendi koşusunu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arası.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonu

0: an maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Evet, İngiltere'de bir maçta çok acayip şeyler oluyor. O maçın adı Manchester City Sunderland mücadelesi. Reklam arasına gittiğimiz an Cherki'nin attığı golle Manchester City 29. dakikada yeniden öne geçti. Fakat golden hemen sonra Sunderland eşitliği sağladı ama gol galiba geri alındı. Yani hayır, geri alınmadı. Ama golü kimin attığı yazmıyor. Yani onaylanmadı gol bende. Yani şey, gazetelerde manşet olur ya, City attı, Sunderland kovaladı. Tam da durum bu. Ama Sunderland'in golü bende hala onaylanmadı. Bakıyorum, golü kimin attığı yazmıyor. Bournemouth yine gelmeye devam ediyor. Ama ilk dakikalardaki anlattığım kadar böyle tehlike yaratmıyorlar. Sadece ceza sahasının etrafında pas yapıyorlar. Rakibin hata yapmasını, savunmada açık vermesini bekliyorlar. Frosinone Como maçı bildiğiniz gibi, top bir orada bir orada. Çok keyifli bir maç oluyor. Leeds Crystal Palace maçı da, yani genelde top Leeds'te ama onlar da çok önemli bir pozisyona girdiler mi desen hayır. Şimdi Como geliyor. 4'e 3 geliyor Como. Bakalım gol gelecek mi? Çok kötü bir pas. Çok kötü bir pas. Yaz atak devam edecek. Ayağı kaymasaydı devam edecekti. Şimdi Leeds'li oyuncu bir sarı kart gördü. Yani şu golü kimin attığını neden geldi. Brobby, yine Brobby. 9. dakikada Enzo Fernandez, 12. dakikada Brobby, 29. dakikada Ryan Cherki, 33. dakikada Brian Brobby. Yani adamlar bütün gollerini ve gücünü bu maça saklamış Sunderland. Alkmaar maçında çünkü gerçekten iyi değillerdi. İsteklilerdi ama yani Alkmaar özellikle 1-0 öne geçti.

Bittikten sonra rakibini perişan etti. Ama o eşitlik golünü bir türlü bulamadı. Komon'un hata var. Tehlikeli olabilir. Yandan dışarı gitti top. Yine Bournemouth gelmeye devam ediyor ve biraz da ataklarının tehlike boyutunu arttırdılar. Ataklarının tehlike boyutunu arttırdılar. Çok ilginç bir maç City Sunderland maçı. Kaleye bulan 4 şut var. 4'ü de gol oldu. İkisi City adına, ikisi de Sunderland adına isabetli. 4 şut var. 4'ü de gol oldu. Kaleciler şu anda etkisiz. Ki bunlardan biri Donnarumma. Donnarumma'cığım ne yapıyorsun? Burada City'yi övdük, artık kazanır dedik. Kalkıp da bize bunu yapma. Evet. Bu arada at yarışına gitmeden önce Atletico Madrid Real Madrid maçı kadrosunu okuyordum. Llorente, Pubil, Romero, Hanko dedim. Simeone, Baena, Cardoso, Grimaldo orta dörtlü. İleride de Jonathan David'le Kangin Lee'yi görüyoruz. Lookman yok, Kangin Lee var. Orada bir fake yedik hepimiz. Çünkü Lookman'la Jonathan David'i bekliyorduk. Real Madrid'de böyle bir sürpriz var mı? Courtois, Kukureya, Huijsen, Konate ve Dumfries var. Burada bir sürpriz yok. Tchouaméni, Valverde, Vinicius Junior, Bellingham, Arda ve Mbappe. Burada bir sürpriz yok. Burada bir sürpriz yok. KG var. Burada gerçekten güzel gözüküyor. Bakalım o KG var. Gelecek mi hep beraber? Göreceğiz. City maçı keyifli. Ulaş her zamanki gibi izlemediğimiz tek maç. Bournemouth Liverpool. Gol yok. Leeds United Crystal Palace. Gol yok. İzlemediğimiz City Sunderland maçında 4 tane gol var. Bu kaderimiz değişecek bence. Yani bir gün bir ara bu kaderimiz değişecek. Şimdi Leeds United tehlikeli geliyor. Köşe vuruşu kazandılar. Leeds'in de golü gelse de orada biraz daha rahat rahat izlesek o maçı. Bari oradan bir yüzümüz gülse. Bari oradan bir yüzümüz gülse. Köşe vuruşu da kullanıldı. İçerisi çok kalabalık. Kafalardan sekti. Bir ters vuruş. Kaleci. Kaleci savunmaya çok kızgın. Çünkü çok yanlış, çok tabii istem dışı oldu ama öyle bir yerde öyle bir ters vuruş oldu ki çok tehlikeli bir pozisyon yakalayabilirdi Leeds United ama top kaleciye geldi ve tehlike büyümeden kaleci topu kontrol edip savunmasını şöyle bir güzel haşladı. Bournemouth'un bir hata var ama çok kötü bir orta geldi. Direkt out'a gitti top. Oradan da yüzümüz gülmedi. Biraz diğer sonuçlara da bakalım. Çok kanalize olduk İngiltere'ye. Hetafe Malaga 0-0 devam ediyor. Parma 1-0 önde. Como çevirir mi diye bir mesaj var. Umarım çevirir. Herkes Como galibiyeti ve goller bekliyor. Brest Auxerre deplasmanında 1-0 önde. PSV 2-1 bunu söylemiştik. Alkmaar 1-0. Leverkusen Leipzig başladı. 0-0 devam ediyor. Norwich 2 Bolton 3. Maça bakın. Norwich 2 Bolton 3. İspanya 2'de Sabadell 3. Real Oviedo 1. İtalya'da Arezzo 0. Südtirol 0. Hellas Verona 0. Vincenza 0. Vincenza değil, Vicenza. Vincenza beni andı. Almanya 2'ler bitti. Armenya Bielefeld 2, Heidenheim 2, Hannover 2, Bochum 1, Energie Cottbus 1, St. Pauli 1. Como geliyor, gelemiyor. Şimdi Frosinone geliyor. Hakikaten inanılmaz eğlenceli bir maç. Çok keyifli bir maç.
Ama yani şu ana kadar nasıl sadece bir golde

kaldı bu maç. Yani gördüğüm en zevkli İtalya Ligi maçlarından biri. Hiç böyle bir İtalya Ligi maçı beklemiyordum. Artık. Of of, topuk vurdu kaleci. Müthiş bir topuk şutu. Kaleci. Şöyle anlatayım size. Drogba'nın Real Madrid'e attığı gol gibi. Böyle arkasına düşen topuyla vurdu ama top kalecide kaldı. Tabii Drogba olunca gol oluyor, o ayrı. Artık İtalya Ligi'nde Milan Juventus out. Frosinone Como in. 97-98 yılında çok sevdiğim bir bilgisayar oyunu vardı. Bu arada Frosinone'nin golü geliyor. Artık geliyor. Kaleci kurtardı. Karşı karşıya kaleci kurtardı. Şimdi Como geliyor. Ya Esport Plus'ınız varsa bu maçı kaçırmayın. Ben böyle bir maç görmedim. Artık anlatamıyorum. Como geliyor. Geliyor. Olmadı. Yani nefesim yetmez anlatmaya çalışsam. Bir yandan da İngiltere'lere bakıyorum ama yani hiç bir İtalya Ligi maçının iki tane, hem de iddiamın olduğu iki tane İngiltere maçının önüne geçebileceğini hiç hayal bile edemezdim. Of, bayağı mesaj gelmiş. O bir at yarışı koşu ile ilgili bir şey gelmiş. Üzgünüm. Umarım istediğiniz gibi gelmiştir. Kaç para oynadın diyor. Olmaz. Söylenmez. Bir dinleyicimiz 3 maç oynamış. Manisa 1, Erzurum 1. Valla Samsun hakikaten karşısına alınabilecek bir durumda. Bu arada Burnham Liverpool maçının ilk yarısı bitti 0-0. O tercihimiz maalesef gelmedi. Samsun'da hakikaten bir yaprak dökümü var. Beşiktaş maçı da 2,5 gol üstüne. Ben de çok güveniyorum. Bakıyorum. Ahmet İstanbul'dan diyor ki benim sorum Genco Bey'e, İngiltere Premier Ligi'nde herkes dengeli, güç dengesi zayıflığı yok. Üst sıralardaki takımlar yüksek paralar harcıyor. Alt sıralardaki takımlar üst sıralardaki takımları yenebiliyor. Başka ülkelerde bu yok. Burada bir tuhaflık yok mu? Premier Lig'de güçlü birliktelik ama ben çalışır Arsenal'in harcadığı paraya bakarsanız alt sıralardaki takımlar nasıl Arsenal'i böyle yenebiliyor? Muhtemelen Brighton'dan bahsediyor. İşte süreklilik var. Devamlılık var. Yani Brighton'ın teknik direktörü ofansı çok seven bir hoca. İyi bir takım Brighton. Yani hakikaten Arsenal maçı çok istisnaydı. Ben Arsenal'i Şampiyonlar Ligi finalinde, yarı finalinde, City maçlarında falan böyle görmedim. Yani darma duman etti Brighton hakikaten Arsenal'i. Ya yani top göstermedi resmen. Olabiliyor. Ya her zaman da bunlar oluyor değil ama olduğu zaman hakikaten İngiltere Premier Lig'de oluyor. İngiltere Premier Lig'in de güzelliği bu. Bu arada Como geliyor, gelmedi. Out. Yine bir soru, Como çevirir mi diye. Yani şöyle söyleyeyim. İsminizi yazmamışsınız ama yani Como atarsa dönebilir ama en az Como kadar pozisyona Frosinone giriyor. İlk golü Frosinone atarsa Como'nun döndürmesi çok zor. Ya çok acayip bir maç oluyor çünkü gerçekten. İngiltere'de ilk yarılar bitti. İngiltere'de ilk yarılar bitti. Leeds 0, Crystal Palace 0, Bournemouth 0, Liverpool 0. Manchester City Sunderland maçının ilk yarısı devam ediyor yalnız. Burada ilk yarı bitmemiş. Burada demek ki bir şeyler olmuş ki uzatma var. Birazdan o da biter. Bakıyorum bitmiş mi diye. 5 dakikalık uzatma gelmiş. Bakalım oraya. 3-2. 3-2. City'nin golü gelmiş. 45 artıda City'nin golü gelmiş. 3-2 olmuş. O golü de kaçırdık ulaş.

0: gol de kaçırdık. Açtığımda 3-2 idi. Açtığımda 3-2 idi. Bu maçı açtığıma göre artık bu maçı da kurutabiliriz. Önemli olan City'nin kazanması. Tamam, City öne geçti. City'yi açalım. O zaman Leeds'i kapatalım ki Leeds'in golleri gelsin. Leeds'te gollere ihtiyacımız var diyelim. Saatlerimiz 16.50 oldu bu saat dilimindeki ve yayınımızdaki son reklam arasına gidelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner. Milyoner'le hafta sonu bülteni.
2: Reklam.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
6: Evet, mesajlar geliyor. City maçına geçin 3-2 oldu diye. Az daha 3-3 oluyordu. İlk defa bir top kurtarıldı. Donnarumma kurtarışı yaptı ve ilk yarı bitti. 45 artı 5'te Donnarumma'nın yaptığı kurtarış maçtaki ilk kurtarış oldu. 6. şut ilk kurtarış. City'nin 3 şutu 3 gol. Sunderland'in 3 şutu 2 gol. Maçın ilk yarısı Manchester City 3, Sunderland 2. Artık bu maçı açık bırakacağız ki bu maç böyle bitsin. Goller Leeds'ten gelsin. Şimdi hemen değişen netice var mı? Hetafe hala 1-0 önde. Hetafe 1-0 önde. Frosinone 1-0 önde. İlk yarı bitmek üzere. İnanılmaz bir gol kaçırdı Como orada. Ama yani hem çizgiden çıktı top hem de kaleci çeldi. Aynı anda hem oyuncu hem kaleci çıkardı topu. Parma 1-0 ilk yarı bitti. Fenerbahçe'nin 11'ine bakar mısınız? Bu kadro İsmail Kartal'ın son maçı olur diyor. Bakalım. Ben ama söyledim. Ederson, Skriniar, Semedo, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Kerem, Muriç. Yani kimi bekliyorduk? Asensio var ama demek ki bir sakatlığı var ki riske edilmiyor. Ama yedekler arasında. Bence çok da bir şey yok burada diye düşünüyorum ben ama sizden böyle bir mesaj gelmiş. Brest 1-0 önde. Leverkusen, Leipzig hala gol yok. Leverkusen daha iyi oynayan taraf gibi gözüküyor. Twente 1, PSV 2. Alkmaar, Telstar, Alkmaar 1-0 önde. Belçika'da Saint-Gilloise, Antwerp'i deplasmanda 2-0 yendi. Wolverhampton, West Bromwich'i 1-0 yendi. Norwich 2, Bolton 3 devam ediyor. İtalya'da Südtirol 1, Arezzo 0, Hellas 0, Vicenza 0. Rangers Celtic'i yendi 1-0. Avusturya'da Hartberg 1, LASK 3, Reed 3, Wolfsberger 0. Danimarka'da Brond 1-0, Kopenhag 1, Sondersk 4, Randers 2. İsveç'te Dürgarden 1, Elfsborg 2. Bitmek üzere. Kalmar 0, Hakem 5 ve Halmstad 2, AEK 1. Bu maçlar bitti. Toplu sonuçlarda bu şekilde. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama bir gol var. Gol hiç güzel bir takımdan gelmedi birçok iddiasever için. Yani bazıları gol goldür diyor ama Como'dan gol bekleyenlere haberler çok kötü. Çünkü golü atan taraf Frosinone. Frosinone Como karşısında 45 artı 3. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. Bu golle de veda edeceğiz. 3.5 gol üstü oynayanlar için çok iyi ama Como galibiyeti oynayanlar için çok kötü bir haber var. Yalnız burada acaba Frosinone'li oyuncu topu elle almış olabilir mi? Bir itiraz var. Bir itiraz var. Biz de o itirazın sonucuna bakalım. Biz de o itirazın sonucuna bakalım. Gol verilecek mi, verilmeyecek mi? Bakalım pozisyona bakılıyor mu? Golün tekrarını 63 bin kere tekrar verdi İtalyan rejisi. Galiba gol verildi. Evet, gol verildi. Elle alma diye bir şey söz konusu değil. Frosinone'nin golü geçerli. Frosinone 2, Como 0. Bu son gol haberiyle biz de veda edelim. Herkese kuponlarında bol şans. Akşam Fenerbahçe Beşiktaş maçları, tabii her takım için başarılar dileyelim. Kuponlarınız gelsin çoğunlukla, tabii hepsi gelemez ama çoğunluğu gelsin. Öyle bir dilek temennide bulunalım. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Fenerbahçe Eyüp Spor mücadelesi başlamak üzere. Birazdan bir at yarışına gideceğiz ama gitmeden önce şöyle bir kadroları dinleyicilerime aktarmak istiyorum. Fenerbahçe takımına bakalım. Kalede Ederson yer alıyor. Arşe Burak'ın, Ake, Semedo, Şikrinyar, Genduzi, Kante, İrfancan, Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood ve ileri uçta Vedat Muriç ilk 11 ile Fenerbahçe sahada yer alıyor. Eyüp Spor'a bakalım. Kalede Moldovan, Anıl Yaşar, Talanga. İleri uçta da Bilal Motonga ilk 11 ile Eyüp Spor takımı sahada yer alacak. At yarışı arası gelmiş. Bizler bir at yarışı arasına gidelim. Sonrasında Fenerbahçe Eyüp Spor karşılaşmasındaki önemli pozisyonları yine sizlere aktarmaya çalışacağım.
0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 2 numaralı Nymphadora Tonks, 2 boy geride dışarıda 2 numaralı Pehlivan Yıldız, 2,5 boy geride 5 numaralı Fly Forever, 4 boy kadar geride de 7 numaralı Dejavu sırasıyla son 1000 metreye giriliyor. Koşunun lideri 4 numaralı Splendid Fark, 2 boy 3 numaralı Shiroki ikincilikte, 4 boy geride içeride 6 numaralı Nymphadora Tonks, yarım boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Pehlivan Yıldız, onun 2,5 boy gerisinde 5 numaralı Fly Forever, 3 boy kadar geride 7 numaralı Dejavu sırasıyla son düzlüğe yaklaşılıyor. İçeride 4 numaralı Splendid'in liderliği devam ediyor. 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda yine 3 numaralı Shiroki var. Yarım boy geride içeride 6 numaralı Nymphadora Tonks, 2 boy geride 2 numaralı Pehlivan Yıldız sırasıyla düzlüğe de 4 numaralı Splendid önde geçti. İçeriden gelen 6 numaralı Nymphadora Tonks onu yakaladı ve koşudaki liderliği almaya çalışıyor. Dışarıdan da 3 numaralı Shiroki'nin atakları var. 4 numaralı Splendid içeride, 6 numaralı Nymphadora Tonks dışarıda. 3 numaralı Shiroki mücadelesi var şimdi. 3 safkandan dışarıdaki 3 numaralı Shiroki öne geçmeye çalışıyor içinde. 4 numaralı Splendid mücadeleyi bırakmadı. İçlerinden tekrar 6 numaralı Nymphadora Tonks geliyor. 3 numaralı Shiroki asfalt döndü içinden. 4 numaralı Splendid'in atakları fark 1 boya kadar çıktı. 3 numaralı Shiroki önde ve koşuyor. 3 numaralı Shiroki kazanıyor. 6 numaralı Nymphadora Tonks ikinci oldu. 4 numaralı Splendid ve 5 numaralı Fly Forever üçüncülük için potoyu birlikte geçerken 2 numaralı Pehlivan Yıldız da koşuyu 5. tamamlıyor. 3 numaralı Shiroki Ali Yıldız da 7. koşu olan Nurullah Tolon koşusunu kazandı. 8 numaralı Ohrit incisiyle Ekürübü Safkan.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize devam ediyoruz. At yarışı esnasında bir penaltı kazandı Fenerbahçe takımı. Vedat Muriç yerde kalan oyuncuydu. Maçın hakemi VAR'la bir görüşme gerçekleştirdi. VAR'dan uyarı geldi. Sonrasında da karşılaşmanın hakemi pozisyonu izlemeye monitöre doğru gitti. Kısa bir izlemenin ardından penaltı kararı çıktı. Karşılaşmanın 4. dakikasına girmek üzereyiz. Fenerbahçe şimdi

0: Bir penaltı kullanacak Greenwood. Topun başındaki isim Fenerbahçe'nin golünü kaydedebilecek mi bakalım Greenwood. Şu an gözler Greenwood'da, maçın hakemi henüz işaretini vermedi. Karşılaşmanın dördüncü dakikasını geride bırakmak üzereyiz. Az önce Vedat Muriç yerde kalmıştı ve karşılaşmanın hakemi de penaltı noktasını gösterdi. Şimdi Greenwood topun başında. Greenwood geliyor ve top ağlarda. Greenwood'un golüyle Fenerbahçe Çoban Stadyumu'nda erken skor buluyor. Dördüncü dakika. Fenerbahçe 1, Eyüpspor 0. Tribünlerde müthiş bir sevinç var. Tribünler neredeyse tamamı dolu diyebilirim. Devre arasında yine stadyuma gideceğiz. Oradan da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sevgili İrfan 25 hattımızda olacak. Fenerbahçe Greenwood'un penaltıdan kaydetmiş olduğu golle Eyüpspor karşısında 1-0 öne geçti. Dördüncü dakikada geldi Fenerbahçe'nin golü. Diyelim, şimdi diğer skorlara da döneceğim ama dinleyicilerimizin de yorumları, mesajları çok ama çok kıymetli. Bunu hatırlatayım. Bu maçtan nasıl bir skor bekliyorsunuz? Akşam yine önemli bir karşılaşma var. Ahmet Spor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Belki de sezonun geride bıraktığımız ilk 5 hafta içerisinde Anadolu kulüplerini baz aldığımızda en zorlu deplasmanlardan bir tanesine gidecek. Beşiktaş takımı berabere dahi kaldığında, bir puan aldığında bile liderlik koltuğuna yükselmiş olacak. Galatasaray'ın dün akşam Trabzonspor'a 4 farklı kaybetmesinin ardından Beşiktaş'a bir puan da yeterli olacak liderlik koltuğu için. O karşılaşmayla alakalı da görüşlerinizi yine aktarabilirsiniz. Karşılaşmanın 6. dakikası oynanıyor. Fenerbahçe 1, Eyüpspor 0. Şimdi Eyüpspor takımı sağ kanattan bir atak geliştiriyor. Ceza sahası içerisinde bir orta ama savunma topu uzaklaştırdı. Bu uzaklaştırılan topta Fenerbahçe'nin hızlı bir atağına dönüşebilir mi diye bakıyorum. Hayır. Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topu kazandı. Orta alana yakın bir bölgeydi. Kendi eksen etrafında döndükten sonra pasını sağ kanada aktardı ama gönderdiği top oldukça hızlıydı ve top Eyüpspor kalecisine kadar gitti. Sevgili Radyospor dinleyicileri, 6. dakikadan çıktık. 7. dakikaya girmek üzereyiz. Fenerbahçe 1, Eyüpspor 0. Gol 4. dakikada Greenwood'dan geldi. Penaltı vuruşundan geldi. Bunu da radyosunu yeni açan dinleyicilerimize aktarmış olalım ve şöyle bir devam edelim. Diğer skorlara bakalım neler oluyor. Birçok karşılaşma var. Erzurumspor 0, Samsunspor 0. Mücadelede 5. dakika oynanıyor. Yine Türkiye Süper Ligi'nden bir karşılaşmaydı. TFF 1. Ligi'nde Pendikspor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbulspor 0. Burada da 7. dakika oynanmakta. İngiltere Premier Ligi'nde 3 karşılaşma var. İkinci yarıları az önce başlayan karşılaşmalar bunlar. Bu arada Fenerbahçe şimdi sol kanattan etkili gelebilir. Sol kanattan ceza sahası içerisine bir orta ve top ağlarda. Fenerbahçe 7. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe pozisyon bulma konusunda pek zorluk yaşamadı. İlk 7 dakikada Eyüpspor kalesine tam 2 gol bırakmayı başardı. Taraftarlar yine büyük bir sevinç yaşıyor. Savunmada aksayan bir Eyüpspor'un olduğunu söyleyebilirim. Sol kanattan gelişti Fenerbahçe'nin atağı. Ceza sahası içerisine çevrilen top ve Vedat Muriç o noktadaydı. Arka direğe yaptığı koşuyla topu ağlara gönderdi. Bir offside var mı diye bakıyoruz. Hayır, bir offside yok. Eyüpspor savunması offside'ı bozuyor. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu hızlı bir şekilde ilerledi, çizgiye indi ve kaleye doğru ortasını gönderdi. Yerden bir ortaydı, kaleciyi geçti. Arka direkte Vedat Muriç bomboş kaldı ve tek dokunuşta topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın 7. dakikasında Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0. Çok hızlı bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Tempo oldukça yüksek. Fenerbahçe fazla zorlanmadan pozisyon bulabiliyor ve bulduğu pozisyonları da gole dönüştürebiliyor. Zaten Eyüpspor'un savunma zafiyeti olduğunu biliyorduk daha önceki karşılaşmalarda. Yani skor bulsa dahi kalesini gole kapatamayan bir Eyüpspor takımı vardı. Ya belki de burada Eyüpspor'un en büyük taktiği diyelim, bu karşılaşmaya çıkmadan önceki en büyük taktiği savunma yapacaktı. Kontrataklarla tehlike yaratacaktı Fenerbahçe kalesinde. Ve her geçen dakikada bir direnç oluşturabilirdi Eyüpsporlu oyuncular da. Ama 7 dakikada 2 gol birden, tabii ki artık Eyüpspor içinde işler oldukça zor bir duruma geldi diyebiliriz. Az önce yine Fenerbahçe sağ kanattan bir atak geliştirdi. Ceza sahası içerisine yapılan bir orta ama hiçbir Fenerbahçeli oyuncuya gelmedi bu top ve yerde kalan da bir oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu yanılmıyorsam topa hamle yaptı. Kafa vuruşunu gerçekleştirmek isterken tam yükseldiği anda yerde kaldı. Ve şöyle bir hakeme baktı, itirazını gerçekleştirdi ama maçın hakemi pek oralı olmadı. Oyun kale vuruşuyla kaldığı yerden devam ediyor. 9. dakika, 2-0 Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında önde olan taraf diyelim. Şimdi sizlerden gelen mesajlara bakalım. Yalçın Bey diyor ki Fenerbahçe'nin topu direkten döner. Ben öyle oynadım. Bol şanslar demiş. Peki size bol şans dileyelim. İsmail Hoca'nın bence bu kadroyla bir şey yapamayacağını ben düşünüyorum. Eyüpspor'a bile tek forvetle çıkmış. İnanılmaz diyor dinleyicimiz. Ama 7 dakikada, 8 dakikada Fenerbahçe 2 gol bulmayı başardı. Hani karşındaki Eyüpspor takımı zaten iyi kapanabilen bir takım değil. İyi savunma yapan da bir takım değil. Oynadığı maçları biliyoruz. Burada risk almaktan ziyade kendi oyununu oynatmaya çalışan bir İsmail Kartal olduğunu ben düşünüyorum. Ha, doğru ya da yanlış. Bunu sizler tartışırsınız. Mesajlarınızı tabii ki gönderirsiniz. O konuda fikirlerinizi merak ediyorum. Abi selamlar diyor bir başka dinleyicimiz. PSV 3.5 gol üstü bekliyormuş. 2-1 gidiyor maç ve bir gol bekliyor. Hadi bunu yazdınız ya. Ben de bunu okudum. Tabii ki ilerleyen dakikalarda 3.5 gol üstüne getirmeye çalışırız. En azından bir totem yaparız canım, yani ne olacak? Totem yaparız. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Rize'den Zeki Ataman, dün akşamki Trabzonspor Galatasaray maçı hakkında milletin görüşlerini sormayacak mısınız? Yani şu an için değil, şu an maç var. Fenerbahçe Eyüpspor maçı var. Ha, tabii ki mesela yarın akşamki yayınımda uzun uzun konuşuruz. Bunun değerlendirmesini yaparız. Zaten diğer yayıncı dostlarımız bunu değerlendirmiş. Ben şu an yayın saatim Fenerbahçe Eyüpspor maçına denk geldiği için ağırlıklı olarak Fenerbahçe Eyüpspor maçını konuşacağız. Yine bu karşılaşmadaki önemli pozisyonları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Onun dışında da akşamki önemli bir karşılaşma, Ahmet Beşiktaş mücadelesi. Bunu da konuşmaya çalışacağız tabii ki zaman zaman sizlerden mesajlar gelirse. Ha, Galatasaray maçıyla alakalı yorumunuz varsa tabii ki gönderin, ben okurum. Bir dünya yıldızı 3 gol atmış, 1 gol attırmış. Bu konuda kimseden görüş almayacak mısınız demiş. İlginç diyor dinleyicimiz. Yani Fenerbahçe Eyüpspor maçında ben şu an Trabzonspor'un gollerini konuşursam ilginç olur. Öyle söyleyeyim Zeki Bey. Ha, ilerleyen saatlerde diğer arkadaşlarımız konuşacaktır. Şu an Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesine biraz daha dikkatli bakıyoruz. Karşılaşmanın 12. dakikası. Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0. Diyelim kısa bir reklam arası mı? Peki, kısa bir reklam arasına gideceğim ama şimdi Eyüpspor sol kanattan etkili bir atak geliştirebiliriz. Çizgiye kadar gelen top. Hiçbir Eyüpsporlu oyuncu yok ceza sahası içerisine. Şu an yavaş yavaş gelmeye başladı Eyüpsporlu oyuncular. İçeriye yapılan bir orta savunma. Topu kafayla uzaklaştırdı. Ardından uzaklardan çok ama çok yavaş bir şut. Ederson zorlanmadan topun kontrolünü sağladı. Hani abartmadan şöyle söyleyeyim. Kalede ben olsaydım, o şut gelmiş olsaydı ya ben de kurtarırdım büyük ihtimalle. Çok yavaş bir şuttu. Eyüpspor takımından 12. dakikada gerçekleşti. Bu şut 2-0'lıkta Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor diyelim ve kısa bir reklam.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Süper Lig'de yeni hafta, yeni heyecan Bilyoner'de. Bu akşam saat 8'de Ahmet Spor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
7: Sporda eğlenceli. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesinde 15 dakika geride kalırken Fenerbahçe 2-0 önde olan taraf. Erken dakikalarda geldi Fenerbahçe'nin golleri. 4. dakikada Greenwood penaltıdan kaydetti ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Ardından yine güzel bir gol olduğunu düşünüyorum. Hazırlanışı çok güzeldi. Vedat Muriç sahneye çıktı 7. dakikada. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan içeriye çevirdiği top, arka direkte bomboş kalan Vedat Muriç topu ağlara gönderdi ama orta sahada kazanılan bir top sonrasında geldi bu gol. Yani organize bir atak olduğunu söyleyebilirim. Şu anda 15. dakikadan çıktık. Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0 diyelim. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir dönelim. Selamlar abi, kolay gelsin. Fenerbahçe maçında Trabzon için 2-3 kelime konuşsan günahı var mı bilmiyorum da acaba öyle bir şey var mı, cevap verir misin demiş dinleyicimiz. Sizler sorun, ben cevaplayayım. Galatasaray çok kötü oynuyor. Ya böyle devam ederse Galatasaray bırak şampiyonluğu ilk ikiye dahi giremez. Ya giremez. Okan Buruk'un seçimlerini kimse eleştirmiyor taraftar dışında. Eleştirmiyorlar. Şimdi İsmail Hoca bir değişiklik yapıyor ya da bir kadro belirliyor. Herkes yerden yere vuruyor. Herkes ama herkes eleştiriyor. Eleştirmek kolay. Ama Okan Buruk, Sayın Okan Buruk'un yaptığı seçimler ne kadar doğru, bunu kimse konuşmuyor. Trabzonspor'da müthiş oynadı yani. Trabzonspor'un oynadığı futbolu uzun zamandır ben böyle bir oyun görmemiştim. Çok akıllı oynadılar. Çok akıllı oynayan bir Trabzonspor takımı vardı. Hak edilerek kazanılan bir maç. Canım bu yok, Okan Buruk niye kırmızı gördü falan, bunları geçelim. Trabzonspor 5-6'yı da bulurdu. Yani Galatasaray bu savunmasıyla neler yapacak çok merak ediyorum. Avrupa maçlarında umarım bir an önce toparlar diyelim. Şöyle bir Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasındaki dakikamıza bakalım. 17. dakikaya girdik. Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0. Gelen mesajlara bir kez daha bakacağız. Birçok mesaj birikti. Kolay gelsin Görkem Bey. Uğurcan Çakır çok kötü bir kaleci. Galatasaray almakta çok büyük bir hata yaptı bence diyor. Trabzonspor maçlarında evet istenilen performansı gösteremiyor. Şu an form seviyesi oldukça kötü. Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır için ben de bu düşünceye sahibim. Onu söyleyeyim dinleyicimize sevgili Cesur Bey. Fenerbahçe bugün 5 ya da 6 gol atacak. Eyüpspor hiç atamaz. İyi yayınlar, şampiyon olacağız abi. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Taner Bey, yanlış olmasın, şöyle bir ismine bakayım. Evet, sevgili Taner Bey'e de selamlarımızı iletelim. Devam ediyorum. Bir diğer dinleyicimiz de abi ilk yarı bir gol daha çıkarsa tadından yenmez. Fenerbahçe'den ben bugün farklı bir galibiyet bekliyorum diyor dinleyicimiz. Bu arada Genduzi ile Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı ama ceza sahası içerisine araya atılan top biraz hızlıydı. Kaleci çıktı, topun kontrolünü sağladı. 18. dakikaya girmek üzereyken Fenerbahçe ciddi bir tehlikeli pozisyon daha yaşadı ama sonuç alamadı. Oyun ritmini tamamen Fenerbahçeli oyuncular belirliyor. Eyüpspor 2-0 geride olmasına rağmen bir alan savunmasıyla karşılık veriyor Fenerbahçe'ye. Orta alanda herhangi bir pres gelmiyor. Burada Fenerbahçeli oyunculara bir baskı şu ana kadar gelmiş değil. Ki 2-0 geride olan bir takımın bu kadar kendi yarı sahasında rakibini beklemesi bilmiyorum ne kadar doğru. İngiltere Premier Ligi'nde ya da Avrupa'nın diğer liglerinde böyle tablolar göremiyoruz. Genduzi ile bu arada bir Eyüpsporlu oyuncu arasında yaşanan gerginlik var. Genduzi rakibini ittirdi ama öyle düşebileceği kadar hızlı bir tepki değildi. Yani omzunu şöyle bir ittirdi Eyüpsporlu oyuncunun az önce yaşadıkları ikili mücadele sonrasında ve Eyüpsporlu oyuncu da kendisini yere bıraktı. Bakalım maçın hakemi herhangi bir kartına başvuracak mı? 18. dakikaya girmek üzereyiz. Az önce yaşadık.

derdi. Köşe bayrağına yakın bir nokta üzerinden şimdi Fenerbahçe taç atışıyla oyuna başlayacak. Uzun bir taç atışı gelebilir. Çünkü alışık olduğumuz Arşe Buruan geldi ve taç atışını kullanmadan önce gerildi. Uzun bir taç atışı, evet, ceza sahası içerisine gönderildi. Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan bir şut, topa yanağlardı ama. Top yanağlarda kaldı. Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe 3. gole çok ama çok yaklaştı. Fenerbahçe gelmeye devam ediyor. Akın akın gelmeye devam ediyor. Sağlı sollu atakları gerçekleştiriyor Fenerbahçeli oyuncular. 20 dakika geride kalırken Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0. Önemli pozisyonları yine sizlere aktarmaya devam edeceğim. Diğer sonuçlarımızda neler oluyor peki? Karşılaşmalarımızda neler oluyor? Daha doğru ifadeyle hemen şöyle bir göz atalım. Erzurumspor 0, Samsunspor 0. Fenerbahçe sağ kanattan geliyor bu sefer. Kaleciden dönen topu tamamladı Vedat Muriç ve Fenerbahçe 20. dakikada farkı 3'e çıkardı. Çok rahat geliyor Fenerbahçe. Çok rahat pozisyona giriyor. Yani gol pozisyonu yaratma konusunda hiç sorun yaşamıyor. Çünkü Eyüpsporlu oyuncular bir direnç gösteremiyor. Hani yanlış telaffuz da göstermek istemiyorum. Burada Eyüpspor'u da eleştirmek istemiyorum. Çok basit bir takım tarzında yorum da yapmak istemiyorum. Çok kötü bir takım demek istemiyorum. Ama gördüğüm tablo karşısında da bunu yorumlamam gerektiğini düşünüyorum. Yani çok basit hatalar yapıyor Eyüpspor takımı. Süper Lig'deki herhangi bir takımın yapmayacağı hataları yapıyor. Şimdi ceza sahası içerisine çevrildi. Greenwood ceza sahası içerisine çevirdi ama kaleci topu iki hamlede tutmaya çalıştı. İlk başta topu sektirdi ve ardından Vedat Muriç sahneye çıktı. Dönen topu da Vedat Muriç tamamlamış oldu. 20 dakika geride kaldı. Fenerbahçe aradaki farkı 3'e çıkardı. Bir offside var mı diye şöyle bir bakıyorum. Hayır, temiz bir gol, offside yok. Fenerbahçe Vedat Muriç'in kaydetmiş olduğu golle Eyüpspor karşısında farkı 3'e çıkardı. Bakalım dinleyicilerimiz neler yazacak şimdi Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesiyle alakalı. 20 dakikada gelen 3 gol. Dün akşam Trabzonspor'un 4 farklı galibiyeti. Beşiktaş'ın bugün 1 puanı bile liderlik koltuğunun değişmesine sebebiyet verecek. Puan farkı 3'e inecek. Fenerbahçe bugün kazandığı takdirde ki şu an farklı kazanacak izlenimini veriyor. Hani Eyüpspor bırakın 3 golü atmayı, isabetli 3 şut çekemeyecek durumda. Şu anki sahada oynadığı futbol bu. Onu net olarak söyleyeyim. Buradan galibiyet aldı diyelim Fenerbahçe. Aradaki fark 3'e inecek. Şimdi milli araya gidiliyor. Bu psikolojik olarak da Fenerbahçe'yi rahatlatacak durumlardan biri. Puan farkı daha da artmadan 3'e indi. Galatasaray mağlup oldu ama 4-0'lık bir mağlubiyet de ağır bir mağlubiyet. Yani bir enkaz diyebilirim tırnak içerisinde. 1-0, 2-1 kaybedersin. Peki onu kabul ederiz. 2-0, 3-1, 3-2. Takımlar burada bir reaksiyon gösterebilir. Ama son 4 yılın şampiyonu olan bir Galatasaray'ın 4-0'lık bir yenilgisi kolay kolay nasıl oyuncular motive olacak? Sonrasında önemli karşılaşmalar var. Barcelona mücadelesi Ramspark'ta zor. Zor bir sürece doğru gidiyor Galatasaray diye düşünüyorum. Ha, bu savunma anlayışıyla işi de çok zor. Onu söyleyelim. Derbi maçı kazanabilmesi çok zor Galatasaray'ın. Özellikle deplasmanlarda. Şimdi Leo çok kaliteli bir oyuncu ama pres yapan bir oyuncu değil. Topu kaybettiğinde topu kazanmak isteyen bir oyuncu değil. Leroy Sané aynı şekilde. Yunus Akgün, Barış Alper koşuyor. Onlar sadece koşuyor. Osimhen sezonu kapattı diyelim, Allah korusun. Şimdi nasıl bir planlama yapıldı da Galatasaray Osimhen olmadan pozisyona giremiyor. Osimhen hiç yok diyelim sezon sonuna kadar, olmayacak Allah korusun, çünkü Avrupa'da önemli maçları var Galatasaray'ın. Önemli bir yetenek ama bir oyuncu endeksli bir takım başarılı olur mu? Zor. Hele bu savunma hattıyla. Davinson Sanchez çok basit hatalar yapıyor, bireysel hatalar yapıyor, inanılmaz hatalar yapıyor. Yapıyor. Abdülkerim yanında çok ağır kalıyor. Şimdi stoper tandemin böyle olunca araya iki top atıldığında tehlike yaratıyor. Trabzonspor takımı bunu yaşadı. Muhammed Salah kaç yaşında olursa olsun Avrupa'da sen böyle bir savunma yaparsan yani 4-0'a şükür edersin. Bak onu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bir an önce taktiğini değiştirmesi gerekiyor Okan Buruk'un. Stoper tandemini değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Peki konuşuruz canım ilerleyen dakikalarda. Fenerbahçe Eyüpspor karşısındaki 3-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Şimdi Eyüpspor sağ kanattan bir atak geliştiriyor. Kaleciyle karşı karşıya
kalınan bir pozisyon ama Ederson.

Lider son çıktı. Topun kontrolünü sağladı. Eyüpspor gole çok ama çok yaklaştı. Karşılıklı gol var. Olacak da az kalsın ama burada 27 numaralı formasıyla, düzeltiyorum, 29 numaralı formasıyla Abdullahi topu kalecinin üzerine vurmuş. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon ama Eyüpspor bu pozisyonu da harcamış oldu. Yine araya atılan bir top. Abdullahi koştu. Ederson da çıktı. Tehlikeyi sezdi. Ceza sahası dışına kadar çıktı Ederson ve topu arkadaşlarına kazandırdı. 25. dakikadayız. Fenerbahçe 3, Eyüpspor 0. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bence Eyüpspor maçı Fenerbahçe için bir ölçü olmamalı diyor. Ya tabii ki Eyüpspor çok kötü bir performans gösteriyor. Yani ölçü değil ama neticede Galatasaray'ın kaybettiği, farklı kaybettiği bir haftada Fenerbahçe'nin farklı kazanıp moral motivasyonunu arttırması. 3 puanın ötesinde bir galibiyet olacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray o kadar rahat olmayacak en azından. Öyle düşünüyorum. Şöyle bakalım, fotoğraflar geliyor. Çok maç olduğu için sığmadı. 2 sayfa gönderiyorum diyor dinleyicimiz. Maçlar göndermiş, kuponlarını iletmiş. Manchester City mücadelesi peki güzel. Seçimlerden biri. Leverkusen-Leipzig mücadelesi yine güzel. Hoşuma giden bir tercih. Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesine de ilk yarı korner handikapı. 2,5 handikaptan 1 demiş yine dinleyicimiz. Tebrik ediyorum. Sevgili Erdinç Bey'i kuponun geleceğini düşünüyorum. O yüzden dolayı tebrik ediyorum. Şöyle bakalım, Vaduz Thun maçı, burada da 2,5 üst. Yine Frosinone Como karşılaşması, ilk yarı 1,5 gol üstü. Manchester City mücadelesine de toplam gol ne demiş, 2,5 üstü. Ama oranlar çok düşük ya. Erdinç Bey, niye bu kadar düşük oranları tercih ediyorsunuz? 1,25, 1,27 kupona bakıyorum da hani oranlar çok düşük. Bir tane yüksek orandan belirliyorsunuz, ekliyorsunuz kupona. Güzel ama devamı 1,25 falan. Ya 1,25'ler yakıyor bizi zaten. Değil mi? Bizi yakan oranlar onlar. O yüzden bana güven vermiyor. 1,25, 1,26 ben kuponuma dahil etmem. Umarım kupon gelir. Kuponlarınız gelir. Trabzonspor Galatasaray maçının nesini konuşacağız diyor. Nesini konuşacaksınız diyor. Fenerbahçe tarihi farka gidiyor diyor. Antalya'dan Erdal. Yani Fenerbahçe farklı kazanır. Zaten tüm takım taraftarları da bunu düşünüyordu. Hani Eyüpspor'u destekleyen bir kardeşimize sorsanız biz maçı farklı kaybederiz derdi maç öncesi, eminim. Hani iki takım arasında gerçekten büyük bir siklet farkı var. Kalite farkı var. Çobani Stadyumunda pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde ya böyle bir atmosferde çocuğunu alan babalar maça gidiyordu, ben yolda gördüm. Uzun zamandır böyle bir tablo görmüyorum. Tabii 9.30'da 8'de maçlar oynanır. Tabii biraz zor. Hani çocuğunu alıp maça gitmek zor oluyor. Ama pazar günü öyle bir güne denk geldi ki, öyle bir saat, 5'te başlayan bir maç. Sahanın yarısı güneş mesela. Öyle bir karşılaşma. 28. dakika, Fenerbahçe 3, Eyüpspor 0 diyelim. Birazdan bir at yarışı arasına gideceğiz ama sizlerden gelen mesajlara devam ediyorum. Kardeşim, Galatasaray 4 golü Eyüp'ten yemedi. Trabzonspor'dan yendi. Ne, anlayamadım mesajın sonunu ya. Dinleyicilerimize de bir şey beğendiremiyorum yani bugün. Yani yapacak bir şeyim yok. Trabzonspor, ne demem gerekiyor? Trabzonspor dünya markası. Galatasaray kim kardeşim Trabzonspor karşısında ya? Trabzonspor her maçı, derbileri 5 farklı yener mi diyeyim yani? İyi oynadı, kazandı işte. Neyi duymak istiyorsunuz onu da bilmiyorum ağzımda. Neyi almak istiyorsunuz? Trabzonspor iyi oynadı. Çok iyi oynadı hatta. Galatasaray çaresiz kaldı. Daha da ileri gideyim mi? Beni gaza getirmeyin. Galatasaray çaresiz kaldı. Böyle oynarsa Galatasaray ilk 2'ye 3'e giremez. Giremez. Girer diyenler de fanatik Galatasaray taraftarıdır. Onu da geçelim. Fenerbahçe'yi eleştiriyorsunuz vesaire vesaire. Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Kötü oynadığı maç sayısı var ama takım birbirini daha iyi tanıyor. Savunma hattı çok kuvvetli Fenerbahçe'nin. Ben ciddi anlamda şampiyonluğun ciddi favorilerinden olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Galatasaray'dan daha fazla şansı olabilir. Şimdi Galatasaray'da bir kriz yaşanacak milyarının ardından, biliyorum, tahmin edebiliyorum. Şöyle bakalım, 29. dakika 3-0. Şu an rölantiye aldı Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın bu bölümünde. 3-0'dan sonra özellikle fazla ileriye gitmiyor. Kendi yarı alanında
top çeviriyor Fenerbahçeli oyuncular. Eyüp Spor takımı zaten baktığımızda ileriye çıkmıyor. Maç bitsin de gidelim havasında oynadığını söyleyebilirim Eyüp Spor.

0: sabırlı oyuncular şu an. Hani bir gol atalım, devre arasına farkı ikiye indirelim. Öyle bir düşünce yok. Öyle bir düşünce yok. En azından 29 dakika geride kalmışken onu söylemek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Bu da sevip kavuşamayanlara gelsin demiş. Fenerbahçe sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'yla etkili bir atak geliştirmek üzereyken kaleci çıktı. Topu kazandı. Fenerbahçe'nin yine Eyüpspor savunmasını uyuttuğu dakikalardan birini geride bıraktık. Pas çevirdi. Sağ, sol, geriye pas çevirdi ama dikine bir ara pası gönderdi Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Topun şiddetini ayarlayamadı. Burada Kante pasında istediği pası veremedi, daha doğru ifadeyle. 30 dakikalık bölüm geride kaldı. Fenerbahçe 3, Eyüpspor 0. At yarışı başlamak üzereymiş. Peki şöyle bir İstanbul'da 8. koşuya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
3: Onun da 3 boy gerisinde 3 numaralı Mr. Çırak sırasıyla son 1000 metreye gidiliyor. Fark 2,5 boy kadar, 1 numaralı Calvados'un liderliği devam ediyor. 4 numaralı Mr. TT onu takip etmeyi sürdürüyor. 3 boy geride içeride 2 numaralı Medlart, 2,5 boy geride 3 numaralı Mr. Çırak sırasıyla son 800 metreye girildi. 1 numaralı Calvados önde, fark biraz azaldı. 4 numaralı Mr. TT onun 1 boy kadar gerisine geldi. 3 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Medlart var, onun 3 boy gerisi. 3 numaralı Mr. Çırak sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. İçeride 1 numaralı Calvados önde, dışarıda 4 numaralı Mr. TT ikincilikte, 3 boy kadar geride 2 numaralı Medlart var, 5 boy gerilerinde kaldı 3 numaralı Mr. Çırak. Bu sırayla son 400 metre girildi. İçeride 1 numaralı Calvados orta kulvardan gelen 4 numaralı Mr. TT yakaladı. Şimdi iki safkan arasında liderlik mücadelesi var. 3 boy gerilerinde 2 numaralı Medlart sırasıyla son 200 metre giriliyor. Asfaltta 1 numaralı Calvados önde fakat 4 numaralı Mr. TT onu yakaladı. İçeride 4 numaralı Mr. TT, içeride 1 numaralı Calvados mücadelesinde 4 numaralı Mr. TT asfalt öne geçti. Şimdi fark yarım boy kadar, 4 numaralı Mr. TT koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Calvados, 2 numaralı Medlart da ikinci için potoyu birlikte geçiyor. 3 numaralı Mr. Çırak ise koşuyu dördüncü tamamlıyor. 4 numaralı Mr. TT ve Databiş ile 8. koşu olan Bahadır Gödek koşusunu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyospor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: At yarışı

0: Süper Lig'de yeni hafta, yeni heyecan Bilyoner'de. Bu akşam saat 8'de Ahmet Spor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kardeşi
1: Bilyoner. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 34. dakikası oynanıyor bu karşılaşmanın. 3-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Az önce yerde kaldı.

Sporda bir oyuncu ve serbest vuruş kararı çıktı. Kaleye uzak bir noktadan serbest vuruş kullanacak şimdi Eyüpspor takımı. Hani kaleye buradan şut gelir mi? Gelir ama gol olma ihtimali çok düşük, onu söyleyeyim. Bir orta denemesi gelecektir. Karşılaşmanın 34. dakikasından çıkmak üzereyiz. 3-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor karşılaşmada. Sizlerden de yoğun bir katılım var. Mesajlara birazdan döneceğim. Şu pozisyonu bir kapatalım. Bir rövaşata denemesi penaltı noktası üzerinden ama istediği gibi vuruş gerçekleştiremedi. Şöyle bir bakayım hangi oyuncu gerçekleştirdi bu vuruşu. 29 numaralı formasıyla Ahmet Abdullahi rövaşata denemesinde bulundu ama kötü de bir vuruş geldi. Top üstten farklı bir şekilde avuta gitti. Karşılaşmanın 35. dakikasındayız. 3-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Abi Antalyalı arkadaşa buradan selam olsun. Hem Trabzon'u hem Galatasaray'ı kıskanıyor demiş. Kim acaba ya? Hem Trabzon'u hem Galatasaray'ı kıskanıyor. İkisinin de büyüklüğünü kabullenemiyor. Utanıyor demiş. Bu arkadaşın ayrıca hiçbir futbol bilgisi bence yok diyor. Hangi taraftar için diyorsunuz ya? Ya gerek yok birbirimizi ayrıştırmaya, gerek yok. Yani kim hangi takımın olursa olsun spor müsabakası, kardeşlik ruhu çok önemli. Eyüpspor sol kanattan gelme çabası içerisinde, ceza sahası içerisinde bir orta ama savunma uzaklaştırdı. Ardından da uzaklardan bir şut geldi. Ederson iki hamlede topun kontrolünü sağladı. 36. dakikaya giriş yaptık. Karşılaşmada ilk yarının artık normal süresinde son 9 dakika kaldı. Sevgili futbol severler, 3-0'da net bir skorla üstünlüğüne devam ediyor Fenerbahçe Eyüpspor karşısında. Bence Beşiktaş bu akşam kazanacak demiş İlyas Bey. Bakalım neler olacak. Diyarbakır deplasmanı da şu an için her takım için zorlu bir atmosfer olabileceğini düşünüyorum. Kim kazanacak göreceğiz. Bir de Göztepe Çaykur Rizespor mücadelesi var tabii saatler 20'yi gösterdiğinde. Burada da Göztepe'nin kendi evinde uzun bir aranın ardından galibiyet özlemini giderebilecek mi? Merak edilen diğer karşılaşmalardan bir tanesi. Süper Lig'de oynanan bir diğer karşılaşmamız 36. dakika. Erzurumspor 0, Samsunspor 0. Bir yandan da Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesine bakmaya çalışıyorum. Önemli bir pozisyon olabilir daha az önce. Fenerbahçe çıkmaya çalışırken Eyüpspor'dan bir baskı geldi. Kazanacaklar mı topu diye şöyle bir duraksadım, yok. Eyüpsporlu oyuncular topun kontrolünü sağlayamadı. Fenerbahçe kendi yarı alanında rahat paslaşmalarına devam ediyor. Şimdi sol kanattan Genduzi ile çıkma çabası içerisinde Fenerbahçe. Genduzi takım arkadaşları da oynadı. Vedat Muriç ama arkası dönük aldığı bu topu kaybetti Vedat Muriç. Bu da Eyüpspor'un hızlı bir atağına dönüşebilir. 38. dakikada bir ara pası denemesi ama isabetli olmadı. Bu pas kaybının ardından da Fenerbahçe için şimdi hızlı bir atak şansı. Karşılaşmanın 38. dakikası, şimdi Greenwood'la geliyor Fenerbahçe. Sol kanatta Genduzi uzaklardan bir şut ve top ağlarda. Genduzi 4. golü kaydetti. Fenerbahçe'nin 4. golünü kaydetti. Ceza sahası dışından güzel bir vuruşla tam köşeye gönderdi topu ve 38. dakikada Fenerbahçe 4, Eyüpspor 0. Bir itirazı var Eyüpsporlu oyuncuların, şöyle bir bakalım. Orta alanda az önce ikili mücadele sırasında yerde kalan bir Eyüpsporlu oyuncu vardı. Hakem avantaja bıraktı, sonrasında topu kaybetti. Eyüpsporlu oyuncu maçın hakemine döndü, orta yuvarlığa yakın bir nokta üzerinde. Avantaj bitti hocam dercesine, bu da Fenerbahçe'nin bir atağına dönüştü. Greenwood'dan da sağ çapraz, sonrasında da top sol köşeye kadar geldi. Köşe bayrağına yakın bir noktaya kadar geldi. Genduzi o noktada bir çalım attı ve ardından düzgün şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Farkı da 4'e çıkardı Fenerbahçe bu golle birlikte.
Eyüpsporlu oyuncular itiraz ediyor ama neye itiraz ediyor ben de anlamadım. Yani ne olacak şimdi? Ha, tamam, gol iptal olsa ne olacak? Eyüpspor geri dönüşe mi imza atacak? Yani hazırlanamamış Eyüpspor takımı, onu söyleyeyim. Hazırlanamamış. Hiç hakeme itiraz etmesin. Fenerbahçe bugün istediği kadar gol atabilir. Yani ikinci yarıda 7, 8, 9 olabilir. Net olarak bunu söyleyeyim.

O direnç kavramından çok uzak bir görüntüsü var Eyüpspor takımının. Bu bölümden sonra da artık kırılmalar yaşanacaktır ki yaşanmaya başladı. 39 dakika geride kaldı. Fenerbahçe 4-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Erzurum Futbol Kulübü 0, Samsunspor 0. Yine Süper Ligimizdeki bir diğer karşılaşma. Burada da 39. dakika oynanıyor. 0-0'lık giden bir mücadele. TFF 1. Ligi'nde Pendikspor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, Manisa Futbol Kulübü 0 ve İstanbul Spor 0. TFF 1. Ligi'nde 40. dakikaları oynanıyor. Bu her iki karşılaşmanın da henüz herhangi bir mücadeleden gol sesi çıkmış değil. İngiltere Premier Ligi'nde 3 karşılaşma var. Manchester City 4-3 önde. Bu ilginç maçlardan biri. Liverpool deplasmanda 1-0 önde ve son karşılaşma Leeds United Crystal Palace. Burada da henüz gol sesi çıkmadı. İspanya La Liga'da çok önemli bir karşılaşma Madrid derbisi. Atletico Madrid 0, Real Madrid 0. Karşılaşmanın 22. dakikası oynanıyor. Tamamlanan bir diğer mücadele İspanya La Liga'da. Getafe 1, Malaga 0. Bu da karşılaşma golsüz bitmeye yakın diyebilirim aslında. O bir gole bakmayın, savunma hatası, bireysel yapılan çok basit bir hatadan geldi Getafe'nin golü. Canlı olarak takip ettiğim maçlardan biriydi. Temponun çok zayıf kaldığı bir 90 dakikaydı. Gol bekleyen bahis severlerin de tüm şansını ben bu karşılaşmada kullandığını düşünüyorum. Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesine dönecek olursak 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe takımının. Şimdi Eyüpspor takımı bir serbest vuruş kullanacak. Bir şut ama yine çok yavaş bir şut geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Doğrudan kaleye gönderilen bir top Ederson'un üzerine gitti. İki hamlede topun kontrolünü sağladı Ederson ve oyunu da başlattı. 42. dakikaya girmek üzereyiz. 4-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Bir yandan diğer skorlarımıza bakıyorum. Bir yandan da Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesine bakmaya çalışıyorum. Önemli bir pozisyon olursa bunu sizlere aktarmak için. İtalya Serie A'da Frosinone 2, Como 0, Parma 2, Genova 1. 80. dakikaya girdik. Brest maçı 2-1 devam ediyor. Brest 2-1 geride. Bayer Leverkusen 1, Leipzig 0. 52. dakikaya girdik orada da. Diğer maçlardaki skorlar da henüz değişmedi. Guimarães Moreviense mücadelesi de Portekiz Premier Ligi'nde başlayan yeni karşılaşmalarımızdan bir tanesi. Şimdi dönelim sizlerden gelen mesajlara. Önce bu pozisyonu bir aktarayım. Önemli bir pozisyon olabilir. Köşe vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı. 42. dakikanın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 43'e girmek üzereyiz. Hakem işaretini verdi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kısa bir orta, yerden yapılan bir orta. Savunma topu uzaklaştırdı. Ake topa ayağıyla müdahale etti. Ama dönen top Eyüpsporlu oyuncularda kaldı. Ceza sahası içerisinde bir orta daha, yine savunma başarılı ve topu uzaklaştırdı. Orta alana kadar gelen bu top. Şimdi Eyüpspor takımı gol için yüklendiği dakikalardayız. Tabii 4-0'dan sonra da Fenerbahçeli oyuncular artık topu biraz rakibine teslim etmiş gibi gözüküyor. Bu bölümde gayet de normal karşılanabilecek durumlardan bir tanesi. Yani 4-0 öndesin. Burada aktif dinlenme diye bir tabir vardır futbol dilinde. Aktif olarak dinleniyor Fenerbahçeli oyuncular. 43. dakikanın da ilk saniyelerine girdik. Fenerbahçe 4, Eyüpspor 0. Kendi yarı alanında Eyüpspor şimdi hazırlık pasları yapıyor. Şöyle bakalım dinleyicilerimizden gelen mesajlara. Manisa kazanacak, Erzurum kazanacak diyor dinleyicimiz. Caner bence Trabzon, Caner diyor dinleyicimize. Caner değilim ama olsun, sevgili Caner Aydaş da oluruz, hiç sorun değil. Bence Trabzon maçında Okan Hoca yanlış kadro ve yanlış taktikle sahaya çıktı. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ha, Galatasaray olduğu zaman açın televizyonları, sosyal mecralardaki yayın, dijital platformlarda kimse eleştirmiyor. Hani bir iki kişi eleştiriyor, ondan sonra üçüncü gün unutuluyor. Ya İsmail Kartal denilen teknik direktör, bak muazzam bir teknik adam demiyorum ama kafasına su şişesi atılacak kadar da kötü bir performansı yok. Yapmayın, elimizi vicdanımıza götürelim. Yani biraz hakkaniyetli olalım. Şimdi İsmail Hoca'nın kadro seçimleri eleştiriliyor. Yanlış seçimler, evet, korkak futbol diye tabir ediliyor. Ya belki o da kabul edilebilir. Ama Fenerbahçe'nin şu an oynadığı futbol, Eyüpspor maçı için söylemiyorum. Eyüpspor'u yenersin.
Galatasaray da bugün gelse 3

4 tane 5 tane atar ya da Beşiktaş Trabzonspor. O sorun değil. Avrupa maçına baktım. Roma maçında müthiş oynayan bir Fenerbahçe vardı. Ve bu maçta nasıl bir sonuç bekliyordu acaba o su şişesini atan taraftar ya da eleştirenler? İstifa etti, geri geldi, istifa etti. Ya gelir duygusal. Ya duygusal. Senin gibi değildir belki. Ya ne deniyorlar ona? Vurdum duymazlık da yapmıyor. Ya bazı insanlar da vurdum duymaz oluyor. İstediğini söylesen yüzüne karşı, ağzına geleni söyle, bazıları da gülüyor. Ya bu mu normali? Adam duygusal, ne var bunda? Ki kötü bir performansı da yok. Tamam, ligde mağlubiyetler yaşadı. En alakasız maçlarda yaşadı ama Gençler Birliği maçını hakemler katletti. İlk haftada. Hani oradaki puan kaybı İsmail Kartal'a yazmaz. Hakemlere yazar. Ha, diğer kaybettiği Beşiktaş derbisi, kazanabileceği pozisyonları da yakaladı. Fenerbahçe öne de geçebilirdi. Beraberlik golünün ardından kazanabilirdi de. Ama Beşiktaş çok daha iyi oynadı. Ha, derbiyi kaybetti. Şimdi 4 haftada 2 mağlubiyet olur mu? Olur. Galatasaray 9. haftaya girildiğinde bir bakarsın, temenni değil bu arada. Fenerbahçe lider olur Ramspark'ta, Galatasaray'ı yener lider olur. Olamaz mı? Bu Galatasaray şu maçı kazanır diyebiliyor musunuz? Peki döneceğiz şimdi, Fenerbahçe sağ kanattan bir atak geliştiriyor ve bir kez daha top ağlarda. Fenerbahçe 5. golü buldu. İrfan Can golü kaydeden isimdi. 45 artı 1 işaret edilmişti ve Fenerbahçe aradaki farkı 5'e çıkardı. Son yılların belki de en gollü ilk 45 dakikasını sizlere, önemli pozisyonlarını aktarma fırsatı yakaladım. 45 artı 1 oynanırken Greenwood'un pasında İrfan Can topu kazandı ve o da hiç bekletmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ceza sahası dışından, evet ceza sahası içine çok yakın bir nokta ama ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermiş oldu. Eyüpspor kalecisinin savunma arkadaşlarına bir sitemi vardı. Yani hiç sitem etmesine gerek yok. Ya sen üzerine düşen vazifeyi yaptın mı diye sorarlar Eyüpspor kalecisine. Yani kaç tane şut çıkardın? Öyle tehlikeli pozisyonlarda değil. Yani çoğu gol ceza sahası dışından geliyor. Yani bir tanesinde çıkarsın. Ha, bunu temenni olarak söylemiyorum da sen savunmaya kızacaksan önce bir kendine bak. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki 45 artı 2'yi de geride bırakmak üzereyiz artık. Mücadelenin sonuna artı 2 işaret edilmişti. Fenerbahçe aradaki farkı 5'e çıkardı. Eyüpspor'un direnci tamamen kırıldı diyebilirim ki hiçbir varlık gösteremeyen bir Eyüpspor takımı vardı İlk 45 dakika geride kalırken. Maçın son pozisyonu. Şimdi köşe bayrağına yakın bir noktadan sağ kanat üzerinden bir hızlı bir uzun taç atışı geliyor. Eyüpspor takım spor oyuncularında kaldı bu top ama maçın hakemi de ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. İlk yarıda tam 5 gol vardı. Enteresan karşılaşmalardan bir tanesiydi. Son yıllarda alışık olmadığımız tablolardan bir tanesiydi. Fenerbahçe 5, Eyüpspor 0. Dakikalar içerisinde, birkaç dakika içerisinde de stadyuma gideceğiz. Sevgili İrfan 25'e bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bakalım kendisi neler söyleyecek. Tabii bu karşılaşmayla alakalı da nasıl bir soru soracağım onu bilmiyorum abi. Nasıl bir ilk yarıydı? İkinci yarıda neler bekliyorsun? Değişiklik bekliyor musun? Yani bunları nasıl soracağım? Nasıl cevap verecek sevgili İrfan 25? Onu ben de merak ediyorum. Şöyle bir bakalım. Son mesajları eriteyim. En azından ilk saatte gelen mesajları eriteyim. Merhabalar, ben Cengiz, hoş geldin diyor dinleyicimiz. Cengiz Bey'e de selam olsun. Sizler de hoş geldiniz. Burak abicim iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den taksici Veli. Ben çok seviliyorsun demiş ama yanlış kişiyi seviyorsunuz. Ha, yanlış kişi derken Burak'ı sevmeyin kardeşim. Burak yanlış insan değil. O anlamda değil ya. Yanlış olmasın. Ben Burak değilim. Birisi çıkıyor sevgili Cener'cim diyor. Biri diyor Burak'cım seni seviyorum diyor. Hani sesim de benzemiyor bu saydığınız arkadaşlara. Benzeme ihtimali yok. Ha, taklit de edemiyorum. Nasıl beni Burak'a benzetiyorsunuz ya? Hayret, Caner'e nasıl benzetiyorsunuz? Hayret ediyorum. Şöyle bakalım, son mesajlarım demiştim. Hatırlarsanız tarihi fark demiştim. Yani olacak zaten, bunu çoğu kişi tahmin edebiliyor canım. Sadece yazmıyor. Hani 5 fark mı 6 fark, bu maç daha da gollere gebe.
Bakalım ikinci yarıda nasıl değişiklikler gelecek. Ben olsam genç oyuncuları oyuna atarım ya, ikinci yarı oynasınlar. Yedek kulübesindeki isimlere bakalım kim var. Mesela atarım ben şimdi burada kimi? Bartu'yu atarım oyuna. Bu bir. Opongo atarım. Kesin atarım. Yiğit Efe Demir. Atarım bu üç oyuncuyu bir.

sahaya sürerim, çıkartırım diğer isimleri. Ha, gerek yok. Greenwood'u alırım oyundan. Mesela Kante'yi çıkartırım. Savunmadan da bir değişiklik yapabilirim İlerleyen dakikalarda. Hani çok genç oyuncuları var. Süre alma konusunda sorun yaşayan isimleri var Fenerbahçe'nin. 5-0'lık bir ilk yarının ardından da Opong'u ben kesin ve kesin alırım. Ki göreceğimize inanıyorum ikinci yarı sahada. Ha, başlangıçta mı yoksa ilerleyen dakikalarda mı olur bilemem. Bartu Elmas ikinci yarı sür sahaya oynasın. Böyle bir karşılaşmada rahat bir mücadele. Hata yapsam bile tribünlerin tepki göstermeyeceği bir karşılaşma yani. Öyle bir atmosferde oynanıyor. Eyüpspor zaten çıkmıyor. Çıkma çabası yok. Çıkamıyorlar da kadro kalitesinden mi yoksa Fenerbahçe'nin ön alanda müthiş bir baskısından kaynaklı mı ona bir şey söyleyemiyorum. Neticede genç oyuncuları ikinci yarı daha fazla görebiliriz düşüncesine sahibim. Telefon hazır olduğunda arkadaşlarımız lütfen bana söylesinler. Sevgili İrfan 25 ile birazdan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Stadyuma gideceğiz. Bakalım kendisi neler söyleyecek.

Fenerbahçe 8'i bulur abi. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Ahmet de bu akşam Beşiktaş'ı yener diye düşünüyorum ve tam bir Fenerbahçe bayramı olacak bu akşam bana göre demiş dinleyicim. Yani benim görüşüm değil bu.

0: Golleri kim attı söyler misin? Peki hatırlatayım golleri. Tabii ki şöyle bir bakalım. 4. dakikada Greenwood sahneye çıktı. Penaltıdan Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Ardından 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asisti ve Vedat Muriç'in arka alandaki koşusu önemliydi. Ve topa dokunması yetiyordu. Vedat Muriç 7. dakikada Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydetti. 21. dakikada yine Vedat Muriç sahneye çıktı. Farkı 3'e çıkartan goldü ve kendisinin de 2. golüydü. İrfan Can Kahveci'nin asistinde Matteo Guendouzi yine gol atan oyuncu. 38. dakikada Guendouzi'nin uzaklardan çektiği bir şut ve topu ağlarla buluştu. İlk yarı tam bitti derken de 45'i gösterirken skor tabelasına 5. golü yazan oyuncu İrfan Can Kahveci oldu Greenwood'un asistinde. Ve enteresan bir tabela çıkmış oldu. 7 isabetli şutu var Fenerbahçe'nin. Bunlardan 5'i isabetli. 9 şut denemesi Eyüpspor'dan. Bunlardan 4'ü isabetli ama çok cılız şutlardı. Böyle tehlike yaratabilecek pozisyonu var mıydı Eyüpspor takımının ilk yarıda? Ben hatırlamıyorum ama bir tane sağ çaprazda evet bir o pozisyonu yazabiliriz. 29 numaralı formasıyla doğru. Ahmet Abdullahi kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon. Ama kalecinin üzerine çok yavaş vurduğu bir pozisyondu. Onun dışında da benim hatırladığım pek bir pozisyon yok. Yani ne yalan söyleyeyim. Ha, sizlerin varsa yazabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Nasıl bir Fenerbahçe vardı? Tabii ki ölçü olur mu bilmiyorum, onu da siz yorumlayacaksınız artık. Bu maç Eyüpspor maçı gelecek adına bir ölçü olabilir mi? Yoksa Fenerbahçe bugün çok ama çok iyi mücadele etti ilk yarıda, ondan dolayı mı arada bu kadar büyük bir fark ortaya çıkmış oldu? Bunların yorumlarını size bırakıyorum. Diğer karşılaşmalarıma dönüyorum. Şöyle bakalım diğer maçlardaki skorlar neymiş. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe 5, Eyüpspor 0. Birazdan sevgili İrfan 25 bizlerle birlikte olacak saniyeler içerisinde. Ha, hazır mı bu arada? Peki. Hazırmış sevgili İrfan 25, karşılaşmayı stadyumdan takip ediyor. Sözcü gazetesinde kendisi görev alıyor ve Fenerbahçe muhabiri. Sevgili İrfan abi hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Görkem.
0: Teşekkür ediyorum. Yani ilk yarıyı değerlendirelim diyeceğim. Nasıl bir ilk yarı oldu diyeceğim ama 5-0'lıkta bir skor var ortaya. Hani nasıl, ne sorulur bu durumda bilemiyorum sevgili İrfan abi.
1: Ya gördüm, Fenerbahçe maça çok hızlı başladı.
0: Evet evet.
1: Daha henüz maçın 1. dakikasıydı yani. 1. dakikasında olmadı. Vedat'ın bir pozisyonu vardı. Penaltı pozisyonu. Zaten orada Kadir Sağlam gözünün önünde net görmesine rağmen o pozisyon devam etti ama daha sonra VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Zaten o golden sonra Fenerbahçe artık yani rakip de mecburen oyun anlamında yani bütün oyun planı bozuldu Eyüpspor'un.
0: Evet.
1: Fenerbahçe hemen ardından 7. dakikada ve 21. dakikada Vedat'la daha sonra Guendouzi 38 ve İrfan Can'ın 45+1'de attığı golle ilk yarıyı 5-0 tamamladı. Fenerbahçe adına çok rahat bir maç geçiyor. Zaten Eyüpspor'un da bazı cılız ataklar oldu. Bir pozisyon vardı. Orada da kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arşı Buran'ın hatasında Eyüpspor'un futbolcu ama
0: evet.
1: Orada Ederson gole izin vermedi. Fenerbahçe adına dediğim gibi rahat bir maç. Milli araya aslında morali girmek adına bu maç çok önemliydi Fenerbahçe adına. Buradan alınacak tabii gollü galibiyet. Hem ligdeki puan, ligdeki avarajı düzeltme adına Fenerbahçe adına çok önemli olacak. Artı da milli araya da morali girmiş olacak Fenerbahçe.
0: İkinci yarıda bir değişiklik bekliyor musun? Ha? Ben az önce söyledim. Hani Opong'u ben olsam oynatırım. Bartu'yu alırım oyuna. Ya böyle Yiğit Efe Demir vesaire.
1: Böyle söyleyeyim. İkinci adamı mutlaka değişik bekliyorum. Hatta şu anda İsmail Yüksek kenarda ısınıyor. Yani ikinci yarıda bir İsmail Yüksek değişikliği olabilir. Çünkü şu anda ısınan Fenerbahçe adına sahada ısınan tek isim İsmail Yüksek. Yani İsmail Yüksek ikinci adı alacak gibi gözüküyor hocam. Diğer taraftan bence de hani Nene'nin, Oğuz'un gibi Nene Oğuz gibi isimleri de aslında hocanın değerlendirmesi lazım. Özellikle Nene'yi bu maçta sürmesi çünkü onu da hazırlaması gerekiyor. Onun da yavaş yavaş artık maç ritmini kazanması gerekiyor. Yani bu maçta mesela Lukaku ile oynayabilir alabilir hoca. Yani Lukaku da bir gol atarak en azından bu maç önce maçta moral kazanması adına Lukaku'nun da bu maçta oyuna dahil olmasını bekliyorum.
0: Peki ağzına sağlık. Eklemek istediğin bir şey var mıydı?
1: Teşekkür ederim, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili İrfan 25 bizlerle birlikteydi. Stadyumda kendisi basın tribününde bu mücadeleyi takip ediyor. Önemli bir galibiyet olacak. Farklı bir galibiyet. Milli ara öncesi büyük bir moral teşkil ettiğine vurgu yaptı sevgili İrfan 25 ve ısınanlar arasındaki oyuncuyu da söyledi. İsmail Yüksek var şu an. Tek ısınan oyuncu Fenerbahçe'de dedi. Hani ben oyuna Nene'yi alır ya da Bartu oyuna girer mi ikinci yarıda, bunları düşünürken en doğru, en net yanıtı da kendisinden, stadyumdan öğrenmiş olduk. İkinci yarıda yüksek ihtimalle İsmail Yüksek 5 numaralı formasıyla oyuna girecek Fenerbahçe takımında. Tabii burada risk alınmaması da gerekiyor. Yani skor 5-0'a gelmiş. Daha 6. 7. golü bulacağım diye yani sakatlıklar, bunları da göz ardı etmekte fayda var. Şimdi olmayacak bir pozisyonda bir sakatlık yaşayabilir. Her takım için geçerli bu. Böyle skorları yakaladıktan sonra bu değişikliklerin yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. En azından kendi adıma. Peki sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. İkinci yarıda nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Fark açılır mı? 7-8 olur mu? Yoksa oyunu rölantiye alır Eyüpspor, 1 gol 2 gol atar mı? Nasıl bir ikinci yarı olacak size göre? Onun dışında da tabii ki akşam saatlerinde 20'de başlayacak önemli bir karşılaşma. Ahmet Spor Beşiktaş mücadelesi. Bununla da alakalı yine görüşlerinizi bana WhatsApp hattından iletebilirsiniz. Kısa bir reklam arasına gideceğim. Yaklaşık 2,5 dakikalık bir araya gidiyorum. Çayımı alıyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: +30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
3: Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
6: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
6: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Kaybetme içindeki 4 numaralı Güler kızı için potoyu birlikte geçti. Dördüncülük mücadelesi de iki safkan arasında. 9 numaralı Maviş'in kızı Efe Akpınar'la koşuyu kazanan safkan oldu. Bu arada 5 numaralı Mehmetoğlu isimli safkan koşuya başlayamadı.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
9: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birçok okumayı bekleyen mesaj var. Peki 6-7-8'i göreceğiz diyen birçok Fenerbahçeli dinleyicimizin görüşü. Hakim, bir yandan Galatasaray'la alakalı da tabii mesajlar geliyor. Galatasaray-Barcelona maçının da ilk yarısı 5-0 Barcelona lehine olabilir. Görkem Bey demiş. Akşamki mücadele Ahmetspor Beşiktaş maçı içinde tahmininiz nedir diyor. Güzel bir yere değindi burada dinleyicimiz sevgili Cesur Bey. Şimdi benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız ki yine Fenerbahçe Yüzspor mücadelesindeki birçok kuponum başarılı oldu. Onu söyleyeyim. Bu kuponları görmek için yapmanız gereken işlem çok basit. Yani ücretsiz olarak iddia.com'da kuponlarınızı oluşturuyorsanız kral oran farkıyla kuponlara ulaşıyorsanız yapman gereken işlem çok basit. Sağ üst köşede adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bir bölüm var. Oraya tıklıyorsun ve ardından kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Çıkan sayfada il seç, ilçe seç, haritalar, canlı konumu. Hiç bunlarla sizin işiniz yok. Yolu uzatmanın anlamı yok. Aynı sayfada yer alan büyütece basıyorsun. Büyütece bastıktan sonra da 30-0-97 yazıyorsun birleşik olarak. 30-0-97 ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun ve karşına çıkacak zaten. iddia.com'un resmi bayisi Uğur Böceği şans oyunları bayisi kayıtlı bayim olarak

Ne diyorsun? Yapman gereken işlem bu kadar. Bak, 20-25 saniyeni alacak bir durumdan bahsediyorum. Şu kadarlık oyuna şunu yap, kupon oluştur gibi şartımız yok. Sadece kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları bayisi olarak değiştirmen gerekiyor. Yani tek şartımız bu. Bunu yaptım diyorsan da 0540-300-0097 0540-300-0097 bu numaraya mesaj atıyorsun. Şu an atabilirsin, yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim diyorsun. Bu kadar. Yani benim canlı maçlarım olacak. Bugün uzun ki bültenden öyle karşılaşmaları cımbızla çektim ki. 10 tane kupon paylaşacaksan bunların 8'i başarılı olacak. Yani ben kendime güveniyorum bu konuda. Bugün itibariyle çok güzel maçlarım var çünkü. Akşam seansındaki karşılaşmalarım özellikle ayıkladım diyeyim. Tırnak içerisinde çektim, cımbızla çektim. Bence başarılı olacak benim tahminlerim, kuponlarım. Sizler de bunu görebilirsiniz. Kayıtlı bayinizi iddia.com'da Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır. Bir de şöyle bir jesti olacak sponsorumuzun. Onu da hatırlatayım. Madem konu açıldı çok kısa olarak. Bir hafta içerisinde gününü ben kendi sosyal medya hesabımdan Görkem Tezer yazdığınızda görebilirsiniz. Hikaye bölümünden paylaşacağım. Bir dinleyicimize yine zaman zaman böyle sürprizler yapıyorduk. Bir kez daha yapalım dedik. Konuştuk kendisiyle ve onayı aldık. Bir dinleyicimiz, üyemiz orijinal forma kazanacak. İstediği takımın formasını kazanacak. Sadece kayıtlı bayin Uğur Böceği olarak değiştir ve benim yayında soracağım bir soruya en hızlı doğru yanıtı ver. Dilediğin takımın orijinal forması senin olsun. Ha ben Gamba Osaka forması istiyorum abi diyorsan yok, ha öyle değil. Sadece Türkiye sınırları içerisinde yer alan bir takımın formasını isteyebilirsin. Öyle çıkar çünkü. Abi biz ailecek Liverpool taraftarıyız. Ben şöyle bir İngiltere'den Liverpool forması istiyorum gibi mesajlar gelecektir. O yüzden ben baştan söyleyeyim. Sadece Türkiye ligindeki takımlardan birini isteyebilir dinleyicilerim. Bu hatırlatmayı da yapıyorum. Sonrasında da maça döneceğiz. Tabii ikinci yarıda neler olacak? Hep bunu konuşuyoruz. Sizlerden birçok mesaj geldi. 5-0'ın ardından ikinci yarıda Fenerbahçe yine ikinci yarıya da golle başladı. Tam bunları sizlere aktarırken Fenerbahçe 6. golü buldu. Karşılaşmanın 46. dakikasında ilk saniyelerinde, ikinci yarının henüz ilk 35 saniyesi geride kalmışken Fenerbahçe aradaki farkı 6'ya çıkardı. Eyüpspor için tarihi bir mağlubiyet geliyor gibi duruyor. Vedat Muriç golü kaydeden isimdi. Fenerbahçe'de ikinci yarıdaki golü atan oyuncu, 6. golü atan oyuncu Vedat Muriç oldu ve attığı bu golle de hat-trick yapmış oldu. Vedat Muriç bugün 7. dakikada İkinci golü atmıştı Fenerbahçe'nin. 21. dakikada kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı. 46. dakikada da yine sahneye çıkan Vedat Muriç atmış olduğu bu golle Fenerbahçe'nin 6. golü, kendisinin de 3. golünü kaydetmiş oldu. 6-0 46. dakikadan çıktık. 47. dakikaya gidiyoruz mücadelede. Fenerbahçe ataklarına devam ediyor. Yani böyle devam ederse 8-9 olacak, rahat olacak gibi duruyor. Bakalım. İyi de averaj kasıyor tabii. Averaj da çok ama çok önemli. Fenerbahçe için de çok kritik bir karşılaşma. Bu anlamda çok kritik bir karşılaşma. Devam edelim. Diğer skorlarımıza şöyle bir bakalım. Başka maçlarımız da var. Birçok karşılaşmamız var. Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0. Mücadelede 48. dakika oynanıyor. TFF 1. Ligi'nde 51 dakikaları geride kalan iki karşılaşma. Bu maçlarda ise henüz bir gol sesi çıkmadı. Pendikspor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, Manisa Futbol Kulübü 0 ve İstanbulspor 0 şeklinde devam ediyor bu iki karşılaşma. İspanya La Liga'da derbi heyecanı başladı. 45. dakika tamamlandı biliyorsunuz. Orada da Atletico Madrid 0, Real Madrid 0. Real Madrid maçın favorisi gibi gözükse de Atletico Madrid kendi evinde bu tarz maçlarda iyi direnç gösterebilme özelliğini taşıyor. Ve ilk yarıda da bence Real Madrid'den daha iyi göründü. Fenerbahçe 7. gole gidiyor şimdi. Greenwood bir çalım denemesi kaleci son anda çıkardı. Tek kaleye dönen bir karşılaşma Greenwood'la
Beşiktaş'la Fenerbahçe gole bir kez daha yaklaştı. 48. dakikadayız. Uzun bir top geldi. Neredeyse savunma bloğundan gönderilen uzun bir top. 3 Eyüpsporlu oyuncu olmasına rağmen savunma bölgesinde Greenwood öncesinde topu çekti. Ardından bir kez daha sola çekti. Karşısındaki oyuncuyu da ekarte etti ama gerçekleştirdiği bu şut kalecinin kurtarışına sahne oldu. 49. dakikada Fenerbahçe 7. gole çok yaklaştı. Şimdi kullanılan köşe vuruşu Vedat Muriç vurdu kafaya ama top üstten az farklı avuta gitti. Fenerbahçe gelmeye devam ediyor. Vites düşürmeyen bir Fenerbahçe var. İkinci yarıda da yine tehlikeli ataklarına devam ediyor. Aynı dakika içerisinde kaçan iki önemli pozisyon. Ön alanda baskısı var Fenerbahçeli oyuncuların. Sanki 0-0 giden bir karşılaşma oluyormuş gibi. Skor tabelası olmasa önümde Fenerbahçe neden bu kadar pres yapıyor düşüncesi bende. Acaba maç 1-1 mi 2-1 mi, yani başa baş mı geçiyor düşüncesi hakim olurdu ama 6-0'a rağmen Fenerbahçe ön alanda Eyüpsporlu oyuncular kendi yarı sahasında paslaşırken müthiş bir baskı geliyor Fenerbahçe'nin hücum oyuncularından, hatta orta saha oyuncuları da buna dahil oluyor zaman zaman. 51. dakikadayız. Fenerbahçe 6, Eyüpspor 0. Şöyle bir bakalım sizlerden gelen mesajlara. Abi bu İrfan 25 ne? Soy ismi 25 mi? Sürekli duyuyoruz ismini ama bir türlü çözemedim demiş dinleyicimiz. Evet evet. İrfan 25 kendisinin Sözcü gazetesinde yine yaptığı haberlere bakabilirsiniz. Zaten birçok kanalda da kendisi canlı bağlantılar gerçekleştiriyor. Zaman zaman da Radyo Spor'a konuk oluyor. Stadyumda bugün karşılaşmayı takip eden gazeteci abilerimizden bir tanesi. İkinci yarıda ben değişiklikler bekliyorum. Fenerbahçe böyle oynamaya devam edecek, yani gol atmaya devam edecek demeye getirdi ki öyle de bir futbol var. Fenerbahçeli oyuncular yani duracak gibi gözükmüyor. 7, 8, 9 atacak gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Dursun Bey ne yazmış? Bir fotoğraf göndermiş. Hemen bakalım fotoğrafına. Mutlu akşamlar diyor. Peki teşekkür ederim dinleyicimize. Kendisine de mutlu akşamlar diyelim. Görkem Bey bu kuponun tutabilmesi için kaç tane daha gol lazım diyor. Şöyle bakalım. Ne oynamışsınız? Bu kupon gelir. Bu kupon gelir ben size söyleyeyim. Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesiyle alakalı bir tahminde bulunmuş dinleyicimiz ki yani çok da güzel bir oranı varmış. Bak şimdi görünce bir kıskanmadı değilim bu tercihi. Ben nasıl atladım ya? Çok enteresan.

0: Ha, sorunuza gelecek olursam da bir gol daha lazım karşılaşmada. Fenerbahçe'nin bir gol daha atması gerekiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, 6-1 bitse de Eyüpspor bir gol atıp Fenerbahçe gol atamazsa yine gelmiş oluyor kupon. Yani 7 golün çıkmış olması gerekiyor özet geçmem gerekirse. 7-0 ya da 7-1, 7-2, 8-0 bir karşılaşmada en az 7 golün çıkacağı anlamına geliyor bu oynadığınız tercih. Maç skoru diğer demiş dinleyicimiz. 12.15'lik bir orandan. Muhteşem de bir rakam var. Kalan bölümde karşılaşmada bir gol daha çıktığı takdirde sizin kupon başarılı olur. O yüzden ben geldi diyorum. Yani Fenerbahçe ben duracağım demiyor. Öyle de oynamıyor. Nasıl olsa 6-0 öndeyim. Yan pas, geri pas yapayım. Öyle bir havası da yok Fenerbahçe'de oyuncuların. Sürekli Eyüpspor ceza sahası çevresinde beliren oyuncular var. İşte onlardan biri. Şimdi yine Vedat Muriç ceza sahasına girecek mi? Girdi, pasını çıkardı. Sağ kanatta ama savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi. 53. dakikayı da geride bıraktık. 54. dakikadayız. Fenerbahçe 6, Eyüpspor 0. Kısa bir reklam arası. Sonrasında yine karşınızdayım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Süper Lig'de yeni hafta, yeni heyecan Bilyoner'de. Bu akşam saat 8'de Ahmet Spor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlen.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
1: 30 çift 0 97 Uğur

0: Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Vedat Muriç bir kez daha sahneye çıktı. Dördüncü golünü kaydetti Vedat Muriç. Kafa vuruşuyla geldi bu gol ve Fenerbahçe'nin de yedinci golü gelmiş oldu. Vedat Muriç'in attığı dördüncü gol. Yani onun adına da muhteşem bir pazar günü oluyor diye düşünüyorum. Tribünler zaten oldukça keyifli. Artık maçı falan bırakmışlar. Tamamen ellerinde atkılar, coşku desen yine top seviyeye ulaşmış. 7-0'ı üzerine tabii ki böyle bir tablo uzun bir zaman sonrasında Fenerbahçe 55 dakikada rakip kaleye, Eyüpspor kalesine 7 gol birden bıraktı. Ki goller gelecektir diyorum. Az önceki dinleyicimizin de kuponu başarılı oldu. Bunun da müjdesini vereyim. Artık kim ne gol atarsa atsın o kupon başarılı oldu. Orta sahada yine kaptırılan bir top. Fenerbahçe 8. gole çok yaklaştı ama savunma araya girdi. Eyüpspor yedek kulübesi oldukça üzgün. Teknik direktör oldukça düşünceli. Tabii böyle bir atmosferde böyle geride olan bir takımın skor anlamında fark yemiş olması, tırnak içerisinde söylüyorum, hani reaksiyon da bekleyemiyor. Şimdi teknik direktör yardımcıları da bir yandan artık maç bitse diye düşünüyordur içinden. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? 7-0 Çoban Stadyumu. Hani sahadaki oyuncuların psikolojisini az çok tahmin edebiliyorum. Yedek kulübedeki oyuncuların psikolojisini, kenar yönetimin psikolojisini az çok tahmin edebiliyorum. 56 dakika geride kaldı. Fenerbahçe 7, Eyüpspor 0 diyelim ve geçelim diğer skorlara. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Erzurum Futbol Kulübü 1, Samsun Spor 0. Burada da 58. dakika oynanıyor. Samsun Spor puan kaybetmeye devam ediyor. Çıkış maçı olarak görülüyordu aslında Samsun Spor cephesi için, bunu söyleyebilirim. Ama 58 dakika boyunca da hani Erzurum Futbol Kulübü'nün kalesine henüz atılan bir isabetli şut yok. Yani bir ortada giden kötü bir tablo var. Yani Fink'le mi olmuyor yoksa kadro mu yetersiz, onun yorumunu ben yapamıyorum. Yani sizler daha iyi yaparsınız, size bırakıyorum. Ama benim izlediğim Samsun Spor, tamam, topa daha fazla sahip oluyor. Daha fazla rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Eyvallah, bunları kabul ediyorum. Ama sen isabetli şut çekmezsen nasıl bir maç kazanacaksın? Ya daha önceki karşılaşma hatırlayın. Ya Çorum kendi evinde 5 golle mağlup olduğu mücadele. Ya burada da 90 dakika boyunca sadece 4 isabetli şutu vardı Samsun Spor takımının. Son yıllarda alışık olmadığımız bir tablo. Kocaeli Spor deplasmanı onun öncesinde. Yine rakip kaleye çektiği şut sayısına bakalım. 3. Çok kötü. Bu arada Fenerbahçe 8. gol için geliyor ve 8. golü de buldu. Yani kimse kusura bakmasın ama halı saha maçına döndü artık. Halı saha maçına döndü. Offside kararı mı bu arada? Tam göremedim pozisyonu. Bir offside kararı çıkmış olabilir. Yani gol olur ya da olmaz. Geçerlidir, geçersizdir. O işin ayrı bir noktası. Fenerbahçe orta alanda topu kazandıktan sonra iki pasla kaleciyle karşı karşıya kalabiliyor. Biz bunu halı saha maçlarında görüyorduk. Yani Eyüplü dostlarımız yanlış anlamasın. Şu an tek kalenin de ötesinde giden bir mücadele, dakikalar daha 60'ı göstermiyor. Hani 80. dakikada böyle bir tablo ortaya çıksa tamam diyeceğim. Ama şu bölümde 58. dakikada çok enteresan pozisyonlar veriyor Eyüpspor takımı. Bu arada VAR'la bir görüşme gerçekleştirdi maçın hakemi. Evet, Kerem Aktürkoğlu bir adım önde olduğu tespit edildi. Yayıncı kuruluş da az önce görüntüyü ekranımıza getirdi. 59. dakikaya girerken Vedat Muriç az önce 8. golünü kaydetti. Fenerbahçe'nin 8. golünü kaydetti ama gol geçersiz sayıldı. Yine az önceki pozisyona benzeyen bir pozisyon, ceza sahası içerisine Kerem Aktürkoğlu'na gönderildi. Kerem yerde kaldı, maçın hakemi devam dedi. 59. dakikada Fenerbahçe gelmeye devam ediyor. Eyüpspor takımı çıkamıyor. Çıkamıyor, çıkamadığı gibi de savunmada 4-5 oyuncu birden olmasına rağmen iki ara pası ve iki pasla birlikte Fenerbahçe kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Çok ilginç bir karşılaşma oldu. İlk 60 dakika kalırken onu söyleyeyim. Yine ceza sahası içerisinde tehlikeli bir pozisyon. Greenwood şimdi bir çalım attı. O kadar rahat çalım atıyor ki Fenerbahçeli oyuncular. O kadar kolay adam geçiyorlar ki bu bölümde. Ceza sahası içerisine orta şut karışımı bir vuruş ama top doğrudan avuta gitti. Karşılaşmanın 59. dakikasından çıkmak üzereyiz. Fenerbahçe 7, Eyüpspor

Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesinde de önemli bir pozisyon olursa yine onu size aktarmaya çalışacağım. İlk yarıda Atletico Madrid'in 4 şutu var. Bunlardan hiçbiri isabetli olmadı. Topla oynama oranlarında Real Madrid'e göre daha iyi olan taraf Atletico Madrid. %54'e %46'lık bir topla oynama istatistiğine sahip. 6 şutu var Real Madrid'in, bunlardan biri isabetli. Başarılı pas yüzdesinde de yine %89 oranında başarılı pas yaptığını görüyorum Atletico Madrid'in. Konuk ekip Real Madrid ise bu rakam %85 seviyelerinde kalmış. Peki mücadeleye dönecek olursak, şimdi 62. dakikaya girdik. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak. Bakalım nasıl bir pozisyon olacak. Çünkü her artık orta gol tehlikesi yaratmaya başladı. Öyle söyleyebilirim. Ceza sahası içerisinde bir orta, savunmada bir oyuncu yerde kaldı ve maçın hakemi de faulü tespit etti. Eyüpsporlu bir savunma oyuncusu az önce yerde kalan isimdi. Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu bence penaltıydı. 7-0 önde olmamız bu gerçeği değiştiremez. Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu vermeyen hakemlerin ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ben demiş İlyas Bey. Teşekkür ederim mesajından dolayı, ama yani tekrar tekrar ben izledim. Öyle net bir penaltı pozisyonu değildi. Hatta penaltı değildi. Ben öyle gördüm. Yani tamam, Fenerbahçe çok iyi oynuyor da ya burada da bir hakem kusur aramak yani yersiz olur. Bence gereksiz diyeyim daha doğru ifadeyle. Çok gereksiz olur. Hani tekrar tekrar ekrana geldi çünkü görüntü yayıncı kuruluş tarafından. Öyle net bir çekme ya da net bir müdahale yoktu. Kerem Aktürkoğlu'na öyle arkadan çekme vesaire yok. Hani net penaltı, bunu nasıl vermiyorsun hocam ya? Bu kadar da olmaz diyebileceğiniz bir pozisyon değil. Öyle söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu bu arada ceza sahası içerisinde topla buluştu. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu ve offside gerekçesiyle. 61. dakikadan çıktık. 62. dakikaya giriş yaptık. Fenerbahçe 7-0 önde olan taraf. Bir yandan diğer karşılaşmalara bakıyorum. Herhangi bir skorda değişiklik olan maç var mı? Yok. Şu an için aynı skorlar devam ediyor. Biraz da sizlerden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Nasıl mesajlar geliyor? Çok teşekkür ederim, sağ olun demiş dinleyicimiz. Ha, kuponu başarılı olan dinleyicimiz bu. Güzel de oran yakalamış ya. Şu an oldukça mutludur herhalde. Fenerbahçe Eyüpspor maçına diğer skoru oynamış. Ha, maç skoru olarak diğer demiş. 12.15'lik bir oran. Muhteşem, muazzam bir oran. Güzel de bir rakam kazanmış dinleyicimiz. Tebrik ediyorum bu anlamda dinleyicimizi. Fenerbahçe maçına maç önü birden iki dedik, döner mi demiş. Dönebilir. Eyüpspor iki tane isabetli şut çekerse ben maçın döndü kısmında sizinle aynı görüşte olacağım. Hani Eyüpspor'un artık rakip kaleye gitmiyor. Fenerbahçe kalesine gelmiyor Eyüpsporlu oyunculardan. Yani neredeyse 11 kişi, daha da gol yemeyelim. Biz kalemizin önünde bekleyelim. Havasında oynanıyor. Tabii ki burada latife ediyorum. Ama çıkmıyor. Eyüpsporlu oyuncular çıkmıyor. Yani gol atma gibi bir amaçları yokmuş gibi oynuyor. Ha, zaman zaman tabii ki pozisyon yakalamaya çalışıyorlar. Yani yakalıyorlar demiyorum. Yakalamaya çalışıyorlar. Onlardan biri. Şimdi ceza sahası içerisine çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak Eyüpspor takımı. Ne olacak? Burada bir orta denemesi gelir. Penaltı var mı yok mu diye bakıyorum. Ceza sahası içerisinde mi dışarısında mı? Skriniar az önce rakibine bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi serbest vuruş kararına hükmetti ama çizgide mi ayağı, yoksa ceza sahası içerisinde bir pozisyon mu, onu anlamaya çalışıyorum. Maçın hakemi serbest vuruş kararını verdi. Evet, bir VAR'dan uyarı da gelmedi bu pozisyon için. Tehlikeli olabilecek bir pozisyon. 7-0 Fenerbahçe önde. Şimdi Eyüpspor sağ çaprazdan, düzeltiyorum, sol çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak. Doğrudan kaleye de gönderilebilir. Çünkü ceza sahası içerisinde Fenerbahçeli oyuncu sayısı oldukça fazla. Ve hava topu hakimiyetinde de oldukça iyi bir savunması bulunuyor. Fenerbahçe, Ake ve Skriniar ikilisi bu konuda bence Türkiye Süper Ligi'nin en iyi savunma tandemini oluşturuyor. Diğer takım taraftarları kusura bakmasın. Benim düşüncem bu. Serbest vuruş kullanıldı. Doğrudan kaleye yavaş bir şuttu. Kalecinin üzerine gitti. Ederson da riske girmedi ve topu yumruklayarak kornere gönderdi. 65. dakika, Fenerbahçe 7, Eyüpspor 0. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimizi hatırlatayım. Dilim sürçmedi. Fenerbahçe 7, Eyüpspor 0, ki gelmeye de devam eden bir Fenerbahçe olduğunu söylemek istiyorum.
Son 25 dakika.

0: kaldı. Karşılaşmanın sona ermesine köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahası içerisinde kafalardan seken bir top. Gelişi güzel. Sağ çaprazdan bir şut savunmadan döndü. Ardından yine penaltı noktası üzerinden bir vuruş ama oldukça kötü bir vuruşlu top. Farklı bir şekilde avuta gitti. 66. dakika Fenerbahçe 7, Eyüpspor 0. Birazdan Oğuz Aydın oyuna girecek Fenerbahçe'de. Yedek kulübesinde bir hareketlilik söz konusu. Lukaku yanlış görmediysem yine İsmail Hoca'nın yanına çağırdığı ısınan oyunculardan bir tanesi. Lukaku da birazdan oyuna dahil olacak Fenerbahçe takımında. 66 dakika geride kaldı. 7-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Erzurum Spor Futbol Kulübü 1, Samsun Spor 0. Burada da 68. dakikaya girdik. TFF 1. Ligi'nde neler oluyor hemen bakalım. Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbul Spor 0. İstanbul Spor da yani şu ana kadar oynadığı performansla düşme potansiyeli en yüksek takımlardan bir tanesi. Öyle düşünüyorum. Onlar adına da önemli bir karşılaşma. Şayet buradan bir 3 puan alırsa, ki zor gözüküyor Manisa deplasmanında, şu ana kadar iyi oynadı mı, iyi oynamadı, o maça da göz ucuyla bakmaya çalışıyorum. Sıkıcı bir karşılaşma. Hani bu telaffuzu çok kullanmayı seven biri değilim ama gördüğümü de söylüyorum. Maalesef orta sahada karşılıklı pas hataları geliyor. Hem Manisalı oyunculardan hem de İstanbulsporlu oyunculardan bir türlü rakip kaleye gidemeyen iki takımın mücadelesi diyebilirim. 69. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor da. Atletico Madrid Real Madrid derbisi, Madrid derbisinde de ikinci yarı az önce başladı. Golsüz eşitlikte geçildi ilk 47 dakika diyelim ve Fenerbahçe Eyüpspor maçındaki dakika skoru bir kez daha hatırlatayım sizlere. 67. dakikadayız. Fenerbahçe 7, Eyüpspor 0. Golleri de bir yandan hatırlatalım. Tabii ki gol bahisleri de önemli. Greenwood 4. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi. 7. ve 21. dakikalarda Vedat Muriç goller attı ve 3-0'ı buldu Fenerbahçe 20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde. 38'de Genduzi topu ağlara gönderdi. 45. dakikada İrfan Can Kahveci golü atan isimdi. Ve ikinci yarının henüz başı 46. dakikada yine Vedat Muriç sahneye çıktı. Ve aradaki farkı 6'ya çıkarmış oldu. Vedat Muriç durmayacağım ben diyor. Hat-trick yaptım ama goller atmaya devam edeceğim diyor. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Vedat Muriç bir kez daha sahneye çıktı ve takımın 7. kendisinin 4. golünü attı. Ve alkışlar eşliğinde de şu an kenara doğru geliyor Vedat Muriç. Oyundan çıktı. Lukaku oyuna girdi. Oğuz Aydın oyuna alınan bir diğer isim Şikrinyar, yanlış görmediysem. Evet, Şikrinyar'da Opong değişikliği. Opong'da Fenerbahçe formasıyla Çoban Stadyumu'nda kalan bölümde süre alacak. Şikrinyar'da alkışlar içerisinde kenara geldi. Tribünlerin bir sevgi gösterisi vardı bu saydığım isimlere. 69. dakika Fenerbahçe 7, Eyüpspor 0. Diyelim şimdi sizlerden gelen mesajlara dönelim. Birazdan kısa bir reklam arasına gideceğim. Diyarbakır Spor, Beşiktaş var artı 2 demiş. Diyarbakır Spor değil bu arada, Ahmet Spor. Beşiktaş mücadelesi saatler 20'yi gösterdiğinde oynanacak. O da seyir zevki açısından güzel bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu an Anadolu kulüplerini baz aldığımızda deplasmana gidip de oynayacak olan bir şampiyonluk hedefi olan bir takımı kim zorlar derseniz şu an ilk sıraya ben Ahmet'i yazarım. Hem tribün, hem Diyarbakır şehri, hem de takımın müthiş bir form seviyesi var. Trabzonspor maçında gördük. İç sahada daha agresif, daha etkili oynayabilen bir Ahmet Spor olacak. Yine buna benzer bir tablo yaşanabilir. Yani zor, her açıdan zor bir karşılaşma. Tabii ki Beşiktaş maçın favorisi. Yani Beşiktaş burada 2-0, 3-0 kazanırsa nasıl kazandı ya Beşiktaş, bu maçı da kazanır mı bir insan diye tepki gösterebileceğimiz bir mücadele değil. Beşiktaş maçın favorisi ama öyle oran bazında, iddia dilinde konuşacak olursak 1.20, 1.25'lik bir mücadele değil. 1.86'lık oran açılmış şu an iddia.com'da Beşiktaş'ın galibiyetine. Yani bu ne demek oluyor? Zor bir deplasman, zor bir karşılaşma. Bu arada Lukaku kaleciyle karşı karşıya ama kaleciyi geçemedi Lukaku. Lukaku az önce oyuna girmişti. Araya kaçtı. Takım arkadaşı da onun araya kaçtığını çok iyi gördü ve kaleciyle karşı karşıya kaldı Lukaku. Ama yaptığı bu vuruşu kaleci çıkardı. Atak devam edecek. Şimdi Lukaku ceza sahası içerisine çevirdi. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncuya gelmedi. Sol kanattan gelişen az önceki atağın şekli şimdi de sağ kanada taşındı. Sağ kanattan Fenerbahçe gelmeye çalışıyor. Ceza sahası içerisinde bir orta denemesi ama top dışarı çıktı. 71 dakika geride kalırken Fenerbahçe 7-0'lık avantajına devam ediyor ki az önce 8. golü bulabilirdi Lukaku. Kaleciyle karşı karşıya kalmıştı ama yaptığı vuruş kaleciden döndü. Peki şöyle bir bakalım neler geliyor sizlerden. Görkem Bey Beşiktaş maçından 6 gol çıkar mı? Yorumunu bekliyorum İzmir'den Özhan. Yani zor. Yok 6 golün çıkacağını düşünmüyorum. Olursa büyük mucize. Olursa büyük mucize. İki takımın da başlangıç itibariyle öyle risk alacağını ben düşünmüyorum. Hem Ahmet'in tamam iç sahada etkili oynuyor diyoruz. Tribün baskısını arkasına aldığında, rüzgarı arkasına aldığında farklı oynayabiliyor Ahmet. Ha, daha önceki maçlarda öyleydi. Bu arada Fenerbahçe 8. gole gidiyor. Lukaku yine dokunamadı Lukaku. Bir de penaltı bekledi. Fenerbahçeli oyuncular Guendouzi hakeme itiraz ediyor. Lukaku elini havaya kaldırdı ama olmadı. Lukaku bu pozisyondan da sonuç alamadı. Çok net iki pozisyon yakaladı Fenerbahçe. 2 dakika içerisinde Lukaku'yla ama Lukaku bunları golle sonuçlandıramadı. 73. dakikaya da girdik. 7-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Ahmet Beşiktaş mücadelesini konuşuyorduk değil mi? Ahmet Beşiktaş mücadelesinde ben temponun düşük kalacağını düşünüyorum. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Öyle aman aman yüksek bir tempo olmaz. Maçın başlangıcında özellikle ilerleyen dakikalarda skora göre ne olur bakarız. Skora göre ne olur bakarız ama bir başlangıç itibariyle öyle hadi gidelim saldıralım gol atalım düşüncesi yoktur iki takımın da. Ha, Beşiktaş zaten yorgun. Yorgun gelecek bu maça. Ahmet kendi evinde istekli. Kolay kolay rakibine şans vermeyen, pozisyon konusunda rakibini zorlayan bir ekip görünümündeydi. İlk 5 hafta geride kalırken yani öyle bir karşılaşma. İlk yarıda ben 3-4 golün çıkacağını düşünmüyorum. Yani maç genelinde de 6 gol çıkmaz tahminime göre. Yani çıkarsa büyük sürpriz olur. Keyiflik bir kupon yaptım diyen dinleyicimiz Deportivo La Coruña, Real Betis karşılıklı gol var. Las Palmas Burgos karşılıklı gol var. Ahmet Sportif Beşiktaş karşılıklı gol var. Estoril Pereira Casapia karşılıklı gol var. Modena Empoli karşılıklı gol var. Ya keyiflik denemedir diyor. Ben yazdığınız seçimleri okurken bile yoruldum. Siz bunları nasıl eklediniz kupona ya? Yorulmadınız mı? Hadi bir tane daha ekleyeyim. Dur bir tane daha ekleyeyim. Yetmedi ya bir tane. Nasıl olsa yatar bu kupon. Hadi bir tane daha ekleyeyim. Öyle mi oynadınız? Peki tutarsa ne demiş dinleyicimiz? Radyo Spor'a ben de reklam vereceğim demiş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Ha, gerçekten enteresan bir kupon canım. Hani bir, kaç tane maç var? 2, 3, 4, 5. Ben 5 tane maç gördüm. Evet 5 tane karşılaşma. Devamı da vardır bunun sevgili Alper Bey. Devamı da vardır. Umarım gelir. Umarım gelir. Bol şans dileyelim. Alper Özkan zoru başarmak istiyor. Zoru başarmak istiyor. Umarım başarır. Kısa bir reklam arası mı? Peki öncesinde kısa bir hatırlatma yapayım. Ondan sonra reklama gidelim. Madem iddiayla alakalı mesajlar geliyor. Yani kuponlarıma gün içerisinde ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Bak bunu hatırlatıyorum. İlerleyen günlerde de bir hafta içerisinde de güzel bir hediyesi olacak sponsorumuzun. Dilediğiniz takımın orijinal forması size ücretsiz olarak ulaşacak. Bak buna sahip olmak istiyorsan yapman gereken işlem basit. iddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştiriyorsun. Bayi kodu da 30.097. Bunu birleşik olarak yazıyorsun ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Enter'a basıyorsun. Bu kadar. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yani şu kadarlık oyuna bir kupon oluştur gibi kurallar yok. Sponsorumuz hediye edecek sizlerden bir tane bir kişiye bir dinleyicimize. Daha önce bir Fenerbahçeli dostumuza, dinleyicimize ben bu şekilde hediye etmiştim. Sevgili Vedat Parlak da hediye ettiği kişi Galatasaraylıydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu dostlarım biraz daha yüklenebilir. Yani onlara da bir tane forma vermek istiyorum. Ben bir Fenerbahçeli bir Galatasaray'a gitti. Bir tane de Beşiktaş'a da Trabzonsporlu dinleyicimize gitsin. Yani ben hakkaniyetli olacaksam umarım Beşiktaşlı ya da Trabzonlu birine gider demiyorum ama onların biraz daha fazla yüklenmesini istiyorum. Peki bunu da hatırlatayım. Bayi kaçırdım diyorsanız da Instagram'dan Görkem Tezer yazıyorsun. Hikaye bölümünden ben zaten bunun duyurusunu yapıyorum. Yani son dakika gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsan Instagram'dan bana ulaşabilir. Tüm dinleyicilerimize bunu söyleyeyim. Takipçi sayım da biraz düştü. Hani bunu biraz arttıralım. Bak arttıralım. Son zamanlarda pek anons etmiyorum. Ama yeri gelmişken söyleyeyim. Instagram'da da profilimin sayısını, takipçi sayımı biraz arttıralım canım. Instagram kullananların bekliyorum profilime. Radyo Spor'u da aynı zamanda sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın. Bu da önemli. Görkem, bu sezon şampiyon ne demiş? Şöyle bakalım. Bu sezon şampiyon ya Beşiktaş ya Fenerbahçe olacak gibi görünüyor. Galatasaray'dan hiçbir şey olmaz. Ben koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bunu yazıyorum. Sana Caner dediğim için de çok özür dilerim diyor dinleyicim. Yani ne olacak canım? Allah Allah, neden Caner dedim bana mı diyeyim diyebilirsiniz. Sadece ben Caner Aydaş değilim, ben Görkem'im, onu söylemeye çalıştım. Yoksa ne özürüm. Fenerbahçe 8. gol için yüklenmeye devam ediyor ama yaklaşık 30 saniyedir Eyüpspor ceza sahası içerisinde paslaşıyor Fenerbahçe. Yani artık bir tık ileriye seviyeye gitti Fenerbahçeli oyuncular. Rakip yarı alanda paslaşmaları görüyorduk. Ceza sahası içerisinde, rakip ceza sahası içerisinde de bu kadar uzun süre paslaşmayı görmedim uzun bir zamandan beri. Yani Eyüpspor bu kadar mı kötü oynuyor ya? Yani daha önceki ilk çıktığı sezonda acaba UEFA'ya gider mi? Arda Turan yönetiminde evet. Yani acaba Şampiyonlar Ligi'ne katılır mı? Ne olur? Üçüncülüğü zorluyor. Avrupa'ya mı gidecek? Böyle bir durumdayken gelinen nokta üzücü mü bir futbol sever olarak? Üzücü. Yanlış anlamayın. Üzücü. Eyüpspor takımının yani oralardan bu aşamaya gelmiş olması, yoksa küme düşer düşmez onu söylemiyorum. Ama şu an oynadığı futbol, yani bu çaresizliktir. Adı ve açık ve net bu çaresizlik sahada şu an. Tamamen ceza sahası içerisinde bekleyen Eyüpsporlu oyuncular var. 11 kişi birden ceza sahası içerisinde, kendi ceza sahası içerisinde Eyüpspor takımının ve 7-0 geride bu takım. 7-0 geride. Öyle bir durumda şu an mücadele devam ediyor. 78. dakikadayız. Fenerbahçe uzaklardan bir şut, yine kalecide kaldı. Fenerbahçe 8. gole çok ama çok yaklaştı fakat sonuç alamadı. Diyelim kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaklaşık bir dakikalık bir ara.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız.
5: Garanti BBVA Kripto.
1: Süper Lig'de yeni hafta, yeni heyecan Bilyoner'de. Bu akşam saat 8'de Ahmet Spor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporda eğlenmenin
2: kadresi
5: Bilyoner.
2: Radyo Spor.
6: Reklam.
2: Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin bu bölümde de 8. golü gelmiş oldu. Greenwood topu ağlara gönderen isimdi Fenerbahçe takımında. Yani ne zaman reklama gitsem ya da bir at yarışı arasında gitsem Fenerbahçe'nin golü geliyor. Ha, totem olduğunu düşünen dinleyicilerimiz olacak. Daha önceki aylarda, yıllarda değil mi? Evet, böyle totemlerim vardı. Ben reklama gittiğimde goller geliyordu. Bugün de şans eseri mi böyle oldu bilmiyorum. Yani 8 golün 5 tanesi araya gittiğimde geldi değil mi? Yanlış hesaplamayalım. Doğru. 8 tane golün 5 tanesi reklam aralarında gerçekleşmiş oldu. Bu da ilginç bilgilerden bir tanesi. Abi reklama gider misin ya? Lütfen 2 kez daha reklama git diyenleri duyar gibiyim. Peki, teşekkür ediyorum. 81. dakika, Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Tarihi bir skor var diyebilirim şu an tabelada. Tam 8 gollü bir galibiyet. Muhteşem bir galibiyet olacak. Averajını da yükseltiyor Fenerbahçe böylelikle tabii ki. Hani 8-0 olsa ne olur, 3-0 olsa ne olur değil. Fenerbahçe psikolojik olarak da bu üstünlüğü yakalıyor. Galatasaray'ın averajı dün 4 geriye gitti. Hanesine eksi 4 yaz. Fenerbahçe'nin hanesine bugün artı 8 yaz. Yani bir haftada şu anlık skora göre konuşuyorum. 12 averaj kastı Fenerbahçe. 12 averaj kastı. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde tabii ki bunu söyleyebilirim. 82. dakikadayız. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Goller gelmeye devam edecek umarım diyen Yalçın Bey, bakalım göreceğiz. Ama gidişat o yönde. Yani Fenerbahçeli oyuncular durmuyor. Yani ben maçı bitireyim, biraz rölantiye alayım, yok. Eyüpspor da zaten hiç direnç falan ortaya koyamıyor. Hani Fenerbahçeli oyuncular yürüyerek adam geçiyor bu bölümde. Çok rahat adam geçiyorlar. Yani halı sahada nasıl bir zayıf takımı mağlup eder bir takım, onun gibi. Çok kolay çalınmıyorlar. Çok kolay ceza sahası içerisine giriyorlar. Ceza sahası içerisinde çok rahat çalım atıyor Fenerbahçeli oyuncular Eyüpsporlu oyunculara. Hani ilginç bir karşılaşma oldu. 83 dakika geride kalmışken Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Şimdi gelelim sizlerden gelen mesajlara. Ne demiş? İyi yayınlar, maç bitmeden tuttu kupon demiş herhalde değil mi? Maç bitmeden tuttu kupon. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Kupona bir bakalım. Aa, güzel. Yine diğer oynayan dinleyicilerimizden bir tanesi. Tebrik ediyorum. Sevgili Gazi Yılmaz. Ha, bu orandan biraz daha fazla oran kazanabilirdim. Bak, böyle seçeneklerde her zaman söylüyorum. Yani alışkanım ben, ha ben buradan oynuyorum. Ya onu bırakın. Böyle söylemleri bırakın, bir kenara bırakın. Yani alışkanlıklardan vazgeçilebilir. Size söylüyorum, iddia.com'da kral oran farkıyla kuponları oluşturun. Aradaki farkı kendiniz görün. Daha yüksek oranlar var iddia.com'da. Aynı zamanda da sponsorumuzun resmi bayisi Uğur Böceği Şans Oyunları. Kayıtlı bayim olarak ekliyorsun ve ilerleyen süreçte, ilerleyen haftalarda belki de takımının orijinal forması senin olacak. Düşünsene, arkasında Lukaku yazıyor. Ha, Lukaku mu yazar yoksa Vedat Muriç mi yazdırırsınız onu bilmiyorum. Artık o size kalmış. Ya da Galatasaray'da bir taraftar Osimhen yazıyor. Yani çok güzel bir hediye olacaktır diye düşünüyorum. Daha önce gönderdiğimiz arkadaşlar oldukça memnun kaldı. Bir hafta içerisinde tekrardan bir hediyemiz olacak. Yapman gereken işlem çok basit. İddia.com'da kayıtlı bayini Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi olarak değiştiriyorsun. Bu kadar. Bayi numarası da 30-0-97. Birleşik olarak bunu yazıyorsun. Arşe Brown oyundan alındı Fenerbahçe'de. 84. dakika tamamlanmak üzereyken Arşe Brown oyundan alındı ve Levent Mercan oyuna dahil edildi. İsmail Kartal tarafından yedek kulübesindeki tüm ekibi tek tek elinde alkışlıyor şu an, yanlış görmedim değil mi? Alkışlıyordu, peki alkışlıyor. Müthiş bir sevinç var yedek kulübesinde, Fenerbahçe yedek kulübesinde. Ki enteresan bir skor, tabii ki sevinçli olmaları da gayet normal diye düşünüyorum. 8 gollü bir galibiyet ki henüz 84. dakika. Ben 9. golü de atabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Hani atabildiği kadar atıyor. Belki de bu anlamda bir rekor kırmak istiyor Eyüpspor karşısında. Ha, geçtiğimiz sezon son hafta oynanan Fenerbahçe Eyüpspor maçını hatırlayın. Belki de onunla alakalıdır bu kadar istekli oynaması Fenerbahçe'nin. Karşısında başka bir takım olsaydı belki bir yerden sonra hücum etmeyecekti. Tamam, bu kadar yeter diyecekti ama Eyüpspor'la son yıllarda iki takımın arasında yaşananları düşündüğümüzde belki de o yüzden durma niyeti yok gibi 9. gole gidiyor Fenerbahçe ve 9. gol de geldi an itibariyle. Yine net bir pozisyon, yine arkaya sarkan bir oyuncu topu ağlarda ama offside mı? Aa, evet, offside kararı çıkmış. Geç kalkan bir bayrak. Sessiz bir şekilde takip ettiğim için mücadeleyi, spikeri duyamadığım için de tabii ben tam olarak algılayamadım ama offside kararı çıktı. 9. gol gelmişti ama offside kararı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Bunu da hatırlatayım. Şimdi bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirdiyseniz yapman gereken tek bir işlem kalıyor. Hani benim birazdan kuponlarım olacak ilerleyen dakikalarda. Ki kazandıran kuponlar. Ben güveniyorum kuponlarıma. Girin bir bakın. En az öyle söyleyeyim. Ben burada ne anlatsam boş. Sen gel kendi gözünle bir bak kuponlara. 0540-300-0097. Bu numaraya mesaj atıyorsun WhatsApp'tan ve Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Yayından geliyorum demen yeterli. Oradaki arkadaşlarımız ışık hızında saniyeler içerisinde sana kuponlarımı iletecek. Ha, kuponun varsa iletecek. Yani şu an yok derse de nasıl kupon yok demeyin. Ben kuponları oradaki arkadaşlarımıza gönderiyorum. Onlar da size gönderiyor. Öyle bir durum yani. Peki, teşekkür ediyorum Cem Bey, mesajınızı gördüm. Devam edelim. Futbol gündemini Fenerbahçe belirler mi demiş dinleyicimiz. Şöyle bakın, futbol gündemini Fenerbahçe belirler. Burdur'dan Arda. Trabzon Galatasaray maçını konuşmuyoruz ya, o yüzden dolayı tarihi fark Fenerbahçe galibiyeti, Eyüpspor karşısında alınan galibiyet ve şimdi kimse Trabzon Galatasaray maçını konuşmayacak diyor. Yani şu an konuşmuyor olabilir ama bu akşamdan itibaren ya da yarından itibaren Fenerbahçe Eyüpspor maçından daha çok konuşulacaktır. Trabzonspor Galatasaray maçı, öyle söyleyeyim. Hani Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yenmesi mi yoksa Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 yenmesi mi? İkisi de çok kıymetli. İkisi de çok farklı galibiyetler ama bir derbi olmasa da biz o dile alışık olduğumuz için bir derbi sonuçta. Ya ve son 4 yılın şampiyonunu 4-0'la geçiyor Trabzonspor takımı. Enteresan bir skordu. 5'e 6 7'yi de bulabilirdi Trabzonspor. Ya bu çok konuşulacaktır ama bugün değil. Çünkü önemli karşılaşmalara denk geldi. Beşiktaş mücadelesi de bu akşam yine konuşulacak olan karşılaşmalardan bir tanesi. Eyüpspor şimdi ceza sahası içerisinde bir atak geliştiriyor. Ender gelişen Eyüpspor ataklarından bir tanesi ki çok cılız kaldı burada. Savunma topu uzaklaştırdı. 88. dakikadayız. Lukaku orta alanda rakibine bir çalım attı, ardından hızlandı. Şimdi topla birlikte gidiyor. Lukaku iki oyuncu arasına girdi ama topu kazanamadı ve ardından da yaptığı faul neticesiyle sarı kartla cezalandırıldı. Eyüpsporlu oyuncuyla girdiği bir ikili mücadele vardı topu kaybettikten sonra ve rakibine yaptığı faul sonrası maçın hakemi sarı kartını çıkardı. Zaten Lukaku da yaptığım fauldü dercesine elini özür dilercesine havaya kaldırdı. Onu da söyleyeyim, vücut dilinden anladığım kadarıyla yaptığı hareketin bir sarı kart cezalandırılmasının gayet normal olduğunu o da düşündü. Ben Adana'dan Halil, koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Şu an saha içi yönetimsel sıkıntılarımız olabilir ama bu işler düzelecektir. Rakip takım taraftarları bence boşuna hevesleniyorlar demiş dinleyicimiz. Peki, kıran kırana geçecek bir lig bekliyorum ben 33. haftaya gelindiğinde. Yani bir takım kaybeder, bir takım kazanır ama aradaki puan farkı öyle 10'lara 15'lere çıkmaz. Trabzonspor da pota içerisinde kalır. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın da orada kalacağını ben düşünüyorum. O pota içerisinde yer alacağını düşünüyorum. Artık son mesajlarınızı alıyorum. Son 5 dakikam kaldı. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, 89. dakikadayız. Birazdan bir totem daha yapacağız. Hadi, gol bekleyenler için. Nedir o totem? Reklama gideceğim. Yaklaşık 1 dakikalık bir ara olacak. Sizler de bu süre içerisinde bana son mesajlarınızı iletebilirsiniz. 90. dakikadayız. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Birazdan ilave süre işaret edilecek. Ben birkaç dakika olacağını düşünüyorum. 1 dakika, 2 dakikalık bir süre olacağını düşünüyorum. 8-0'lık bir skor ortaya çıkmışken öyle 5-6 dakikalık bir uzatma olmaz diye tahmin ediyorum. Eyüpspor şimdi sol kanattan bir atak geliştirme çabası içerisinde. Bir şut üstten dışarı gitti. Eyüpspor'un 90 dakika boyunca yakaladığı en net pozisyonlardan bir tanesi desem yanlış olacak. Çünkü ilk yarı kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon vardı. Eyüpspor'u ben ikinci yarıda ilk kez Fenerbahçe'nin kalesine geldiği bir ana tanık oldum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Peki, artı 3 işareti edildi. 2,5 dakika gibi az bir süre kaldı. 30 saniyesini geride bıraktık. Uzatma bölümünün kısa bir reklam arasına gidiyoruz.

0: Sonrasında sizlerle birlikte olacağım. Bu arada Lukaku ceza sahası içerisine girerse tehlikeli olur. Ama bir offside kararı daha çıktı ki offside kararı çıkmasaydı bile kaptırılan bir top olacaktı yüksek ihtimalle. Çünkü rakip oyuncuların oldukça önündeydi Lukaku ama topu sürerken iki Eyüpsporlu oyuncu geldi ve açısını kapattı. Şimdi Eyüpspor gelme hazırlığı içerisinde sağ kanada gönderilen bir top ama burada savunma araya girdi ve köşe vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı 90 artı 1'i de geride bıraktık. Artı 3 işaret edilmişti. Diyelim ve kısa bir reklam arasına gidiyorum. Son reklam arası, sonrasında da karşılaşma sonu ve yine vedam için karşınızda olacağım. Son birkaç dakikadayız. Peki geliyorum.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Reklam.
1: Süper Lig'de yeni hafta, yeni heyecan Bilyoner'de. Bu akşam saat 8'de Ahmet Spor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin ilk adresi
2: Bilyoner. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
0: Birlikteliğimize devam ediyoruz ama vedamı da gerçekleştireceğim. Şöyle bir saatime bakayım. 2 dakika gibi az bir sürem kalmış. Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesi de an itibariyle sonuçlandı. Karşılaşmanın hakemi son düdüğünü çaldı. 8-0'lık bir skorla Fenerbahçe rakibi Eyüpspor'u geçmeyi başardı ki son yılların belki de en farklı skorlarından bir tanesiydi. Şöyle bakalım şimdi diğer karşılaşmalarda hangi skorlar ortaya çıkıyor. Onları da bir hatırlatayım. Erzurum Spor Futbol Kulübü 1, Samsun Spor 0. Burada da son saniyelere girmiş bulunmaktayız. Erzurum Spor Futbol Kulübü galibiyete çok ama çok yakın. Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbul Spor 1 ki onlar adına çok kritik bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Yani 0-0 iken de söylüyorduk bunu, ifade etmeye çalışıyordum. İstanbul Spor lige çok kötü bir başlangıç yaptı diyorduk. Yani bir bakıyorum her karşılaşmada 3-4 gol yiyen bir takım. 7 maç sonunda oynadığı tabloyu değerlendirdiğimizde galibiyeti olmayan bir takım İstanbul Spor takımı. Ve ilk galibiyetini de Manisa Futbol Kulübü deplasmanında almayı başardı. Bu sene düşme potasında yer alan takımlardan biri. Ya bence düşme potansiyeli en yüksek takımlardan bir tanesi. İstanbul Spor uzun bir aranın ardından tekrardan galibiyetle sahadan ayrıldı. Peki skorlar bu şekilde dedik Türkiye liglerinde. İngiltere'de neler oluyor? Fulham 0, Manchester United 0, 22. dakika. Atletico Madrid 2, Real Madrid 0. İspanya La Liga'da Madrid kalan son 15 dakikada bir kişi eksik oynamak durumunda. Real Madrid 2-0, Atletico Madrid'in üstünlüğü devam ediyor. Nice 1, Lille 0, Schalke 0, 4-0, yine Elsberg 0. Burada da 23. dakika oynanmakta diyorum. Ve Fenerbahçe'de Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Tekrardan bunu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Ahmet Spor Kulübü Beşiktaş mücadelesi yaklaşık olarak 1 saat 5 dakika sonra başlayacak Göztepe Çaykurrespor maçıyla birlikte. Yine o karşılaşmanın önemli pozisyonlarını takip etmek istiyorsanız Radyo Spor'da kalmaya devam edin diyorum. bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Anlaştık mı peki? Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Ali. Diye Jockey Kulübü işte, yasal bayisi bir talih sundu.
6: Bu arada Maysan Nadir yine önlere yaklaşma çabasında, dışında 4 numarada Double Heart var. Bunların içinde 1 numarada Son of the Göksu bariyer dibinde. 12 numarada Last Devil, bir boy kadar geride 5 numarada Shot. Daha sonra 3 numarada Dolce Mare, son sırada 8 numarada Fast Photon sırasıyla Safkanlar 1000 metre start yerine ilerliyor. Liderde 7 numarada Elin Tokable aldı ve 1.5-2 boy farklı öne çıktı bu Safkan. 10 numarada Palorimen bu metrelerde ikincilikte kaldı. 6-7 boy kadar girdi. İçeride 2 numarada Siyan üçüncülükte. Onun dışında 11 numarada Maysan Nadir var. Daha sonra 5. ligde 4 numarada Double Heart var. Double Heart'ın 1.5 boy kadar gerisinde ortada. 5 numarada Shots içinde. 9 numarada Lamazi Gogo. Daha sonra 8 numarada Fast Photon. 3 numarada Dolce Mare. 1 numarada Son of the Göksu ve 6 numarada Sırat sırasıyla atlar son 600'e ilerliyor. Dıştan yaptı ataklar da şimdi 10 numarada Palorimen bir kez daha rakibini yakalayıp öne geçti. İkincilikte kaldı. 7 numarada Elin Tokable 3 boy kadar girdi. 2 numarada Siyan üçüncülükte. Daha sonra 5 numarada Shots ve 8 numarada Fast Photon sırasıyla viraj dönüldü. 10 numarada Palorimen son 400'e girildiğinde de yaklaşık 4 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Ortadan 5 numarada Shots'ın, dıştan 2 numarada Siyan'ın atakları var. Son 300'e girildi. Palorimen tempo kaybetmeye başladı. 5 numarada Shots yüklendi geldi. Rakibini yakaladı. Aralardan 6 numarada Sırat. İçeriden 1 numarada Son of the Göksu çıkmaya çalışıyor. 6 numarada Sırat şimdi içeriden yaptığı ataklarda rakibini yakaladı. Dışında da 5 numarada Shots var. Bariyer dibinde de Son of the Göksu. 3 at ön planda. 1 numarada Son of the Göksu kazanıyor. 6 numarada Sırat ikinci, 5 numarada Shots üçüncü, 7 numarada Elin Tokable dördüncü, 2 numarada Siyan da beşinci oldu, 1 numarada Son of the Göksu Mehmet Taha Coşkun'la kazandı.
5: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir pazar günü akşamı temenni ediyorum. Güzel bir pazar olacağına inanıyorum. Hava sıcak değil. Güzel bir hava ve güzel de maçlar var. O biten maçlar yine konuşacağız. Başlayacak maçlar var Süper Lig'de. Onları konuşacağız. Şu anda devam eden mücadeleler var. Onları da yine konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tabii ki her hafta olduğu gibi bu hafta yine bizimle sevgili Alper Gün, futbol analisti. Sevgili Alper Gün bizimle. Alper hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Nasılsın, iyi misin?
8: İyidir.
7: Yolunu bekleyenler var, gözleyenler var. Dün birkaç dinleyicimiz yazdı, Alper ne zaman gelecek, Alper Bey ne zaman gelecek. Alper Bey işte buyurun burada.
8: Evet.
7: Dün gelmedin ama yoktuğunu biz burada arattırmamaya çalıştık. Sağ ol, senin mesajı da yollamışsın, okudum mesajını da.
8: Evet, evet.
7: Galatasaray mücadelesiyle alakalı. Ama biz tabii bugünle başlayalım. Biraz önce biten bir mücadelede, daha doğrusu iki mücadele vardı. Gündüz kuşağında benim tahminim bu yöndeydi. Tabii Erzurumspor kazanır dedim Samsunspor maçında.
8: Net bir tercih.
7: Ve kazandı da. Yani bu tarz maçlarda Erzurumspor içeride mutlaka kazanmalı. Aksi halde dikte kalması zor gözüküyor şu andaki kadroyla. Belki devre arasında takviyeler yapabilirler ve Fenerbahçe net bir galibiyet almasını bekliyorum. Bir mesaj mücadelesi olmalı dedim ama biraz abarttı Fenerbahçe. 8-0'lık çok net bir galibiyet. Sanırım herhalde 92 yılından beri de en farklı galibiyet, gol yemeden 8-0'lık bir galibiyet. Önce bu maçı değerlendirelim. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Fenerbahçe bir yerde durur diye düşündük ama durmadı İsmail Doğru. Hoca ve ekibi. Ve farklı bir galibiyete imza attılar. Bu bir starting mi? Bu bir başlangıç mı? Bu bir isyan maçı mıydı? Nasıl değerlendiriyorsun?
8: Yani tabii geçtiğimiz hafta özellikle Gaziantep maçı öncesinde bir reaksiyon beklediğimi ben dile getirmiştim. Ama tabii orada yaşanılan puan kaybı sonrasında iç saha tarafında böyle bir galibiyet almak çok değerli. Rakip ne kadar diğer Süper Lig takımlarına nazaran daha zayıf bir takım olsa bile Süper Lig'de her şey olabiliyor bildiğin üzere. Gerçi Antep maçı tarafında da Fenerbahçe'nin net bir iki pozisyonu vardı ama özellikle yine ikinci yarı tarafında bu sene Fenerbahçe'nin kronikleşen o ikinci yarı durağan oyununu izledik. Taraftar da bir acaba demiştir muhakkak o maç sonrasında ama artık bugün herhalde 8-0'lık galibiyet güzel bir başlangıç oldu. Zaten sezon çok hani ilerlemiş durumda değil. Daha sezon başındayız. Hani temelde bakıldığında rakiplere şu an Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 3 puan fark var. Beşiktaş bugün kazanırsa 5 puan olacak. Çok önemli değil. 3 puan, 5 puan bunlar kapanabilir. Önemli olan uzun vadede Fenerbahçe'nin bu bol gollü, bol x gollü, bol pozisyonlu oyunu devam ettirmesi. Tabii ki beklenti o yönde.
7: Peki oyunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani belki çok ölçü olmayabilir ama nihayetinde coşku benim için önemli. O coşkuyu bir şekilde taraftara aktarmak önemli. O yoğunluk önemli. Dün
8: intensity denilen
7: Rice de bunu söylemişti. Yani oyuncularımdan yoğunluk istemiştim diye ki bunu Nivu da söylemişti.
8: Doğru.
7: Bugün hani dediğim gibi skordan bağımsız olarak Fenerbahçe 90+2'de yine gol aramaya çalışan, yine 6-7 oyuncuyla hücum etmeye çalışan bir takım görüntüsü vardı. Az önce bahsettiğim gibi yani başkanın işte Sayın İsmail Kartal'ın arkasında olmasını söylemesi, yani evet, devam edeceğiz demesi, oyunculara da bir mesaj oldu mu sence? Yani bu maç özelinde söylüyorum, ne kadar ölçü olur bilmiyorum ama değerlendirme sana ait.
8: Yani tabii muhakkak o çıkış tarafında da İsmail Hoca'nın yaptığı çıkış sonrasında da ben söylemiştim hani bu camia tarafında, kulüp tarafında İsmail Hoca'nın yeri ve pozisyonu için çok değerli bir çıkış. Her ne kadar istenmeyen bir durum bile olsa, yani sezon başından bu yana yönetilemeyen, yanlış yönetilen, yanlış konumlandırılan bir süreç vardı Fenerbahçe adına ve böyle bir reaksiyona ihtiyaç duyuldu bir yerden sonra. Ama tabii hani Antep beraberliğinden sonra bu şekilde sansasyonel bir skorla Fenerbahçe'nin tabiri caizse lige dönmesi, momentumu arkasına alıp çok önemli. Hem İsmail Hoca tarafında hem de oyuncular tarafında sezonun bitmediği, aslında sezonun yeni başladığı mesajıdır bu skor bakıldığında. Ki geçtiğimiz sezonlarda da yani aslında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kendilerine nazaran çok daha zayıf rakiplerle oynadı ama bu reaksiyonları verebilen bir takım çok değildi Fenerbahçe. Genellikle bu reaksiyonları veremediği için zaten bir takım durumlar olmadı geçtiğimiz evet, sezonlarda. Yani bu sezon artık herhalde bu Eyüpspor maçı önemli bir mihenk taşı olarak yer alacak.
7: Evet, yani milli aradan önce net bir galibiyet, farklı bir galibiyet. Hem taraftarı coşturdu. Belki bundan doğru, sonraki maçlarda tekrar bir inancını tazeledi diyelim.
8: Ya İsmail rakibinizin Hoca, de fark yediği bir hafta, o da tabii, önemli.
7: Yani şöyle düşün, 8 gol attınız. -4 Galatasaray averaj anlamında da +12 gibi bir, değil mi? Baktığınız zaman önemli tabii, bir avantaj. Çünkü belli olmaz lig. Bakarsınız. Gün gelir averaja kalır bazı şeyler. Doğru. Buraya da bakmak lazım.
8: Ya, psikolojik yanı da var bu işin.
7: Ya, bir de şöyle bir şey var. Yani ligimizde çok görmüyoruz. Zaman zaman seninle de konuşuyoruz ama hani bazen takımlarımız duruyor mesela. Bana çok böyle garip geliyor. Yani niye duruyorsunuz ki?
8: Değil mi?
7: Futbol oynuyorsunuz yani. Doğru. Mesela Avrupa'da City, bu arada Real Madrid 2-1'e getirdi. 90. dakikada skoru Rüdiger'in, Arda'nın yerine giren Rüdiger'in golüyle Atletico Madrid 2, Real Madrid 1. Sabah Atletico Madrid galibiyeti önerdim. Kendi adıma öyle bir düşüncem vardı. 90. dakika itibariyle de hala bu tezim geçerli. Ama kalan dakikada bilmiyorum hakem artı 10, 14 mü gösteriyor bilmiyorum ama
8: Atletico Madrid bir şekilde herhalde skoru tutar diye düşünüyorum.
7: Ya artık tutsunlar bir zahmet. Yani buraya kadar gelmişken değil mi?
8: Değil mi? Evet.
7: Jose Mourinho ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşatıp hem derbide Simeone için güzel bir galibiyet olur.
8: Doğru.
7: Hem de Barcelona'yı biraz daha rahatlatırlar ya.
8: Doğru. Yani tabii Barcelona öyle bir futbol oynuyor ki geçtiğimiz günde biliyorsun 1-0 geriye düştükten sonra çok kolay gösterdiler yine geri dönüşü. 3-1 kapattılar maçı ve ikinci yarıda gerçekten rakibe hiçbir şekilde şans tanımadılar. Deplasman olmasına rağmen. Yani tabii Real Madrid ne yapsa Barcelona'ya yetişemeyecek gibi bir hissiyat var.
7: Bu arada Alvarez'in yani şu pozisyona bakar mısın? Offside var mı?
8: Yok offside gibi.
7: Offside var ama çok önde.
8: Değmiyor ama.
7: Değmiyor mu?
8: Yok.
7: Şuraya bakar mısın? Solda oyuncu bomboş. Pası verse 3-1 olacak. Hani

0: daha hayal kuramadan bir şekilde
1: işi bitirecek
0: ama hala Real Madrid'in hayal kuracağını kalan dakikalarda söyleyelim.
1: Eğer bu pozisyon üzerine maç olur da 2-2 olursa
0: yani
1: Alvarez satılmadı biliyorsun.
0: Değil mi? Evet. Evet, bakalım, belki de hiç belli olmaz.
1: Kaderin cilvesi.
0: Evet. Değil mi? Simeone'de az önce bir pozisyonda Vinicius'a geçiş yok, Diomande'ye geçiş vermedi ve sonrasında inanılmaz sevindi. Evet, Fenerbahçe farklı kazandı. Bu arada sizler de fikirlerinizi 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yine yazabilirsiniz. Yayınımıza katılabilirsiniz. İnteraktif bir yayın olmasını hep temenni etmiyoruz. Öyle yapmaya çalışıyoruz. Dinleyicimiz bir kupon yollamış. Bir bakalım sevgili Gazi, bir kupon yollamış. Maç bitmeden tuttu kupon demiş. Hangi maçtan bahsediyoruz sevgili Gazi? Yani gönderdiği bir görsel var. Hı. Ama o görseli açamıyorum. Bir dakika. Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesinde ilk kere diğer oynamış. Pardon, maç sonu diğer oynamış. Bu arada ben de artı 6 bekliyordum. Söylemiştim biliyorsun ama oynamadım. 3.5 gol üstü oynadım. 20. dakikada geldi. Net kapattım yani. Evet. Maçı sadece izledim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe adına bugün Vedat Muriç 4 golle herhalde sahanın yıldızıydı, öyle diyebiliriz.
2: Evet.
1: Genduz diyorum. Greenwood yine 2 gol attı, biri penaltıdan olmak üzere. İrfan Can Kahveci çok eleştiriliyor biliyorsun. 3. golde asisti yapan oyuncuydu. 4. golde yanlış hatırlamıyorsam.
2: Doğru.
1: Genduz'ye sonrasında Greenwood'un asistinde gol attı. O da mücadeleyi 2 asist 1 golle kapattı. Yani bugün oldukça başarılıydı. Ki gördüğümüz kadarıyla 10 numara mevkiinde oynadı.
2: Doğru.
1: Maçın sonlarına doğru da sanki kenara giden, yani İrfan Can Kahveci kenarda, Greenwood merkezde gibi bir görüntü de vardı. Muhtemelen zaman zaman değişiyorlar.
2: Evet.
1: Herhalde hoca bunu istemiş olabilir.
2: Evet.
1: Sevgili Alper, ben yine oyuncu değişikliklerine biraz takıldım. Ya maç 7-0, dakika 70'te hoca oyuncu değişikliği yaptı. Yani skora rağmen yine de buraya takıldım.
2: Yani tabii ilk yarısı da 5-0 bitti zaten, biliyorsun maçın. İkinci yarı başında ben açıkçası 3 değişiklikle devam etmesini beklerdim Fenerbahçe tarafının. Yani Greenwood, Vedat Muriç, Genduzi. Yani ikinci yarıda riske atılmaması gereken oyunculardı bence. Yani çünkü futbolda biliyorsun bir pozisyon oluyor. Bazen hani oyuncu yarım sezon, hatta belki bir sezon bile kapatabiliyor. Bazen bir ay, iki ay vesaire. Hani sakatlık durumları olabilir. Sonuçta belli bir şiddetle oynanan bir oyun futbol. Dolayısıyla 5-0'lık bir skoru aldıktan sonra Fenerbahçe'nin net isimlerini 45. dakikada artık dinlendirmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Yani 5-0 da iyi bir skor çünkü.
1: Yani oradan Eyüp Spor
2: çok zor.
1: Nasıl yani, Eyüp Spor sadece değil, yani büyük takımlar bile dönmesi çok zor.
2: Doğru.
1: Değil mi? Hani 5-0'lık bir mücadelede karşınızda da Fenerbahçe varken iç sahada oynuyorsa
2: mümkün değil gibi.
1: Yani evet. İmkansıza yakın bir şey. Ya yani bilmiyorum, 70'te yaptı 3 oyuncu değişikliği. Lukaku, Opong ve Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.
2: Evet,
1: şaşırdım ben mesela.
2: Dahil olanlar yani, tarafında değil de dakika tarafında.
1: Evet, ben de tabii tabii. Evet. Dakika tarafında. Yani 8-0'lık mücadeleden sonra bile şaşırabiliyorsam kendi adıma bilmiyorum yani.
2: Yani illa bir eksi yazmak gerekirse. Olur.
1: Eksi yazmak istemiyorum aslında, işte bunu evet. söylüyorum. Yani bu mücadelede eksi yazmak istemiyorum. Maç 8-0.
2: Evet.
1: Rakibin gardı yok. Neredeyse her 2 dakikada bir pozisyona giriyorsunuz. Gol beklentisi doğru. 5. Yani kaçırdığınız 6-7 net pozisyon var. Dakika 70'te Lukaku'yu atmamak lazım bence.
2: Yani 70'e kadar beklememek lazım.
1: Evet, onu söylüyorum. Evet. Yani 55'te maç 7-0 mı oldu? Vedat, teşekkürler. Sen bir gel. Greenwood, sen de bir gel kardeşim. Sen key player'sın. Önemli bir oyuncusun.
2: Tabii, tabii.
1: Bizim için. İşte kim var? Kerem. Bir Oğuz'u görelim. Milli takıma da çağrılmış. Sen de gideceksin. Daha sakatlanma. Orada da sana ihtiyacımız var. Derdim ben mesela İsmail
2: doğru,
1: Hoca.
2: Doğru. Ben Bartu'yu beklerdim.
1: Bartu mesela.
2: Tarafında İsmail yerine. Zaten hani İsmail'den az çok ne aldığınız belli ama Bartu hala gelişim eğrisinin devam ettiği bir oyuncu pozitif tarafta. İkinci yarı tarafında kolay bir maçta direkt 45'te Bartu'yu sahaya atarsın normalde. Yani tek eleştirilebilecek nokta bu ama bence bugün Fenerbahçe için, Sayın İsmail Kartal için, İsmail Hoca için kesinlikle ve kesinlikle eleştiri günü değil. O yüzden
1: tabii. Eleştirmek için söylemedim zaten. Sadece yani, hani beklerdim diyorum.
2: Tabii tabii ya, yani beklenti olarak söylenebilir. ama tabii harika bir galibiyet. Onu da söylemek lazım. Rakibinizin kaybettiği bir haftada tam milli ara tarafında, milli ara öncesinde hem averajı düzeltmek hem tablo tarafında bir ekstra şok, sürpriz yaşamamak konularında, ki 3 maçtır da Fenerbahçe kazanamıyor biliyorsun. En son Beşiktaş derbide kazanmıştı. Sonrasında Roma beraberliği, sonrasında Antep beraberliği. Hani bu şeyi de kırdı Fenerbahçe. Bu gidişatı da kırdı. Güzel bir galibiyetle. Hedef bir maçtı o konuda. Değerlendirmesini de bildi.
1: Evet, bu arada Atletico Madrid 2-1 kazandı. Derbide kazanan Madrid'in kırmızı rengine sahip Atletico Madrid takımı. Çok da sevindim Simeone için. Yani normalde iki takımı da çok haz almam ama Madrid'e karşı olunca Simeone'ciyiz tabii ki. Yani Jose Mourinho varsa, nerede varsa karşısındayım.
2: Ya evet tabii ama İspanya'da çok zaten az çok şampiyon kendisini. Belli. Bu şekilde
1: aynı gidersen. Konu ama yani biliyorsun kendisi çok iddialı. Yani ben başarılı olmasını hiç istemiyorum kendisinin. Öyle bir şeyim var yani. Kimseyi tutmam kolay kolay ama Jose Mourinho'yu sevmiyorum yani.
2: Özelinde bir sevgisizliğim
1: yani.
2: Var yani.
1: Yok, hiç sevmiyorum. Yani Fenerbahçe'de çalışırken de beyanatları, konuşmaları, işte basın mensuplarını zaman zaman tırnak içinde söylüyorum aşağılaması, futbol taraftarla dalga geçmesi yani genelde çok böyle bana uyan bir profil değil. O yüzden başarılı olmasını da çok istemiyorum. Tek temennim Arda'ya mümkünse bol süre versin. Başka hiçbir şey istemiyorum kendisine.
2: Evet, orada da zaten hani en dokunulmaz oyunculardan birisi haline geldi Arda Güler.
1: Onunla da alakalı bir açıklama yaptı ama.
2: Tabii, o da dokunulmaz
1: değil dedi.
2: Değil dedi. O sırada Arda her maçta 10 üzerinden minimum 8 reyting alıyor.
1: Aynen. Kimse vazgeçilmez değil dedi.
2: Yani hadi yiyorsa söz gelimi vazgeç.
1: Evet.
2: Hani iki maç yedek kulübesinde oturt bakalım ne olacak yani. Hani ya bazen Mourinho da fazla Mourinho'luk yapıyor. Artık bir takım durumlarda, bir takım süreçlerde bazı şeyleri kabul etmek durumunda, öyle ya da böyle. Birinci kabul etmesi gereken şey eski prime'ında değil. Hatalı hareketler, hatalı hamleler, kararlar verebiliyor. İkincisi güncel futboldan uzak. Hoca, onu da söylemek lazım. Yani eskiden 1-0 oyunu çok moda popülerken şu an için bütün liglerde böyle bu. Yani bütün hani başarılı kulüplerin tamamında bu böyle. Yediğinden fazlasını atma kültürü. O X golü yakalama, o coşkuyu yakalama oyunu. Bu önemli. Bunu oynatabilen hocalar zaten başarılı oluyor bütün liglerde. Ki buna İtalya'da dahil yani. Inter evet. Tarafı söz gelimi. Yani dolayısıyla bunu yapmadığınız yerde veya bunun tam antisi olarak durduğunuz yerde de demode olarak hayatınıza devam ediyorsunuz ve başarısız oluyorsunuz günün sonunda.
1: Peki, şimdi mesajlar da var, oraya da bakacağım. Dinleyicimiz demiş ki, ne demiş bakalım. Bu arada 8-1 bekleyen, herhalde diğer skor bekleyen bir dinleyicimiz varmış. Ama
2: bu arada bugün bu 8-0'lık maçtan sonra karşılıklı gol yok haftası oldu.
1: Değil
2: mi? Sadece Çorum maçında galiba. Çorum Alanya maçında bir 1-2'lik skor var. Onun haricinde bütün maçlar KG yok, bitti.
1: Evet, akşam da iki mücadele var. Onu oraya da bakalım. Evet. Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu mu, ona bir bakmaya çalışıyorum. Göztepe, Çaykur Rizespor, Ahmet Spor Kulübü, Beşiktaş. Bence buraya sakladılar ya.
2: Değil mi? Sanki bu
1: veriyordu gibi. Hani gündüz karşılıklı gol var olmasın ama akşam olsun gibilerinden bir bilmiyorum yani, sadece temenni. Umarım bol goller olur. Peki şimdi hemen şöyle bir maçı da bir açmak istiyorum. İngiltere'de güzel bir mücadele vardı bugün. City Sunderland.
2: Çok keyifli geçti.
1: 5-3'lük. Gerçekten inanılmaz bir düello.
2: Evet.
1: Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Çok güzel, keyifli bir maçtı. Ve izleyenler eminim ki çok fazla keyif aldılar.

0: kornerleri var ama sadece gol bulamadı.
1: Doğru. Yani tabii böyle 8-0'lık bir maçta da rakibinizin kendi evinizde size karşı bir de deplasman takımı olarak 17 şut şansı bulması biraz düşündürücü açıkçası. Ki 6 tane de isabet var bunlarda. Yani 6 evet. Kaleci kurtarışı demek bu Ederson tarafında. Normalde Fenerbahçe gibi bir takımın böyle bir dominasyon kurduğu günde bu kadar şut şansı vermemesi lazım. Bu da tabii oyun tarafında aslında hani Eyüpspor'un beklemediğini, Eyüpspor'un Fenerbahçe kalesine gitmek istediğini dönem dönem gösteriyor. Tabii ya böyle hani kalite tarafında çok büyük marjinlerin olduğu yerde de böyle skorlar çıkabiliyor ayrı konu ama hani topun sizi sevmediği bir günde, topun rakibinizi sevdiği bir günde 17 şut çektiriyorsanız kalenize o problem olabilir ileride. Yani buna mutlaka çalışması lazım Fenerbahçe'de.
0: Evet, aslında özellikle bunu sana sordum. Çünkü evet. Dediğin gibi bazen girmeyebilir.
1: Yani siz vurursunuz girmez, rakibiniz vurur çatala gider.
0: Ya da siz vurursunuz 4'ü gol olurdu. Rakipte 6 isabeti var. 4'te onlar atardı. 4-4 biterdi mesela.
1: Mesela var böyle çok maç var.
0: Bu defa da hani bu tabii. Kadar hani nispeten de kağıt üstünde zayıf, kadro olarak da zayıf bir takıma karşı puan doğru. Kaybetmiş olurdunuz.
1: Doğru.
0: Bence Fenerbahçe'nin de herhalde hani bu skora rağmen yine de oyun anlamında daha fazla gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz herhalde.
1: Doğru ki şutların yarısı da Eyüpspor adına ceza sahası içerisinden çekilen şutlar.
0: Evet,
1: yani 17 şutun 10'u ceza sahası dışından çekilmiş, 7'si ceza sahası içinden çekilmiş. Yani siz rakibinize 7 tane ceza sahası içerisinden şut şansı tanımışsınız. Bu çok
0: yani,
1: fazla.
0: 8-0'lık bir mücadelede dominant bir oyununuz sanki yok gibi gözüküyor.
1: Yani şut tarafından bakıldığında evet bakarsan. Şut tarafından bakıldığında kesinlikle öyle evet.
0: Topa sahip olma da 55'e 45.
1: Ya o da ortada. Yani maçın geneli bu şunu gösterir. Hani Eyüpspor beklememiş, Fenerbahçe'de doğal olarak beklememiş. Bir Fenerbahçe oynamış, bir Eyüpspor oynamış ama tabii daha usta ayakları olan takım Fenerbahçe bu tarafta. Onlarla da farka gitmiş Fenerbahçe.
0: Peki şimdi önümüzdeki milli takım arası var. Sonra Çaykur Rizespor deplasmanı. Yanlış hatırlamıyorsam doğru. Bir Avrupa mücadelesi var. Aston Villa deplasmanı olması gerekiyor. Dönüşte de Alanya Spor'la oynayacak. Yani böyle yine 3 maçlık ve onun devamında da Galatasaray doğru. Deplasmanı. Şimdi bu 8-0'la beraber tabii hani çok ciddi bir psikolojik aslında baktığın zaman önemli bir skor.
1: Doğru.
0: Net bir galibiyet. Bir mesaj mücadelesi de olabilir. Sonraki maçlarda Fenerbahçe'nin şu ana kadar daha eksik yaptığı, yanlış yaptığı demeyeyim ama hani yapamadığı şeyleri yani bu milli takım arasında iyileştirme şansı var mı? Şu anda kadroyu da biliyorsun. Birçok oyuncusu milli takıma gidecek. Yani İsmail Hoca puan kaybettiği maçlardaki hatalarını ya da işte takımın daha iyi yapamadığı departmanları geliştirebilir mi bu 20 günlük arada?
1: Doğru. Özellikle lig tarafına bakıldığı zaman yani Avrupa maçı bir kenara bırakılırsa lig tarafına bakılırsa zor bir 3 maç var Fenerbahçe tarafının önünde. Rize Spor deplasmanı, Rize iyi bir takım bu sene. İçeride Alanya'yı konuk edecek. Sonrasında da derbiye gidecek. Bu 3 maç için aslında Fenerbahçe tarafının yapabileceği en iyi hazırlık Asensio'yu hazırlamak olur. Yani hani artık Asensio'nu yavaş yavaş o kadro tarafında İrfan Can Kahveci'nin şu an oynadığı pozisyon yerine sazı alıp eline hücum aksiyonlarını koordine etmesini beklersiniz ve tabii ki bu maçlardan da Asensio'nun sizi çıkartmasını beklersiniz. Yani. Çünkü hani bazı maçlarda Asensio'suz da kazanabilirsiniz ama işte Rize, Alanya, Galatasaray yani böyle hazır veya hazıra yakın takımlara karşı oynadığınız zaman bu yıldızlara ihtiyaç duyarsınız. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın önündeki en büyük ödev şu an Asensio'yu entegre etmek.
0: Evet yani aslında Fenerbahçe'nin belki de önündeki en büyük ödevlerden birisi çünkü doğru. Asensio'ya ihtiyaç var aslında takım bunu.
1: %100.
0: Ne çağırıyor İrfan Can hani oraya şu anda yama olabilir bu maçlarda belki Eyüp ihtiyaç
1: spor maçı
0: görebilir
1: için
0: ama
1: yeterli. Evet.
0: Ya oraya Greenwood'u tamamen monte edeceksiniz bu durumda kenarda Uzum'u Nene'yi mi kim oynayacaksınız buna karar vermelisiniz eğer
1: doğru.
0: Asensio geç dönecekse
1: doğru.
0: Ya da işte artık bir şekilde Asensio'yu buraya ki 20 günlük bir süre var.
1: İyi bir süre.
0: Orada da hazırlık maçı falan yaparlar diye tahmin ediyorum.
1: Ya, muhakkak. Değil muhakkak. Mi? Veya antrenman tarafı biraz daha maça yönelik olur. O maç kondisyonunu toparlaması için oyuncunun. Ama %100 yapması gereken şey Fenerbahçe tarafının Asensio'yu bu sekansa hazırlamak.
0: Evet. Gendouzi ne demiş? Maçın adamı takımdı. Kolektif anlamda çok iyi çıkardık. Çok fazla gol attığı için maçın adamı Vedat Muriç. Takım olarak iyi performans ortaya koyduk. En iyi golü de ben attım demiş. Matteo Gendouzi.
1: Evet, güzel bir kapattı orada.

0: Bekçili. Güzel bir goldü gerçekten ama tabii yani 8 golün 8'i de değerli. Sonuçta hedefe ulaştırıyor sizi. Tabii 8-0 alırken de kolektif bir oyunu almak çok değerli. Ama tabii kolektif oyun tarafında hani ofansif olarak evet ama defansif olarak az önce de konuştuğumuz gibi yani rakibiniz size 17 şut çekiyorsa bir şekilde buraları biraz çalışmak lazım. Buralar biraz tartışmalı ama tabii sezon başında da bahsetmiştik. Bu 4-1-4-1 ile 4-2-3-1 tarafındaki zafiyet farkı. Yani basit takımlara karşı veya net ağır favori olduğu maçlarda Fenerbahçe'nin 4-2-3-1 ile rahat skorlar alabileceğini söylemiştik. Gol yese bile ama biraz daha zor maçlarda bu 4-2-3-1'in bu defansif zafiyet tarafını bol bol göreceğiz Fenerbahçe tarafında. Bu net bir gerçek.
1: Evet, bunu da zaman zaman yaşıyoruz zaten. Senin de dediğin gibi görüyoruz. Bakalım belki ileride bazı şeyleri düzeltebilir. Hemen şöyle bir bakıyorum. Neye bakıyorum? Gendoze'nin bir açıklaması daha var. Bana göre çok önemli bir maçtı bizim açımızdan demiş. Büyük ve güçlü bir reaksiyon göstermeliydik.
0: Doğru.
1: Son dönemde aldığımız sonuçlar bizi de insanları da memnun etmedi. İyi oynamalıydık. Bu anlamda da fazlasıyla istekliydik. Atabildiğimiz kadar atmak istedik. Daha iyisini yapabiliriz. Fakat biz gerçekten çok kaliteli bir takımız. Güçlü bir takımız. Daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var. Milli aradan sonra aynı şekilde devam etmek niyetindeyiz. Belli ki teknik ekipte hani atabildiğiniz kadar atın demiş herhalde.
0: Ya tabii oyuncular da hazır böyle bir maçı bulmuşken yani böyle maçlar hem vitrin yapma maçıdır hem de taraftarla barışma maçıdır. Hazır rakibiniz kırılmışken hem skor tarafında hem de performans tarafında 3'ü de istersiniz, 5'i de istersiniz, 7'yi 8'i de istersiniz. O yönden değerli bir maç oldu. Hani oyuncuların bir günah çıkarma maçı oldu yani. Ama tabii hani Guendouzi özelinde de şunu söylemek lazım. Hani bugünkü golü yerine herhalde Guendouzi'ye sorsan hani Antep'te kaçırdığı pozisyonu değerlendirmek
1: Daha çok
0: isterdi.
1: atmak isterdi değil mi?
0: Evet.
1: Doğru söylüyorsun. Vedat Muriç maçın oyuncusu oldu tabii. 1-4 golü var. Bir yandan iyi oldu çünkü Vedat'ın açıklamaları var. Çünkü 2 milli arayla tamamlayacağız sezonu. Normalde 3'tü. Bu kadar maç, yoğun maç temposundan sonra milli aralar, futbolcular buna bir ayar çekilsin ister. Büyük kulüpler lig, Avrupa, kupa yoğun maç takviminden geçiyor. İnsan sağlığı da önemli. 3 günden bir yani 3 günde bir maç, bir milli maç var. Bu sene olmadı ama inşallah seneye ayar çekerler. Futbolcular olarak zorlanıyoruz. Yani çok maç var diyor
0: Doğru.
1: sevgili Vedat.
0: Doğru. O konuda
1: Robot değil mi bunlar? İnsan, biz insanız demiş ama bence robotlar yani artık.
0: da.
1: Yani öyle gözüküyor çünkü.
0: Yani çok ciddi bir piyasa oldu artık. Yani futbol futbol olmaktan çıktı. Özellikle milli maçlar tarafında çok ciddi rağbet görülen bir modele geçildi biliyorsun. Uluslar Ligi vesaire konuları. Öyle hani eskisi gibi değil. Baya baya takip ediliyor futbol severler tarafından. Ama tabii yine de milli ara her zaman tehlikelidir. İyi giden kulüpler için. Yani formda olan oyuncuların
1: E tabii
0: sakatlanma
1: ki.
0: riski var. Yorgun dönme durumları var. Yani milli takıma gönderdiğiniz oyuncu sağlıklı dönse bile döndüğü hafta bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani doğrusu o hatta. Yani döndüğü durumda milli aradan oyuncu çoğu takım eğer hani kadro derinliği varsa yeterince varsa 2-3 değişiklik yapar o lig maç öncesi. Bakalım Fenerbahçe'de bu böyle mi olacak? Onu bilmiyoruz ama veya diğer kulüplerimizde bu milli ara konusu ve bunu yönetmek gerçekten çok ayrı bir meziyet.
1: Ne demiş? Vedat'ın açıklamaları var. Kerem gole dokundum dedi ama dokunmamış. Kardeşime yazın golü, bir şey olmaz. Yani Kerem ben dokundum demiş ama sonra bakmışlar dokunmadığını. Herhalde o da öyle anlamış.
0: Evet.
1: Daha maça başlarken kendi sahamızda derbi mağlubiyeti. Antep'te puan kaybettik. Reaksiyon vermemiz lazımdı. Her antrenmanda bu maça baskılı başlamamız gerektiğini düşündük. Maç başında öne geçtik. Devamında arka arkaya goller geldi. İnanılmaz bir reaksiyon oldu demiş Vedat
0: Doğru.
1: Muriç.
0: Doğru.
1: Bugün maçın adamı seçildi. Onu da söyleyelim.
0: Evet 4 gol atınca tabii ki
1: Öyle oluyor. Peki bir
0: öyle oluyor.
1: yarışa gidelim. Devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Safkan da içeride. Dışarıda 12 numarada No Word var. Kulvarına yaklaştırılacak son Safkan. No Word.

0: 13 dayı çağırdı. 12 numarada No Word isimli tayın yerini almasını bekliyoruz. Ve No Word'e kulvarındaki yerini aldı. 14 tayı çağırdı şimdi. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Konya Ereğli Belediye Başkanlığı koşusu başladı. 13 numaralı Great Angel kulvarından çıkmadı, koşuya başlamadı. Great Angel 14 numaralı Ryan Falls'ta yaklaşık 6-7 boy sonra koşuya başladı. Liderdi. 8 numaralı Telgraf aldı. 2 boy farklı öne çıktı bu safkan. İkincilikte 2 numaralı Maximus Man vardı. Onun dışından şimdi yaptığı ataklarda 11 numaralı Karaca önlere sokuldu. Bu safkanın hemen dışında 12 numaralı No Word var. 2 numaralı Maximus Man 4.lükte kaldı. 5.likte 6 numaralı Baba Doçka var. Safkanlar bu sırayla son 600'e girdiler. 8 numarada Telgraf kaçıyor. Fark 3 boy. İkincilikte 12 numarada No Word var. Daha sonra 2 numarada Maximus Man sırasıyla viraj dönüldü. Son 400'e girildiğinde de 8 numarada Telgraf yaklaşık 3 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine 12 numarada No Word var. İçeriden 2 numarada Maximus Man'in, daha geriden dıştan 6 numarada Baba Doçka'nın, yanından 5 numarada ASP Star'ın, 7 numarada Smallburgaz'ın da atakları var. Son 150 metreye girildiğinde 8 numarada Telgraf yaklaşık 4 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkinciliğe 5 numarada AZP Star giriyor. Son metreler 8 numarada Telgraf önde. Telgraf kazanıyor. 5 numarada AZP Star ikinci. 3 numarada Snow Leopard üçüncü oldu. Evet, 7 numaralı Smallburgaz dördüncü, 4 numaralı Tuva da beşinci oldu. Koşuyu 8 numaralı Telgraf Hışman Çizik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
3: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Marsancaktepe'de.
2: Reklam.
3: Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, ben Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Soru, görüş ve önerilerinizi 0538-052-1487'den bizlere gönderebilirsiniz. Saygı çerçevesine gelen tüm mesajlarınızı okuyoruz. İnteraktif bir yayın olmasına özellikle dikkat ediyoruz. İsmail Hoca ne demiş? İsmail Kartal, bu maçın sırrı sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızda çok iyi iletişimde izlemiş. Oyun olarak, fiziksel, mental olarak gelişiyoruz her geçen gün. Böyle bir ifadesi var. İpuçlarını vermiştim. Bugün bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Son iki maçı kazanamamanın verdiği bir baskı vardı. Bunu atmak için kazanmak istiyorduk demiş ve iyi oynayarak kazanmak istiyorduk. Taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık. Karşılığında iyi reaksiyon verdiler. Çok farklı bir galibiyet elde ettik. Bu bize moral oldu. Milli araya moralli girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum demiş Sayın İsmail Kartal.
5: Evet, tabii inşallah Fenerbahçe tarafı için, Fenerbahçe camiası için bu maç bir iade olur. Yani sezon tarafında çünkü çok iyi bir giriş yapamadı Fenerbahçe kafa olarak. Çok belirsiz durumlar vardı. Fenerbahçe taraftarının kafasında pek çok soru işareti vardı. Artık hani bu maç bir takım şeyleri rafa kaldırıp sezonun geri kalanı tarafında da hem takıma hem hocaya hem yönetime inanma vaktini gösteren bir maç olmuştur diyelim. Yani temelde 8-0 çok iyi bir skor ama tabii sadece bir 3 puan. Onu da unutmamak lazım.
4: Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gol ilk dakikada da gelebilir. Daha sonra da gelebilir. Attığımız golden sonra Lukaku, Mason ve Oğuz'un kaçırdığı net fırsatlar var. Oyuncularım elinden gelenin en iyisini fazlasıyla yaptılar. Hep beraber hazırlandık.

0: futbolu ligin sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek devam edebiliriz diye düşünüyorum. Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu. O oluyordu, bu oluyordu, bugün gol oldu. Yani bugüne kadar ki puan kayıplarını o oluyordu, bu oluyordu. Ya bağlamış. Bugün ama gol oldu demiş.
1: Ya bazı pozisyonlar veya bazı durumlar için evet, ama sezon başından bu yana, bu maç hariç, Fenerbahçe'de bir ikinci yarı problemi var. Bir ikinci yarı durumu var. Onu çözmesi gerekiyor Fenerbahçe tarafının. Tabii bu hani kadro yaşı veya işte genel olarak oyunu, skoru aldıktan sonra oyun tercihi gibi konularla da bağdaştırılabilir. Ama temelde Fenerbahçe'nin ilk yarı oyununu ikinci yarı tarafında da ilerletmesi gerekiyor. Şu ana kadar hani yapılabilecek genel bütün maçları değerlendirdiğinizde yapılabilecek en büyük tespit budur. Tabii bu maç bir kıstas değil. Yani çünkü zaten ilk yarısı 5-0 bitmiş bir maçta. İkinci yarı gol atmasanız da olur. Sonuçta bir 3 puan maçı, lig maçı. Çok önemli değil. Bir ikinci maçı yok yani maçın. Ama bakalım yani bu milli ara sonrasında Fenerbahçe nasıl fikstürü? Geçtiğimiz hafta Beşiktaş için söylemiştik ya. Bu hafta da Fenerbahçe için bundan sonraki fikstür çok değerli. Yani Rize maçı olsun, Alanya maçı olsun, derbi olsun. O 3 maç Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecektir.
0: Aradaki maç. Avrupa mücadelesi.
1: Doğru, doğru.
0: Belki biraz daha Fenerbahçe'yi zorlayacak. Evet. 8 gol atılıp bırakılmaz ya, 5-0'da bırakılır. 8 atabiliyorsan rekor kırmaya gitmelisin demiş dinleyicimiz, sevgili Kürşat Bey.
1: Yani tabii evet, yapabilirdi Fenerbahçe, daha fazlasını da atabilirdi.
0: Ama bak az önce söyledim bir şey.
1: Ya 5-0'dan sonra da ben açıkçası
0: tasdikledin. Evet. Yani oyun çok gitgelliyordu. Fenerbahçe evet. Bak 8-0'lık kazandığı maçta net bir dominasyonu yok. Maç yani 8-0.
1: Net bir dominasyondan ziyade rakibi çok oynatmışsınız.
0: İşte onu söylüyorum yani, evet. Rakibin 17, yani sizden sadece 8 şut az atmış, 6 isabetli şutu var. Evet. Doğru. Belki gol beklentisi 1'in altında, 1'e çok yakın. Ama hani işte örnek veriyorum, böyle ezmemişsiniz oyun anlamında, skor doğru. Anlamında doğru.
1: Doğru. Dünkü evet. Barcelona ikinci yarısı gibi değil mesela. Evet.
0: Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Ya
1: evet.
0: Burada da Fenerbahçe'nin aslında daha yolu var.
1: Tabii ki. Tabii ki. Özellikle işte bu ikinci yarı oyunu dediğimiz yani. Konulardan bir tanesi o. İkincisi hani bu kadar iki takımın da açık oynadığı sekansta, tamam Fenerbahçe olarak siz gol attınız ama bugün Eyüp'ün kalitesi yetmemiş olabilir. Yarın Rize'nin, Alanya'nın, Galatasaray'ın kalitesi yeter oralarda.
0: Evet. Onu tam söylemeye çalışıyorum.
1: Doğru.
0: Yoksa hani 8-0 inanılmaz bir skor yani baktığınız zaman.
1: Tabii ki.
0: Caner Bey, bir taraftar nasıl olur da 4. haftada takımından umudu kesip bu sene de şampiyonluk gitti diyebilir? Bu tür taraftarlar takımına zarar veriyor diye düşünüyorum. Samsun'dan Muharrem Bey, bir Fenerbahçe taraftarı.
1: Evet, yani zaten sezon başından bu yana Sayın İsmail Kartal'ın da hani o çıkışını ben haklı bulmuştum. Sen biliyorsun. Yani bunların yaşanmasının en büyük sebebi bu. Yani sezona daha başlarken Fenerbahçe taraftarı acabalarla başladı. Bu çok ciddi bir problem. Yani yönetim tarafında olsun, bazı oyuncular tarafında olsun, bazı oyuncu grubu tarafında olsun, hoca tarafında olsun. Yani ki hazırlık kampı tarafında da iyi geçirdi kamp Fenerbahçe. Öyle bir problemi de yoktu.
0: Başarılı sonuçlar
1: aldı. Gayet başarılı ve oyun tarafında da istatistiklere de çok iyi yansıyan skorlar almıştı Fenerbahçe. Hani sezon başında bu kadar tabii ki geçmiş sezonların yıpranmışlığı vesaire var ama her sezon hikayesi farklıdır.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla hani biraz daha güvenmek, inanmak lazım getirilen profesyonellere veya futbolculara.
0: Sevgili Ogün Bey İzmir'den yazmış, ona da selamlar, sevgilerimizi iletelim. Bir program üzerinde çalışıyormuş, yakında paylaşacakmış benimle, herhalde güzel bir şeydir, yapay zeka. Peki. Severiz yeniliği. O gönderin bakalım. İyi yayınlar. Guattara yerine Rıdvan seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadıköy'de çok iyi bir Rıdvan vardı. İstanbul'dan Sezer Bey. Bu arada sevgili Alper, sana söz vermeden hemen şöyle bir kadrolara bakalım. Tabii. Sonra sana söz vereyim. Ahmet Spor'un kalesinde Lafont var. Delova, Bate, Krasnik ve Umut savunma dörtlüsü. Reveloson, Furkan, Bale, Saba, Muhammed ve Orban. 11 ile çıkıyor. Beşiktaş'ın kalesinde Nübel var. Calo, Agbadu, Murillo ve Rıdvan savunma dörtlüsü. Önlerinde Salih oynuyor. Sağ önde Poku bu kez tercih edilmiş. Olaytan, Orkun ve İlhan var. İki pırpır oyuncu var aslında sağ ve

0: sol tarafta ya da hızlı oyuncu var.
1: Evet.
0: En önde de Vlahovic de mücadele edecek. Az önce dinleyicimizin sorusuyla bunu, Sezer Bey'in sorusuyla bunu, kadroyu nasıl buldun ve Rıdvan tercihini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, yani Rıdvan tercihi şöyle. Sol bekte Emirhan bile olsa bence Kovatara'dan daha iyi Beşiktaş adına. Oyuncu özelinde benim hiç beğenmediğim bir oyuncu olduğunu defalarca söyledim. Defalarca da söylemeye devam edeceğim.
0: Bu arada ben de şey maçında hiç beğenmedim.
1: Yani kötü bir oyuncu, zayıf bir oyuncu. Marsilya maçında diyorsun
0: Hiç
1: muhtemelen.
0: beğenmedim,
1: Evet,
0: evet.
1: yani kötü bir oyuncu. Tabii her transfer tutacak diye bir durum yok ama bence biraz hani malumun ilanı oldu. Yani oyuncu gelmeden önce de söylemiştim. Oyuncu gelirken de söylemiştim. Çok abartanlar vardı. İşte şöyle tempolu, böyle basar eder falan filan. Ama ezbere yorum yapmamak lazım. Yani oyuncuyu izleyip, oyuncunun geçmişini bilip ona göre hareket etmek lazım. Daha önce de belirttiğim üzere oyuncu çok ciddi bir yani oyununu etkileyen bir sakatlık yaşadı ve sonrasında da o isim yaptığı performansına dönmesi imkansız. Dolayısıyla top tekniği vesaire de hani bir Valentino Ziye gibi ya da Masuaku gibi yüksek seviyede olmadığı için oyuncunun hani oraya da evrilemiyor oyuncu. Fiziksel performans tarafında da o eski çıtaya erişmesi çok zaman alır veya mümkün değil. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ın bence yaptığı yanlış transferlerden birisi ama tabii hani çok kritik bir transfer midir? Bence değildir. Rıdvan her türlü bu ligi kaldırabilecek bir oyuncudur. Tabii Avrupa tarafında tartışılır ama en azından bu lig için gayet bence yeterli bir sol bek. Daha iyisi alınmalı mı? Tabii ki daha iyisi her zaman her pozisyon için alınmadı 3 büyüklerde. Ama temelde Beşiktaş'ın yaptığı en iyi şey bu sezon transfer sezonu tarafında 9 numarayı çok doğru seçti. Bonservissiz bir şekilde yani Vlahovic'i Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önünde bu kulüplerde mutlaka değerlendirmiştir bu oyuncuyu. Bu kulüplerin önüne geçerek getirmek bence çok büyük bir başarı. Şampiyonlar Ligi vesaire durumu olmadan. Onun haricinde tabii oyuncuya pek çok muhtemelen Avrupa'da da teklif vardı. O dönemde de ya yani o kulüplerin de önüne geçmek büyük bir başarı ve Vlahovic gerçekten çok değerli bir aset Beşiktaş adına. 26 yaşında çok genç. Onun haricinde merkezde Orkun'u tutmak çok başarılı bir hamle. Arkasına Salih'i almak çok başarılı bir hamle. İlhan birinci günden itibaren hani çok beğendiğim bir oyuncu olarak söylemiştim zaten. O da kendini tanıttı Beşiktaş
0: Bence
1: camiasına.
0: futbol kamuoyuna da tanıtıyor.
1: Evet yani bilmeyenler için diyelim en
0: Milli
1: azından.
0: takıma çünkü çağrıldı.
1: Doğru. Ya yani bu oyuncunun
0: Hayır,
1: ben
0: oynamayacak ama yine de çağrıldı yani.
1: raporunu pek çok takıma aslında vermiştim ya yani, onu söyleyeyim. İlk geldiği günde oyuncuyu biliyordum. Sorduğunu
0: Söylemiştin
1: söylemiştim.
0: de evet.
1: Poku iyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Tabii yani Çerni veya Raşitsa'ya göre herhangi bir oyuncu çok iyi bir başlangıç yapabilirdi orada. Dolayısıyla hani biraz artı pozitif şeyler gösteren herhangi bir oyuncu orada zaten her türlü parlayacaktı Beşiktaş tarafında. Ama tabii şunu da hayal etmek lazım. Yani orada ya Poku yerine bir Muhammed Salah olsaydı Beşiktaş tarafında acaba neler olurdu bu sezon? Ya yani Vlahovic, Salah, Orkun, işte İlhan, Trossard. Yani böyle bir kadro kurulmuş olsaydı o Muhammed Salah şans kaçırılmamış olsaydı
0: Dün bir dinleyicimiz
1: acaba ne
0: yazmıştı.
1: olurdu yani?
0: Bir Fenerbahçeli dostumuz yazmıştı.
1: Evet.
0: Hani Muhammed Salah alsaydı Beşiktaş herhalde Nisan'ı falan göremezdi hiçbir takım
1: Ya
0: falan demişti. Öyle bir
1: muhtemelen.
0: yorumu vardı.
1: Evet.
0: İyi ki almamışsınız falan.
1: Yani şöyle bir durum var.
0: Almamışlar demişti.
1: Yani Trabzon şu an kötü gidiyor değil mi? Hani
0: Evet.
1: kötü başladı ama toparlamaya çalışıyor gibi bir
0: Yani
1: durum var.
0: kötü dediğimiz 10 puanda şu anda. Fenerbahçe ile aynı
1: Yani
0: puanda.
1: biraz daha yatırıma göre hani
0: Evet.
1: bazı maçlarda takıldı. Ya Muhammed Salah'ın 7 gol 2 asisti var. 9 gol katkısı var oyuncunun.
0: Ben 25 minimum demiştim.
1: Tabii. Yani
0: Kaldı.
1: şimdiden
0: Benim 9
1: yani
0: yani asist ve gol dersek 9,
1: evet.
0: 16. 16 kaldı değil mi?
1: Tabii
0: 25
1: doğru.
0: tabii 9,
1: Doğru.
0: 16
1: Yani
0: kaldı.
1: 3-4
0: Daha 30 hafta var. 28
1: tabii
0: hafta
1: yani
0: bir de Avrupa
1: evet,
0: maçları var.
1: 3-4 haftaya kapatacak gibi senin
0: Tabii tabii. Kaç
1: verdiğin şeyi.
0: tabii tabii yani bence ilk yarıda olabilir yani
1: Evet.
0: 25
1: Yani
0: gelebilir. Ben.
1: felaket iyi bir oyuncu. Skora çok yakın bir oyuncu.
0: Ya zaten aksini kimse bir şey
1: Yani
0: söyleyemez.
1: söyleyemez yani.
0: Muhammed Salah ne diyecek?
1: Yani
0: Dün bir şey
1: dolayısıyla
0: söyledim,
1: hani
0: çarpılırız yani
1: yani tabii
0: Torbes'te.
1: ki yani bu kadroda bir de tabii Muhammed Salah olsaydı sağlıklı bir Trossard'la birlikte solda Trossard sağda Salah merkezde Orkun Olaytan ve ileride de Vlahovic yani gerçekten inanılmaz bir kadro. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmuştu Beşiktaş. Ama tabii Poku da enteresan bir profil yani. Hani şimdiye kadar kulüplerinde çok bal yapmayan arı gibi oynamış bir oyuncu. İstatistiğe çok fazla kendini katamamış bir oyuncu. Ama tabii lig seviyesi tarafında ve ligin oynanış şekli tarafında bizim ligimizde her

0: zaman Kavat abiyle pırpır kanat oyuncuları iş yapar. Birebir oynayabilen kanat oyuncuları iş yapar. Ya Poku da böyle bir profil zaten. Hani parlayabilecek bir lige geldi. Parlayabileceği bir lige geldi. Dolayısıyla hani kendini de gösterebileceği bir takım. Yani pasör oyuncudan tut, savunma yapmayı bilen oyuncuya kadar. Her şey var şu an Beşiktaş ilk 11'inde. Golcü de var zaten. Hani asist yapabileceğiniz bir golcünüz de var. Yani dolayısıyla Poku için çok ideal bir ortam. Bakalım orası nasıl sonuçlanacak sezon tarafında Poku için. Poku'nun performansı bence Beşiktaş'ın şampiyonluğu tarafında kilit rol oynayacak gibi geliyor bana.
1: Bugün Çerneli yedek Emirhan bilmiyorum sakatlığı var mı ama şu anda yedekler arasında bana biraz ilginç geldi. Yani sol stoperde Calo oynuyor.
0: Calo Agbadu tercihi
1: bu
0: var.
1: Bu bilinçli bir, yani bilinçli derken tabii ki bilinçlidir ama hani oradaki hızlı oyunculara karşı bir tedbir amaçlı bir tercih midir? Yoksa hani Beşiktaş'ın bugün oynayacağı oyunla doğru orantılı bir tercih midir? Yani daha derinde savunabilir mi mesela Beşiktaş?
0: Yani hatta merkez ikili yani stoper tandeminin önünde Salih de biliyorsun sağ ayaklı bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bu şunu gösterecek bize muhtemelen maç boyunca. Tabi orada bir Emirhan hamlesi veya farklı bir kurgu olmazsa. Yani Salih, Calo ve Agbadu topu aldığı zaman Beşiktaş'ın sağına Ahmet Spor'un soluna oyun kurmaya çalışacak. Yani güçlü
1: Evet.
0: ayağı olan oyuncuların hani sağ olduğu düşünülürse. Ya bu da tabi Poku üzerine bir oyun tercihi demek. Orada da Poku Umut Maraş eşleşmesinde tabii ki Poku'nun çok daha ön planda olacağı aşikar. Yani hoca bu şekilde bir tercihte bulunmuş olabilir. Yani çünkü şöyle bir durum var. Bir sağ bir sol stoperle hani ayak tarafında bir sağlak bir solak stoperle çıktığınız zaman rakibiniz yönlendirilmiş presle Agbadu'nun üzerine gittiği zaman bu sefer mecburen sol cepheden yani sol çizgiye oyun kurmak zorunda
1: Evet.
0: kalıyorsunuz. Salih'in de birebir pres baskı yediği durumda ama iki sağ stoper iki sağ ayaklı stoper tarafında zaten siz tercihen oyun kurulumunu sağdan gerçekleştireceğim yani hücum yönü olarak sağ kullanacağım diyorsunuz. Ya bu da değerli tabii. Eğer bu analizle yaptıysa hoca bu değişikliği bunu göreceğiz. Buna ben özellikle dikkat edeceğim.
1: Evet,
0: oyun
1: özellikle
0: kurulumu
1: sordum ben
0: tarafında.
1: De çünkü
0: Eğer bunu
1: çok denemediğim bir
0: düşünürse,
1: şey.
0: eğer hayal ettiyse bunu hani Umut Meraş üzerinden
1: Sınıfa geçer mi diyoruz?
0: ya
1: Sen de.
0: müthiş bir analiz olur. Çünkü orada Umut Meraş'ın önündeki oyuncu da 6-8 tandeminde Furkan Soyalp biliyorsun. O da çok hızlı seri bir oyuncu değil yani
1: Evet.
0: merkezde. Dolayısıyla yani stoper tarafında bile yani David Bates mesela normalde yanındaki oyuncuya göre çok daha ağır kalan bir stoper.
1: Delova'ya
0: Dolayısıyla
1: göre.
0: Delova'ya göre evet doğru. Delova biraz daha temas seven bir oyuncudur.
1: Delova
0: Orada
1: da aslında çok hızlı değil, o da yani
0: ya en azından temas tarafında biraz
1: neredeyse
0: daha
1: 90 kiloluk bir oyuncudan bahsediyor. Tabii
0: evet.
1: temaslı bir oyuncu ama çok hızlı bir oyuncu değil.
0: Doğru. Ama özellikle bu işte Bates, Umut Meraş, Furkan Soyap tarafını Beşiktaş kullanacaksa yani stoperleri tarafından sağdan oyun kurup o sağ kanat tarafını bu şekilde değerlendirecekse çok faydalı bir ön analiz diyebiliriz. Bakalım maçı izleyeceğiz, göreceğiz.
1: Evet, gerçekten ben de merak ettim yani niye hoca böyle bir tercihte bulunmuş. İlk kez bu sezon görüyorum bu
0: Doğru.
1: arada
0: Ya tabii biz bu
1: Emirhansız
0: kadar
1: Roy.
0: konuşuyoruz. Hani bir sakatlık dolayısıyla böyle bir tercih yaptım derse de
1: Ama
0: bir
1: şey var,
0: şey diyemem
1: yedekler
0: tabii.
1: arasında yani
0: Doğru.
1: sanmıyorum
0: Doğru.
1: sakatlık olduğunu. Çünkü yedeklerde gördüğüm kadarıyla Emirhan var.
0: Doğru. Yani yabancı taktisyenlerin yani taktisyen tarafı güçlü olan yabancı teknik direktörlerin zaman zaman böyle analizleri oluyor. Eğer hani İtalyano tarafı da Sayın İtalyano tarafı da bu şekilde bir analizle gittiyse Ahmet Spor cephesinin üzerine o zaman yani gerçekten tebrik etmek lazım.
1: Kim bilir
0: Göreceğiz.
1: üzerine maçı kazanırsa.
0: Tabii tabii. Yani bunun üzerine yani bu
1: Evet.
0: oyun kurgusuyla birlikte geçişleri bulup
1: Daha
0: pozisyonları
1: mı etkili
0: yakalarsa
1: olabilir?
0: tabii ki
1: Yani bu
0: muhakkak.
1: tercih. Mesela
0: Muhakkak.
1: oyun Ahmet Spor'un oyun kurumunu biraz daha zorlaştırabilir mi?
0: Ya
1: Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Çok özür diliyorum.
0: savunma tarafını zorlayabilir diyelim.
1: Mesela Emirhan çok iyi bir oyuncu ama savunmadaki yaptığı ya da ona gelen toplarda sürekli sol ayağını zorluyor
0: Doğru.
1: topu. Ya yani mesela sağla Emirhan'ın oyun kurduğunu göremiyorum ben
0: Mümkün
1: mesela.
0: değil,
1: Çok
0: evet.
1: ilginç yani. Yani
0: Evet.
1: ideali bir oyuncu. Bak milli takıma çağrılıyor ama hani biraz çalışması lazım ve hani iyi bir analizle beraber
0: Doğru.
1: aslında onu sürekli sağ ayağına yönlendirip hata yapmasını sağlayabilir. Özellikle büyük kulüplerde önemli analistler.
0: Doğru. Yani burada bakıldığında bu dünkü maçla da aslında biraz yakın bir konu. Hani dünkü maç sonu yorumumda ben şundan bahsetmiştim. Trabzonspor'un dar alanda top tekniği yüksek veya düşük dar alanda

0: aslında o first touch'ı iyi yapan veya kötü yapan oyuncuları var. Arası yok diyor şeklinde. İyi yapan oyuncular mesela hani stoper tarafında Savic çok kötü bir oyuncu bu konuda. Ama partneri hiç öyle bir oyuncu değil. Rahat bir oyuncu. Topu çok rahat oyuna sokabilen bir oyuncu. Batago da mesela öyle bir oyuncuydu. Sakat oynamıyor şu an ama benzer şekilde 6-8 tandemi tarafında Melih öyle bir oyuncu değil. Rahat bir oyuncu değil ama Fabinho bu işin üstadı zaten.
1: Evet.
0: Merkezde Muçi bu işin üstadı. Ön alanda Salah bu işin üstadı ama diğer kanatta Saviola öyle bir oyuncu değil. Ama topu aldığı zaman da çok çabuk hızlanabilen bir oyuncu. Yani dolayısıyla Galatasaray'ın geçen maç yapmadığı bu hani teknik oyuncuların üzerine artı bir olma senaryosu konusunu bugün Beşiktaş kendi cephesi tarafında işte Poku Mourinho tarafından bir oyun kurgusuyla değerlendirecek olursa yani çünkü ben Ahmetspor'un çok aşırı bekleyeceğini düşünmüyorum Beşiktaş. Yani ön alanda, ikinci alanda özellikle merkezde tempolu baskılı bir karşılama bekliyorum. Orada da tabii işte İlhan Fakılı veya Rıdvan veya olsaydı Emirhan biraz tez canlı oyuncular. Yani hani topu aldıklarında hataya daha yatkın oyuncular. Ama işte Mourinho olsun, Poku olsun her ne kadar Poku genç bir oyuncu olsa da pek çok majör lig
1: Deneyimi
0: maçı
1: var.
0: evet gördü, izledi veya oynadı. Benzer şekilde Agbadu da öyle. Dolayısıyla bu oyuncular üzerinden bir oyun kurulumu, bu oyuncuların merkezleşeceği bir sağ kanat organizasyonu veya sağ cephe organizasyonu görecek olursak Beşiktaş'ta bu direkt hoca yazacak bir artıdır. Bugün ben Orkun Kökçü'nün hangi mevkide oynayacağını çok merak ediyorum. Yani normalde biliyorsun Olaytan sağda, Orkun solda gibi konumlanıyorlar ama ben bugün Olaytan solda, Orkun sağda oynayabilir diye düşünüyorum bu kurguda.
1: Olabilir.
0: Bakalım onu göreceğiz. Bakalım böyle bir adaptasyon yapacak mı Beşiktaş?
1: Evet, birazdan başlayacak iki mücadele. Ahmetspor Kulübü Beşiktaş ve Göztepe Çaykur Rizespor maçlarının önemli anlarını sizlere aktaracağız. Bir iki mesaj var. Sevgili Ali Rıza Bey bugün maça gelmişti oğluyla beraber
0: O
1: Ankara'dan
0: çok
1: Fenerbahçe
0: iyi.
1: mücadelesine. 3 puandan fazlası demiş. Moral oldu, iyi oldu. Asensio olacak. Asensio oyunu alacaktı. Ne oldu? Geri oturdu bilmiyoruz. Opong iyiydi demiş. Senin yorumların ne? Biz birazdan daha doğrusu daha önce yorumladık. Yani Fenerbahçe tabii ki skor hani baktığın zaman muhteşem bir skor.
0: Doğru.
1: Ama hani eksiklerini de ya da rakibine neden bu kadar şut imkanı, isabetli şut imkanı verdiğinde mutlaka İsmail Hoca belki bir analiz edecektir. Hani aslında iyi günde belki biraz eleştirmek daha makul oluyor. Kötü günde
0: Doğru.
1: zaten herkes eleştiriyor.
0: Doğru.
1: İsmail Hoca da zaten benzer açıklamalarda bulunmuş. Uzun bir maraton lig. Hani henüz işte hiçbir şey bitmiş değil. Dün Fenerbahçe kaybetti. Dün Galatasaray kaybetti. Trabzonspor 3 puan aldı. Bugün Fenerbahçe kazandı. Bilmiyoruz Beşiktaş kazanabilecek mi? Zor bir deplasman. Kazanırsa liderliğe yükselecek ama kazanamasa da zor bir deplasman, zor bir maçın ardından. Bakalım lig uzun bir maraton ve her an her şey de olabilir. Biz şimdi kısa bir araya gideceğiz sevgili dinleyiciler. Bir nefesleneceğiz. Döndüğümüzde Ahmet Spor Kulübü, Beşiktaş ve Göztepe Çaykur Rizespor maçının önemli anlarını ve analizleriyle yine sevgili Alper'le beraber karşınızda olacağız. Şimdilik ara.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da.

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım.

0: Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İki mücadelede başladı. Ahmet Spor, Beşiktaş ve Göztepe Çaykur Rizespor maçı da an itibariyle başlayacak. İlginçtir bu sene sevgili Alper, bilmiyorum ama Göztepe seyircisi çok rağbet göstermiyor maçlara. Yani ben şimdi dikkatimi çekti. Mesela karşı tribün neredeyse yarıdan fazlası boş.
3: Evet, bu aslında tehlikeden biraz bahsetmiştik Göztepe tarafında. Yani tabii ki yatırımcı kulüp, yetiştiren kulüp tarafından artık yavaş yavaş Göztepe'nin hazırda bir iç saha baskısı ve gücü varken Romulo satışı sonrasında bu sene iyi bir kadro kurması gerektiğini,
2: evet,
3: hani bu gelen parayı iyi değerlendirmesi gerektiğini söylemiştik ama bu sene ya bu sene pek yapılamadı Göztepe tarafında. Dolayısıyla hani böyle bir sezon geçirmeleri kadar da doğal bir durum yok. Çok iyi gözükmüyor Göztepe tarafı için sezon. Hani hem taraftar baskısı tarafında, yani boş koltukları ben dediğin gibi hiç olduğunu hatırlamıyorum geçen sezon iç saha maçlarında. Onun haricinde tabii bir de kadro tarafında biraz kalitesizlik de var, yok değil. Tabii ligde kalmasını isteyeceğim bir kulüptür Göztepe ama bu sezon Samsunspor'la birlikte zor günler bekliyor olabilir.
2: Evet, Stoylov'un sözleşmesi de uzatıldı diyelim. Evet, Diyarbakır'da Amespor Kulübü 0, Beşiktaş 0. Az önce Orkun'a yapılan bir faul vardı. Orkun da faul sonrasında çok tepki gösterdirdi bana. Neden öne doğru oynamıyorsun diye. Ya, hakkı da olduğu bir pozisyon bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani bir anda baskı yerken geriye dönmesi baskıyı biraz çok daha arttırdı. Diyelim. Evet, Beşiktaş gelmeye çalışıyor. Vlahovic kontrol edemedi. Bu arada Orkun'a yapılan bir faul var.
3: Orada bir basma var bu arada. O bir sarı kart bence. Orkun da henüz kalkmadı ya ama.
2: Evet. Bakalım hani şansla nasıl bir mücadeleye yönetecek.
3: Net bir basma önünde gerçekleşti hakemin.
2: Bu arada İzmir'de Göztepe tehlikeli geliyor ve top ağlarda. Evet. Arda kurtulan Okan Arda. Evet. Bu da aslında büyük takımların radarında olan bir oyuncu.
3: İşte Arda'nın yanına şöyle bir 5-6 daha bayrak oyuncu getirilebilseydi Göztepe tarafında. Geçtiğimiz sezonun sıralaması ya da benzeri veya daha iyisi yapılabilirdi Göztepe adına. Ama tabii çok iyi yatırımlar yapılmadı. Yani ben devre arasında Göztepe tarafında mutlaka transfer bekliyorum.
2: O evet, gerçekten bu arada güzel bir gol. Onu söyleyeyim. Evet, Beşiktaş tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Rıdvan ve Orkun topun başında, dakikalar 4'ü gösteriyor. Paslaşarak kullandılar. Şimdi İlhan'dan bir orta. Rıdvan'a bir pas diyeceğim ama offside var mıydı? Yok. Atak devam ediyor Rıdvan'dan. Şimdi ceza sahasında bir orta. Biraz sanki offside var diye Rıdvan da, değil mi? Daha iyi bir atak olabilirdi. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
5: İki boy farklı öne çıktı bu safkan. İkincilikte iç kulvara yakın iki numarada Çimen Bera var. Bu safkanın hemen dışında 7 numarada Singsket şimdi yaptığı ataklarda ikinciliğe sokuldu. 2 numarada Çimen Bera üçüncülükte kaldı. Dördüncülükte 6 numarada North Command var. Daha sonra İki boy kadar geride iç kulvara yakın 4 numarada Lodbrok sırasıyla safkanlar son 6 yüze ilerliyor. 1 numarada Baba Ocağı yarım boy farklı önde, ikincilikte 7 numarada Singsket var. 1,5 boy kadar geriden üçüncülüğe 6 numarada North Command girdi ve Taylar bu sırayla virajı dönüyor. 1 numarada Baba Ocağı düzlüğe de az farkla lider çıktı. Hemen dışında 7 numarada Singsket var. Bu safkanların dışından da 6 numaralı North Command'in atakları var. Son 300'e yaklaşılırken içeride 1 numarada Baba Ocağı ortada, 7 numaralı Singsket mücadelesine daha geriden dıştan 6 numaralı North Command'te katılmaya çalışıyor. Son 200'e girildi iç kulvara yakın 1 numarada Baba Ocağı yine 1,5 boy farklı önde 7 numaralı Singsket'in, dıştan da 6 numaralı North Command'in atakları var. North Command ikinciliğe girdi, 2 boy farklı önde 1 numarada Baba Ocağı kazanıyor. 6 numarada North Command ikinci, 7 numarada Singsket üçüncü, 3 numarada King Spectre dördüncü, 4 numaralı Lodbrok'ta beşinci oldu. Bir numarada Baba Ocağı Müslüm Çelik de kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Beşiktaş sağ taraftan Poku'yla gelmeye çalışıyor ama orada bir Umut'un iyi durduğunu söyleyelim karşısında. Mücadele tempolu başladı, temaslı başladı değil mi? İlk 6 dakika iki takım da şu ana kadar oyun kuramadı diyelim. Beşiktaş gelmeye çalışıyor ama Ahmet Spor'un ön tarafı da yani her an böyle bir tehlike yaratacak durumda gözüküyor.
4: Doğru.
3: Bu da tabii belki Beşiktaş'ın da hızlı çıkamamasının sebeplerinden birisi ama şimdi gelmeye çalışıyor siyah beyazlar. Murillo savunma arkasına kaçtı. Şimdi Poku ceza sahasına girdi ama o final pasını veremedi Poku. Sonrasında Salih geldi, baskıyı yaptı ama bu kez de Ahmet Sporlu oyuncular hata yaptı. Yalnız iyi bir ataktı değil mi?
4: Tabii tabii.
3: Beşiktaş adına.
4: Orada aslında Murillo biraz pas opsiyonu olarak kalabilseydi Poku'nun sağında ya da solunda biraz fazla ileri koştu. Poku orada ekstra çalıma girmek zorunda kaldı. Sonra da kaybetti topu. İyi bir pozisyon olabilirdi. Maç öncesinde de söylediğimiz gibi yani Ahmet Spor çok beklemiyor. Özellikle ikinci bölge tarafında çok yoğun, yakın, sert bir oyunu var.
3: Temas. Bu arada tabii. Az önce de faul yokmuş. Evet. Salih bayağı tereyağından
4: kıl çeker gibi.
3: Kıl çeker gibi. Ki hoca da bunu söyledi. Yani Ali Şansal'ın da bunu işaret etti zaten. Topa yattı topa dedi. Evet. Orada bir faul yani gol olsaydı %99.9 gol vereceklerdi. Çünkü hiçbir temasta bulunmamış Salih pozisyonda. Dakikalar 7'yi gösteriyor. Ahmet Spor Kulübü 0, Beşiktaş 0 ve dakikalar 6'yı gösteriyor. Göztepe 1, Şaykur Rizespor 0 sevgili dinleyiciler.
4: Orman çok
3: hareketli,
4: istiyor, çok istekli. Ama biraz yalnız kalıyor. Etrafında biraz daha yakın birkaç oyuncunun olması lazım o bağlantıyı kurabilmesi adına. Çok iyi başladı Ahmet aslında. Yani benzer bir başlangıç bekliyorduk aslında da. Tabii Beşiktaş nasıl bir reaksiyon verecek? Beşiktaş'ta maç öncesinde konuştuğumuz o Poku'yu kullanma konusunda biraz daha aktif. Son 2-3 dakikadır. Ama tabii oyun hakimiyeti veya top hakimiyeti herhangi bir takımda değil. Yani şu an topu alan hızlı gidiyor. Direkt hücumlarla gitmeye çalışıyor 3. bölgeye.
3: Evet. Şimdi Ahmet Spor gelmeye çalışıyor. Dakikalar 8'i gösterirken bakalım nasıl bir organizasyon yapacaklar. Şimdi Orban hareketlendi ama merkezde bu arada boşta bir oyuncu var. Gördüğüm kadarıyla uzaktan bir şut kaleci Nübel. Sabah'ıydı yanlış görmediysem. Döner dönmez ya da Furkan mıydı bilemedim.
4: Evet.
3: Döner dönmez vurdu ve top da Nübel'de kaldı. Sevgili Alper hoş geldin. Bugün Beşiktaş kaybeder. Dünkü üzüntün azalır. Selamlar demiş sana sevgili Ahmet Bey Kanada'dan. Dün çok üzüldün mü?
4: Yok ben hani maçı izliyorum. Maçı analizim.
3: Ahmet Bey dün özellikle Alper nerede ne zaman gelecek diye ısrarla sormasına ben gelmeyecek dedim. Bugün gelir gelmez ilk mesajı Alper hoş geldin dünkü üzüntün hafiflesin diye Beşiktaş kaybeder bugün
4: çok
3: demiş.
4: Çok selamlar sevgiler.
3: Evet, Kanada'dan sevgili Ahmet Bey'in mesajı da bu yönde. Şimdi Beşiktaş bu arada sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Evet faul bekledi Murillo ama hakemin kararı devam. Peki Kanada'ya da selamlar. Alper Bey hoş geldiniz. Yayına kalite katıyorsunuz demiş. Çok teşekkürler. Sevgili Ali. Dört büyük harici genelde tribünler boş. Bir de üzerine bilet fiyatları, bir de beğenmediğimiz, işe yaramayan demiş, öyle yazmış dinleyicimiz. Pasolik kartı kombin alıyorsun.
4: Ya evet, o süreç de gerçekten çok yıpratıcı. Hani stadın çevresindesin, bir pasolik vesaire hani o uygulaman yok ama maça gitmek istiyorsun. Öyle bir hani boş bir vaktin oldu.
3: Oradan geçiyorsun ya, bakıyorsun
4: eskiden
3: maç
4: alabiliyordun
3: var.
4: Yani evet. Zaman zaman ben de farklı kulüpler tarafında maça gitmişliğim var. Ama hani şu anki durumda mecburen hani kart çıkartıp mecburen orada işte kayıt olup vesaire falan o şekilde yapman gerekiyor. Yani çok iyi bir sistem olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani tabii ki hani güvenlik veya işte benzeri durumlar için bir artı yaratıyordur ilgili kurumlara ya da mercilere ama Ya taraftar tarafından bakıldığında bence çok kötü bir uygulama.
3: Yani bence de ya, bu kadar hani sene 2026 biz hala kart başvurusu yapacağız, evet, gidecek yani, gelecek yani, ne evet, gerek var yani. Evet. Alırsın o sırada, telefonla bir uygulama olur, saniyesinde alırsın evet, yani. Ben yani
4: bir şimdi mesela federasyonun bir uygulamasıdır genel ya, bütün kulüpler yani, için.
3: Bu kadar niye biz zorluyoruz maça? Bu arada burada bir faul yok muydu mesela? Şu pozisyonda faul yok mu? Net faul vardı falan, ya. Hakem evet, nasıl bunu görmedi? Ben merak evet, ediyorum. Ali Hoca, Ali, ya da hadi Ali Şansalan görmedi de dördüncü yan hakemin gözünün önünde bir pozisyon
4: değil
3: ama.
4: Mi? Evet.
3: İlginç. Herhalde sertliğe izin verecekler. Öyle gözüküyor. Dakikalar 11. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Dediğim gibi iyi bir futbol şu ana kadar yok. Yani çok pozisyonlu bir mücadele değil. Hatta neredeyse hiç pozisyon yok. İki takım da top kendisine geldiği zaman atak yapmaya çalışıyor. Top rakipteyken de önde baskı yapmaya çalışıyor. Genel olarak durum bu. Başka eklemek istediğin bir şey var mı burada? Yani yanlış bir şey söylemiyorum herhalde, değil mi?
4: Yani evet ya, maç öncesi dediğimiz gibi bu Poku'yu kullanma senaryoları var ama ya bu kadar uzun topta çok iyi değil. Yani zaten hani Poku gibi bir oyuncunun normalde ya önüne yerden bırakmak istersiniz ya da direkt ayağına verirsiniz topu. Ama onu yapmadan önce de birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerde biraz o baskıyı kırması lazım Beşiktaş'ın. Yani birdenbire hiçbir oyuncuyu oyundan düşürmeden bir uzun topla pozisyon bulmak çok kolay değil. Şu an hani Beşiktaş'ın oyunundaki zaaf bu. Belki 1-2 çalım. Bu arada evet, burada da İlhan'ın aşile bir basma var. Yayıncı kuruluş gösterdi pozisyonu. O da net bir sarı kart en az. Hatta turuncu kart yani. Onu da söyleyelim. Evet. Ama temel oyun kurulumu tarafında yani bu blok kırılımları Beşiktaş tarafında yapılamıyor şu an. Yani oyuncular çok izole merkezde.
3: Bu arada Ahmet Spor tehlikeli geliyor. Bir şut ve harika bir gol. Harika bir gol. Orban'dan müthiş bir gol sevgili dinleyiciler. Dakikalar 12'yi gösterirken çok uzaktan vurdu. Peki burada var mı bir faul bilmiyorum. Hani bir
4: ya pozisyona bakılır. Çok hani ben detaylı süzemedim açıkçası ama tabii Orban da bunları yapabilen bir oyuncu. Yani maç başından itibaren de çok aradığını söylemiştik.
3: Evet.
4: Yani 3 büyükler özelinde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş özelinde ya yani Orban'ı al
3: şurada
4: sol çizgiye koy mesela. Yani böyle bir oyuncu Orban, çok kaliteli.
3: Furkan'ın iki eliyle Salih'i şu pozisyonda itmesi, sonra bu değil, öncesinden bahsediyorum. Yalnız müthiş bir gol, müthiş onu bir söyleyeyim. Şut. Gerçekten müthiş bir şut, tekrar izleyelim.
4: Ya bunları yapabilen bir oyuncu ama Orban. Yani bu kadar önü boş kalmamalı ne olursa olsun.
3: Değil mi?
4: Evet.
3: Evet, harika bir gol diyelim, bakalım bir VAR incelemesi olacak mı? Biz şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz, birazdan buradayız.
5: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Diyarbakır Ahmet Spor Kulübü 1, Beşiktaş 0 ve İzmir'de Göztepe 1, Çaykur Rizespor 0 skorları var sevgili dinleyiciler.
2: Evet.
1: Ne diyorsun şu ana kadar nasıl oynadı? Özellikle Ahmet ve Beşiktaş eşleşmesini değerlendirirsen sevinirim. Beşiktaş neyi şu ana kadar yanlış yaptı? Neredeyse hiç çıkamıyor.
2: Ya plan bahsettiğimiz gibi 3. bölgeye top geçse bile Poku'yu kullanmak. Ama 1. bölgeden 2. bölgeye top taşırken Beşiktaş daha doğrusu hani bu niyetle merkezi kullanırken Olaytan'ın derine inmediğini görüyoruz. Ve bu evet. da çok ciddi anlamda o oyuncuların izole kalmasına sebebiyet veriyor. Tabi Ahmetli oyuncuların tamamı da ön alanda çok seri, hareketli ve pres gücü yüksek oyuncular. Öyle olunca da az önce gelen hata gibi bir iki pozisyon aslında gelmişti Ahmet Spor'un kucağına. Bu sefer affetmediler. Tabii hani hoca bu şekilde bir plan yaptıysa orada Orkun Olaytan'ın yerinin değişmesi gerekiyor. Orkun'un da biraz daha derine inmesi gerekiyor. Ya her maç illa Orkun ön alanda topla buluşacak diye bir şey yok. Bazı maçlarda böyle hani diri takımlara karşı bir ikinci playmaker ki Salih'in de temel özelliklerinden birisi oyun kurmak değildir zaten.
1: Evet.
2: Yarım yapabilir bunu ama işte böyle pres gücü kaliteli takımlara karşı orada Orkun Kökçü'nün kalitesini yani şu an golü yedikten sonra yapıyor Beşiktaş. Bakın öyle bir adaptasyon geldi. Şu an dikkat edersen hani Orkun derine indi. Organizasyonu kurmaya çalışıyor ama tabii testi kırıldıktan sonra bakalım ne kadar fayda edecek. Ya bazı şeyler çok aşikar. Ben şaşırıyorum açıkçası yani. Serie A'da bu kadar fazla maça çıkmış, bu kadar üst düzey maç görmüş bir hocanın maç önünde bunu yapmaması, illa gol yedikten sonra bu adaptasyonu gerçekleştirmesi ya bana çok şaşırtıcı geliyor. Ya rakibi tanımamış, ya rakibin hani neler yapabileceğini bilmiyor hoca, ya da belki hani bu şekilde bir analiz tarafında hani ikinci bölgede net şiddetli baskı beklemiyordu. Ama tabii hani golü yemeden de...
1: Bu arada Beşiktaş tehlikeli geldi. Vlahovic korner.
2: Yani golü yemeden de bir ilk 4-5 dakikada Ahmetli oyuncuların oradaki o şiddetli baskısını gördükten sonra Orkun'u o şekilde kaydırması gerekiyordu zaten. Yani o tarafta.
1: Evet, offside'miş bu arada pozisyon.
2: Evet, pozisyon offside'miş. Yani şu an az önce Orkun'un o derine inme senaryoları durumunda Beşiktaş oyun kurabilir. O ayrı. Ama tabii skor da 1-0 şu an.
1: Evet, şu anda aslında dezavantajlı bir duruma düştü. Ya hoca işte devam ettir. Yani top zaten atak yapan takımda. Faulü illa da o düdüğü çalmam mı gerekiyor? Bak gerçekten anlayamıyorum ya. Ya hiç mi izlemiyorsunuz? Faul var. Top kimde? Atak yapan takımda. Avantaj kaybolmuş mu? Hayır. Çalma
2: devam
1: şu düdüğü
2: değil
1: ya.
2: Evet, evet.
1: Ya hakikaten çalmayın ya. Bırakın devam etsin işte. Ya belki Ahmet Spor gelip ikinci golü bulacak ya. Bırakın çalmayın ya. Gerçekten çalmayın artık. Yani hani bir maçı izleyin de örnek alın bir hakemi bari.
2: Evet.
1: Evet, dakikalar 19'u gösteriyor ve mücadelede Ahmet Spor'un 1-0 üstünlüğü var. Bu arada Poku'dan bir
2: evet.
1: top kaybı. Şimdi Ahmet Spor tehlikeli gelebilir. Bir ver kaç ama sonrasında Ahmet Spor oyuncunun önünde kaldı Nübel.
2: Yine bahsettiğimiz o birinci
1: Nübel,
2: bölgeden.
1: Yalnız ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani şu ana kadar maçın en kötüsü Rıdvan.
2: Yaratmanlık bir şey yok ama.
1: Hayır, şunu söylemiyorum. Az önce pas attı olmadı. Sonrasında sürekli oradan geliyor Ahmet Spor. Sağ, Beşiktaş'ın sağ tarafından. Ve her seferinde de bak az önceki o oyuncuyu kaçıran Rıdvan. Kaçırmayacaksın. Ya yani kovalaman lazım. Ya en azından yakında
2: önce,
1: olman lazım.
2: Ondan önce Beşiktaş topu yanlış kullanıyor. Sürekli geçişe izin veriyor. Yani dikkat edersen Ahmet Spor'un bütün hücumları bir pas hatası sonrası veya çevre kontrolü hatası sonrası olan aksiyonlar. Yani orada
1: bu arada çok sert bir hareket.
2: Sert bir hareket. Evet. Yani hani birinci bölgeden üçüncü bölgeye herhangi bir bloğu kırmadan tek bir uzun pasla çıkamazsınız bu şekilde.
1: Ya şurada bakar mısın Rıdvan'a? Yerine bak. Bak,
2: ama gitti. Tabii ki dengesiz yakalanıyorsun.
1: Ya bakar
2: normal
1: mısın yani hiç hareketlenmiyor bile yani. Yani iki tane Ahmet Sporlu oyuncu var. Bir Beşiktaşlı oyuncu var. Rıdvan 10 metre geride.
2: Evet tabii burada
1: yani
2: hani...
1: kademeye girmen lazım. Daha yakın olman lazım.
2: Daha yakın. Tabiri caizse biraz ayık olması lazım.
1: Evet.
2: Pozisyonu ama tabii tekrar söylüyorum. Hani birinci bölgede Beşiktaş'ın oyun kurulumu şu an çok defolu. Yani bir uzun pasta

0: yapılan bir hata. Az önce söylemiştim. Bence ikinci gol yemeden Beşiktaş'ın. Bu arada Ahmet Spor tehlikeli. Saba ve Topal'larda. Saba durumu 2-0'a getirdi sevgili dinleyiciler. Dakikalar 22'yi gösteriyor ve Ahmet Spor Kulübü 2, Beşiktaş 0. Yine uzaktan bir gol.
1: Evet, yine tesadüf güzel bir vuruş.
0: Çok güzel
1: yine
0: bir
1: oyun
0: vuruş.
1: Kurulumu hatası.
0: Az önce söyledim. Yani evet. Sürekli Rıdvan'ın üzerine oynuyorlar. Hani ben görüyorum buradan. Sen yok dedin yani
1: Rıdvan,
0: ama.
1: Rıdvan, Agbadu, Cialo fark etmez. Orada birinci bölge tarafında Beşiktaş'ın hiçbir oyuncusu zaten bir Pau Kubarsi değil. O yüzden
0: Bakın, önce burada yani oyuncudan
1: çok uzak ama yani.
0: İkili
1: Rıdvan'a
0: mücadele.
1: Çok uzak oyuncular.
0: Hayır ama şurada top ayağındaydı Rıdvan.
1: Doğru.
0: Pas hatasını yapan Rıdvan. Şu anda Doğru. Bu golün yenilmesinin en büyük sorumlusu Rıdvan.
1: Ya topu kaybettiniz. Ondan sonra ne yaptınız? Ben ona bakarım. Bakıldığı zaman ilk golü de uzaktan yediniz. Oyuncu ölçtü, biçti. Çayını kahvesini demledi, koydu. Şöyle kale neredeymiş, kaleci neredeymiş diye baktı, vurdu, gol oldu. İkinci golde de yani 4'e 3 yakalandınız. Hadi bir hata diyelim Rıdvan'dan. Yani yine bir oyuncunun önünü kapama durumu yok Beşiktaş'ta oyuncularda.
0: Evet, orası
1: yani yine aynısı. Yani yine aynısı. Karbon kopya. Merkezde bu kadar bir herhangi bir futbolcuyu, şut çekebilen herhangi bir futbolcuyu bu kadar bırakırsanız oyuncu tabii ki iyi bir şut çıkartır orada.
0: Dakikalar 23'ü gösteriyor. Ahmet Spor Kulübü 2, Beşiktaş 0 ve dakikalar 21'i gösteriyor. Göztepe 1, Çaykur Rizespor 0. Şimdi ne oldu? Alper, bir şey mi oldu? Şu anda oyun başlamadı. VAR kontrolü falan mı var diyeceğim ama
1: yok,
0: uzaktan bir gol.
1: Yok, foul vesaire falan yok tabii. Evet, Orkun'a uyarılar var. Muhtemelen hani gel derinden topu al, oyunu kur uyarısı ama 2-0 oldu.
0: Yani bilmiyorum hocam ama bence az önce daha golden 2 dakika önce söyledim. Yani ikinci gol yedikten sonra Rıdvan'ı oyundan almanın bir anlamı kalmayacak. Üzerine zaten Rıdvan hata yaptı ve ikinci gol yedi.
1: Öyle. Yani evet. Birinci bölgede oyun kurulumu. Birinci bölgede Orkun Kökçü'nün daha derinden topu alışı. Ya yani bunlar değerli bu maç öncesinde Beşiktaş'ta ama.
0: Yani şuraya bakar mısın?
1: Yani evet. Bak. Çok hatalı şu an.
0: Yani
1: Rıdvan'la çok
0: yani.
1: Zorlanıyor şu an. Evet.
0: Ya şurada şu pası atamıyorsan yani bir problem var Alper. Bomboş, baskı yok, bir şey yok. Önünde oyuncu, kaçan oyuncu var ve yani rakibin yetişeceği kadar tembel bir pas atıyorsun. Hani belki rakibi eksik yakalayacak bir pozisyonda yapamıyorsun. Evet, dakikalar 24'ü gösterdi. Tabii Ahmet Spor'un da iyi yaptığı şeyleri konuşmak
1: Bakın,
0: lazım. Sahin
1: yanında iki oyuncu var hemen. Yani bu oyuncunun zaten bu şekilde oyun kurması mümkün değil. Orkun yine izole. Hala gelmiyor.
0: Hani topla beraber gel diyor. Ben onu aslında söylemeye çalışıyorum.
1: Ama tabii baskı yediğiniz yerde Agbado da Cialo da böyle oyuncular değil. Topla evet. Birlikte çıkabilen oyuncular değil. Yani yine pas bir kalitesi, birinci
0: kaybı.
1: Bölgeden topu taşıma durumları şu an Beşiktaş'ta ciddi anlamda SOS veriyor.
0: Evet, şimdi muhtemelen Poku'ya uzun bir topla dönecekler ama Ahmet Spor yani ilmik ilmik işlemiş belli ki
1: evet.
0: Beşiktaş'a top yaptırmıyor. Agbadu Cialo ikilisi zaten
1: bakın Salih direkt üçgenin içerisinde kaldı yine.
0: Evet, 4 Ahmet Sporlu oyuncu, 3 Beşiktaşlı oyuncu var. Nübel'le birlikte bu arada.
1: Ya,
0: evet, onu da söyleyelim.
1: Tabii.
0: Yani tabii ki oyun kuramazsınız. Ya sayısal olarak bir kere rakip sizden daha
1: i̇şte
0: fazla.
1: İşte artı biri bu oyun kurulumu tarafında iyi yapan bir oyuncuyla yapmanız lazım orada. Ama o hattı da kırdığınız yerde işte o zaman rakibiniz çok kırılgan hale gelir. Öyle bir durum da var. Henüz Beşiktaş bunu çözemedi. Zaman zaman bir iki pozisyonda denedi ama böyle devam ederse Ahmet Spor daha gol atar Beşiktaş'a.
0: Evet, ilk 25 dakikada 2 uzaktan vuruşta Beşiktaş 2-0 geride, şu ana kadar da hiçbir pozisyon da bulamadı. Tehlikeli bir hata da yok Beşiktaş'ın. Yani baktığın zaman aslında Ahmet Spor, evet onlar da çok önemli
1: bir
0: pozisyonlar yakalayamadı ama evet. Sürekli geçiş deniyorlar. Dediğin gibi bir geçiş daha. Yine Rıdvan'ın kanadı boş. Bu arada sahaya yanlış görmediysen Meşerliler geldi. Faul verdi. O sarı kart mı var? Evet, Alişan Salan sarı kartına başvurdu. Furkan mıydı sarı kartı gören? Görmedim ama bir oyuncuya sarı kart gördü. Murillo'yu çektiği için sarı kartına başvurdu. Şimdi savunma arkası koşusu yapan evet, bu arada yerde kaldı. Bir sarı kart daha gelebilir. Bu da sarı kart olması gerekiyor.
1: Evet,
0: ne dersin?
1: Evet.

0: Evet, vermedi bir sarı kart ama bence sarı kart oyuncu gidiyor.
1: Tabii artık burada faulü çalıyorsan bu pozisyonda demek ki
0: bir daha bakalım.
1: Topu kurtarıyor. Evet.
0: Yani faul veriyorsanız pozisyon net sarı kart.
1: Evet.
0: Veriyorsanız faul. Çünkü oyuncu kaleye doğru gidiyor. Evet, az önce çıkan sarı kart formasından çektiği için Murillo'yu Furkan diyeceğim ama yani yok.
1: Kalil.
0: Kalil mi?
1: Evet.
0: Evet, şimdi Beşiktaş tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Dakikalar 26'yı gösteriyor. Muhammed Kalil az önce sarı kart gördü ama pozisyona herhangi bir sarı kart çıkmadı. Orkun topun başında. Ceza sahasında 5 siyah beyazlı oyuncu var. Orkun direkt kaleye vurdu. Kaleci yumrukladı. Atak devam mı edecek? Beşiktaş lehine diyelim. Evet, Rıdvan'la devam edecek. Şimdi yine uzun bir pas. Mesela bunlar
1: çok zayıf denemeler. Çok zayıf denemeler.
0: Evet, Agba diyorum. Olaytan bu pas atan oyuncu. Az önce Orkun'un ortasında da kaleci yumrukladı ve pozisyonu uzaklaştırdı. Hiç işini şansa bırakmadı yani. En doğrusunu da yaptı,
1: evet,
0: bence.
1: Yani o frikik tarafında da güzel bir duran top fırsatı.
0: Bu arada savunma arkası atılan bir top. Şimdi Ahmet Spor için 3. gol fırsatıydı ama bu pozisyonda değerlendiremedi Orban ama atak devam ediyor. Şimdi Sabah'dan Orban'a. Orban overkaçı yapamadılar. Ve Beşiktaş'ta oyuncular bu pozisyonda topu uzaklaştırmayı başar. Sürekli geçiş veriyor siyah beyazlar şu dakikaya kadar. Yani buraya bir çözüm bulamadılar. Peki çözüm ne? Yani şu ana kadar oyun kuramadı. Bu arada Beşiktaş'ın
1: çok basit aslında
0: şutu
1: da
0: yok, evet, şu ana kadar. Yani az önceki pozisyon haricinde.
1: Doğru.
0: Bakalım bir daha. Yanlış söylemeyeyim. Değil mi? Şutu görmüyorum ben.
1: Doğru.
0: Nasıl değiştirecek?
1: Orkun'un şutu belki. Friki, yani
0: ha, onu belki şut olarak. Nasıl oyuna ortak olacak? Yine Rıdvan kanadında. Evet. Rıdvan'da İlhan,
1: İlhan
0: bu arada.
1: Evet.
0: Ben Rıdvan'ın şeyi, hani maç boyunca muhtemelen Rıdvan diyeceğim. Oynadığı sürece.
1: Evet.
0: Çünkü bana göre başarılı değil şu dakikaya kadar. Bir dakika ya, bulamadım, şeyi bulamadım. Ahmet Spor Beşiktaş'ı iyi kilitledi. Çok Beşiktaş'a oyunu oynatmıyor, onu söyleyelim. Evet, siyah beyazların şutu 0, gol beklentisi 0. %63 topla oynadı siyah beyazlar Beşiktaş ve gol beklentisi de 0. Ahmet'in 0.16 gol beklentisi var. 2 gol bulduğunu söyleyelim. Şimdi bu arada Rıdvan'dan bir Verkaç girişim. Mesela bu bile bence bu kadar uzun verkaç yapmamak lazım. Yani 20 metre verkaç yani
1: pas
0: yapmaya.
1: Mesafeleri çok uzun. Bağlantılar yok. Birinci bölgede tekrar söylüyorum. Yani Orkun Kökçü çok önde. Olaytan zaten derine inen pas alıp veren bir oyuncu değil. Orada Salih üzerinde 2-3 oyuncu var her atak tarafında. Her atak karşılama tarafında. Beşiktaş stoperleri zaten topla birlikte çıkabilen oyuncular değil.
0: Yine Rıdvan'ın pası.
1: Biraz böyle bir şahmat olmuş gibi İtalyano.
0: Bence İtalyano'nun acilen Rıdvan'ı çıkarması gerekiyor. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 3 numaralı 1001 Fatih aldı ve yarım boy, bir boy farklı öne geçti. İkincilikte bir numaralı Aslan Hatip var. Bu safkanın hemen dışında üçüncülükte 3 numaralı Nesip, daha sonra içeride. Dördüncülükte 7 numaralı Jülide Kız var. Jülide Kız'ın 1,5 boy kadar gerisinde, dışta 2 numaralı Kaya Fatih, onun hemen içinde. 6 numaralı Cevahir Kan 1,5 boy kadar geride, dışta 8 numaralı Torun Çalas, onun da hemen içinde. Son sırada 4 numaralı Muhafız sırasıyla. Atlar 1200 metre start yerine ilerliyor. 5 numaralı 1001 Fatih 2 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine dışta 1 numaralı Aslan Hatif var. Onun hemen içinde üçüncülükte 3 numaralı Nesip. 2 boy kadar geride, dördüncülükte dışta 2 numaralı Kaya Fatih var. İçinde hemen 7 numaralı Jülide Kız. Daha sonra 6 numaralı Cevahir Kan. Dışında 8 numaralı Torun Çalas. 3 boy kadar geride. Yine son sırada 4 numaralı Muhafız sırasıyla safkanlar son 800'e ilerliyor. 5 numaralı 1001 Fatih 1,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine baştan beri takipte 1 numaralı Aslan Hatip 1,5 boy kadar geride, 3 numarada Nesip var. Dışında 2 numaralı Kaya Fatih, daha sonra 7 numaralı Jülide Kız.

0: dışında 6 numarada Cevahir Kan. Bunların dışında 8 numarada Torun Calas yine 3 boy kadar geride. Son sırada 4 numarada Muhafız sırasıyla atlar son 600'e girdiler. İçerideki 5 numarada 1001 Fatih 1,5 boy farklar liderliğini sürdürüyor. 1 numaralı Aslan Hatip yine ikincilikte. 3.'de 2 numarada Kaya Fatih girdi ve atlar virajı döndüler. Son 400'e girildiğinde de 5 numarada 1001 Fatih 1 boy farklı öndeydi. Şimdi dışına kadar çıktı. 1 numarada Aslan Hatip rakibini yakaladı ve 1 numarada Aslan Hatip az farklı öne geçti. Daha geriden dıştan 6 numarada Cevahir Kan'ın, onun dışından 2 numarada Kaya Fatih'in ve 8 numarada Torun Calas'ın atakları var. Aslan Hatip liderliğini sürdürme çabasında fakat farklar biraz olsun kapandı. 6 numarada Cevahir Kan ve 8 numarada Torun Calas güçlü geliyor. 8 numarada Torun Calas bunlardan en dışta, izlediğim Safkan öne geçme çabasında fakat Cevahir Kan şimdi öne geçiyor. Aslan Hatip bir kez daha veriyor. Bir numaralı Aslan Hatip kazanıyor. 6 numaralı Cevahir Kan ikinci oldu. 8 numaralı Torun Calas üçüncü. Dördüncülük için 2 numaralı Kaya Fatih ve 5 numaralı 1001 Fatih ikilisi potayı birlikte geçti. Bir numaralı Aslan Hatip Hışman Çizik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır böyle yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam.
3: Maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Amelispor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İzmir'de Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü. Diyarbakır'da dakikalar 35'i gösteriyor ve İzmir'de de 34. dakika vardı. Orkun'la gelmeye çalışıyor. Beşiktaş yerde kalan bir Amelisporlu oyuncu var şimdi, Vlahović. Son anda hala Vlahović yerde kaldı ama faul yapan Vlahović dedi hakem Ali Şansalan. Faulü Vlahović mi yaptı Alper?
9: Yani pek yapmamış gibiydi
8: ama. Ben yapmadım diyor ama evet. Bir daha bakalım. Bana ilginç geldi bu pozisyonda. Bir daha bakalım. Şurada tuttu çekti diyor. Ama burada nasıl Vlahović faul yaptı? Pozisyonu bir sen de takip et. Şurada çekiyor mu Vlahović?
9: Yani pek bir şey yok gibi gözüküyor sanki.
8: Çünkü eğer öyle bir şey yoksa.
9: Yani direkt oyuncuyu geçmiş.
8: Penaltı vermesi gerekiyor. Değil mi? Hani hatta oyuncu da ikinci sarı karttan atılacak.
9: Evet.
8: Ama hakemin kararı Vlahović faul yaptı diyor.
9: Faul var mı o pozisyonda Vlahović'e ve o durumda?
8: Bacağına, sol bacağına bak. Oyuncu yere düşerken Vlahović'in sol bacağına doğru tutmuş eliyle.
9: Yani bu arada Beşiktaş...
8: bence verilebilirdi. Bu arada Orban'la geliyor şimdi. Orban dışarıya. Yani
9: bu kadar boş kalamaz merkez.
8: Valla söyledim sana, ben az önce bir saattir diyorum müdahale etmesi gerekiyor teknik direktör.

0: Bir kere yine söylüyorum, Rıdvan'ı hani daha 1-0 iken çıkarırdım teknik direktör
1: Ya
0: olsam.
1: şu da olsa 3-0.
0: Bu da olsa 3-0, dakikalar 36.
1: Evet.
0: Öyle
1: Yani
0: bakmak
1: şahmat
0: lazım.
1: dedik ya.
0: Tabii.
1: Hakikaten şahmat yani, şakasız. Bir
0: Evet
1: de
0: ama.
1: Salih'in yanında 3 oyuncu var. Yani bu şekilde Ahmetspor aslında hani çok tehlikeli bir şey yapıyor. Yani bu bloğu geçtiğiniz anda direkt 5'e 5, 4'e 4 pozisyon
0: Ama
1: yakalarsınız ama
0: geçemiyor işte, sorun orada.
1: evet.
0: Geçebilse dediğin doğru ama geçemiyor
1: Evet.
0: işte yani. Ahmetspor o cesareti gösteriyor.
1: Evet, Beşiktaş da o aklı
0: Evet,
1: gösteremiyor.
0: şu ana kadar o aktı
1: Evet.
0: gösteremedi. Ne demiş?
1: Bu arada enteresan bir
0: Evet, maç oynanırken fiskiyeler devreye
1: evet.
0: girdi ve şu anda stadın her yeri sulanıyor ama maçta oynanıyor. İlginç bir durum. Şu anda hatta kendini ıslatan oyuncular var. Bunu bilinçli olarak mı yaptılar acaba?
1: Yani birden
0: Hava
1: maç
0: sıcak
1: oynanırken bir su
0: diye.
1: molası gibi herhalde
0: Yani o anda
1: açmamışlardır.
0: şut attığını düşünsene.
1: Evet.
0: Evet, şu anda
1: İşin garip yanı sadece Ahmetspor yarı alanı
0: evet,
1: tarafındaki
0: sadece sulanıyor.
1: rızık yani
0: İlginç bir durum.
1: Beşiktaşlı oyuncuların ne günahı var diyelim. Onlara da biraz verseler diyorsun.
0: Sevgili Ali Bey demiş ki, Caner Bey Beşiktaş için çözüm daha fazla gol yemeden havlu atıp sağdan çekilmesi, adamlar tıkır tıkır futbol oynuyor demiş. Biz ne dedik?
1: Yani evet.
0: Evet, bu ne mesela, anlamadım gerçekten ya. Niye böyle bir şey yaptılar?
1: Ya ilk kez gördüğüm bir uygulama bu.
0: Evet, ben de ilk kez görüyorum bu arada. Evet, şimdi saha zeminini, evet, Rıdvan'da bir sarı kart görmeli pozisyonda, herhalde görecek.
1: Evet.
0: Yani kötüydü. Daha bu kötülüğünde,
1: İlhan,
0: ha,
1: evet.
0: İlhan'mış, özür dilerim.
1: Sen Rıdvan'ı
0: Tabii, Rıdvan'ı çıkarmadan.
1: çıkartmadan
0: Yani sen
1: rahatlamayacaksın.
0: baya bir, yo, ben görüyorum yani, kötüyse
1: Ya
0: kötü diyorum zaten.
1: Rıdvan evet kötü oynuyor ama şu an maç neden 2-0'ın cevabı Rıdvan
0: Rıdvan
1: değil.
0: değil ama
1: Evet.
0: ikinci gol onun pas hatası yüzünden geldi. Yani
1: Ama şöyle
0: tembel.
1: bir durum da var. Yani geri hatta,
0: Bak,
1: geri
0: Togu
1: dörtlüde
0: bomboş. O pas atana kadar 20 metre top sürdü. Daha önce
1: ama
0: atabilirdi mesela.
1: mecburen sürmek zorundasınız. Çünkü ikinci bölgede o bağlantıyı sağlayamıyorsunuz.
0: Bu arada Olaytan zaten
1: Offside.
0: offside olduğunu
1: İşte ya.
0: biliyordu. Olaytan o pas atana kadar zaten hakem, evet, Olaytan da isyan etti ama bence kendisine isyan etsin bu pozisyonda.
1: Evet, yani şu pozisyonda söz gelimi maç öncesinde demiştim ya, Olaytan Orkun'un yeri değiştirilmeli diye bu maç
0: Evet.
1: özelinde. Şurada Orkun olsaydı acaba nasıl devam ederdi pozisyon?
0: Daha iyi bir pozisyon olabilirdi.
1: O pası verebilirdi herhalde
0: Evet,
1: değil
0: o
1: mi doğru
0: pası
1: zamanda?
0: verebilirdi. Bu arada Beşiktaş şimdi önde baskı yapmaya çalışıyor. Orkun ama kaleci pozisyonda başarılı. Beşiktaş bu defa çıkartmamaya çalıştı Ahmetspor'u ve son anda kaleci uzaklaştırdı pozisyonu diyelim.
1: Evet. Yani bu oyunun şu an iki çözümü var Beşiktaş adına.
0: En azından birini alalım.
1: Birincisi Salih'in oyundan alınıp Uh'un oyuna atılması. Klasik bir 4-2-4 formatına dönülüp birinci bölgeden direkt üçüncü bölgeye uzun paslar. Vlahovic ve Oğla birlikte iki istasyon olabilecek oyuncu. İki güçlü oyuncuyla. Yani bir bunu deneyebilirsiniz. İkincisi biraz daha kontrollü bir
0: Yansıtıyor, bakar
1: yapıda.
0: mısın?
1: Evet, yani biraz daha kontrollü bir yapıda ve oyuncu değişikliği yapmadan Orkun'un derin oyun kurucu olarak değerlendirilmesi. Yani
0: Çok gereksiz bir deneme
1: çok
0: İlhan'dan
1: gereksiz bir
0: bana
1: deneme.
0: sorarsan.
1: Ama şu
0: Çünkü
1: an hani Beşiktaş gerçekten yani oyun olarak hiç doğru
0: ilk
1: bir
0: yarı itibariyle sınıfta kaldı.
1: bayağı
0: Yani
1: sınıfta
0: 30
1: kaldı.
0: 37. dakika itibariyle.
1: Bayağı sınıfta kaldı.
0: Peki, bir şey soracağım. Yani
1: Ama anlattığımız senaryoyu yapmaya çalıştı. Onu da söyleyelim. Yani %50'si yani bir plan yapmış Sayın
0: evet.
1: İtalyano doğru. Ama planda çok eksik var. %40 hazırlanmış bir plan diyelim. Yani muhtemelen bu kadar ön alanı diri bir Ahmetspor beklemiyordu ama
0: İyi de daha önceki maçlara
1: tabii yani
0: bakarsın
1: iki
0: ama
1: maç
0: sonuçta.
1: yani şu dediğim gibi mesela şu bloğu kırdınız ve direkt bir geçiş dikkat ederseniz
0: Evet, bu arada Vlahovic de gelmeye çalıştı. Doğru. Yani
1: evet.
0: o bloğu kırdığın
1: Yani
0: anda bir
1: bir
0: anda
1: anda gol şansı.
0: gol şansı yakalıyorsun.
1: Evet.
0: Evet, bu arada gol şansı da veriyorsun.
1: Yani.
0: Şimdi gelmeye çalışıyor Ahmetspor, 3. gol fırsatı ama kötü bir yere tercih. Hala atak devam ediyor. Bir plasa Nübel ve korner. Beşiktaş gol pozisyonuna girerken kendi kalesinde golü gördü. Yine Rıdvan'ın kanadı sevgili Alper.
1: Ya bir
0: Oradan
1: üçüncü
0: gelişen
1: opsiyon
0: bir
1: daha
0: atak.
1: olarak şunu söyleyebilirim. Üçlüye dönersin. Üç stoperli Emirhan Cadı Agbadu'yla bu uzun topları da siler süpürürsün.
0: Murillo'yu da öne gönderirsin.
1: Murillo'yu da öne gönderirsin. O şekilde, ama tabii bunu yapacak bir hoca mıdır? Üçlü oynatan bir hoca değildir.
0: Yalnız Ahmet Spor Teknik Direktörü çok sinirlendi. Besnikas'ı bu pozisyonda o pası vermediği için. Şimdi Ahmet Spor köşe vuruşu kullanıyor. Sabah ceza sahasına bir orta uzaklaştırıldı. Yalnız dediğim gibi hani bu bir tesadüf müdür bilemem. Ama Ahmet Spor'un bütün tehlikeli atakları Beşiktaş'ın sol kanadından geliyor.
1: Yani tercihtir tabii bu. Neden tercihtir? Çünkü
0: çalışmışlardır bence.
1: Beşiktaş'ın sağ, onların solu tarafında bir Olaytan var, Murillo var. Güçlü yani, fiziksel olarak karşılık verebilecek bir ikili bu. Ama Beşiktaş'ın solu, Orkun Kökçü çok önde zaten ön alanda. 8-10 gibi yani, ona daha yakın bir 8
0: gibi oluyor. Arkada hazine var.
1: Arkada da hazine var temel olarak. Yani dolayısıyla hani bundan doğal bir şey yok, ama temelde Beşiktaş oyun kurulumu tarafında biraz doğruyu yapsaydı şu an skor belki de tam tersiydi. Onu söylemek lazım.
0: Evet, Orkun bu pozisyonda Olaytan şurada dokunmasa Vlahovic kaleciyle karşı karşıya kalacaktı, ama o dokunmuş. Bu arada Amespor 3. gole gidiyor. Yine Nübel, yine Nübel sevgili dinleyiciler. Belki de tarihi bir farka engel oluyor Nübel.
1: 4-5-0 olabilirdi.
0: Üst üste 2 pozisyon kurtardı. 2 dakika arayla. Şimdi Beşiktaş sağ taraftan gelmeye çalışıyor, ama bu kez merkeze de 3 oyuncu yolladılar. Orkun'a bir pas. Orkun'un şutu savunmadan döndü. Atak şimdi devam edecek. Rıdvan yerde kaldı ve serbest vuruş.
1: Yani şut tercihi tarafında da 25 metreden yerden bir plase. Zayıf bir plase, zor herhalde gol olması.
0: Bence de zor. Bence bu pozisyonda faul değil yani. Rıdvan evet. Almış faali.
1: Evet.
0: Ya şuraya bakar mısın?
1: Geçişe bakar mısınız? Bomboş yine. Merkez cephe bomboş. Koşucu oyuncuya topu atıyorlar ve pozisyon. Yani inanılır gibi değil.
0: Evet. Bu pozisyonda yalnız oyuncu da her şeyi yapmış, ama Nübel de
1: ayakta kalmayı başarmış.
0: Kalmış. Evet.
1: İyi kaleci.
0: İlk yarıda tel tel döküldüğünü söyleyelim. Beşiktaş'ın dün eleştirenler vardı beni. Hani ben böyle bir yorum yaparken
1: geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik aslında. Hani Beşiktaş Marsilya'yı yenebilir. Ama asıl sınav Ahmet Spor deplasmanı, Kocaeli Spor maçı. Hani bu maçlar demiştik.
0: Ahmet Spor şu ana kadar neleri doğru yaptı? Onlar da çünkü doğru oynuyorlar.
1: Ön alan yerleşimi
0: ön
1: çok doğru.
0: Ön alan yerleşimi çok doğru. Yani Orkun'un, şu ana kadar evet. Maçın hakkı Ahmet Spor. Hatta daha farklı da olabilir. 3-0 falan. Evet. Evet. Galip gelebilirdi.
1: Doğru.
0: Bence derslerine çok iyi çalışmışlar.
1: Doğru, doğru. Yani ön alan yerleşimi çok doğru. Beşiktaş'ın geri dörtlüsünün oyun kurulumu tarafındaki zafiyetini bildiği için Ahmet Spor stoperlere baskı değil, Salih'i perdeleme üzerine bir yerleşim evet. Yapıyor. Öyle olunca da tabii hani Beşiktaş'ta oyuncular ne top taşıyabiliyor ne de geriden top çıkarabiliyor.
0: Bu arada Beşiktaş etkili geldi. Poku'nun Murillo'nun ortasında savunma başarılı. Sonrasında Ahmet Spor uzun topla çıkmaya çalıştı, ama
1: evet. Ya enteresandır, ama Beşiktaş bu maç Masuaku'yu çok arıyor. Hani geri dörtlüde topu alıp çıkabilen, zaman zaman o oyun kalitesi tekniği olan bir oyuncuydu Masuaku. Ya da Valentino Uzi'ye benzer şekilde. Son dönem stoperleri zaten hani bu konuda problemliydi Beşiktaş'ın, ama özellikle bekler tarafında bu katkıyı ne Murillo veriyor şu an, ne de Rıdvan verebiliyor. Merkezde de tabii ki çok izole kalıyor 6 numarası.
0: Oo, bu arada Orkun yerde kaldı. Hakem yine çağırdı. 2-3 dedi ve muhtemelen sarı kartına başvurdu. Beşiktaş başladı, ama aslında hakem evet. De saydı. 4 defa faul yaptın dedi ve en sonunda Balet'e sarı kartı verdi. Kendisi saydı bu arada,
1: doğru,
0: ben söylemiyorum. 1-2 yerlerini de gösterdi.
1: Evet.
0: Evet, hakemin tam gözünün önünde bir pozisyon. Sonra oyuncuyla
1: ya tabii bu ısrarlı faul tarafında sarı kart vermesi de değerli hakemin. Hani gidip dakika 60'ları 70'leri beklemedi en azından. O yönden de tebrik etmek lazım.
0: Evet, dakikalar 45 ve 3 dakikalık bir uzatma. Ahmet Spor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İlk yarıda maçın hani hakeminden ziyade pozisyonları kaçıran Ahmet Spor'du.
1: Bence hakimi de Ahmet Spor. İstediği gibi oynuyor şu
0: İstediği
1: an.
0: Şekilde oynuyor aslında. Hani belki top hani Beşiktaş'ta gibi gözükebilir. Dinleyicilerimiz bunu belki Niye böyle söylüyorsunuz diyebilir ama bu arada yine bir geçiş hücum

0: Ama bu kez
1: Yani top
0: değerlendiremedi
1: bence
0: Alex Ferguson.
1: Beşiktaş'ta da değil bu arada. Hani istatistiklere baksanız %65, %70
0: Öyle gözüküyor.
1: öyle gibi gözüküyor ama sete oturuyor mu Beşiktaş?
0: 36'ya 64.
1: İşte sete oturabiliyor mu Beşiktaş?
0: Yok,
1: Hayır.
0: oturamıyor işte.
1: Evet.
0: Yani işte o da aldatıcı.
1: Evet.
0: Aslında dediğin gibi top Beşiktaş'ta gibi gözüküyor ama pozisyona giren Ahmetspor. 6 isabetli şutu var. 7'de 6.
1: Evet.
0: Yine bu arada Beşiktaş gelmeye çalıştı. Yine 3. bölgede çok kolay top kayıpları ve uzaklaştırmayı başardı Ahmetspor kulübü. Beşiktaş'ın gol beklentisi 0.17. İsabetli şutu yok ilk yarıda.
1: Evet.
0: Yani 45 artı 2 oynanıyor ve henüz isabetli bir şut atamadı siyah beyazlar. Burada kaleciden ilginç bir
1: Kornere
0: ayak
1: çıkmaması için.
0: kornere
1: Evet.
0: çıkmaması için ayaklarıyla uzaklaştırdı. Atak devam ediyor Beşiktaş adına. Artık ilk yarının herhalde son atakları olabilir. Farkı 1'e indirmek istiyor siyah beyazlar. Olaytan tekrar geriye döndü. Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor ama evet, köşe vuruşu bekliyor Beşiktaşlar. Haliyle topun da çıkmaması için uğraştı. Ama esporlu oyuncu bekledi bekledi. Sonra şimdi uzaklaştırmayı başardı. Peki ilk yarı hani böyle bitecek gibi gözüküyor. İkinci yarıda neler bekliyorsun diyelim. Ya da ilk yarıda neleri yanlış yaptı Beşiktaş? Ahmet Spor.
1: Ya bol bol anlattık aslında. Şimdi tekrarlamayalım.
0: Ama ilk yarı bitiyor ya, o yüzden söylüyorum. Yani ilk yarı bir değerlendirelim
1: Tabii
0: adamda.
1: tabii tabii. Yani
0: Reklama
1: değerlendirme
0: gitmeyeceğiz o
1: tarafında
0: yüzden söyle.
1: yani değerlendirme tarafında Beşiktaş'ın birinci bölgeden topu taşıma tarafında Orkun'u veya bir artı bir oyuncu kullanmaması çok pahalıya mal oldu. Ahmet Sporlu oyuncuların ön alan yerleşimi çok doğruydu bu açıdan bakıldığında. Yani doğrudan ziyade Ahmet Spor bir zar attı ve tutuyor şu an. Öyle bir durum var. Yani aslında 5-6 oyuncuyla bu şekilde ön alana yerleştiğiniz durumda o bloğu Beşiktaş bir şekilde kırabilse çok farklı bir senaryo yaşanabilirdi. Ama tabii Beşiktaş bunu okuyamadı. Yani ne oyuncular bunu okuyabildi ne teknik direktör cephesi bunu okuyabildi. Yani Olaytan zaten derine inen bir oyuncu değil. Orkun bunu yapabilen bir oyuncu ama bu maç özelinde yapmadı. Ya daha çok 10 numara veya ön alan tarafında yakın oynadı Orkun top Beşiktaş'tayken. Öyle olunca tabii Salih çok izole kaldı. Beşiktaş'ın geri dörtlüsü oyuna yani topu oyuna sokabilen oyuncular mı tartışılır. %50 %50 diyelim. Ki bundan da bahsetmiştik aslında Rıdvan, İlhan Fakılı. Yani bunların
0: Evet.
1: hepsi tamam hani tezcanlı oyuncular ama işte bu first touch konusunda, akıllı oyun konusunda problem yaşayan oyuncular ve dikkat edersen Ahmetsporlu oyuncuların tamamı da Beşiktaş'ın sol taraftan oyun kurulumuna hep izin verdi. Yani
0: Evet, doğru. Sürekli soldan oyun kurmasına izin
1: evet.
0: veriyor.
1: Yani ne hikmetse Beşiktaş merkez ya da sağdan oyun kurmaya çalışırken çok şiddetli, baskılı bir karşılama. Ama top Rıdvan'a, İlhan'a geldiği zaman hani bırakın oynasın düşüncesi vardı o tarafta.
0: Ve sürekli de orayı kullanıyorlar
1: Tabii, tabii.
0: atakta.
1: Ve tabii hani bu oyuncular da yani Rıdvan İlhan ön alanda ya da ikinci bölgede topu taşırken, topu kullanırken hata yaptıkları için kendi bölgelerini de boş bıraktıkları
0: Boşaltıyorlar.
1: için oraları da çok iyi işledi Ahmetspor tarafı. Tabii bir diğer eksi yani klasik statik bir 6 numaranız varken merkez cephesinin bu kadar boş bırakılması Beşiktaş adına. Goller oradan geldi aslında. Şut pozisyonları hep oradan oldu. Yani Salih'in normalde o bölgeyi biraz daha iyi kapatabiliyor olması lazımdı. Bugün Salih çok aksadı o tarafta. Ama tabii temel olarak hani ben asla ve asla bireysel olarak yorumlamıyorum şu anki skoru veya oyunu. Ya yani hoca tarafında yani bu kadar şiddetli baskı yapabilen, bu kadar fiziksel anlamda ortaya bir şeyler koyabilen bir takıma karşı o derin oyun kurucu mantığını hocanın mutlaka çalışması lazımdı. Çok büyük bir hata yani.
0: Peki bir şey soracağım sana. Mesela şimdi hemen hücum yönlerine bakalım.
1: Tabii.
0: Ahmetspor Kulübü ilk yarıda %51 Rıdvan'ın kanadından hücum etmiş.
1: Ya mantık o.
0: Yani
1: Temel
0: bu bir
1: mantık o.
0: tesadüf değil
1: Tabii
0: herhalde.
1: tabii yani temel mantık o. Yani topu Beşiktaş İlhan veya Rıdvan üzerinden kullansın. Zaten bu oyuncular %100 çok iyi kullanabilen oyuncular değil. Yani her 4 pasın ikisi isabetli veya her iki başarılı top sürme girişiminin biri başarılı oluyor.
0: Sözünü unutma.
1: Tabii.
0: Düzeltiyorum. 51 değil. 40.3.
1: İyi bir oran. Her
0: Beşiktaş
1: türlü
0: da
1: iyi bir oran.
0: inadına oradan hücum etmiş.
1: İnadına demeyelim ama yönlendirilmiş pres konusu vardı ya, kavram evet. vardı ya bahsettiğimiz. Ahmet sporlu oyuncular buna yönlendirilmiş.

0: dinlendirdi Beşiktaş. Ve Beşiktaş da bu konuda hep uyudu. Yani merkezi kullandırtmadılar Salih'i. Sağ cepheyi Beşiktaş'ın sağ kendi sollarını kullandırtmadılar. Orada hep bir artı bir oldukları için yani Beşiktaş'ta oyuncular birinci bölgede topu aldı. Sağa doğru döndüler. Yani normalde hocanın yapmak istediği şey Calo ve Agbadu iki sağ ayaklı stoper. Normalde oyun kurulumunun sağdan olmasını beklersin Beşiktaş'ta. Tabii. Ama ya Ahmet Sporlu oyuncular da orayı yoğun tuttuğu için oyuncular bakıyor orada bir problem var. Yani artı bir sürekli bir hani kalabalık var orada. Diğer tarafa yönlenmiş oluyorlar. Ya rakibiniz sizi yönlendirmiş oluyor ama yönlendiğiniz taraftaki oyun kurucularınız birisi İlhan Fakılı, Trossard değil. Diğeri de Rıdvan. Ya bu konuda çok ciddi problemi olan bir oyuncu. Yani aslında tamamen oyun Ahmet Spor cephesinin, Ahmet Spor oyuncularının, teknik direktörünün istediği gibi geçiyor. Hem Beşiktaş tarafı için hem de kendi tarafları için. Ya burada nasıl çözersiniz bu işi? Topu Rıdvan'la değil ya da İlhan'la değil Orkun'la buluşturursunuz. Yani topu daha iyi oyuna sokan o kısa paslarla ikinci bölgeye taşıma şansında daha yüksek başarım oranına sahip bir oyuncu değerlendirirsiniz orada. Tabii bunu yapmadı Beşiktaş. Yani bunu hep söyledik. İlk yarı boyunca 45 dakika boyunca Orkun çok önde kaldı. Çok önde kaldı. Yani sanki gerideki oyuncuyu oraya alma sanki. Yani hani oyuna evet. Sokma tarafında veya Grimaldo daha iyi bir örnek. Yani sanki sol bekiniz Grimaldo da hani ben o anda bekleyeyim Grimaldo o topu bana atar 40 metreye. Rıdvan öyle bir oyuncu değil zaten.
1: Peki Alper, tamam sana katılıyorum. Rıdvan öyle bir oyuncu değildi. Şimdi mesela ben şu andaki kaleciler hariç
0: doğru.
1: Diğer oyuncuların hepsine bakıyorum. Sahanın en kötüsü Rıdvan.
0: Ya en kötüsü olmaya zorlandı çünkü.
1: %63 pas isabetiyle oynuyor.
0: Evet yani
1: inanılır gibi değil.
0: Bunu bahsetmeye çalışıyorum.
1: Tamam yani, da bak şimdi söylüyorum. Bazı durumlarda da yani baskı yokken de hata yapıyor. Bak söyleyeyim
0: öyle
1: sana.
0: Öyle bir oyuncu zaten.
1: 24'te 15.
0: Evet çok zayıf. Çok
1: yani,
0: kötü.
1: İnanılır gibi değil. Yani Ahmet Sporlu oyuncuları da dahil ediyorum. İşte mesela Vlahovic hücumda yoğun bir pres altında. Baskı altında değil mi? Doğru. 7'de 6. Doğru. Bak en düşük yüzdeyi söylüyorum. Yani Rıdvan'a en yakın oyuncuyu söylüyorum. Kaleli. %67. O da sorayım. Ondan daha iyi yani.
0: Bu maç öncesi Beşiktaş takımında işte Orkun Kökçü diyeyim, İlhan Fakılı diyeyim, Poku diyeyim ve Rıdvan diyeyim. Bu 4 oyuncu tarafında. Hatta Olaytan'ı vesaire de katabilirsin. Direkt evet. 11 oyuncuyu da kat hatta. Pas isabeti en yüksek olmasını beklediğin oyuncu hangisidir bu 11'de?
1: Orkun'dur. Evet.
0: En düşük olmasını beklediğin hangi oyuncudur?
1: Yani Poku olabilir. Hücum
0: Poku
1: oyuncusu.
0: Olabilir.
1: Yani evet.
0: Evet.
1: Alder yaptığı için. Kim saymıştı? Rıdvan vardı.
0: İlk 11'de. Komple bütün 11'i bir değerlendir.
1: İlhan olabilir.
0: İlhan olabilir. İleride. Değil mi?
1: Evet, yani hücum oyuncuları.
0: Üçüncü oyuncu.
1: Vlahovic olabilir.
0: Yani
1: neden?
0: Vlahovic artık üçüncü bölgede oynadığı için diyelim. Onu
1: evet.
0: Çıkaralım.
1: Onların haricinde Rıdvan değil mi?
0: Yani bu evet. Saydığın ilk 3 olarak saydığın 3 oyuncudan ikisi Beşiktaş'ın sol kanadı.
1: Evet.
0: Ve rakibiniz sizi soldan oynatmaya zorluyor. Ve siz buna hiçbir şekilde bir reaksiyon göstermiyorsunuz maç esnasında. Yani oraya bir derin oyun kurucu oyuncusu çekebilirsiniz. Orkun'dan bunu isteyebilirsiniz yani. Veya bir uzun top deneme durumu olabilir ki bunu da yine Rıdvan'la yapmazsınız bu arada. Yani yine Orkun'u değerlendirmek zorundasınız. Çünkü geriden topu alıp ikinci bölgeye servis eden oyuncunuz 3 kişilik bir çemberin, bir üçgenin içerisinde kaybolmuş durumda Salih. Yani Orban, o şu bu bir anda bir bakıyorsunuz 3 oyuncu var etrafında oyuncunun. Yani oyuncu pas bile alamıyor, top bile alamıyor. O şekilde izole durumda. Siz mecburen bir artı bir oraya çekmek zorundasınız. Bunu yapmak zorundasınız. Ya bunu yapmadığınız yerde de zaten şampiyon olamazsınız. Bu kadar basit.
1: Ne demiş Aydın abi? Ahmet Spor sertlikle Beşiktaş'ı yıldırdı. Bu Beşiktaş bu pısırık oyunu devam ettirirse yani öyle demiş. Yani. Mağlubiyet kaçınılmaz olur. Sevgili Ahmet Bey de diyor ki Beşiktaş'ta oyuncular hakem veriyor diye sürekli kendini yere atıyor diyor. Keşke oynamayı deneseler de gol atabilirler. Hakem de Ahmet Spor'u sarı karta boğdu demiş. İlk kere hemen söyleyeyim mi? Madem dinleyicilerimiz bu konuları gündeme getirmiş. İlk kere de Ahmet Spor'un
0: temaslı
1: 14
0: bir oyun var.
1: Faal yaptığını söyleyelim. Beşiktaş'ın da 5 faal yaptığını söyleyelim.
0: Evet, yani temaslı bir oyun var o tarafta. Ben çok büyük bir sürpriz olarak görmüyorum sarı kartları veya çalınan faulleri. Bence çalınması
1: mesela,
0: veya verilmesi doğruydu.
1: Kaleli çekti sarı kart gördü.
0: Yani verilen sarı kartlar doğru. O tarafta bir problem yok.
1: hangisi yanlış olabilirdi sence? Fakalı ben, çekti. Bence yok. İlhan bence Fakalı. Balet 4 kez yaptı dedi.
0: Hatta verilmeyen bir sarı daha var. İlhan'ın aşile basıyor oyuncu.
1: Evet.
0: O da mesela net bir sarı kart.
1: Peki bir reklama gidelim sevgili dinleyiciler. Saat başında tekrar buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
8: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
11: Şu başladı. Biraz dağınık bir çıkış oldu. 3 numarada Bayırkan ve 6 numaralı Bekvisar Uçarboy, 1 numarada King Sergen de 5-6 boy sonra Koşuya başlayabildi. Liderdi 10 numaralı Sydney Wizard aldı. Bir boy farklı öne çıktı bu safkan. İkincilikte 2 numaralı Baba Ibo var. Daha sonra içeride 9 numaralı Shakiri. Onun dışında 5 numaralı Forever Dallas. Bunların dışında önlere doğru 7 numaralı Dream Power sokulma çabasında. 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Bayırkan. Bayırkan'ın 2 boy kadar gerisine 4 numaralı Falcon Power sırasıyla safkanlar son 6 yüzeyler diyor. 10 numarada Sydney Wizard az farklı önde. İkincilikte 2 numarada Baba Ibo var. 1,5 boy kadar geriden 3. 7 numarada Dream Power girdi.

0: Daha sonra içeride 5 numarada Forever Dallas var. Daha sonra 5.likte 3 numarada Bayırkan sırasıyla viraj dönüldü. 10 numarada Sydney Wizard. Son 400'e girildiğinde öndeydi. Fakat şimdi dışındaki 2 numarada Baba İbo rakibini yakaladı. Bariyer dibinden 5 numarada Forever Dallas'ın. Daha geriden dıştan 3 numarada Bayırkan'ın. Onun dışından da 4 numarada Falcon Power'ın atakları var. Son 200'e girildiğinde içeride 5 numarada Forever Dallas. Ortada 10 numarada Sydney Wizard. Daha geriden 3 numarada Bayırkan ve dışından 4 numarada Falcon Power geliyor. En dıştan 4 numarada Falcon Power geliyor. Rakiplerinin önüne geçiyor. Son meseleler 4 numarada Falcon Power kazanıyor. İkincilik için 3 numarada Bayırkan ve 5 numarada Forever Dallas ikilisi potayı birlikte geçti. Dördüncülük için de 3 tay aynaya yakın geçtiler. 4 numarada Falcon Power Mehmet Akyavuz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili Alper, ilk yarıda Beşiktaş'ın beklediği bir penaltı pozisyonu vardı. Vlahovic yerde kaldı. Sosyal medyada da bayağı bir mesaj gelmiş. Ne diyorsun? İkili mücadele miydi?
5: Ya ilk izlediğimde
4: yani VAR devreye giremedi çünkü Ali Şan Salan faul Vlahovic'in yaptığını dedi. Söyledi ama
5: evet, doğru.
4: Hani eli ayağı topa vuran Vlahovic, önde olan Vlahovic.
5: Doğru. Derbide de benzer bir pozisyon olmuştu. Hatırlıyorsun Vlahovic'in faul yaptığını söylemişti oranın hakemi, o maçın hakemi. 3 değişiklik var bu arada. Evet. Miretti, Emirhan ve Çerni giriyor.
4: Yani
5: nasıl bir sistem?
4: 3'lüye mi dönecek?
5: Yani anlattığım gibi 2-3 potansiyel
4: kimler
5: çözüm
4: çıkar
5: var
4: sence?
5: Üçlüye dönecekse Redvan çıkacaktır %100. Üçlüye dönmeyecekse iki stoperden birisini alır, Emirhan'ı koyar. Hani hiç olmazsa sol tarafta da Emirhan'la bir oyun kurulumu şansın olur. Hiç olmazsa yani o tarafta. Miretti kimin yerine girecek, o soru işareti. Olaytan çok kayıptı ama Olaytan'ın da o temposuna ihtiyacı var Beşiktaş'ın ikinci yarı. Evet. Çünkü Ahmet Spor merkezi çok dirençli. Çerni de %100 Poku yerine girecektir yani. Poku çok kayboldu. Ama yine Pokuluk problem değil yani. Tekrar altını çiziyorum. Hani oyunu Beşiktaş ne sete oturabildi ne oyunu kurabildi. Yani burada hani skoru veya oyunu bir oyuncu üzerinden veya bir iki oyuncu üzerinden değerlendirmemek lazım. Bakalım nasıl olacak değişiklikler.
4: Ahmet Spor'da da Kalilo oynananın sarı kartı vardı.
5: Doğru. Oraya bir takviye yaptı o tarafta.
4: En azından ikinci sarı kart şeyini de ortadan kaldırmış oldu.
5: Olaytan Miretti değişikliği oldu. Orada Miretti'nin oyun kurucu özelliği de vardır. Hani belki Orkun'u hala ön tarafta değerlendirmek istiyorsa hoca. Hiç olmazsa hani Olaytan'ın o temposundan vazgeçip Miretti'nin o ayağına güvenir gibi bir durumu var hocanın. Aynı zamanda Emirhan'ı da koydu. Yine dörtlü devam ediyor.
4: Calo çıktı.
5: Evet, Calo'yu aldı oyundan.
4: Peki çözüm
5: bence
4: bu mu?
5: Bence Miretti ile birlikte bir çift pivot yapacak.
4: 4-2-3-1 gibi. Evet. Hani belki iki merkez.
5: Olabilir. Evet.
4: Altı öyle bir gibi. Şey
5: evet. Evet, Miretti şu an derine iniyor mesela.
4: Öyle gözüküyor.
5: Yani 2-0 olduktan sonra bunu yapmaması lazım ama hocanın yani. Onu da söylemek lazım.
4: Evet. Belki ilk yarıda. Evet.
5: Yani maç 0-0 iken bile bu reaksiyonu yapabilirsiniz. Yani sonrasında yine oyuncu değiştirin. Hiç önemli değil ama yani skoru verdikten sonra değil yani.
4: Evet, bu arada 3. kez yaptın diyor. Evet. Murillo'ya. Beşiktaş'ın faul sayısı bu arada 6. 3'ünü Murillo mu yaptı? Gerçekten merak ettim. Sadece bakacağım.
5: Yani 3 tane faul yaptı mı Murillo gerçekten?
4: Bana yani toplam faul sayısı 6. Hakem 3 dedi. 3'ü gösterdi mi? 3. kez yaptın dedi. Bir doğru. Dakika bakalım. Yani yapmış da olabilir, bilmiyorum. Yaptığı faal.
5: Yani bir yapmıştı ama 3'e kadar çıkmış mıdır faulle birlikte?
4: Evet, bu arada sarı kart olan sarı kart oyuncu. Zaten. Yani. Evet, burada topla da bir alakası yok oyuncunun ve hakemin yaptığı bir faul yapmış. Evet, şu ana kadar. Yani 3 değilmiş, bir faul yapmış. Yani
5: sayma konusunda da demek ki.
4: Yani şans alan 3
5: sınıfta kaldı diyebiliriz.
4: Gösterdi çünkü. Dedi ki 3 faul yaptın dedi. Evet. Evet, ikinci yarıda dakikalar 46'yı gösteriyor ve mücadelede Ahmet Spor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

0: Şimdi araya atılan
1: Müthiş bir
0: bir
1: geçiş.
0: top, üçüncü gol imkanı ama pası verse değil
1: Değil
0: mi?
1: mi? Evet.
0: Bomboş. Amespor üçüncü golü bulacaktı ama burada yanlış bir tercihte bulundular. Çok net pozisyondu bu arada.
1: Evet, harcadılar.
0: Bir daha
1: Amespor
0: bakalım.
1: tarafı.
0: Burada bir şey var
1: Net
0: mı?
1: bir müdahale. Çok güzel bir
0: Evet, net.
1: müdahale.
0: Offside yok.
1: Yani tek de oynasa mesela.
0: Tabii sağ tarafta
1: Evet.
0: Saba bomboş.
1: 3-0 olabilirmiş. Maç biterdi.
0: Bu arada bu oyuncuyu da bence oyundan alacak. Şimdi birazdan. Neden? Çok sarı kartı var.
1: Krasniqi, evet.
0: İkinci kez
1: Konyaspor'da
0: denedi.
1: oynamış mıydı Krasniqi, ben yanlış hatırlıyorum.
0: Sanki yok herhalde ya. Ben çok görmedim gibi. Evet, şimdi oradaki Miretti ile beraber
1: Evet.
0: üçgenler
1: İşte
0: kurmaya
1: o ikili
0: başladılar.
1: üçlü bağlantılar. Yani skor 2-0 olduktan sonra bunu yapmayacaksın hocam. Yani
0: Evet.
1: Beşiktaş tarafında bir teknik direktörsen ilk yarıda adaptasyonu yapacaksın. Skor 0-0 iken. Rakibi de yoracaksın. Ön alanda, çünkü o şiddetli pres demek yorulmak demek. Yani topun peşinde koşuyorsun çünkü.
0: Evet.
1: Ama işte skoru verdikten sonra bakalım yeterli olacak mı 45 dakika Beşiktaş'ın geri dönüşü için.
0: Evet, Beşiktaş şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Bakalım etkili bir hata olacak mı? Meretti geriye döndü. Şimdi Çerni, Orkun. Orkun merkeze döndü. Vlahovic kime döndü?
1: Çok
0: Kimse
1: anlamsız bir
0: yok.
1: pas. Evet.
0: Çok.
1: Ya Vlahovic işte tabii oyuna giremedi. 45 dakika boyunca
0: O da etkisizdi.
1: çok etkisiz, yani top gelmediği için etkisiz kaldı.
0: Evet, İzmir'de ikinci yarı birazdan başlayacak. Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Burak Bey hakeme eleştirmiş. Ali Bey ne demiş? Çok aceleci oynuyor Beşiktaşlı oyuncular. Çok fazla top kaybı yapıyorlar. Bu arada Ahmet Spor gelmeye çalışıyor. Hakemin yani buralarda bu faulleri versen ne olur, vermesen ne olur
1: Evet, bu arada
0: derler.
1: Orban'ın da dördüncü, beşinci faul olmuş olabilir.
0: Sayacaktır
1: Yani
0: birazdan. Çünkü
1: sayacaksa.
0: sayıyor
1: Evet.
0: Ali Hoca, Ali Şansalan 1 2
1: Evet.
0: 3 yaptın diyor.
1: İşte bakın ne
0: Evet.
1: kadar kolay değil mi? Yani futbol aslında ne kadar basit bir oyun. Oraya bir artı biri attınız ve çok rahat çıkıyorsunuz. Faul alıyorsunuz. İkinci bölgeye yerleşiyorsunuz. Yani.
0: Evet, bunu aslında dediğin gibi belki maçın hemen başında okuyabilirdi hoca.
1: Evet.
0: Biz değerlendirdik böyle ama ikinci yarıya tabii skor 2-0. Hani buradan artık bir şeyleri döndürebilir mi? Çok emin değilim.
1: Yani ne kadar dönebilir?
0: Evet, yani gol bulursa, erken 60'a kadar gol bulursa
1: İşler
0: en az
1: değişir o
0: işler
1: zaman, evet.
0: değişebilir. Çünkü Amespor'da şu anda tamamen birinci bölgeye doğru çekilmeye başladı.
1: Yani oyuncular da tabii reaksiyon gösteriyor. Yani baktılar ön alan tarafında yerleşimini kırıyor Beşiktaş. O ikili yerleşimle, ikili çift altı tarafında.
0: Tabii.
1: Amespor'da
0: Haliyle
1: mecburen.
0: geriye
1: Evet.
0: biraz daha geriye çekilmek zorunda kaldı. Bol pas
1: Evet.
0: yaptığı için o baskı bir işe yaramıyor şimdi.
1: Evet. Ama
0: Ama
1: skor
0: tabii
1: 2-0 yani.
0: skor 2-0. Beşiktaş'ın buradan gol çıkarması lazım. Aksi halde hani bir yerden sonra kontratak imkanı verecek. Bu arada Orkun'la gelmeye çalışıyor. Orkun şimdi vurdu. Kale savunmaya çarptı ve son anda Orkun'un vuruşu savunmaya çarptı. Kaleci diğer köşede kaldı ama
1: Evet.
0: biraz yumuşak gitti. Evet. Şimdi Orkun taç atışı kullandı. Köşe vuruşu. Dakikalar 56. Beşiktaş baskı kurmaya çalışıyor. İkinci yarı sanki hani daha fazla pozisyon izleyeceğiz gibi gözüküyor Beşiktaş'tan.
1: Ya
0: Ahmet
1: Beşiktaş
0: Spor
1: lehine,
0: da
1: evet.
0: bulabilir bu arada.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü çok fazla geliyor. Beşiktaş muhtemelen bulacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi merkezi denediler. Şimdi sağ tarafa, evet, uzun bir pas. Kimdi oradaki oyuncu? Salih.
1: Salih.
0: Kontrol edemedi. Top Davut'a gitti. Hemen İzmir'e bir döneceğim. 1-0'lık Göztepe'nin üstünlüğü var. Çaykur Rizespor etkili geldi ama savunmanın müdahalesi, köşe vuruşu. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken Dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 2-0'lık Ahmet Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Evet, bu arada çıkarken bir top kaybı Beşiktaş'tan. Şimdi Agbadu ama Salih geldi araya girdi ve pozisyonu da...
1: Miretti galiba.
0: Miretti miydi?
1: Doğru.
0: Evet, ikisinden birisi. Orban ya da Baletti faul bekledi ama Ali Şansal'ın kararı devam. Sonrasında Beşiktaş şimdi çıkmaya çalışıyor derken Miretti de basit bir top kaybı. Bu arada...
1: Yani nasıl bir ortaydı?
0: Rıdvan mı yaptı?
1: İnanılmaz bir orta.
0: Kime yaptı?
1: Ya bildiğiniz rakibe topu bıraktı. Artık kim yaptıysa orada. İlhan yapmamıştır muhtemelen.
0: Yok, İlhan öndeydi. Yani oradan Beşiktaş'ta bir oyuncu var mıydı onu soruyorum yani sana.
1: Oradan orta açsanız da nasıl gol olacak zaten? Öyle bir durum.
0: Kaleci yani. Önde kaleyi mi vurmaya çalıştı?
1: Yani orta şut karışımı diyelim ama.
0: Bence ne orta ne şut.
1: Evet.
0: İkisinden birisi. Ahmet Spor bekliyor. Beşiktaş gelmeye çalışıyor. Merkezi Miretti ile beraber biraz işte daha güçlendirdi.
1: Evet.
0: Şimdi İlhan tekrar gelmeye çalışıyor. Yine merkezi. Biraz riskli paslar atıyor Beşiktaş'ta oyuncular. Yani daha garanti opsiyonlar yerine, sevgili Ali de söylemiş, çok panik halinde oynuyor Beşiktaş'ta oyuncular. Aslında haksız da değil. Evet, yine mesela Berkaç bekledim ben ama bir Berkaç gelmedi buradan. Öyle gözüküyor yani, sanki oyuncu bir Berkaç yapacak. Bu arada Agbadu vurdu, savunmaya çarptı, köşe vuruşu.
1: Evet, peki Beşiktaş bu çift altı kurgusuyla ya da en azından ilk yarıda Orkun derine inseydi Mirettin'in indiği gibi şu an.
0: Yemezdi belki gol.
1: Herhalde iki gol yemezdi ve oyun tarafında da belki bir gol atardı değil mi? Yani
0: bu kadar oyun Beşiktaş'ta vermezdi bence.
1: Evet. Yani şu an oyun Beşiktaş'ta çünkü bakıldığında. Evet.
0: Burada var mı bir şey? Bence bir şey yok.
1: Yok gibi. Evet.
0: Oyun Beşiktaş'ta çünkü o baskıyı kırdı. Yani evet, bir anda opsiyonu altıya çıkardı.
1: Evet, Spor'un o yerleşimi direkt iptal oldu. Dikkat ederseniz. Tek bir hamleyle. Orada Salih'in yanına bir oyuncu attınız ve iş bitti. Yani bunu adaptasyon tarafında işte, yani getirdiğiniz teknik direktörler üç büyüklere görmesi lazım.
0: Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Şimdi Orkun ceza sahasına girdi. Orkun vurdu, kaleci. Sonrasında Vlahovic ve 2-1. Vlahovic durumu 2-1'e getirdi dakikalar 55'i gösterirken.
1: Evet.
0: Ahmet Spor Kulübü 2, Beşiktaş 1. Dakikalar 55. Üst üste Beşiktaş atakları. Offside var mı? Bakalım. Olabilir, bilmiyorum.
1: Olabilir,
0: bakmak lazım. Ama. Orkun vurdu, kaleci başarılı. Savunmadan dönen top. Evet, savunmanın da burada uzaklaştırma çabası. Vlahovic'in önünde kalıyor. Biraz da şans anı. Sonrasında Vlahovic.
1: Doğru yerde diyelim.
0: Doğru yerde. Bir inceleme olur mu? Sanki olacak gibi.
1: Önde gibiydi sanki ama.
0: Orkun değil mi?
1: Evet. Tabii evet, açı yanıltıyor olabilir.
0: Olabilir.
1: Bakmak lazım.
0: Evet, şimdi Ali Şansalan VAR'dan gelecek kararı bekliyor. Diyor ki yerinize geçin. Yani olabilir, bir şey diyemiyorum. Hani o
1: açıdan dolayı açıdan biz dolayı sanki
0: biz sanki öyle gördük evet gibi ama tabii ki yanlış da görmüş olabiliriz. Evet, gol geçerdi.
1: Evet, evet, açıdan dolayıymış.
0: Açıdan değil dolayı sanki Orkun.
1: O da enteresan böyle bir perspektif konusu hani.
0: Evet.
1: Çünkü bizim izlediğimiz açıda direkt çok önde gözüküyordu
0: Orkun. Önde gözüküyor ama şimdi birazdan.
1: Evet. Evet.
0: Tabii bu gol biraz Beşiktaş'ı herhalde ateşleyecektir bence. Daha agresif olmasını sağlayacaktır.
1: Evet, yani sezon başında da söylediğim gibi hoca da gelişime ihtiyacı olan bir hoca. Yani bu tarz maçlarda normalde 0-0 oyununda bir takım şeylerin doğru gitmediğini anlayıp görüp, ya bunu mesela Sayın Fatih Terim çok iyi yapardı Galatasaray tarafında. Veya Sayın Vitor Pereira'da iyi hamleleri vardı Fenerbahçe tarafında. Oyun izleme tarafında, yani skor değişmeden oyuna reaksiyon verme tarafında.
0: Bu arada savunmanın arkasına atılan bir top İlhan'dan önce. Milan'dan önce savunma devam et
1: evet,
0: lütfen.
1: Yani hani ama şu an için hani sezon başından bu yana hocanın ilk belki de ciddi sınavı bu. Yani karşısında rakip tarafında ekstra yapabilen, yani bir takım şeyleri çok iyi ekstra yapabilen bir takım var. Hazır bir takım var, formda bir takım var. Ama tabii yaptığı değişiklik çok değerli.
0: Milovic yerde kaldı. Hani şans alan devam ettirdi ve şimdi ama Espor Kulübü hızlı çıkabilir olmadı Balotelli. Var mı bir tartışmalı pozisyon? Milovic yerde kaldı diyor.
1: Kaldı, evet.
0: Bir de bakalım. Var mı bir şey?
1: Yani
0: müdahale.
1: Ahmet Sporlu oyuncunun yaptığı normalde omuz omuza bir müdahale değil. Şurada bakın. İtiyor yani direkt.
0: Yani Furkan'ın iki elle bir müdahalesi var. Penaltı gerektirir.
1: 10 numaralı oyuncunun, Furkan'ın değil de bakın. İyi izleyin. Yani şu omuz omuza müdahale değil.
0: Evet, bu arada
1: net bir itme var.
0: Bir
1: pozisyonda
0: sarı kart geldi Beşiktaş yedek kulübesine. Ne oldu maç?
1: Tavsiye var mı? Dinleme yok galiba. Enteresan bir pozisyon. Bu da bence tartışılır.
0: Evet, anlamadım.
1: Ya oyuncu çünkü omuz yok orada yani. Oyuncunun omuzda bir müdahalesi yok.
0: Evet, şu anda golü gösteriyor yayıncı kuruluş. Evet, şu 33 numaralı oyuncu.
1: Oo, çok ince. Evet.
0: Çok ince. Yani.
1: Çok ince.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Bize doğru görmüşüz.
1: Yani bize doğru görmüşüz. Evet. Evet.
0: Bu arada yani evet, golün tekrarını izliyoruz ama herhalde inceleme var gibi. Değil mi öyle ya? Yoksa maçı gösterirler.
1: Ya bence olmalıydı ama yapılmadı.
0: Ha yok.
1: Orada
0: maçta
1: bir
0: devam
1: itme bence
0: ediyormuş.
1: Penaltı ama onu söyleyeyim.
0: Bu da evet, dakikalar 59. Az önce Beşiktaş'ın penaltı beklediği bir pozisyon vardı. İtiraz etti siyah beyaz takım ama buradaki karar devam. Bu arada çok büyük bir hata. Ahmet Spor Kulübü 3-1 öne geçiyor sevgili dinleyiciler. Furkan topu ağlara gönderdi. Beşiktaş savunmasından çok büyük bir hata. Yanlış görmediysen Salih mi emretti mi bilmiyorum ama çıkarken bir anda yakalandı ki ilk yarıda aslında bunu çok fazla yaptılar.
1: Salih.
0: Evet. Salih'ti. Ve Furkan topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi ve durum 3-1'e geldi sevgili dinleyiciler. Dakikalar 58'i gösteriyor. Burada tabii Nübel, hani bence burada hani Salih bu kadar demarke durumdayken değil mi? Hani
1: ya
0: şu
1: bir,
0: pası vermemek lazım.
1: Zaten hani Ahmet Spor'un yaptığı ön alan yerleşim pozisyonu bu. İkincisi Salih'in çevre kontrolü hatası bu. Direkt Nübel'e geri vermeliydi topu.
0: Evet.
1: Çok büyük hata. Direkt gole sebebiyet var hata.
0: Momentumu oyunu ele aldı derken Ahmet Spor evet, ilk yarıda
1: 3.5
0: aslında
1: üst değerlendirmiştin diye hatırlıyorum.
0: Evet, 3.5 gol üstü evet, önermiştik maç başında. 4 gollü bir mücadele bekliyorduk. Dakika 59 iken mücadele de geldi. Bu arada ben hala goller bekliyorum yani maç.
1: Açık bir maç, evet.
0: Artı 6'ya kadar gidebilir. Öyle gözüküyor. Onun da oranı 10'du bu arada. Evet, şimdi aslında Ahmet Spor'un o ilk yarıda bulduğu geçişler daha fazla olabilir ki onlardan birisiydi ama değerlendiremediler diyelim. Yine de mesela Olaytan şurada mesela yanında iki oyuncu varken
1: Agbadu.
0: Agbadu hani en olmaması gereken yere
1: tercihler
0: döndü
1: çok
0: mesela.
1: Kötü,
0: gerçekten
1: evet,
0: çok kötü yani evet, bugün Beşiktaş'ta oyuncunun tercihleri de çok kötü. Bence ve hani bu skorda sonuçta kaçınılmaz oluyor. Şu ana kadar en azından böyle bir görüntü var. Yani mesela şurada Miretti niye geri dönersin mesela, değil mi? İlk önce orayı düşünürsün opsiyon olarak.
1: Evet.
0: Önde 3 oyuncu var.
1: Yani çok kötü bir dakikada gelen bir hata oldu Beşiktaş adına.
0: Tam umutlandı. Hani bu oyunu sürdürebilirdi.
1: Tabii. Tabii ama yani tabii yani Salih'in üzerine kurulmuş bir Ahmet Spor baskısı varken, yani Salih de sahada bir saattir futbol oynuyorken yani bu böyle bir basit bir hata yapmaması lazım.
0: Evet.
1: Yani bir saattir çünkü bu baskıya maruz kalıyorsunuz. Artık bir adaptasyon şart.
0: Katılıyorum sana. Dakikalar 60'ı gösteriyor ve Ahmet Spor Kulübü 3, Beşiktaş 1. Tabii biz hep yapamayanı konuşuyoruz. Hani bir şeyleri doğru yapanı da zaman zaman
1: evet,
0: değerlendiriyoruz.
1: Evet.
0: Ama Espor'da şu ana kadar neredeyse her şeyi kusursuza yakın yaptı yani.
1: Çoğu şey diyelim evet. Çoğu şey kusursuza
0: ya
1: yakın.
0: Savunmada fena değiller. Hücuma çıkışları hani çok en kestirme yoldan gitmeye çalışıyorlar.
1: Olması gerektiği gibi.
0: Olması gerektiği evet, gibi. Örneğin mesela şurada bir Verkaç var Emirhan'dan. Bu arada şimdi Beşiktaş sol taraftan İlhan'la gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında bir orta kimse dokunamadı.
1: Çok tehlikeli bir toptu yalnız.
0: Çok tehlikeli bir orta.
1: Evet. Hareketlenen olsa gol olurdu yani.
0: Tabii. Umut Meraş topu taca gönderdi ama Beşiktaş'ın gole yaklaştığı bir pozisyondu.

0: Yok bana göre Beşiktaş'ın şu an. Yani mecbur Miretti, Salih ikilisi oynayacak. Çünkü diğer türlü oyun kuramıyorsunuz. Stoper zafiyeti veya bek zafiyetinden kaynaklı. Yedekten hani sokabileceğiniz bir kenar oyuncunuz yok. İlhan yerine söz gelimi. Biraz böyle köşeye sıkışmış durumda gibi sanki.
1: Yani bu oyunu devam ettirecek bence. Hani
0: Evet. Ya
1: bilmiyorum.
0: geleni atması lazım şu an
1: Evet,
0: Beşiktaş'ın.
1: sonuç alabilir mi ama bir şekilde devam edecek. Daha fazla da yiyebilir. Şimdi
0: Evet.
1: onlardan birisi. Sağ taraftan Amespor yine tehlikeli geldi. Ama o final pasını Balet iyi bir şekilde atamadı diyelim ve şimdi Beşiktaş Vlahovic de gelmeye çalışıyor. Vlahovic sağ tarafta büyük bir boşluk var. Orayı bir türlü göremedi.
0: Önünü alamadı topu.
1: Faule
0: Çok
1: maruz
0: temas var.
1: kaldı.
0: Evet, çok temas oldu oyuncuya ve artık sarı kart
1: Bir
0: çıkması
1: de
0: lazım.
1: sarı kart var. Sanırım ikinci sarı kart olacak herhalde oyuncunun. Öyle tahmin ediyorum. Mu?
0: Yani evet.
1: Biraz net bir
0: Net bir
1: faul,
0: faul.
1: net bir sarı kart yani. Bilmiyorum ne dersin ama yani
0: Çok net. Çok net.
1: topla bir. Ha burada ama kasti bir şey yok herhalde değil mi?
0: Ya burada zaten oyuncu çarpıyor. Bunu ki.
1: Alo ikinci sarı kart diye özür dilerim. Evet bir anda acaba ikinci sarı kart mı oldu? Delova
0: Evet,
1: sarı
0: temaslı bir
1: kart
0: oyuncu
1: gördü.
0: olduğumuzu
1: Temaslı bir oyuncu ama
0: söylemiştik.
1: net bir sarı kart. Zaten sarı kart görmek için yapmış
0: Yaptı.
1: faali.
0: Direkt indirdi,
1: Tabii
0: evet.
1: tabii. Çünkü sağ tarafta boşluk vardı.
0: Bomboş.
1: Bomboştu.
0: Evet.
1: Hakem de zaten o yüzden sarı kartı verdi. Umut vadedici bir atak diye sarı kartı verdi.
0: Evet, bu arada Göztepe'de 1-0 önde hala.
1: Evet.
0: Çaykur
1: Orası da devam
0: tarafında.
1: ediyor. Peki gol bekliyor musun? Dakika 64. Daha da gol olur mu sence?
0: Yani şu anki
1: Yani
0: mevcut
1: canlıda
0: yerleşim
1: oynayanlar için bir şey önerelim mi?
0: Beşiktaş'ın doğru yerleşim, doğru oyun. Ama hata gelmemeliydi yani. Çok basit bir hata, çok kötü bir dakikada 2-1 yakalamışsınız. Belki 2-2'ye, 2-3'e gideceksiniz ama artık hani geri kalan 25-30 dakikayı Beşiktaş'ın çok hatasız, kusursuz, harika oynaması gerekiyor. Biraz da futbol şansı gerekecek. Denemek isteyenler bence Beşiktaş'ın iki golünü deneyebilir 3-3 senaryosu için.
1: İlk yarıda
0: Olabilir.
1: biz daha doğrusu maç başında şöyle 3-3 beraberlikte olur mu dedik.
0: Evet. Ki konuşmuştuk
1: Öyle
0: skor
1: bir
0: olarak.
1: hatta artı
0: Evet.
1: 6 oranı da 10'du.
0: Evet.
1: Birbirimize
0: Bir
1: baktık
0: baktık
1: sonra
0: şöyle bir, evet.
1: deli misiniz
0: Yok
1: bize
0: canım
1: deli
0: dedik ya.
1: diyecekler
0: Evet.
1: falan dedik.
0: Ama oraya
1: Yani
0: gidebilecek bir maç yani.
1: mücadelede şu anda 3-1 dakika 64.
0: Evet. 64-75 aralığında Beşiktaş 3-2'yi bulursa o zaman geri kalan dakikalar çok keyifli geçer.
1: Amespor çıkamıyor. Yani Beşiktaş o baskıyı şiddetli yapabilirse ileride
0: Doğru.
1: aslında gol bulabilir. Yani
0: Doğru.
1: ilk yarıdaki o baskıyı yapamıyor gördüğün gibi.
0: Yapamıyor çünkü Miretti var. Hani
1: Evet.
0: orada bir artı biri koyduğu için hoca iki gol yedikten sonra diyelim. Orada çaresiz şu an Ahmetspor tarafı ama tabii koymasına rağmen o artı biri bireysel gelen bir hata var. Yani hata üstüne hata. Hani hem hoca tarafında teknik direktör tarafında bir hata oldu. Oradan iki gol yediniz. Bireysel bir hata oldu. Bir gol daha yediniz. Zaten gittiğiniz bir deplasmanda 3 gol yediğiniz bir senaryoda 3 puanla dönmek çok zor.
1: Evet Beşiktaş şimdi köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına evet yani
0: Yani çok çok bireysel hata var.
1: inanılır gibi değil ya.
0: Evet. Orban da
1: Bu
0: bu
1: arada
0: arada
1: Orban yani
0: öyle bir fırladı ki.
1: inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz.
0: Evet.
1: Evet Çerni yerde kaldı. Hakemin kararı faul.
0: İnanılmaz
1: Orban
0: bir
1: yerde
0: patlayıcı
1: kaldı.
0: güç Orban,
1: İnanılmaz ya
0: evet.
1: gerçekten.
0: Ya
1: Yani
0: Osimhen'in
1: bir
0: muadili
1: anda
0: diyebilir miyiz Orban için?
1: hız anlamında mı?
0: Evet, hız patlayıcılık,
1: Yok ya
0: yırtıcılık.
1: şey Orban çok hızlı ya. Yani
0: İnanılmaz
1: Orban
0: yani.
1: başka bir
0: Değil mi?
1: seviyede
0: Orban
1: ama
0: başka bir seviye, evet.
1: Osimhen yani fiziksel olarak da çok güçlü.
0: Evet.
1: Orban biraz daha fiziksel. Bu arada Göztepe ikinci golü buluyor sevgili dinleyiciler. Juan farkı ikiye çıkardı ki onları da rahatlatacak bir gol. Baya bir ama offside varmış. Tam ben
0: Tam böyle
1: evet
0: bir,
1: Juan da
0: evet.
1: sevinirken ben de golü anlatmaya çalışırken burada hakemin kalkan bayrağı bütün şeyi bozdu. İki gol olur mu? Dakika 66.
0: Ya potansiyeli olan bir maç.
1: Oranı söyleyeyim mi sana?
0: Tabii.
1: 2.87.
0: Valla değerlendirilmek
1: Yani
0: lazım aslında.
1: 5.5 gol üstü bu arada. Hani iki tık kimin attığının önemi yok.
0: Evet. Beşiktaş 2,5 üst ne veriyor şu an için?
1: Beşiktaş 2.5 gol üstü. Deplasman 2.5 gol üstüne.
0: Doğru.
1: 4.13 oran var.
0: Yani denenebilir tabii eğer 3-3 senaryosuna güvenen taraftar varsa.
1: Evet.

0: Yani şu anki oyun, yani şu anki oyun diziliş, kurgu Beşiktaş'ın pozitifine yatkın ama tabii Beşiktaş'ta oyuncuların da artık biraz daha az hata yapıp daha kusursuz oynaması gerekiyor. Yani
1: ya bugün kim daha fazla hata yapar diye bence yarışıyorlar Beşiktaş'ta.
0: Evet, evet, evet. Kendi aralarında bir yarışma yapsalar evet. Çok kafa kafaya gidiyorlar.
1: Tabii tabii. Yani kesinlikle.
0: Herkes hata zincirine
1: yani
0: katılıyor.
1: Büyük takımlarda bu kadar hata yaparsanız
0: evet.
1: Ki yapamazsınız. Hani yani büyük takımlarda. Evet. İşte bakıyorsun Nübel bile şurada mesela başka bir opsiyon deneyebilirdi mesela az önce 3. golde.
0: Doğru. Doğru.
1: Yani bu kadar baskı altındaki bir oyuncu ki görüyor baskı altında olduğunu. Ona rağmen o pası hani alver yapmak yerine uzun oynasa mesela hani böyle bir gol olmayacaktı belki.
0: Doğru. Doğru.
1: Bence 3 olduktan sonra denesin dinleyicilerimiz. Ne dersin? Yani 3 gole ver 2 gole verilen oran 3 olursa bu arada Balet de şimdi gelmeye çalışıyor. Etkili bir atak Orban ama o da yoruldu. Çok pres yaptılar. Mesela bir de bu durumda daha hızlı çıkması lazım Beşiktaş'ın.
0: Oyunun artık tabii ritmini arttırması lazım Beşiktaş'ın.
1: Niye söylüyorum? 5 oyuncu var
0: ön alanda.
1: Ön
0: değil
1: alanda.
0: Mi?
1: Yani bitik siz böyle durumda. Kaan'ı evet. gibi çıkarsanız
0: olmaz.
1: Olmaz tabii. Hayır bu yani pozisyon üretemezsiniz ki.
0: Çok döküldü. İlhan'ın da oyundan alınması lazım bu arada. Yani çok
1: kim
0: döküldü.
1: Girecek?
0: Ya herhangi bir oyuncu. Yani şu an İlhan'dan daha kötü oynayamaz muhtemelen. Beşiktaş cephesinde oyuna
1: bakalım,
0: girecek.
1: Bakalım kim girebilir oyuna. Hemen şöyle bir bakalım. Beşiktaş'ta yedekler arasında Raşisa var. Olabilir aslında.
0: Yani İlhan'dan çok daha iyi olur şu an.
1: Of var.
0: Of olabilir belki bir ihtimal. Evet. Yani kim olursa olsun bir ön alan oyuncusu girmeli diye düşünüyorum. Yani çok döküldü bugün genel olarak.
1: Evet.
0: Yani tercihleri falan çok kötü.
1: Onu da İlhan yaptı ortaya.
0: Evet. Evet. Yani bel seviyesine o topu niye Vlahovic'e açıyorsun?
1: 1.90 üstü değil bir mi? Oyuncuya yani. Değil mi? Evet Orkun gelin diyor arkadaşlarına biraz daha öne gelin diyor. Başka da çaresi yok yani Beşiktaşlı oyuncuların.
0: Evet.
1: Yani Orkun'un bunu söylemesine gerek var mı bilmiyorum ama.
0: Yani.
1: Değil mi? Hani şu anda skor 3-1.
0: Ya 20 dakika hala yeterli bu arada. Maç tarafında çünkü öyle Ahmet Spor'un ağamşağım.
1: Bir yarışa gideyim mi?
0: Tabii ki.
1: Bir yarışa gidelim devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 14 at. İçeride dışarıda 3 numarada belalı Cibek var. Mustafa'nın yerini almasını bekliyoruz. Kulvarına yakın belalı Cibek. Yerini almak üzere artık bu Safkan'da. Belalı Cibek'te yerini aldı. 15 at içeride. Start verildi ve son koşu başladı değerli izleyenler. Evet 9 numaralı Çeşme başı rakiplerinden yaklaşık 5 boy sonra koşuya başlayabildi. Koşunun liderliğini 6 numarada Adile Hanım aldı ve 1 boy farkla öne geçti bu Safkan. İkincilikte 5 numarada tam bir savaşçı vardı. Onun dışından 11 numarada Tayyar Bey önlere sokuldu. İçerideki 6 numarada Adile Hanım'ı Tayyar Bey yakalıyor. Bu ikilinin hemen dışında 3 numarada Belalı Cibek var. 2 boy kadar geride içeride 1 numarada Güzel Bin. Ortada 5 numarada tam bir savaşçı. Dışlarında 14 numarada Çetin Yel. En dışta 12 numarada Tosfer. Bu dörtlünün 1,5 boy kadar gerisinde 2 numarada Başdağ Yudan. Başdağ Yudan'ın hemen içinde 14 numarada Çetin Yel var. Daha sonra 10 numarada Çelik Parçası ve 13 numarada Vet Cihan sırasıyla viraj dönüldü. 11 numarada Tayyar Bey. Düzlüğe lider çıkan Safkan. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 3 numarada Belalı Cibek var. En dıştan da 14 numarada Çetin Yel'in dışından da 12 numarada Tosfer'in atakları var. Bariyer dibinde de 2 numarada Başdağ Yudan. Son 200'e girildiğinde içerideki 11 numarada Tayyar Beyaz farklı. Önde dışında 3 numarada Belalı Cibek var. Rakibini yakalıyor. Şimdi 3 numarada Belalı Cibek az farkla öne geçti. Daha geriden dıştan 2 numarada Başdağ Yudan'ın atakları var. Son 50'ye girildi yarışta. 3 numarada Belalı Cibek 2 boy farklı önde. 3 numarada Belalı Cibek kazanıyor. 2 numarada Başdağ Yudan ikinci, üçüncülük için 10 numarada Çelik Parçası ve 14 numarada Çetin Yel potayı birlikte geçti. 11 numarada Tayyar Bey de 5. oldu. Son koşuyu 3 numarada Belalı Cibek İsmail Yıldırım'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Dakikalar 75'i gösteriyor ve Ahmet Spor'un 3-1 üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, Rıdvan'dan bir Zidane arapası. Hani kime attığı kısmını ben bilmiyorum ama sen
0: bizim stüdyoya doğru attı.
1: Bizim stüdyoya doğru attı. Çünkü hiçbir evet. Beşiktaş'ta yok bir kere attığı evet. Yerde. Onu söyleyeyim.
0: Sana attı abi herhalde. Beşiktaş.
1: Herhalde bana asist yapmaya çalıştı. Beşiktaş az önce etkili geldi ama atak sonlandıramadı. Sonrasında Ahmet Spor %99'luk bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Şimdi yine çok net bir pozisyon ama değerlendiremedi Ahmet Sporlu oyuncular.
0: Yine 5-6 oyuncu önde bu arada.
1: Evet. Neredeyse takımın yarısı önde ama Beşiktaş da tabii
0: Beşiktaş da çıkamıyor.
1: Çıkamıyor. Evet. İlginç şekilde gelemiyor. Hala kimse yok bu arada. Yani Beşiktaş'ın sağ tarafında şu anda kimse yok.
0: Kimse yok. Evet. Çok enteresan değil mi?
1: Ve hala gitmiyorlar. Hani maç 3-1 onu söylüyorum. Evet. Top kaybını yapan Miljović miydi?
0: Miletti galiba.
1: Miletti mi? Miljović. Evet. Şimdi Orkun'a, Orkun'dan merkeze. Şimdi bir oyuncu arıyor. Černi ceza sahasına girecek ama o da ayakta kalamadı.
0: Üçüncü bölge tercihleri. Üçüncü bölgedeki mantık. Ya bu kadar hatalı olabilir. Ya oyuncu grubunda herhalde hepsi kariyerlerinin en hatalı 3. bölge oyunlarını oynuyor.
1: Evet.
0: Öyle bir durum var.
1: Yani maç aslında Beşiktaş adına dönebilir.
0: 10 dakikada dönebilir.
1: 4'ü evet. De yiyebilir, 5'i de yiyebilir. Evet. Öyle bir mücadeleye döndü. Orta sahalar neredeyse yokmuş gibi.
0: Evet.
1: İki takım da gidiyor. Bu arada Ahmet Sporlu oyuncular da dönemiyor geri.
0: Doğru. Orban'ı hani, da aldı oyundan.
1: Yani Orban da artık.
0: Merkeze 6 attı. Evet. Hoca da tabii. Ya Ahmet Spor hocasını da tebrik etmek lazım.
1: Oyunu yok. İyi okuyor gerçekten.
0: Evet. Evet.
1: Dakikalar. Bu arada Çaykur Rizespor'un golü geldi sevgili dinleyiciler. Orada da bir birlik beraberlik var sizde birlikte olmadığımız dakikalarda. Dakika 76. Peki şimdi maç böyle biterse herhalde hoca üzerinden ciddi bir eleştiri olacaktır.
0: Yani hocaya yazar. Evet.
1: Yani özellikle ilk 15-20 yani gol gelene kadar
0: doğru.
1: Aslında geliyorum diyordu.
0: Yani çok net ihtiyaç belliydi Beşiktaş adına. Çözüm de belliydi aslında. Yani oyuncu değişikliği yapmadan da çözümü sunabilirdi hoca ama ya böyle maçlarda şampiyonluk alıyorsunuz veya veriyorsunuz. Ya Alanya Spor deplasmanı, Ahmet Spor deplasmanı, Kocaeli Spor maçı deplasmanı vesaire. Hani geçtiğimiz haftalarda bundan bahsetmiştim. Yani Çorum Spor'u içeride yeneceksiniz tabii ki yani. Ama bu maçlarda koyacağınız taktik kalite farkı, teknik kalite farkı oyuncular tarafında da şampiyonu belirleyen hareketler oluyor. Ve şu an hani bu maç bugün özelinde şimdiye kadar en azından ikinci yarı değişiklikleri vesaire doğru ama işte testi kırıldıktan sonra yani 3 gol yedikten sonra 2 gol yedikten sonra bir anlamı kalmıyor. Yani basketbol değil ki bu. Hani üçlük çizgisinden bir üçlük atayım skoru eşitleyeyim durumu olmuyor yani.
1: Yani evet, 3-1'den sonra artık zor. 2-1 iken aslında momentum Beşiktaş'a doğru dönecek gibi gözüküyordu. Bu arada şimdi 4. gol için gidiyor. Balet kaçırdı. Yine çok net bir fırsat. Bu kez de Mourinho'nun kanadından geldi. Offside evet. Var mı?
0: Yok.
1: Bence yok. Neredeyse 3 metre, 3 boy fark attı hatta. Evet. Artık bıraktı Mourinho. Yalnız merkeze dönseymiş bomboşmuş. Evet. Yani oradan bir pas opsiyonu arasaymış boş kaleye attıracakmış.
0: Yani çok kötü paslar.
1: Ya bakar mısın? Oo, bu arada yerde kalan bir Beşiktaşlı oyuncu var.
0: Ya sarı kart değil mi bu?
1: Bu pozisyon sarı kart değil mi?
0: Yani çok enteresan.
1: Çok topla ilgisi evet. De yok yani. Topa vurarken vuramamış sonrasında. Ya,
0: ucuyu da düşürmüş sonrasında. Topsuz alanda 2-3 kere vurarak düşürmüş hem de.
1: Ya yani topa müdahale edeyim derken.
0: Evet. Yani tam gol dakikaları bu arada olursa onu da attı sahaya hoca. Agbadu'yu çıkardı.
1: Evet. O oyuna dahil oldu. Salih herhalde şey atacak. Ya
0: artık burada bir Salih'in evet merkeze kayışı ama tabii.
1: Yani hala Salih hata bu arada vakit var. Evet, çok büyük bir hataydı. Ama ben orada Nübel'e, hani dediğim gibi yani orada Nübel'in o pası vurması lazım.
0: Nübel gibi oyun kurucu bir kalecinin orada onu düşünmesi lazım. Bir, ikincisi Salih'in de yani bir saattir o baskıyı yiyorsun sen zaten. Yani senin üzerine kurulu bir oyun var. Artık hani onu bilip öyle bir tembel pas geldiği zaman, hatalı pas geldiği zaman direkt
1: vur ya da kaleciye vurman lazım.
0: Ya kaleciye vermen lazım.
1: Tabii. Sarı kart çıkmış bu arada az önceki pozisyonda.
0: Yani tabii ki.
1: Yani kenardan herhalde uyardılar. Kırmızı mı için mi bir var inceleniyor. Bekleyin diyor. Taban ben, vardı ama onun için mi acaba?
0: Ben kırmızılık bir şey yoktu bence.
1: Bence de yoktu ama.
0: Bir dinleyeceğim diyor yine de.
1: Onu değil dedi ama neyi dinliyor acaba? Yok ben de şaşırdım.
0: Enteresan. Neyi dinledi acaba?
1: Bir varı dinleyeyim dedi ama evet. Ne dinledi bilmiyorum. Evet, Beşiktaş tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahasında bir orta. Şeyi soracağım Alper sana. Sadece fikrini merak ediyorum. Ya,
0: tabii.
1: Son dönemlerde Orkun'un yaptığı bütün ortalar böyle. Yani inanılmaz.
0: Çok kötü.
1: Bombeli ortalar. Evet. Yani burada mesela şu pozisyonda nasıl gol atabilir Beşiktaş'ta?
0: Mümkün uzun oyuncular. Mümkün değil. Yani sert kavisli toplar
1: evet,
0: her zaman daha iyidir.
1: Yani o kadar ağır geliyor ki nasıl olacak mesela? Evet. Bu arada yani
0: yine bir hata.
1: Büyük bir hata. Acaba o pas gelebilir mi ama Ahmet Sporlu oyuncular değerlendiremedi ama top yine Ahmet Sporlu oyuncularda. Şimdi sol tarafta büyük boşluk var. Orayı şimdi gördüler. Ceza sahasında bir orta gelir mi? Sabah müthiş bir çalım ama sonrasında aynı hareketleri yapamadı. Beşiktaş çıkabilir. Evet. Beşiktaş'ta oyuncular o kadar ağır oynuyor ki yani dediğim gibi onlar çıkana kadar zaten Ahmet Sporlu oyuncular savunmaya
0: yerleşiyorlar dönüyor. Evet. Yürüyerek yerleşiyorlar.
1: Yani maçın başından beri bunu konuştuk.
0: Yani yine bir üçüncü
1: yine bakar mısın yani?
0: İnanılmaz yani bu kadar hata yapılabilir yani bak, mi?
1: Bunu bu arada Orkun yapıyor. Evet. Yani istesen yapamazsın. Ya Orkun'a desen ki ya bu kadar az önce de aynısını yaptı biliyor musun? Yani evet. Sürekli kızıyor Orkun kendi arkadaşlarına. Öne gelin, öne gelin ama işte geldiği zaman da şu pası, şu önündeki oyuncu o pası vermen lazım.
0: Evet.
1: Yoksa nasıl gol atacaksın? Sen de gördün.
0: Yani çok ciddi hatalar 3. bölge tercihlerinde.
1: İkinci yarıda aslında dün Galatasaray'ın aslında o yaptığı baskıya benzer bir şey görüyoruz. Yani sürekli top Beşiktaş'ta kontratakta çıkmaya çalışıyor. Bu arada müthiş bir plase Vlahovic'ten ama top da dışarıya. O da artık denemeye
0: zorlama
1: başladı.
0: Zorlama vuruşlar evet.
1: Bir yerde artık deniyor şansını. Bilmiyorum yani bence zor bu dakikadan sonra dönmesi çok zor. Hani ben dönecek bir oyun göremedim sevgili Alper. Bilmiyorum ne dersin ama.
0: Yani bu kadar hatayla çok zor.
1: Evet dakikalarda 81'i gösteriyor. İzmir'de bir birlik beraberlik Göztepe. Şimdi çok tehlikeli bir atak gerçekleştiriyor. Sol taraftan ceza sahasına bir vuruş kaleci. Aslında bu çok dar bir açıdan müthiş bir vuruş geldi ama Çaykur Rizespor kalecisi gerçekten çok başarılı bu pozisyonda. Evet tekrar Ahmet Spor Beşiktaş maçına dönelim. 3-1 üstünlüğü var Ahmet Spor'un. Dakikalar 81'i gösteriyor. Beşiktaş evet.
0: Ya, inanılır gibi değil.
1: Dediğim gibi yani istesen yapamazsın ya. Hani bu maç üzerinde
0: ya istesen yaparsın.
1: Ya, hani ya da istesen yaparsın.
0: Topu hani vurmak.
1: yani onu... O'la Raşisa arasında yaklaşık 3 metrelik mesafe var. Raşisa evet. Koşu gösterdi. O ya öyle bir pas attı ki yani şut mu, pas mı? Pas değil zaten de. Evet. Değil mi hani?
0: Hani inanılır gibi değil.
1: Uzun gerçekten. Bir pas atsam bak anlayabilirim. Hani böyle
0: ya bu seviyede kabul edilebilir bir şey değil bu yani.
1: 20 metrelik pas atsan derim ki ya tamam çok uzun bir pas normaldir hata yapabilirsin de 3 metre önünde koşan bir oyuncuya sadece dokunma yeterli herhalde.
0: Doğru. Doğru.
1: Evet ama sporda bir oyuncu değişikliği olacak. Tabi o da haliyle teknik direktör Motmeraş'ı oyuna dahil etti. Sayıyorum dedi. Ali Şansalan bu pozisyonda.
0: Evet.
1: Ali Bülbül oyuna dahil oldu. İzmir'de de bir birlik beraberlik Göztepe yine kazanamadı.
0: Evet yani, kötü gidiş devam ediyor.
1: Teknik direktörle biliyorsun sözleşmeyi yenilediler. Hani bir mesaj da belki verdiler oyunculara ama
0: yani kalan dakikalarda Rize Spor bir gol daha atabilir bu arada. Ben Rize galibiyeti bekliyordum orada.
1: Evet, bu arada Beşiktaş Miretti ile gelmeye çalıştı ama etkili olamadı. Bu kez de hatayı yapan şimdi oh döndü vurdu kaleci. Oh döndü vurdu ki iyi bir pozisyondu. Bu arada Rize Spor etkili geliyor. Bir vuruş ve top ağlarda.
0: Çağırdım golü.
1: Rize Spor 2-1 öne geçti sevgili dinleyiciler. Deplasmanların meşhur takımı diyeceğim. Çünkü 4'te 4 yapacaklar eğer doğrudur. Bugün de kazanırlarsa bu sezon.
0: Evet.
1: 4. galibiyet olacak. Bu arada Messpor'da bir oyuncu kırmızı kartta oyun dışı kaldı. 83. dakika oynanırken az önce sarı kart gören oyuncuydu.
0: Ya belliydi zaten.
1: Sisi. Bakalım bir daha ne oldu. Ben golü izlerken orayı kaçırdım ama hemen tekrar bir bakalım. Az önce de bir daha bakalım. Bir sen de bak pozisyona. Bu
0: ilk sarı kart
1: mı? Evet, ilk sarı kart.
0: Bu ilk sarı kart. Reşit Say'a yaptı hareket.
1: İkinci sarı kart nasıldı? Yani şurada bakalım.
0: Oo. Bayağı şiddetli bir baskı bu yani. Basma.
1: Ha, yapmadım diyor da.
0: Yani
1: uzaydan bile hani o diyorlar ya ikinci sarı kart çok net tabii, olmalı.
0: Plüton'daki hakem bile bu ikinci sarıyı verir.
1: Evet, itiraz ediyor ama net bir basma var ve ikinci sarı kart da doğru. Yani çok ikinci sarı kart kararı doğru.
0: Evet yani fırsat dakikaları artık yavaş yavaş iyice yüklenme adına Beşiktaş tarafında. Bakalım değerlendirebilecekler mi?
1: Rıdvan da serbest vuruşu kullanacak. Şöyle bakıyorum 3, 4, 5, 6, 7 oyuncu var ceza sahası ve çevresinde. Hani şans alan oyunu neden başlatmıyor diyeceğim. Evet oyuncunun çıkmasını bekliyoruz. Sesinin sonrasında oyunu başlatacak. Şimdi ceza sahasında 7 oyuncu var. İçeriye bir orta kaleci yumrukta da atak devam edecek. Çerni şimdi merkeze tekrar döndü. Muhtemelen tekrar sol tarafa Rıdvan'a dönecek. Rıdvan orta yapabilecek mi derken hayır. Furkan'ın müdahalesi ve taç atışla oyun tekrar devam edecek. İzmir'de Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü var. Dakikalar 83'ü gösteriyor. Diyarbakır'da Ahmet Spor 3, Beşiktaş 1. Ahmet Spor'da da Muhammed miydi, Mehmet miydi yayıncı kuruluş?
0: Son bir oyuncu değişikliği geldi orada.
1: Sabah oyundan alındı. Diya Sabah önemli bir oyuncu. Mehmet Yeşil oyuna dahil olacak. Girmiyor bu arada oyuna. İlginç değil mi? Ne oldu? Sabah çıktı.
0: Neye itiraz etti oyuncu? Onu anlamadım ben.
1: Ben anlamadım. Yani buradan çıkmasını herhalde istedi. Yani bu taraftan gelmesini istedi herhalde yani. Şeyden. Enteresan. O da oradan çıkınca.
0: Ama kural böyle zaten. Yani en yakın taraftan çıkıyorsun sahadan.
1: Anladım ama evet Rıdvan topu oyunda tutamadı. Beşiktaş adına 86. dakika. Maçın en kötüsü benim için. Değerlendirmiştim sana. Söylemiştim ilk kez.
0: Rıdvan ve Salih diyebiliriz.
1: Rıdvan'ı bir numara yazarım. Hani 90 dakika boyunca bence
0: İlhan, Rıdvan, Salih diyelim.
1: Ya da öyle diyebiliriz. Hı-hı. 87. dakika Amespor 10 kişi ve Beşiktaş Amespor 3 Beşiktaş 1 skoru var. Herhalde kalan dakikalar yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Bana hatırlatın demiştiniz sevgili Ahmet Bey. Evet hatırlattınız güzel. Hatırlatmanızı aldım sevgili Ahmet Bey. Maçtan sonra hatırlatın demiştin. Sevgili Alper ve senin bu hafta üzüntünü paylaşıyorum demiş. Peki teşekkürler.
0: Evet.
1: Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Şimdi bir vuruş direkten dışarıya. Raşisa vurdu top. Üst direğe sanırım teması var. Küçük de olsa yanlış görmediysem. Evet, ya da kaleci mi çelmiş? Evet, evet kaleci. Bu pozisyonda başarılı ve köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Şimdi ceza sahasında yine bir orta. Yine bak az önce bahsettiğim gibi. Yani Orkun'un
0: çok kötü ortalar. Evet.
1: Aşırı kötü orta yapıyor.
0: Yani Çerni de şu boş topu kontrol ediyor.
1: Kontrol ettiği topu evet. kendi ayağına çarptırdı ve evet. taç atışına.
0: Ki oyuna sonradan verdi. Giren bir oyuncu. Evet. Yani.
1: Yalnız inanılmaz kurtarmamış mı ya kaleci?
0: Güzel çarpmış evet.
1: Tam köşeden çıkarmış. Ve hani Beşiktaş'ın az da olsa umutlanmasına izin vermemiş bu pozisyonda. Kalan hani bence uzatmalarla beraber herhalde maksimum bir 6-7 dakika. Bu arada solda çok büyük bir boşluk. Şimdi orayı gördüler. Raşisa ne yaptı? Ben anlayamadım. Derken Çerni şimdi evet içeride 5 arkadaşı varken kaleye vurmayı tercih etti. Vaslav Çerni. Dediğim gibi yani bugün Beşiktaş'ta oyuncuların hani ön bölge dahil olmak üzere, Nübel de dahil olmak üzere hangisi daha kötü diye yarıştığı bir mücadele. Yani şurada mesela içeride 4 oyuncu varken herhalde en kötü şut atarsın değil mi?
0: Ya evet. Ve o şekilde de dersin. Ayak içi kaleci üzerine. Yani,
1: hani kaleciye sorsan evet. ya şu anda bu pozisyonda Beşiktaş'ın ne yapmasını istersin? Ya işte
0: kucağıma topu ayak evet, içiyle bıraksın.
1: Oyuncunun ayak içiyle bırakmasını isterim.
0: Doğru.
1: Der diye düşünüyorum. Şimdi mesela onlardan birisi.
0: Ya, çok kötü bir orta. Ya bu üçüncü bölge tercihleri, uygulayışlar, pasları, şutları yani hiç Beşiktaş seviyesinde değil bugün.
1: Yani Murillo şurada mesela ortaya
0: herhangi bir oyuncu
1: ne hedefledi mesela? Yani
0: evet herhangi bir oyuncu tarafında başta İlhan zaten hani çok ağır çuvalladı bu maç tarafında. Ama hani sadece İlhan'la değil yani. Hani takımın yıldızı Orkun'la söz gelimi ve o final pasları tarafında çok büyük soru işaretiydi. Yani sessiz sakin oyundan çıkan Poku belki de aralarındaki en iyi oyuncuydu yani hiç olmazsa.
1: İlk kere itibariyle evet. Evet. Evet dakikalar 89'u gösteriyor. Amespor 3, Beşiktaş 1. İkinci yarı tamamen Beşiktaş'ın kontrolünde ama çok pozisyon da verdi. Onu da söyleyeyim. Yani bu kadar tabii, oyunu kontrol ederken kalesinde net pozisyonlar da verdi. Şimdi Beşiktaş tekrar sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına döndü ama etrafında Amespor'lu oyuncu var.
0: Yani.
1: Sonrasında tekrar atak şimdi şekillenecek. Bu arada İzmir'de de Göztepe baskısı var. Onu da taraftan takip ediyoruz. Şimdi Rıdvan ceza sahasına Vidović döndü ama etrafında çok oyuncu var. Yine de ısrarla gelmek istiyor. Bu arada yerde kalan oyuncular var. Kime verdi faali? Evet Beşiktaşlı oyuncuların faal yaptığını söyledi. Ali Şansalan pozisyonda Orkun yerde kaldı. Yüzüne mi çarptı top? Şut. Şurada Orkun'un mücadelesinde ne oldu?
0: Yani sekmiş muhtemelen ama bir bakalım yakın
1: açıdan. Hiçbir şey anlamadım desem.
0: Evet o kadar karmaşık pozisyon ki Vlahovic. Evet.
1: Ha Vlahovic.
0: Sekiyordu.
1: Evet, çok evet. Yakından gelmiş. Çünkü hani darbe varsa aşağıdan vardır. Tabii. Yüzünü niye tutar diye düşünüyorum. Çok yakından evet. gelmiş. O da çok acıtır bu arada yani. Çok pis. Amesporlu Furkan uzaklaştırmaya çalışırken Vlahovic'in yüzüne geliyor. Artı 6 oynanacak mücadelede Amespor'un 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor.
0: Evet, bir 3-2 bulabilseydi Beşiktaş belki 3-3'e yakalayacak vakti de vardı ama tabii hani Salih'in hatası o tarafta Beşiktaş adına geri dönüşü
1: evet, durduran. Evet yani o 2-1 iken yenilen 3. gol bence
0: çok basit bir gol.
1: Çok, yani, basit, çok basit bir gol. Katılıyorum sana. Yani yenmeyecek bir golü yedi evet. Beşiktaş. Sonrasında o momentum yani oyun Beşiktaş'ta
0: gibi ama
1: kaleci niye sarı kart?
0: Evet.
1: Yani mesela şurada niye itiraz ediyor Amesporlu kaleci?
0: Ya vakit yiyor diyelim. 1,5 dakika yedi itirazla birlikte.
1: Belli ama eklenecektir öyle tahmin ediyorum ya.
0: Ya belli
1: yani
0: olmaz.
1: Herhalde ekleyecektir Ali Şansalan. Evet dakikalar 90+1'i gösteriyor. Amespor 3 Beşiktaş 1. Yani az önceki itirazı gerçekten anlayamadım. Furkan kaleci git diyor yerine ısrarla itiraz etti. Yani
0: ne itiraz ettin değil mi orada? Yani pozisyon sende yani, zaten top sende.
1: Top zaten Amespor'daydı. Yani evet. Oyunda az önceki pozisyonda durmuştu. Evet tekrar oyun mücadele başladı. Amespor'un 199 pası var. Hani bu kadar az topla oynadığı bir mücadelede şu anda 3-1 mücadeleyi önde götürüyor. Bu arada Beşiktaş şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Raşisa boşta bir arkadaşını bulamadı. Ortası köşe vuruşu.
0: Yaraşsa da çok etkisiz. Yaraşsa da gerçekten çok etkisiz bir oyuncu.
1: Evet ama spor sahada şu anda 9 kişi. Beşiktaş'ta 10 kişi. Vlahovic kenarda. Gol atmaya kim gidecek Beşiktaş'ta? Var mı?
0: Yani o var içeride ama o da pek atacak.
1: Yani başka kimse gitmedi de o yüzden diyorum.
0: Evet
1: yani.
0: Evet doğru.
1: Evet
0: doğru.
1: Şimdi gittiler. Ceza sahası kalabalık. İçeriye bir orta. Yine ön direk. Yine Ahmet Spor oyuncular.
0: Çok kötü bir orta.
1: Bu pozisyonda da başarılı. Hala girmedi bu arada Vlahovic. Şimdi bir boşluk var. Aşisa solda büyük bir boşluk. Emirhan Rıdvan'a gördü. Bakalım Rıdvan. Evet burada da ortayı yapamadı. Maçın en kötüsü maçın 10. dakikasında söylemiştim.
0: Yani
1: bak,
0: Reşit
1: Sağ'ı
0: çıkarsa orada.
1: 10'da dedim Rıdvan maçın en kötüsü. Dakika 90+2 hala aynı fikirdeyim. Çok sabit fikirliyim ama durum bundan ibaret. Bu arada Çerni şimdi solunu alacak.
0: Çerni alacak da vuracak da.
1: Alana kadar zaten. Bu arada Çerni ile beraber 2. Bence Çerni kendi kalesine de buradan atabilirdi. Golü.
0: Yani yedek kulübesinin ne kadar değerli olduğunu gördük bu maç tarafında. İşte Çerni, Raşit Sağ. Yani bu oyuncular etkisiz eleman. Beşiktaş adına.
1: Evet, Orkun gözüküyor. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Pozisyonda faul aldı.
0: İlk 11'inizin kötü oynadığı senaryoda yedekten sahaya atıp
1: fark yaratması
0: tabii
1: lazım, değil
0: ki muhakkak yani. Çünkü lig uzun bir maraton. Öyle hani 1-2 maç oynayıp şampiyon olmuyorsunuz. 30 küsür hafta var. Ve illaki bazı oyuncularınız çok hatalı kötü oynayacaktır. Bazı maçlarda çok sık olmasa da.
1: Bu arada Beşiktaş ikinci gol için bir penaltı bekledi. Hakemin kararı devam, oyun herhalde durmasını bekliyor diyor Ali Şansalan. Var mıydı bir müdahale? Herkes şu anda
0: çok ağır bir itiraz geldi orada.
1: Evet yani itirazda bulunuyor siyah beyazlı oyuncular.
0: Çok kötü bir orta. Çerni'den.
1: Devam diyor. Var mı elde bir açıklık?
0: Sanki var gibi.
1: Vara gidecek herhalde, öyle gözüküyor. Evet.
0: Doğal konumda değil çünkü kol normalde.
1: Sanki düdüğü çalacak gibi duydum ben. Daha doğrusu gördüm. Değil mi? Ağzına götürdü düdüğü.
0: Bakalım.
1: Bakalım.
0: Pozisyona. Güzel bir açıdan veriyorlar. Ya bu %100 penaltı.
1: Çekemiyor elini.
0: Güzel burada bir kurtarış yapmış oyuncu. Öyle söyleyelim.
1: Yani dokunmasa topun yönü değişiyor çünkü.
0: Ya yani direkt yönü değişiyor. Yapışık bir konum vesaire değil. Saklayamamış yani kolu.
1: Evet, çekememiş ama bilmiyorum tabii ki.
0: Bence çok bariz.
1: Evet. VAR'a çağıracaklar.
0: Yani bariz bir penaltı.
1: Muhtemelen penaltı kararı çıkacak. 90+4. dakika oynanıyor. Sevgili dinleyiciler, Beşiktaş penaltı kazanabilir. Biz gerçi görürken söyledik ama.
0: Yani çok bariz aslında, bunu direkt vermesi lazımdı ama.
1: Top tam köşeye giderken aslında burada, değil mi? Tam köşeye gidiyor aslında.
0: Ya sonuçta kaleye giden bir top var ve
1: bak,
0: oyuncu perdeliyor topu.
1: Şimdi oyuncu vuruş diğer köşeye doğru gidiyor.
0: Doğru.
1: Şimdi çarptıktan sonra yumuşayacak, kalecinin üzerine doğru gidecek. Bak geri çarptı.
0: Doğru ama tabii burada yine Orkun'un da daha net bir vuruş çıkartması
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii
0: yani.
1: Ama başka bir konu hocam. Evet. Bir şey diyeyim. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Maçtaki sarı kart gören oyunculardan birisi Bale. Balet 3. Evet penaltı kararı çıktı.
0: Evet,
1: Beşiktaş
0: evet,
1: penaltı kazandı. Şimdi 6 faul yapmış. Yani o bir faul yapan oyuncuların günahına mesela sarı kart gören.
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: Bir kez yaptı
0: evet.
1: Sarı kart.
0: Bu arada Göztepe bir penaltı eş
1: Göztepe'de,
0: zamanlı.
1: Göztepe'de evet penaltı kazandı. Puan topun başında.
0: Evet.
1: Ya, özür diliyorum. Efkan topun Efkan başında. Dakikalar 90+3'ü gösterirken.
0: İki tarafta da aynı anda.
1: Aynı anda penaltı. Evet bakalım. Kalecinin kaleye geçmesini istiyor Ali Şansalan. Lafont şimdi Orkun topun başında. İtalyano da bence maçtan sonra mutlaka hani bu mücadelede ne kadar kötü olduklarını herhalde bir şekilde aktaracaklardır. Daha doğrusu soracaklardır.
0: O Efkan da, topu alara gönderdi.
1: Evet, Göztepe 2-2'ye getirdi skoru sevgili dinleyiciler. 90+3. dakika oynanırken Diyarbakır'da da şimdi Beşiktaş penaltı kullanıyor. Herhalde oynanacak, hani eğer gol olursa birkaç dakika daha var gibi gözüküyor. Değil mi? Bir iki dakika durdu oyun.
0: Evet. 101. dakikaya kadar.
1: Yok bence 98'de 99'da biter. Maksimum 2 dakika daha oynar. Ya Orkun Kökçü topun başında mücadelede 3-1 üstünlüğü var. Orkun geldi şimdi ve ters köşe. Evet, ters köşe. Lafon topu vermedi. Sonra da kendini yere bıraktı. Sahada karıştı. Ama evet. Orkun'un çok, Orkun'un bir şey yaptığını düşünmüyorum da ben. Bilmiyorum, ne dersin?
0: Yani topu almaya çalıştı tabii.
1: Evet, yani Orkun'un sarı kart görmesini istiyor Ahmet Sporlu oyuncular. Orkun da topu aldım diyor. Sadece gitti şimdi. Tekrar yani Ali Şansal'ın yanına gitti. Gitti. Santra'ya koydu topu. Sonra Ali Hoca'nın yanına gitti. Emirhan sarı kart gördü. Pozisyonda. Ha, Orkun görmedi. Emirhan sarı kart
0: evet,
1: gördü.
0: Evet, Orkun topu aldı.
1: 3-2 oldu Orkun da skor. Kart gördü. Orkun da mı gördü? Evet. Ama burada niye Orkun sarı kart gördü? Ben onu anlamadım mesela. Sence niye gördü burada? Topu kaleciden almaya çalıştı.
0: Yani Lafont'un işgüzarlığı diyelim orada.
1: O zaman Lafont'a da göstermen gerekmiyor mu ikinci sarı kart? Eğer öyleyse. Bak şimdi. Golü attı. Topu alıp gitmeye çalışıyor.
0: Doğru.
1: Şu anda. Yani bilemedim. Neyse. Mücadele 3-2'ye geldi. Artık son saniyeler. Mücadele her an bitebilir. 90+8. Kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Maçın son saniyeleri. Salih'e yapılan bir faul ve tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. 3-2 Ahmet Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Muhtemelen maçtaki son pozisyon olabilir. Ya da pozisyonlardan birisi olabilir. Ceza sahasına çok yakın bir nokta. Bu arada kaleci Nübel de geldi.
0: Önemli bir pozisyon.
1: Artık herhalde herkes farkında. Artık maçın son pozisyonu olabilir. Şimdi içeriye bir orta savunmaya çarptı korner. Furkan'a çarptı korner. Bitir diyor maçı Alişan Salan'a. Nübel gitmedi.
0: Son topu verdi.
1: Gördüğüm kadarıyla değil mi? Nübel de orada.
0: Doğru.
1: Köşe vuruşunu şimdi Orkun kullanacak. 100. dakika. Sen 101 dedin herhalde.
0: Gidiyor gibi.
1: Öyle gibi olacak. İçerisi ana baba günü ceza sahası. İçeriye şimdi bir orta. Kafalardan sekti. Bir vuruş kaleci. Lafont uzaklaştırdı, ayaklarıyla çıkardı. Bakalım tacın kullanmasına izin verecek mi Ali Şansalan. Şimdi içeriye uzun bir pas, kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş, atak devam edecek. İçerisi çok kalabalık. İçeriye bir orta atak yine devam ediyor. Çerni orta yapabilecek mi? Şimdi sol tarafa Orkun ne yaptı diyeceğim. İçeriye bir orta, Agbadu sonrasında kafalardan sekti. Ama öncesinde faul. Evet, gerçekten Beşiktaş adına beraberlik şansıydı ama pozisyonda Murillo faul
0: yapan. Var. Evet.
1: Evet, bir itme de var. Bu pozisyon tehlikeliydi ama burada da kaleci Lafont iyi yer tuttu ayaklarıyla ve pozisyonu da uzaklaştırdı. Evet, Ahmet Spor 3-2 kazanmayı başardı. Büyük bir mutluluk yaşıyor Ahmet Sporlu oyuncular. Ve Beşiktaş'a ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşattılar. Bu maçla beraber puanlı da Ahmet Spor 13'e çıkardı ve ligde de liderliği yükseldi. Ahmet Spor. Evet, bu arada tartışma var. Hakeme çok ciddi şu anda bilmiyorum gördün mü sevgili Alper. Ahmet Spor teknik direktörünü şu anda hakeme karşı yani inanılmaz derecede koştu, bilemedim sebebini ama yani hakeme bir tepki gösterdiler. Oyunu geç mi çok mu geç bitirdi diye mi acaba itiraz etti?
0: Ya bence normal. Oynatması gerektiği kadar oynattı. Ama zaten skor değişmedi. O tarafta hani kutlamak yerine niye böyle bir tercihte bunlar, onu anlamadım tabii. Orban çok başarılı bir maç geçirdi gerçekten. Yani dakika birden beri belliydi zaten. Hani Orban'ın skor tabelasında kendine yer bulacağı veya arkadaşlarına servis yapacağı çok aktifti bugün.
1: Evet. An itibariyle Ahmet Spor 13 puanda, Galatasaray 13 puanda, Beşiktaş 12, Kocaeli Spor 12, Çaykur Rizespor bugün kazanamadı tabi. Deplasmanda 2-2 beraberlik var. Onlar 10 puanda kaldılar. Yani şöyle maça bakarsak bence Beşiktaş bu maçı kazanmayı, hani ilk belki o Vlahovic'in penaltı pozisyonunda penaltı çalınsa belki bilmiyorum daha farklı bir oyunda olabilirdi, ama bugün
0: bence kırılma anı Salih'in yaptığı hata.
1: Yani Ahmet Spor ilk yarıdaki oyunuyla, girdiği pozisyonlarla bence maçı hak eden tarafta. Bilmiyorum ne dersin ama çok hata yaptı Beşiktaş oyuncular.
0: Yani zaten maç önü, maç esnası direkt işte benim bahsettiğim konu bu. Yani Sayın İtalyano da gelişime açık, gelişime ihtiyaç duyan bir teknik direktör. Yani üç büyükler tarafında bu kadar fazla hata yapma lüksünüz yok. Yok, net yani yok. Yani ilk 10 dakika izledikten sonra hocanın Salih'in üzerine o yapılan üçlü dörtlü baskı, Beşiktaş'ın sağına yapılan geniş alan tarafındaki o yerleşmeyi bozabilecek tek hamle Orkun'un ikinci yarıda Mirettin'in oynadığı gibi orada Salih'le beraber bir çift anlam yaratmasıydı. Yani bu kadar basitti aslında maç, çok basitti, ama hoca bunu değerlendiremedi. Yani 45 dakika boyunca bir taraftar gibi izledi, ama iki gol yedikten sonra yapsanız ne olacak değişikliği yani. Yani öyle bir durum var. Testi kırılmadan önce o değişikliği yapacaksınız, o oyunu okuyacaksınız. Tıpkı zamanında çok belki uç farklı bir örnek ama hatırlarsınız Robben'li bir Bayern Münih'e karşı Militolu, Mourinho'lu Inter Şampiyonlar Ligi finali oynuyordu ve Christian Kivu'nun belki de hani lisansını yırtacak derecede bir futbol oynuyordu Robben. Yok etmişti oyuncuyu. Sonrasında ne yaptı Mourinho? Gitti Zanetti'yi, sağ bek Zanetti'yi gitti sol beke koydu. Ve orada Robben'le birlikte oynadı Zanetti. Durdurdu Robben'i. Sonrasında da Milito ile kupaya uzandı Inter.
1: Evet.
0: Yani teknik direktör dokunuşu budur. Yani Robben o golü atmadan önce Zanetti'yi oraya çekeceksin. Benzer şekilde burada da Ahmet Spor merkezde o topu kazanıp golü atmadan Salih'in yanına bir artı bir çift pivotu yapacaksın oraya yani. Yapmadığın durumda da puansız ayrılırsın. Bugün için aslında işin özeti o. Yani o taktiksel yetersizlik veya taktiksel dokunamayış hoca tarafından Beşiktaş'a iki gole mal oldu. Sonrasında da zaten hiç giremediğiniz bir maçta da Salih'in yaptığı bir bireysel hata üçüncü gol derken kaybettiniz yani. Deplasmanda iki gol attığınız bir yerden puansız ayrılıyorsunuz. Öyle bir durum var.
1: Evet, katılıyorum sana. Peki şimdi ikinci yarıda, yani ilk yarıya yani dediğin gibi belki yanlış bir maç planı demeyelim ama Ahmet Spor'un belki böyle bir baskı yapacağını öngörmedi. Hani öngördü, gördü.
0: Ya bu kadar kaliteli belki olacağını düşünmüş
1: evet, olabilir. Belki
0: yani ben bir şekilde geçerim Salih'le demiştir ama
1: İlk gol ne zaman geldi? 13. dakika. Aslında
0: evet. Yani ilk 10 dakikadan belliydi. Evet, söyledik yani, çünkü biz 5. dakikada.
1: Aynen öyle. Şunu söylüyorum, yani Beşiktaş bu dakikalarda pozisyon da verdi.
0: Tabii.
1: Sürekli Rıdvan'a ve İlhan'ın kanadından sürekli oyun kurulumu, geliyorlar.
0: Doğru.
1: Israrla oradan oynamasını istiyorlar Beşiktaş'ın. Salih'e sürekli baskı var.
0: Doğru.
1: Salih'le beraber o baskı bir şekilde stoperlere de, yani nübele kadar gitmese bile mutlaka stoperlere o baskı yapmaya çalışıyorlar.
0: Doğru.
1: Bu arada tabii çok ekstra goller. Yani şu anda Orban'ın golü neredeyse 30 metre.
0: Ya o olmasa diğeri olacak. Evet, diğeri olmasa olacak. Başkası
1: ama
0: olacak.
1: O fırsatı da vermemeniz tabii gerekiyor. Tabii. Orban nihayetinde bence Ahmet Spor dersini iyi çalışmış. Onu söyleyelim.
0: Evet.
1: Ve
0: oynanması gerektiği gibi
1: oynadı. Evet. Yani Beşiktaş'ın güçlü yönlerini kullanmasına izin vermedi. İlk yarıda çok yıprattı bence Beşiktaş'ı. Yani doğru, ikinci yarıdaki belki o pas hataların sebebi de
0: doğru, işte
1: ilk
0: yarıdaki o yıpranmaydı.
1: Evet.
0: Oyuna giremediler yani. O topu hissedemediler. Sürekli bir temas gördüler. Yani sete oturduğunuz bir yerde faul almakla sete oturamadığınız, kaos oynadığınız bir yerde faul olmak arasında şöyle bir fark var. bir yerden sonra oyuna girersiniz diğer türlü o sete oturduğunuz yerde, ama diğer tarafta bir savaş var ortada ama ne yaptığınız belli değil. Yani ikinci üçüncü bölge oyuncuları Beşiktaş'ın ilk yarıda, hani Beşiktaş nasıl hücum etti cevabı yok.
1: İlk yarıda yok.
0: İlk yarıda yok ama ikinci yarıda var. Yani işte Miretti ile birlikte bir çift pivot yarattı. Hoca orada o pas bağlantısını oturttu. Ondan sonra işte Orkun'la Çerni ile onunla şununla bununla aksiyon yaratmaya çalıştı. Orada da aksayan şey 3. bölge kalite tercihiydi. Oyuncuların hani final paslarında yaptıkları hatalar veya tercihler golü getirmedi. Belki hani ileride işte Greenwood'lar, Sané'ler vesaire olsaydı daha farklı olurdu. Veya Muhammed Salah söz gelimi sağ önde olsaydı bu maç üzerinde Beşiktaş'ta ikinci yarı çözebilirdi bu maçı. Ama işte tabii ya Poku dediğimiz gibi bal yapmayan bir arı gibi. İlk 45 dakikayı geçirdi. Sonrasında Çerni, attığınız Çerni hiçbir şey yapmadı. Etkisiz eleman. Yani yedek kulübesi gerçekten kötü Beşiktaş'ta. Performans bekleyemezsiniz yani.
1: Peki şeyi soracağım sana. Mesela biz maç önde seninle ne konuştuk? Sadece yine fikrini merak ediyorum.
0: Tabii.
1: Ya Çerni ile işte bu son maçın kadrosunu bir sakatlık yoksa bozmayabilir.
0: Evet.
1: Hani bu kadroyla çıkabilir. Sonuçta kazandı bir mücadele. Hani oyuncular buraya moralli gidiyor. Milli maç öncesi hata yapmak istemeyeceklerdir. Örneğin yani bunu söylüyorum. Rakipte hızlı oyuncular var diye Rıdvan'ı tercih etmiş olabilir. Buna saygı duyuyorum. Yani sağ tarafta Balet var vesaire ama yani ilk yarıda
0: al birini vur ötekini sol bek tarafında eğer.
1: Aynen öyle. Şey için söylüyorum. Yani hoca nasıl olsa ben bu maçı kazanırım mı dedi. O yüzden soruyorum.
0: Ya bence bu rakip önelen yerleşme, pres, yani bu tarafta biraz Ahmet Spor'u hor görmüş olabilir hoca, yani düşük görmüş olabilir. Yani ben bir şekilde siz Salih'le veya mevcut kalitemle çıkarım düşüncesi olmuş olabilir. Yani bu tarafta doğru bir analiz yapmamış hoca, çok net belli. Ama oyun içi çözüm dediğimiz konu devreye giriyor burada da. Yani ilk 5-10 dakika izledikten sonra maçı, eyvah ben geriden birinci bölgeden top çıkaramıyorum. Bunu gördükten sonra hocanın Miretti'yi değerlendirdiği gibi ikinci yarı hemen Orkun'u değerlendirmesi lazımdı. Olaytan'ı at Vlahovic'in yanına, arkasına. Oralarda geçsin yani, önemli değil. Yani Olaytan bunu yapabilecek zekada bir oyuncu değil. Yani bunu hep söylemiştik. Hani
1: evet.
0: Transfer sezonunda hani Orkun gibi topu kullanabilen, Orkun gibi zaman zaman 6-8, zaman zaman 8, zaman zaman 10 oynayabilen bir 8 numara transferi şart demiştik. İşte bu maçta neden şart olduğunu gördük. Yani rakibin 6 numaranıza yaptığı yerleşim sonrasında siz bir çözüm üretemiyorsunuz Olaytan'la. Mecburen Miretti'ye ihtiyacınız var orada gibi. Ha, oyuncu değişikliği yapmadığınız durumda nasıl çözeceksiniz? Orkun'u geride kullanacaksınız 45 dakika. Veya yarım saat kullanacaksınız. Baktınız bu sefer ileride çok etkisizsiniz. O zaman yapın 30. dakikada değişikliğinizi. Rıdvan da aksıyor mesela. İki değişiklik yapın yani. Otaray'la Miretti'yi atın sahaya. Rıdvan'la Olaytan'ı çıkartın. Yani değişikliğin dakikası yoktur. İlla 45. dakikada, illa 70. dakikada, İlla 65. dakikada yapacağım diye bir şey yok. Ya bazen maç öncesi düşündüğünüz şey, ilk 10 dakika maçı izlerseniz çok ters tepmiştir. Hemen değiştirmeniz lazım. Ya illa gol yedikten sonra değil. Yani o ilk 45 dakika oyununda Beşiktaş 2 gol yememiş olsa, hoca hemen hamleyi yapmış olsa, en kötü ihtimalle 0-0 devreye girebilmiş olsaydı Beşiktaş, sonrasında Miretti'yi vesaire atsaydı sahaya en kötü ihtimalle.
1: Yani kaybetmeyebilirdi.
0: Kaybetmeyebilirdi. Hatta kazanırdı Beşiktaş bugün.
1: Ya bu kadar pozisyon vermezdi. Yani. Bu kadar geçiş yemezdi. Yani. Belki topla tüfekle gitmezdi tabii. Bu kadar hücuma.
0: Tabii.
1: Haliyle ama dün ben biraz söyledim bunu. Yani bir dinleyicimiz de yani işler iyi giderken niye bu eleştirileri yapıyorsunuz demişti ama aslında tam da bunu demek söylemeye çalışıyordum. Nihayetinde Beşiktaş bence bugün ekstra fazla hata yaptı. Yani saha yerleşiminde hata yaptı, kadro seçiminde hata yaptı. Oyuncular aşırı derecede pas hataları oynadılar. Evet. Hatta şöyle bir, yani ikinci yarıdaki istatistik olmasa ilk yarı felaket kötü.
0: Bak, çok kötü.
1: Sana şimdi
0: aktarayım. Ya ilk yarıdaki istatistiklerden ziyade oyun tercihi çok kötü. Yani sanki kenarda Beşiktaş'ın teknik direktörü yok. Ezbere bir kadro çıkartılmış ve 45 dakika sahada tutulmuş bir Beşiktaş takımı vardı. Ama yani üç büyükler üzerinde özellikle ki Thomas Reis de mesela dört büyükler üzerinde ya bu reaksiyonları verebilmeniz lazım. Yani bir yıldız oyuncudan siz ne beklersiniz söz gelimi? Gol atmasını, asist yapmasını, işte kaleci ise top tutmasını vesaire. Yani önemli bir takımın önemli bir teknik direktörü de bunu yapmalı. Yani yıldız teknik direktör dediğimiz kavram da bu. Ya da kaliteli teknik direktör dediğimiz kavram da bu. Ezberlerin dışına çıkmayı bilen, maç esnasında ne oynandığını görüp ona göre reaksiyon gösterendir. İyi teknik direktör. Ya bugün bu tarafta sınıfta kaldı Sayın İtalyan. Muhtemelen analizler yapılacaktır. O ayrı konu ama işte Alanyaspor tarafında puan kaybettiniz. Burada puan kaybettiniz. Muhtemelen Kocaeli Spor tarafında da puan kaybedeceksiniz. Nasıl olacak o zaman?
1: Bilmiyorum. Evet. Biz kısa bir reklam arasına gidelim sevgili Alper. Birazdan tekrar buradayız.

0: Maç Merkezi devam edecek. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
6: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Maç Merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili
1: dinleyiciler. Devam ediyoruz. Göztepe Çaykur Rizespor maçı da 2-2 bitti. O maçı da birazdan değerlendireceğiz sizler için sevgili Alper'le birlikte. Evet, Beşiktaş 3-2 kaybetti. Aslında maça bakarsak Kamaspor'un ilk yarıda özellikle farkı daha da açabileceğini şimdi birazdan istatistikleri Alper'e soracağım. Gerçekten ilginç istatistikler var. İlk yarıda Kamaspor'un 6 isabetli şutu var ki 7 denemesi var. 6'sı isabetli oldu Alper ilk yarıda. Kaçırdığı büyük şans 1. Beşiktaş'ın 4 şutu var. 0 isabet ilk yarı. Gol beklentisi 0.17. Şimdi ilk yarı bir değerlendirmeni kısaca istiyorum. Sonra ikinci yarıya geçeceğim. Sana istatistikleri okuyacağım.
2: Yani tabii ilk yarı tarafında Ahmet Spor'un istediği oyun oynandı. Beşiktaş'ın hiç oyuna dahil olamadığı bir yapı vardı. Özellikle taktik disiplin tarafında. Hocanın oyunu okuyamadığı bir 45 dakika oldu. Dolayısıyla oyuncuların da sahada kaybolduğu bir durum söz konusu oldu. Yani işte futbolun da güzel yanı bu. Yani bu profesyonel seviyede her takım her takımı yenebiliyor veya zorlayabiliyor. Yeterli kalitesi varsa belli başlı departmanlarda. Ahmet Spor'un da ön alan tarafındaki oyuncuları hem temasa çok açık hem de yırtıcı oyuncular. Yani sağ oyuncusu, sol ön oyuncusu, 9 numarası ve 10 numara tarafında da Saba çok akıllı bir oyuncu. Zaten kariyeri boyunca bu tarafta parlamış bir oyuncu Saba. Onun haricinde yani Beşiktaş'ın da bu ön alan presi tarafında çaresiz kaldı. Hocası tarafında bir feedback alamadığı, bir geri dönüş alamadığı yerde de 45 dakika boyunca aslında rakibinin oyununa boyun eğdi. Ve hani 2-0 bittiğine bakmayın. Yani 3-4 olabilirdi ilk yarı. Ahmet Spor çok rahat ilk yarıdan bütün maçı koparabilirdi. Kaçırdıkları birkaç pozisyona vardı. Sonrasında ikinci yarı tarafında doğru değişiklikler Beşiktaş tarafında. Ama geç kalınmış değişiklikler. Çünkü 2-0 geriye düşmüşsünüz boş yere. Çok bariz, basit bir şey. Yani bazı taktikler ya da bazı sistemler çözmesi kolay değildir. Hani maç sonunda bakarsınız, aa evet böyle yapmışlar, şöyle yapmışlar dersiniz ama ya bugün Ahmet Spor'un yaptığı, Beşiktaş'a uyguladığı sistem çok basitti. Ve 5-10 dakikada da çok rahat bir analizi yapıp hızlı bir şekilde çözümü üretilebilecek bir şeydi saha içerisinde. Yani saha içerisinde de çözümü vardı Beşiktaş'ın. O zaten çok trajik. Yani 2-8 oyuncunuz da oyun kurucu özellikle oyuncular değildir. Sahada bir çözüm bulamazsınız ve oyuncu değişikliği gerekir. Ama öyle bir durum yoktu Beşiktaş adına. İkinci yarı tarafında Beşiktaş doğru değişiklikler, doğru diziliş ile birlikte sahadaydı ama işte orada da bireysel hata tarafında. Yani 2-1'de buldu Beşiktaş ama 3-1'e gitmesi maçın biraz orada maçın geri dönüşünü açıkçası Beşiktaş adına imkansız hale getirdi. Yani yine de bence 10 dakikada, 15 dakikada Beşiktaş 2-3 gol atamaz mıydı? Atabilirdi ama orada da ön alan oyuncuları, yedekten oyuna dahil olan oyuncuların yetersizliği, teknik yetersizliği, final paslarındaki hatalar, final tercihlerindeki zayıf değerlendirmeler galibiyetin yenilginin mimarı oldu Beşiktaş adına. Ahmet Spor tarafını da tebrik etmek lazım. Galibiyetin mimarı gerçekten hani o kolektif takım oyunu diyelim. Ön alandaki o yerleşme metodolojisini çok iyi uyguladı oyuncular. Ya sadece anlatmak bazen yeterli değildir.
1: Peki şimdi ikinci yarı birazdan hani mesajlar da var. Hatta yani eleştirel

0: var.
1: Ya.
0: 17 şutu var.
1: Evet.
0: 1.96 gol beklentisi ikinci yarı.
1: Evet.
0: 8 isabetli şutu var. 2 büyük şansı var. 10 köşe vuruşu var
1: Ya.
0: ikinci yarı.
1: Ya ilk
0: Madem
1: yarıda
0: bunu
1: da
0: yapabiliyordunuz. Evet.
1: evet.
0: Neden ilk yarıda bu kadar silik futbol oynadı? Bu adam Mispor'un da 3 şutu var. 2'si isabetli ikinci
1: Evet,
0: yarıda. Biri
1: yani
0: de gol oldu
1: rakibe
0: zaten.
1: 3 şut çektirdiğiniz bir senaryoda yaklaşık 2x gol yaratabildiğiniz bir devreden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: 10. dakikada bunu yapmaya başlasaydı Beşiktaş muhtemelen maçı 4-0 x gol gibi bir rakamla bitirecekti. 3 yese bile 5 atacaktı. Hani ki ay yemeyecekti 3 golle bu
0: 3
1: arada.
0: gol de yemeyecekti
1: Ama hadi
0: yani.
1: yediğini düşünelim. 4 x golden de bir 4 gol çıkartırdı Beşiktaş. Yani en kötü ihtimalle 3-4
0: 3 gol
1: kazanırdı.
0: çıkarır. Evet.
1: Yani dolayısıyla hani ya pozisyon veya oyuncu üzerinde değerlendirmemek lazım futbolu çoğu zaman. Ya bugün de Beşiktaş adına değerlendirme budur aslında. Ya 10. dakikaya kadar hoca oyunu okuyup doğru değişikliği yapsaydı oyun içinde, sonrasında oyuncu değişikliği yapabilirsiniz. Önemli değil ama organizasyonel değişiklikten bahsediyorum. Formasyon ve tercih tarafındaki değişiklikler. Ya bunu yapsaydı Beşiktaş zaten kazanacaktı bugün.
0: Evet, aslında maça senin de bahsettiğin gibi daha önceki mesela Başakşehir maçında da biliyorsun onlar da pasta çıkan bir takım.
1: Doğru. Onlar da aynı hatayı
0: Çok
1: yaptı.
0: benzer bir oyunu oynadı Ahmetspor. Yani
1: Doğru.
0: 5-0 kazandığı maçı bilmiyorum hoca nasıl analiz etti ekibini
1: Ki
0: ama
1: Başakşehir tarafının buna bir çözümü yok. Bir Orkun Kökçüsü yok mesela.
0: evet gibi.
1: Yani hani mecburen öyle oynadılar ve kaybettiler.
0: Ki hani copy paste goller aslında. Aç o maçı izle.
1: Doğru.
0: En az 2 tane öyle golleri var.
1: Doğru.
0: Ön
1: Doğru.
0: alan baskısı. Başakşehir'in o opsiyonu ya da istasyonu ekstra bir istasyonu
1: Yaratamaz.
0: yaratamaması
1: Doğru.
0: bir anda üst üste goller gelmişti. Bugün de benzer. Evet
1: Evet.
0: belki iki gol geldi ama iki gol daha gelebilirdi ilk yarı
1: Tabii
0: örnek veriyorum.
1: ki hatta 3-4 gelebilirdi yani o tarafta. Yani yanlış analiz ama maç önü analizi yanlış olabilir. Veya maç önünde oluşturduğunuz plan hiç tutmayabilir. Ya 10 dakika maç izledikten sonra bazı bariz olan hataları da değiştirmesi lazımdı hocanın. Direkt hocaya yazar bu puan kaybı.
0: Evet yani Orkun'u belki orada geriye alsa
1: İş bitti zaten.
0: olay tanığı yine önde
1: Tabii.
0: tutsa dediğin gibi yani şeyin nedir o Amespor'un yaptığı baskıyı
1: Bitti.
0: çok rahatlıkla bertaraf edecek.
1: Evet.
0: Bir anda da oyundan düşüyor 6-7 oyuncu.
1: Tabii
0: Yani
1: yani
0: o ön
1: sizin için
0: alanda.
1: de çok avantajlı bir
0: Tabii.
1: durum aslında. Çünkü
0: Ki
1: hani
0: Poku'yu da bunun için koymuşsunuz.
1: evet yani pimi çekilmiş bir el bombası var. Ama Beşiktaş'ın elinde patladı. Çünkü o bombayı atamadı Beşiktaş. Öyle bir
0: Katılıyorum
1: durum var.
0: sana. Şimdi tabii mesajlar da var. İzninle birkaç tane okuyayım.
1: Estağfurullah.
0: Ne demiş? Sevgili Alper'e katılıyorum. Söyleyince kızdılar bize. Yedek kulübesi zayıf. Diğer 3 büyük takıma bakın. Kanatlarına bakın demiş
1: Doğru.
0: sevgili Ahmet Bey. Bir de
1: Doğru.
0: Beşiktaş'ın ilk 3'e giremez bu sene demiş sevgili Ahmet Bey. Ben aynı fikirde değilim sevgili Ahmet Bey'le.
1: Ya ilk üçe girebilir ama kulübe tarafı %100 doğru.
0: Zayıf.
1: Evet.
0: Yani sene başında söylemiştik zaten ekstra transferler lazım.
1: Evet, ya planlamayı Çerni Raşit üzerinden yapıyorsanız ya Vlahovic'i hiç getirmeyin. Gerek yok.
0: Katılıyorum sana yani bu konuda katılıyorum. Sezai Bey ne demiş? Bugün hakemi konuşun sadece. Sağda hakem yoktu çünkü demiş. Böyle bir
1: Ya
0: yorumda.
1: Beşiktaş'a 2 penaltı verilseydi de Beşiktaş bugün kaybederdi maçı. O kadar da eminim. İlk yarıdaki oyunu ikinci yarı değiştirmeseydi. 90 dakika ilk yarı oyununu oynasaydı Beşiktaş bugün Ahmet 6-7 atardı.
0: Ama şöyle mesela örnek veriyorum maç sanırım 1-0'dı. Vlahovic'e yapılan ya da 1-2-2-0
1: 2.
0: olabilir.
1: 2-0'dı.
0: Vlahovic'e yapılan bir hareket var. Hatta sana
1: Doğru.
0: söyledim. Hani o pozisyon bence penaltıydı. Yani hiç alakası yok faulle. Kaç
1: Doğru.
0: defa izledim
1: Ya bu
0: sağına
1: arada
0: soluna baktım. Ya,
1: hani
0: maç 2-1 soyunma odasına girsem belki başka bir motivasyonla
1: başka bir
0: çıkacak.
1: senaryo olabilir. Ama şöyle bir durum var. Her verilen penaltı da gol mü oluyor?
0: Hayır ayrı konu.
1: Yani
0: Ayrı
1: ayrı
0: konu
1: bir
0: yani
1: konu.
0: gol olma ihtimali üzerine söylüyorum.
1: Doğru.
0: Geçiyorum. Maç 2-1.
1: Şu pozisyon. Dakika
0: Evet.
1: 35.
0: Yani şurada
1: Vlahovic
0: herhangi bir
1: pozisyonu. Evet.
0: çekme yok. Oyuncu önde ama öndeki oyuncu faul çaldı mesela.
1: Evet.
0: İlginç. Vlahovic diyor ki ben yapmadım diyor ki ben nasıl fizik kural yani dirsek yoksa pozisyonda sen de bak.
1: Evet.
0: Tam bunu konuşurken
1: Direkt
0: yayıncı
1: önüne
0: kuruluş
1: geçiyor.
0: getirdi.
1: Evet.
0: Yani
1: Yani
0: şimdi
1: burada
0: şurada
1: penaltı artık bu
0: top
1: pozisyon.
0: Vlahovic'in kontrolünde mi?
1: Doğru.
0: Kontrolünde.
1: Doğru.
0: Oyuncu geride kalmış.
1: Perdelerken geride kalmış.
0: Şurada Vlahovic nasıl bir faul yapmış olabilir? Dirsek yoksa eğer ve
1: Doğru.
0: arkadan oyuncuyu
1: Doğru.
0: çekmemişse yani bir daha bakalım. Bak bu ne kadar güzel bir açı. Var mı bir şey? Yok. Hala
1: Yok.
0: yok.
1: Hala yok. Ve sonunda da
0: Ve
1: pozisyonda
0: Vlahovic
1: müdahale var.
0: faul yaptı dedi hani
1: Doğru.
0: şans alan.
1: Yani işte ama
0: Mesela burada
1: temelde
0: onu vermese VAR'a bıraksa
1: evet.
0: Yani orada rakibe
1: Belki
0: puan
1: bir inceleme
0: vermese
1: olacak.

0: diyorsun. Evet.
1: Belki değil mi olacak bak. Burada hala
0: Artık
1: gördüğün
0: burada
1: gibi
0: böyle
1: bak
0: avuçup
1: o
0: evet
1: oyuncu
0: müdahale var. Evet.
1: bıraktı. Bak şimdi sol ayağına bak gördün mü?
0: Evet.
1: Vlahovic'in tam vuruş yapacağı
0: Vuruş
1: ayağı.
0: yapacağı ayağı
1: Bak
0: vuruyor. Evet.
1: dikkatli bak gördün mü?
0: Doğru.
1: Gitti ayak.
0: Doğru.
1: Zaten faul verdi yani. Gol olsa da fark. Yani gol olsa incelenebilirdi bilmiyorum.
0: Evet.
1: Faul olmadı. Bakar mısın? Yani Vlahovic'in eli havada. Yani elden bir faul yok.
0: Doğru. Yani pozisyon özelinde bu doğru. Evet.
1: Maç 2-0,
0: Ama
1: 2-1
0: maçı
1: olacak
0: bu
1: belki.
0: şekilde ben değerlendirmeye uygun bulmuyorum
1: Hayır,
0: yani.
1: şunun için söylüyorum. Örnek veriyorum ikinci yarıya. Yani şöyle
0: 2-1 ile
1: maç
0: girseydi diyorsun.
1: tabii ki şimdi
0: Tabii ki.
1: ikinci yarıda maç 2-1.
0: Doğru.
1: Hani üçüncü golü daha yememiş Beşiktaş. Milovic'e iki elle Balet'in bir müdahalesi var.
0: Evet.
1: Hatırladın mı? İki
0: Doğru.
1: oyuncunun arasında kaldı.
0: Doğru.
1: Penaltı verilebilir mi?
0: Verilebilir.
1: Maç bir anda 2-2'ye gelebilir. Doğru
0: Yani
1: mu?
0: 2-1 ile 2-0
1: Döndü gol
0: arasında bile
1: oldu.
0: fark var zaten.
1: Tabii
0: Yani
1: döndü gol oldu bak farkındaysan.
0: tabii.
1: Neredeyse bir dakika falan yok arasında ya da iki dakika.
0: Tabii. Yani ikinci
1: Dönen
0: yarıya
1: top gol
0: 2-1
1: oldu.
0: girmekle 2-0 girmek arasında da fark var. Ama oyun tarafında Beşiktaş oyunu değiştirmemiş
1: O
0: olsaydı
1: başka bir
0: zaten
1: konu.
0: ikinci yarı bu oyun istatistiklerini görmezdik. Olay bu yani
1: Kesinlikle
0: aslında.
1: sana katılıyorum. Beşiktaş çok kötü oynadı. Bak kötü
0: Evet.
1: oynadı demiyorum. Çok kötü oynadı. Ama hani bu penaltılar en azından birisi verilse
0: Kötü
1: ki
0: oynadığınız yerde de
1: puan
0: almanız
1: kaybetmeyebilirdi.
0: gereken şeyleri almalısın diyorsun. Doğru,
1: Yani
0: haklısın o tarafta.
1: burada mesela şimdi sosyal medyada
0: Evet.
1: mesajlar geliyor bana.
0: Doğrudur. Doğrudur.
1: Abi niye konuşmuyorsunuz? Yani net iki penaltısı
0: Yok,
1: verilmedi
0: penaltı
1: diyor.
0: doğru. Bu konu zaten %100
1: Ya şu
0: sabit.
1: pozisyon nasıl Vlahovic faul yapabilir? Bak gerçekten soruyorum. Tarafsız
0: Evet.
1: olarak değerlendir. Şurada Vlahovic öndeki oyuncu nasıl arkadaki oyuncuya faul yapabilir? Şimdi pozisyonunu kaybetti.
0: Peki soru şu.
1: Evet.
0: Var yine de burada müdahale edebiliyor mu edemiyor mu? Hakem böyle
1: İşte
0: avuç faul
1: rakibe
0: yaptı
1: faul
0: diyorsun.
1: verdi diye etmedi. Düdüğü
0: Ya
1: çalmasa
0: sonuçta pozisyon tek bir pozisyon ama yani. Hani şöyle düşünelim. Bir el pozisyonu olduğunu varsayalım. Elden sekiyor. Vlahovic faul yapıyor bu oyuncuya. Ama penaltı net bir şekilde penaltı. Yine mi girmeyecek mesela? Müdahale edilecek.
1: rakibe faul verdiği için herhalde girmedi bilmiyorum. Hani
0: Evet, ya
1: herhalde
0: VAR protokolünden dolayıdır diyorsun ama
1: muhtemelen.
0: ya
1: Çünkü
0: bence burada VAR devreye girmeliydi bana göre de. Yani.
1: valla bilmiyorum. Trio ekibi de bak bir de diğer pozisyonda herhalde bu. Bakalım.
0: Bunu verilen penaltı
1: Ha,
0: bu.
1: penaltı.
0: 90 artı.
1: Öncesinde
0: Evet.
1: tartışılan pozisyon vardı. Onu
0: Onu
1: konuşmadılar
0: vermediler.
1: herhalde.
0: Evet.
1: Onu vermediler. İlginç.
0: Ya burada da oyuncu genişletiyor.
1: Serkan Bey ne demiş? İyi yayınlar Caner Bey. Alper Bey biz yenilebiliriz. Hoca maçı okuyamamış olabilir ama maç 2-1 iken Duşan'a yapılan hareket penaltı. 2-2 olacak belki. Maç dönecek belki de. Nedir bu yani? Sürekli Beşiktaş'a verilmiyor. Diyor.
0: Ya, o 2-2 pozisyonu gerçekten inan hatırlamıyorum ama 2-0
1: İki oyuncunun arasında kaldı
0: ittiği
1: ya.
0: pozisyon.
1: Hatta
0: Evet
1: sen
0: evet
1: dedin
0: ben
1: ya abi.
0: penaltı demiştim hatta.
1: Evet bu
0: Evet okey
1: pozisyon
0: tamam
1: ben
0: okey.
1: de
0: Evet
1: bilmiyorum ne
0: evet o da
1: kadar
0: penaltıydı bu arada.
1: yeterliydi.
0: O da çok net penaltıydı. Orada
1: Bak sana
0: çünkü
1: göre netti mesela. Ben ne
0: evet
1: kadar
0: evet
1: yeterliydim bu
0: onu ben
1: müdahale?
0: tabii maçın o kadar çok pozisyon aldı ki
1: O
0: arada
1: sırada Göztepe'nin hata vardı. Ona
0: doğru
1: takılmıştım.
0: doğru
1: Hatta sen atıp söyledin.
0: onu izledikten sonra hatta ben demiştim pozisyon omuz omuza değil. Ya
1: Evet.
0: oyuncu bildiğiniz bariz bir şekilde çift elle oyuncu itiyor yani hani daha neye penaltı vereceksiniz? Hani
1: Dedin. Doğru.
0: yani çok net söylemiştim o pozisyon esnasında da. Yani hani kötü oynayabilirsiniz dinleyicimizin dediği gibi. Hakem haricinde işte hani farklı etmenler olmuş olabilir. Hocanızın oyunu okuyamaması, oyuncularınızın 3. bölgedeki pas tercihleri o şu bu falan filan ama ya şimdi bir maçta da 2 penaltınız verilmiyorsa zaten maçı çevirme şansınız da olmuyor kötü oynarken. Öyle bir durum da var yani.
1: Evet şu anda ciddi tartışmalar var bakıyorum. Yani böyle çok hatırı sayılır kişilerin de hani
0: Dahil olduğu diyorsun.
1: dahil olduğu ve
0: Evet.
1: yazdığı da hani bunları da lütfen konuşun diye sürekli hep Beşiktaş oluyor diye. Bilemiyorum tabii ki ama her
0: Ya
1: maçta
0: 3-0
1: hatalar
0: olan
1: oluyor
0: iç saha
1: ama
0: maçında da 5 gol attı Beşiktaş biliyorsun.
1: yani
0: İptal
1: onun da
0: edilen
1: 2 iptal
0: goller
1: vardı mesela. Yine
0: biraz
1: çok
0: enteresandı.
1: anlayamadık
0: Evet.
1: o iptalleri. Bu arada hani hangi maçta olursa olsun bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok da önemli değil ama hani bazen de işte puan kaybediyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani kötü oynadığınız bir mücadelede puan alabilirdiniz
0: Ya ki
1: aslında.
0: maçın momentumu tarafında da o itme pozisyonuyla birlikte maç bir 2-2'ye gelse
1: Yani biz ne
0: zaten
1: konuştuk
0: iyi bir
1: seninle
0: yarı
1: mesela?
0: geçirdiniz, geçiriyorsunuz öyle ya da böyle. Doğru, daha doğrusu iyi bir yarı demeyelim de
1: Tek kale
0: doğru
1: durdu mu
0: oyunu
1: sizce?
0: oynadığınız bir yarı geçiriyorsunuz öyle ya da böyle. 2-2 pozisyonda illaki çok daha farklı
1: Hatta
0: geçebilir
1: ben devre
0: maç.
1: arasında sana
0: Salih'in
1: söyleyeyim.
0: hatası olmayacaktı belki de işte.
1: Belki de.
0: Evet.
1: Hani hiç oralara gelmeyecektim.
0: Evet.
1: Bu maç hocaya yazar kusura bakmasın da rakibi hafife almayacaksan önceki maçlarını izlemezsen durum ya da izlersen durum bu olmazdı. İkinci yarıda çıktığı kadroyla maça başlasa Ahmet'i yenerdi Beşiktaş demiş. Sevgili Meriç Bey, böyle bir yorumu
0: Evet. Ya ben
1: var.
0: hatta şu konuda da iddialıyım. 2-1 oldu ya maç. Salih orada bireysel hata yapmasaydı yine dönerdi maç. 3-1'e gelmeseydi maç ya. Yani
1: Evet.
0: 2-1 devam
1: Ya
0: etseydi.
1: evet, biz hep seninle onu konuştuk.
0: Evet.
1: Yani
0: Ya o
1: Ahmet
0: maçı
1: Spor,
0: bitiren pozisyon oldu maalesef Beşiktaş'ın da.
1: biz şey konuştuk seninle, soyunma, daha doğrusu devre arasında, Ahmet Spor savunma yaparsa Beşiktaş döndürebilir bu maçı, eğer doğru
0: Ya
1: kurguyla
0: üçüncü bölgeye
1: çıkarsa.
0: taşıdığı durumda,
1: Aynen.
0: doğru hani o pas opsiyonlarını yarattığı durumda hoca da zaten geç kalmadı yani şey olarak
1: 45'te.
0: 45'te direkt atlayandı. İkinci yarı perspektifinden bakıldığında hızlı bir şekilde hamleyi yaptı ama ya ben hocadan şunu beklerdim. Dakika 10'da hocam Orkun'u derine koş.
1: Yani
0: Bitti.
1: oyuncu değiştirmeden yap bu
0: Tabii
1: değişikliği.
0: ya bu kadar Orkun'u derine çektiğin anda iş bitiyor zaten.
1: Evet, o
0: Ya direkt
1: zaman
0: maçı çözüyorsun.
1: artı bir yapacaksın dediğim
0: Evet.
1: gibi. Bu durumda da o baskının şiddeti azalacak ya
0: Evet.
1: da
0: Ya ilk yarıdan sen 3-0 yapacaksın.
1: belki
0: O
1: 4-0
0: 5-6
1: yapacaksın.
0: oyuncunun önde kaldığını düşünsene. Pokul'un olduğu senaryoda Beşiktaş'ta. Sürekli geçişleri yakalayan sensin. Ve ileride Olaytan Poku var. Hızlı oyuncular bunlar.
1: Evet, solda
0: Yani
1: İlhan var
0: solda
1: gibi.
0: İlhan var yani.
1: Doğru, yani maçın başında hemen zaten golü yemeden biz sürekli
0: Evet yani
1: söyledik bunu.
0: 4-5 defa yani. Evet 10 dakikada.
1: Ve üzerine de gol gelmişti ama yine müdahale etmedi ilginç şekilde.
0: Evet. Ya 1 oldu, 2
1: 2 olduktan
0: oldu.
1: sonra müdahale etti.
0: Yani.
1: Ama hani hocanın analistleri sınıfta kaldı bence.
0: Evet. Ya ekip tarafında eğer ondan bir onlardan bir feedback alıp hani ona göre bir plan yaptıysa veya maç esnasında belki hani ona yardımcı olan bir ekip varsa ya bugün gerçekten 10 üzerinden bir.
1: 30'a kadar bence sınıfta kaldılar.
0: Evet.
1: Yani sonrası olabilir ama
0: Ki
1: 30'a kadar.
0: bir 5 dakikalık bir sekans var hatırla. 1-0'dı galiba. Hani ilk golü yedikten sonra testi kırıldı muhabbeti yapmıştım ya ben. Orkun'un biraz daha derinde topu aldığı senaryolar vardı. 1-2 pozisyon. İşte onun devamlılığı olması gerekiyordu Beşiktaş adına. En kötü ihtimalle 1-0 geride kapatırdın devreyi. Sonrasında Miretti vesaire dahil olduktan sonra maçı çevirirdin ama o 2-3 dakikalık doğru oyunu da bıraktı Beşiktaş ilk yarıda. Yani çok enteresan bir ilk yarı geçirdi Beşiktaş.
1: Sevgili Salih Bey, Yalova Kartalları'ndan Salih birçok yani ne demiş? Söylediklerinize, Salih ile ilgili söylediklerinize katılabilirim. Miktarı gerçekten takım çok kötüydü demiş. Çok anlamadım neyse, ama ikinci yarıda bireysel hatalar olmasaydı maç dönebilirdi diyor.
0: Katılıyorum, evet. %100
1: Sonra
0: katılıyorum.
1: diyor ki başka şeyler de yazmış ama sanki Beşiktaş her maçta puan kaybedecekmiş gibi konuşuyor diyor sevgili Alper Bey.
0: Ya bu şekilde oynarsa Beşiktaş defolu, hatalı, zaaflı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani lig başında da bunu söylemiştim. Hatırlarsın. Bu şekilde Beşiktaş oynarsa Alanyaspor'da takılır demiştim. Sonuç takıldı.
1: Takıldı.
0: Bir önceki hafta Beşiktaş için asıl sınav şimdi başlıyor. Ahmetspor deplasmanında Beşiktaş doğru oyunu oynamazsa takılır demiştim, değil mi?
1: Evet.
0: Ne oldu? Hatta Marsilya'yı da yener demiştim. Yani illa hani kritik olarak hani düşünmeyin. Bozuk Marsilya'yı Beşiktaş içeride yener. Ama Ahmetspor tarafında takılır demiştim. Ne oldu maçlar? Marsilya'ya fark attı Beşiktaş. Marsilya kötü çünkü bu sene. Çok kötüler.
1: Ya bugün Ahmetspor çok mu iyiydi?
0: Ama işte bir takım
1: Ya
0: şeyleri
1: ben
0: doğru yapan bir takım Ahmetspor.
1: işte
0: Kocaelispor da öyle bir
1: siz
0: takım.
1: buna
0: Çaykur
1: biraz
0: Rize de öyle bir takım.
1: çanak tuttunuz ama.
0: Evet,
1: Yani
0: evet,
1: siz
0: evet.
1: rakibin oynamak istediği oyunu buyurun oynayın
0: Oynayın
1: dediniz.
0: dediniz yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani bu aslında
0: Evet.
1: Ahmetspor'un müthiş bir top oynadığını
0: Değil.
1: göstermesin yani. Ben
0: Değil. Çok hatalı. Onların da hataları, defoları var
1: şu anda
0: ama
1: hoca tekrar maçı oynasa, ya yani şu
0: çok daha
1: maçı
0: farklı
1: gördükten
0: olur.
1: sonra oynasa
0: Çok daha
1: ben
0: farklı
1: iddia
0: olur.
1: ediyorum Beşiktaş oradan
0: Fark atar, yener, geçer. Çok
1: yani
0: net.
1: çok rahat olmasa da galip
0: Ya
1: gelir.
0: 1-3, 1-4, 2-4, 2-5 böyle biter maç.
1: Sadece oyunu çözene kadar iş işten
0: Ya
1: geçti.
0: evet,
1: Yani
0: evet.
1: 45 dakika gitti.
0: Evet,
1: Öyle
0: 45
1: söyleyeyim.
0: dakikada
1: Sıfır şut.
0: tabii yani biz
1: Daha bir şey
0: kendi
1: söylemiyorum yani.
0: ofansifinizi geçtim. Rakibiniz 2 gol attı sizin okuyamamanız
1: Bir o
0: yüzünden.
1: kadar da kaçırdı.
0: Bir o kadar da kaçırdı.
1: Evet.
0: 3-4 olabilirdi yani.
1: İlk
0: Orban'ın
1: yarıda
0: mesela yaydan vurduğu, avuta attığı bir pozisyon var. 3-0
1: avut attı.
0: olabilirdi.
1: Nübel
0: Nübel'in
1: kurtardı. İki
0: kurtarışı
1: kez
0: var. Tabii.
1: kurtarışı
0: Yani
1: var.
0: 4-0 olabilirdi maç.
1: Evet, 4-5
0: Yani.
1: olabilirdi ilk yarı. Yani 45 dakika hoca ve ekibi çöpe
0: Evet.
1: attı.
0: Evet. Yani
1: Aslında 10. dakikada Orkun'u oraya
0: uyardığım ya da
1: alaraktan bitirebilirdi.
0: tabii tabii ya uyardığım veya uyarmak istediğim konu şu. Ligimizde bazı takımlar bazı oyunları iyi oynuyor. Ha %100 iyi mi oynuyorlar? Hayır. Ama söz gelimi Ahmetspor en alan baskısını
1: 60
0: iyi
1: dakika
0: yapan bir
1: iyi
0: takım.
1: yapıyor. 40 dakika iyi
0: Evet.
1: oynuyor. Evet.
0: Kocaelispor mesela bloklarını çok iyi kapatan bir takım. Abdülkerim'in şans şutu olmasaydı Galatasaray'da puan kaybetmişti mesela gibi. Rizespor deplasmanda iyi bir takım. Enteresan bir takım üretebiliyorlar vesaire. Yani bu tarz takımlara karşı sizin doğru oyunu oynamanız lazım. Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynaması lazım. Eğer Beşiktaş hatalı bir oyun oynarsa bu tarz takımlara karşı puan kaybeder. Bana göre de Beşiktaş'ın sezon başındaki oyunu maalesef çok hatalı, çok eksik bir oyundu. Yani çok bir şey değişmedi yani. Alanyaspor maçı öncesinde de söyledim. Yani haksız çıkmak isterdim ki defalarca da söyledim biliyorsun. İnşallah ben haksız çıkarım ki Alanyaspor maçı önce söylediğimde çok eleştiri gelmişti hatırlarsın. Hani evet. İşte böyle Midtjylland'ı geçti, o şu bu falan, hani ya işte bu takıma daha o gelecek, şu gelecek falan, hani kayıtları var. Yani tabiri caizse. Ama işte malumunda ilanı oluyor yani. Keşke haksız çıksak. Hani Alanyaspor'da takıldı Beşiktaş. Ahmetspor'da takıldı Beşiktaş. Benzer şekilde oyun planı tarafında Kocaelispor'u da okuyamazsa Beşiktaş yine puan kaybedecek.
1: Ya tabii bunu bilme şansımız yok ama aslında senin yani burada söylemeye çalıştığın şey yani. Şu. Yani oynadığınız takımın oyun planına göre bir oyun, doğru oyun planı çizmeniz gerekiyor.
0: Mecburen.
1: Yani şu mücadelede biz teknik direktör değiliz. Sadece dışarıdan maçı izliyoruz. Belki sadece bu işi yaptığımız için kendimizce bir analiz,
0: doğru,
1: gözlem yapmaya ve bunu sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Henüz daha ilk gol gelmeden Beşiktaş'ın gol yiyeceğini biz burada ikimiz de gördük.
0: 10 kere söyledik. 10
1: çünkü Rıdvan'ı sürekli sıkıştırıyorlar. Okan'a da Agbadu'nun üzerine, zaten Agbadu'nun ilk preste, yani ilk baskıda topu taca atmasından belliydi.
0: Belliydi
1: bu.
0: Zaten, evet.
1: Yani Emirhan'ı orada kesip, hani yine Emirhan da Agbadu'ya göre çok inanılmaz güven veren bir oyuncu değil. O da benzer,
0: doğru,
1: profilde. O da panik,
0: doğru,
1: yapıyor ama Agbadu daha büyük panik yani ya. İnanılmaz yani. Topla zaten çıkamadığı gibi.
0: İnanılmaz yani.
1: Yani orada Bayram değil, Seyran değil, bir anda o baskıda topu taca attı mesela, hiç
0: Evet.
1: uzağa ileri vurmak yerine. Yani
0: Ya bir
1: bizde
0: başka soru, Agbadu 20-30 milyon euroluk bir stoper midir?
1: ya bu başka bir konu. Yani ona bilemiyorum artık. Yani bence değil bu arada. Ama nihayetinde profesyoneller böyle bir karar vermiş. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz 10 dakikada eğer
0: Çözebiliyorsak.
1: çözebiliyorsak
0: Evet.
1: bu Beşiktaş'ın kötülüğü için değil aslında. Gol yemeden Beşiktaş Orkun'u, ya da hadi Olaytan olmaz zaten de, hani ikinci bir opsiyon
0: Evet,
1: olarak
0: yani direkt Orkun.
1: direkt Orkun'u oraya alıp da Ahmetspor'un o baskısını kırsaydı, artı bir opsiyonla beraber, ya da hafifletseydi, belki Beşiktaş bir anda 2-0 3-0 öne geçecekti.
0: Yani
1: Çünkü
0: geçişleri Olaytan'la Poku'yla yaptığınız senaryoda 5'e 5'leri 4'e 4'leri siz
1: siz
0: yakalayacaktınız.
1: yakalayacaksınız. Çünkü şöyle bir
0: Evet.
1: durum var. Görüyoruz. Hani biz görüyoruz buradan. 4 oyuncu Salih, sol tarafta Murillo, iki kanada baskı getirmiş. Bir de Agbadu'ya. Yani 5 oyuncuyla baskı yapan bir takım.
0: Evet.
1: Siz Nübel'le beraber 4 kişisiniz. Ya bu çok bariz belli.
0: Bariz,
1: Bir
0: bariz.
1: yerde hata yapacaksınız ki 3. golde yaptılar.
0: Evet.
1: İlk yarıda 2. golde yaptılar. Hatırla, Salih'e bir baskı,
0: Doğru.
1: sonrasında bir pas, 2. gol. 3. gol yine Salih'e baskı. Şimdi bunu söylediğimiz zaman Beşiktaş'a kötülük etmiyoruz. Yani Beşiktaş'ı yerden yere vurmuyoruz. Neden hoca bunu golleri yemeden önce okuyamadı diyoruz?
0: Doğru.
1: Yanlış
0: Yani
1: bir şey mi
0: konu bu.
1: söylüyorum?
0: Mevzu bahis bu şu an. Evet.
1: Hayır, şimdi yazan dinleyicilerimiz var. Efendim Beşiktaş'a haksızlık yapıyorsunuz. Beşiktaş, hayır, kötülemiyor kimse Beşiktaş. Sadece golleri yemeden, biz ilk 10 dakikada dedik bunu.
0: Evet.
1: Orkun'u buraya çekmezse Beşiktaş gol
0: Gol
1: yiyecek.
0: yiyecek. Evet.
1: Yedi.
0: Yedi.
1: Çekmezse 2 yiyecek dedik. Yine
0: Yine
1: yedi.
0: yedi. Evet.
1: Şimdi bunu söylediğimiz zaman Beşiktaş'a mı kötülük yap? Hayır.
0: Hayır.
1: Aslında Beşiktaş'ı hani gol yemeden önce uyardık.
0: Gibi.
1: Kendi
0: Evet.
1: fikrimizi söyledik. Ama hoca 2'den sonra yaptı bunu. İş işten geçti.
0: Evet,
1: Yani
0: muhakkak.
1: geçmemişti belki ama nihayetinde ikinci yarı değiştiremedi. İşte verilen verilmeyen penaltılar, tartışmalı pozisyonlar. Birazdan bakarız zaten. Ay, bizi de böyle anlarsanız çok mutlu olurum.
0: Tabii.
1: Anlatabildim mi bilmiyorum.
0: Ya gönül isterdi ki burada maç sonunda ya dakika ondan sonra hoca da hemen oyunu okudu. İşte Orkun'u derine attı. Ön alan baskısını kırdı. Beşiktaş ilk yarı 2-0 önüne kapattı. Sonra da maçı 4-0 kazandı şeklinde anlatabilseydik.
1: Bak, ben sana
0: Hani
1: bir şey söyleyeyim
0: gönül bunu
1: mi
0: isterdi ama olmadı.
1: Alper? Hatta sana da sordum. Ben 10. dakika olmadan Rıdvan'ı çıkarırdım. Gerekirse
0: Doğru.
1: üçlüye dönerdim.
0: İşte ondan bahsediyorum. Yani
1: Yani
0: oyuncu değişikliğinin dakikası yok. Aksayan bir oyuncuyu çıkartırsınız. Bu kadar basit.
1: çünkü rakip ilk 10 dakikada 2-3 tane baskı yaptı.
0: Doğru.
1: Murillo da bir oyuncu, Rıdvan da bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Stoperlerde 5 oyuncuyla duvar oluyor.
0: Ki
1: Arkanızdalar.
0: Rıdvan'ın önündeki oyuncu hem fiziksel size olarak Rıdvan'dan daha güçlü, hem hız olarak daha güçlü, hem de daha hazır. Yani
1: Yani
0: ayakta kalma şansı yok Rıdvan'ın
1: en
0: orada
1: azından
0: zaten.
1: üçlü yapsaydınız. Çünkü
0: Evet.
1: Rıdvan'ın da Murillo'nun da top
0: Doğru.
1: hani pas kalitesinde düşük olduğunu düşünürseniz, yani üçlü yapsaydınız bu durumda beşli bir istasyon olacaktı.
0: Doğru.
1: Salih
0: Her
1: üçlü,
0: türlü oyun
1: her
0: içinde.
1: türlü, yani o
0: Evet.
1: baskı yapamayacaktı rakip.
0: Doğru.
1: Bak, daha 10. dakika olmadan dedin ki Rıdvan'ı niye gözüne kestirdin? Çünkü olmuyor Rıdvan'la.
0: İşte sen oradan okudun. Ben
1: Evet.
0: de Orkun üzerinden okudum. Ya farklı çözümleri var ama hoca hiçbirisini yapmayınca ilk yarı şanslı bir şekilde 2-0 bitti yani.
1: Katılıyorum. Beşiktaş için ders niteliğinde bir maç oldu. Kayıplar olacaktır tabii ki demiş sevgili
0: Muhakkak.
1: Mustafa Bey.
0: Bir uzun bir maraton, evet.
1: Hakem ve VAR Ahmet'in birçok faaline göz yumdu diyor. İlk golde başlangıçta faul var. İkinci golde Nübel hatalı başlattı. İşin en garibi devre arası neyse onu geçiyorum. Bir de oyuncu değişiklikler sonrası daha iyi idi Beşiktaş. Sanırım Rıdvan'ın maçı değildi bu maç.
0: Yani evet, Rıdvan'ın maçı değildi. İlhan Fakıl'ın maçı değildi. Yani bireysel tarafta bakıldığında bu oyuncular çok çok ekstra kötü oynadılar. Ama mevzu, problem tek bir oyuncu veya oyuncu grubu üzerinden yorumlanmamalı. Yani Rıdvan'ın bu kadar kötü görünmesinin sebebi mecburen Rıdvan'ın topla oynaması durumuydu. Yani rakip sizi buna itti çünkü. Rakip sizi sol bekinizden, sol ön oyuncunuzdan oyun kurmaya itti. Birinci bölgenizde Rıdvan'da, ikinci bölgenizde de İlhan'la.
1: Evet.
0: Yani rakip buna itti sizi. Bu oyuncuların da bu zaafları, bu defoları çok ağır bir şekilde çıktı ortaya.
1: Sevgili Ahmet Bey, Ahmet Caner Özdem, adaşım. Demiş ki Alper Bey sanırım Galatasaraylı, lütfen objektif yorum yaparsa çok mutlu oluruz demiş. Beğenmemiş değerlendirmemizi. Peki.
0: Saygı duyuyorum.
1: Sana biraz yüklenmiş. Sevgili Fatih Bey diyor ki ya Beşiktaş'ta kardeşlerimiz bir kere de kötü oynadık, yenildik desinler. Hep hakem hatalı Beşiktaş maçlarında. Bir kere de kötü oynadıklarını kabul etsinler diyor. Böyle bir yorumu var.
0: Fatih yani hakem hatalı, o ayrı bir konu. Penaltı verilmedi, o ayrı bir konu. Ama penaltıda maç kazandıracak şekilde bir durum değildi yani. 1-1 giderken
1: şöyle,
0: maç 90+1'de verilmeyen bir penaltıdan bahsetmiyoruz yani.
1: Sana şöyle katılmıyorum. İkinci maç 2-0 iken Vlahovic'in pozisyonu penaltı verirse Ahmet 10 kişi kalıyor. Dikkatini
0: 2-1
1: çekelim.
0: Iken
1: 2-0 iken.
0: 2-0 iken.
1: İlk yarıdaki pozisyondan bahsediyorum. Oyuncunun sarı kartı vardı. Bariz gol şansı. Ve ikinci sarı kartta. Hatırlar mısın? Sol taraftan
0: en kötü
1: faal
0: ihtimalle
1: yaptı.
0: 2-1 olurdu. Devreye 2-1 yani tek
1: Ahmet'te 10 kişi
0: yardımcı
1: kalacaktı.
0: Evet.
1: Ki orada muhtemelen sarı kartı verecekti. Çünkü bariz gol şansı. Son adam sarı kartı vardı. Sarışın bir.
0: 45+1'de görmüş ama Bates o pozisyon. Öncesinde kartı yoktu oyuncunun.
1: Emin misin?
0: Tabii tabii, baktım şimdi, kontrol ettim.
1: Sol tarafta
0: 34. 33. dakikada gerçekleşti o pozisyon. O civarlarda. 45+1'de görmüş oyuncu kartı. Ya 10 kişi kalmasa bile tabii.
1: Hayır,
0: ki
1: Samuel Balet değil.
0: Yok, evet. Bates'ten bahsediyorum. 45+1'de görmüş sarı kart. Daha öncesinde yok.
1: Krasnik'ti sanırım.
0: O sağ bek tarafında. Pozisyonda Bates yapıyor.
1: Bates yapıyor. Tamam. O zaman birbirine benziyorlar.
0: Yani 10 kişi, evet, 10 kişi kalmasalar tamam. Bile Ahmet Spor cephesi sonuçta tek farka düşecek skor, marjin. Hani 2-2'yi bulduğunuz durumda 3-2'ye, 4-2'ye gitmek daha kolay ama işte oyunu değiştirmediğiniz yerde zaten gidemezdi Beşiktaş. Ya yani problem bu. Ya yani oyunu okumak lazım. Bu tarz böyle hani pozisyonlar üzerinden değerlendirmek, oyuncular üzerinden değerlendirmek söz gelimi. Geçtiğimiz gün Trabzon 4-0 kazandı değil mi Galatasaray'a karşı?
1: Evet.
0: Ya şimdi oyunu Sara üzerinden, Sane üzerinden mi değerlendirmek lazım? Veya Deniz Gül Galatasaray forveti değildir demek mi lazım? Yani bu şekilde mi?
1: Tamam. Yok, hayır.
0: Yani Deniz Gül Galatasaray forveti olsaydı 4-0 bitmeyecek miydi maç? Yine bitecekti.
1: Yani.
0: Neden bitecekti? Çünkü orada da doğru parselizasyon yapamadı Galatasaray. Yani siz gidip Fabinho'ya, Muçi'ye, Salah'a o kadar boş alan bırakırsanız, o kadar oyun kurulumu tarafında, bu yönlendirilmiş pres kavramı tarafında oyunu Savic üzerinden, Mustafa Eskelaç üzerinden kurmasına yönlendirmezseniz rakibinizi, rakibiniz istediği gibi bu oyuncuların defosuna rağmen Fabinho'yu bulabiliyorsa, bu oyuncuların defosuna rağmen Muçi'yi bulabiliyorsa, Salah'ı bulabiliyorsa 4 değersiniz, 5 değersiniz. Maçı bu şekilde değerlendirmek lazım. Pozisyon üzerinden maç değerlendirilmez. Bana göre böyledir en azından. Yani Deniz Gül yerine Osimhen olsaydı 4-2 kaybederdi Galatasaray.
1: Yani evet, sen yani oyunun geneline bakıyorsun.
0: Ya benzer
1: ben
0: şekilde.
1: Sana katılıyorum.
0: İşte Ahmet Spor maçı. Beşiktaş Ahmet Spor maçı. Meletti'yi koymasaydı hoca ikinci yarıda, o double çift 6 formasyonuna geçmeseydi Ahmet Spor 5-6 atardı Beşiktaş'a.
1: İkinci yarı özellikle.
0: Evet. Aynı
1: daha
0: oyunda olsaydı
1: risk
0: yani.
1: Kaldı.
0: Tabii.
1: Şöyle bakıyorum, çok mesaj var. Genelde hani sosyal medyada bakıyorum. Örneğin mesela bugün Vedat Muriç'e verilen penaltı kıyaslayanlar var. Çok fazla penaltı pozisyonları üzerinden yorumlayanlar var. Bu arada
0: Yani.
1: hani tabii sadece bunun üzerinden okumamak lazım. Sana katılıyorum. Yani oyunun geneline bakmak lazım ama az önce de bahsettim.
0: Ya
1: Kötü
0: penaltı da maçın
1: oynadığınız
0: kaderini
1: maçlarda da
0: değiştiren bir
1: aynen öyle.
0: durumdur. Evet.
1: Böyle bakmak lazım. Beşiktaş Alanya maçında da aynı hakem mağduriyetini yaşadı. Onun attığı golde hakem yine direkt düdük çalarak VAR'ın müdahalesini engelledi. Evet, ben buna mesela karşıyım ya. Burak pozisyon
0: Doğru.
1: yani orada Ali Şansalan ne gördü anlayamadım. Öndeki oyuncu nasıl faul yaptığını
0: Değil mi?
1: gördüğünde
0: Doğru, evet.
1: ya burada mesela işte VAR'ın müdahale şansını engelliyor. Orada
0: Doğru.
1: düdük çalaraktan. Onu
0: Doğru.
1: söylüyorum. Mesela
0: Doğru.
1: onun pozisyonunda da benzer, golünde de benzer bir şey var. Aslında bir faul yok. Ya fizik kurallarına aykırı bir faul
0: Ya
1: olması
0: mümkün
1: lazım.
0: değil oyuncunun o şekilde düşmesi
1: Yani
0: o
1: o
0: maçta.
1: öne doğru giderken oyuncu arkaya doğru yere yatıyor ve
0: Doğru.
1: faul almaya çalışıyor.
0: İşte o maçta da yine işte
1: Ya
0: pozisyon
1: bu
0: hani
1: arada
0: konuşuyoruz ya.
1: Trossard'a bir
0: Kırmızı kart pozisyonu var.
1: şey var. Nedir
0: Doğru.
1: o? Fiziksel bir temas var.
0: Şiddet
1: Hakem onu
0: vardı
1: da
0: rekorda hatta
1: görmedi.
0: yani evet.
1: VAR da
0: İşte
1: görmedi.
0: ama bu pozisyonlar üzerinden değerlendirmemek lazım. Tekrar altını çiziyorum. Beşiktaş orada neyi yanlış yaptı? Merkezde ön alanda Ndidi'yi 8 gibi kullanmaya çalıştı.
1: Tamam.
0: Maçı direkt bitiren hamle buydu zaten. Yani orada bir Kartal Kayra hamlesi gelseydi dakika 30'da 45'te o şu bu ya. Ndidi'yi bu kadar ısrar etmeseydi Ndidi üzerinde hoca Beşiktaş o maçı da kazanırdı. Yani resmin bütününe bakmak lazım. Hani takım yani çünkü futbol öyle 5 dakikada 10 dakikada ya basketbol gibi değil yani bir çeyrek 10 dakika değil. Bir maç 90 dakika. 1,5 saat oyuncular orada maç oynuyor. 1,5 saat belli başlı taktiklerin, sistemlerin, kurguların döndüğü bir senaryo dönüyor.
1: Bu
0: Yani
1: arada
0: senin orada oyuna odaklanman lazım.
1: sözünü unutma. Yayıncı kuruluş 25. dakikadaki pozisyon kırmızı kart ve penaltı demiş.
0: Bu Vlahovic pozisyonu.
1: Evet. Yani
0: Evet.
1: senin
0: Yani net penaltı zaten. O da net penaltı.
1: benim
0: Vlahovic'in itmesi, yani Vlahovic'in itildiği pozisyon da bu arada es geçiriliyordur muhtemelen. O da penaltı.
1: yani 25'te 10 kişi kalıyor
0: Doğru.
1: Ahmet Spor. Maç 1-0
0: Doğru.
1: yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Maç 2-0 olabilir
1: Ha,
0: orada.
1: 2-0.
0: Evet.
1: Ama 10 kişi
0: Yani yine
1: kalıyor.
0: çevirmiş
1: Belki
0: olacaksınız işte.
1: maçı
0: Evet.
1: çevirme şansın olacak.
0: Evet.
1: Ortak olma
0: Evet. Ya yani
1: şansın
0: kırmızı
1: olacak.
0: kart olmasa bile sonuçta 2-1 yakalıyorsunuz yani. O da
1: Valla
0: bir
1: oradaki
0: avantaj.
1: trio ekibi yani hakem heyeti, üçlü hakem heyeti kırmızı kart. Ne demişler hatta? Topa gitmeye çalışan Vlahovic engellemeye çalışan bey istemiş burada.
0: Doğru.
1: Hücum faulü yok.
0: Doğru.
1: Tutma çekme yok. El yok. Ayak
0: Doğru.
1: yok. Faulü nasıl Vlahovic yapıyor? Anlamak güç demiş.
0: Evet ya bırakın penaltıyı çalmayı. Vlahovic'e penaltı. Şey,
1: Hem
0: Vlahovic'e faul
1: ayağıyla
0: verdik.
1: hem de eliyle darbesi var diyor. Yani iki kez penaltı diyor.
0: Evet,
1: Net bir
0: ya benim
1: penaltı.
0: merak ettiğim konu
1: Hatta net kırmızı kart demişler.
0: hakem raporunda yazacaksa o pozisyonu nasıl yazacak mesela? Neyi yorumladım da öyle faul verdim diyecek
1: Çekme
0: misin?
1: gördüm diyecek. Hani öndeki
0: Ha,
1: oyuncu
0: basit.
1: çekerek arkadaki
0: Çekti
1: oyuncuyu
0: indirdi
1: düşürdü.
0: diyeceksin yani.
1: Evet,
0: Evet.
1: olabilir. Başka bir şey diyebilir.
0: Yani.
1: Bilemiyorum tabii. Şimdi bak, sen doğru söylüyorsun tabii ki, hani büyük takımların oyunu doğru oynaması gerekiyor ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Nihayetinde de hakemler hani maçın gidişatına, mesela örnek veriyorum,
0: Ya
1: basit bir hata
0: muhakkak
1: değil mi?
0: etki
1: Çok
0: ediyorlar. Tabii
1: basit bir
0: ki.
1: hata.
0: Tabii ki.
1: Yani düdük çalmasa,
0: Tabii ki.
1: yani bu arada Ahmetspor da kazanabilirdi pozisyonu, böyle penaltı
0: De,
1: pozisyonu.
0: tabii
1: Belki
0: ki.
1: maç Beşiktaş 2-0 öndü.
0: Bilemeyiz.
1: Şurada 10 kişi kalsan senin bütün düzenin değişecek. O
0: Ya
1: baskıyı
0: muhakkak.
1: yapamayacaksın.
0: Mişlant
1: Üçüncü gole
0: maçında olduğu gibi.
1: çıkamayacaksın belki.
0: Mişlant maçında olduğu gibi mesela. İç saha tarafına nasıl 10 kişi kaldı
1: Yani şuraya
0: Mişlant?
1: bakar mısın? Yani şurada bak, yine gösteriyor.
0: Evet.
1: Şimdi muhtemelen hoca da bu pozisyonu anlatıyor.
0: Ya burada ben şunu anlamıyorum yani. Faulü Vlahovic'e vermiş olsa bile ya VAR burada bir şekilde bence devreye girmeli.
1: İşte düdük
0: Burada bu
1: çaldı diyorum.
0: işte ya o protokol değişmeli. Ben oradayım yani.
1: İşte
0: Ya bariz bir
1: protokolü
0: penaltı çünkü.
1: hakemlere anlatıyorlar. Diyorlar ki düdük çalma.
0: İşte bariz bir penaltı bu yani. Düdük çalsa bile bence VAR'ın devreye girmesi lazım burada.
1: İşte
0: Bariz bir penaltı
1: düdük
0: çünkü.
1: çaldığı
0: Maçın
1: anda
0: seyrini değiştirecek bir durum
1: tabii
0: çünkü.
1: maçın gidişatını
0: Evet. Ya
1: değiştirebilir.
0: basit bir hani sarı kart verme hocam sarı kart değil di konuşmayacaklar orada çünkü hocam. Hani sen Vlahovic'e faul verdin ama burada tam tersi bir durum var. Hani bir git izle pozisyonu penaltı vereceksin zaten gibi hani. Ya orada VAR'ın protokolünün bu tarz durumlarda bence %100 değişmesi lazım.
1: Yani VAR'ın birçok şey
0: Yani
1: değişmesi
0: zaten
1: lazım da neyse,
0: evet.
1: oraya gelene kadar.
0: Evet.
1: Vlahovic adamın önüne geçerken yükleniyor ve faul yapıyor. Ahmet Bey, sürekli hep kendi pencerenizden yorumluyorsunuz ama bütün 3 üçlü hakem net kırmızı
0: Ya
1: kart ve
0: bana göre de
1: penaltı
0: penaltı
1: demiş.
0: pozisyonu. Evet.
1: Demeyeceklerdir. Böyle olursa 3-4 tane pozisyon var. Her maçta 6-7 pozisyon var. Ben Ahmet Bey, sizin objektif olduğunuza inanıyordum ama şuradaki değerlendirmenize göre artık inanmıyorum. Kusura bakmayın sevgili
0: Ya
1: Ahmet Bey.
0: orada oyuncu stoper perdelemeye çalışırken Vlahovic'i kaçırıyor.
1: Yani şuna penaltı
0: Ve sonrasında da faul yapıyor. İki kere
1: kendi
0: faul
1: takımınız
0: yapardı.
1: olsa acaba penaltı demeyecek misiniz? Çok merak ediyorum. Yani burada takım gözetmeksizin söylüyorum. Hani bir pozisyon penaltı ise penaltı diyelim
0: Doğru.
1: ya. İlla da yok efendim her maç
0: Doğru.
1: 10 tane pozisyon var. Yani burada Vlahovic'in nasıl faul yaptığını ikna ettiniz kendinizi mesela. Hani en azından
0: Doğru.
1: onu bari bir cevaplayın. Mutlu olurum. Yani biz öyle diyoruz ya, o yüzden diyorum. Ya da hakemler öyle demiş. Merhaba, iyi yayınlar. Bağcılar'dan Kenan ben demiş. Ne güzel bir gün. Keyifle yayın dinliyorum. Bir Fenerbahçeli olarak demiş. Tabii 8-0'lık bir galibiyet. Fenerbahçe tekrar tebrik ediyoruz. Dünkü ve bugünkü maçların skorları demiş. Evet, Fenerbahçe maçını 8-0, Eyüpspor, Trabzonspor 4-0, Ahmetspor 3-2 Beşiktaş karşısında kazanmış. Onu göndermiş dinleyicimiz. Jose Mourinho bu sezonu Real Madrid'e tamamlayamaz. Bence lider Barcelona'nın gerisinde kaldı demiş. Sevgili Cesur Bey böyle bir yorum yapmış. İyi akşamlar Caner Bey. Taktiksel değişikliklerin gerektiği hazırlık ve net bir iletişim olmadan yapılmasının takıma katkı sağlamaktan ziyade daha çok kafa karışıklığına yol açtığını söyleyebiliriz. Bu yüzden İtalyano'nun ilk yarının bitmesini beklediğini düşünüyorum. Saygılar Altan demiş sevgili Altan Bey.
0: Yani oyun içi çözümlerle en azından maçı tutma tarafını
1: Orkun'u çağırdı
0: yapabilirdi.
1: bir ara, hatırlıyor musun?
0: Ya evet
1: Yani
0: ama
1: biz orada, ama orada 2-0'dı artık.
0: işte evet yani ondan bahsediyoruz ya hani
1: Çağırırken
0: testi kırıldıktan sonra
1: çağırabilirdi,
0: evet
1: evet.
0: ki o tarafta da yani Orkun bir 3-5 dakika yaptı. Bir takım hani o geriden oyun kurulumu tarafında daha derine indi. Orada da bu arada Beşiktaş çıkabildi yani. Demek
1: Evet,
0: ki doğrusu
1: hatta
0: buymuş.
1: söyledin sen.
0: Ama sonrasında geri kalan 25 dakikada söz gelimi yine ön alana gitti Orkun. O da bir gol arama refleksi tabii yani oyuncu tarafında ama yani kenardan uyarılması gerekir oyuncunun. Hani ya ben senden bunu istiyorum. Görmüyorsan hani oyuncudan istediğin şeyi tekrar tekrar uyarırsın. Tekrar çağırırsın, tekrar söylersin. Hani ya Orkun da tabii iyi niyetli olarak gol aramaya çalışıyor. Ön alana atıyor kendini ama ya da mevcut hani ezberinde oyun oynuyor en azından. Ne şimdiye kadar çünkü Beşiktaş'ı herhangi bir kulüp bu 6 numara presi tarafında zorlamamıştı. En son bunun bir diğer örneği Lugano maçında olmuştu hatırlayın. Yani Lugano'da mesela deplasmanda böyle bir kurguyla çıkmıştı Beşiktaş'a karşı. Lozan da aynısını yapmıştı gibi gibi. Hani taktik disiplin tarafında işin bu kitaba uygunluğunu iyi bilen teknik direktörler böyle çözümler üretebiliyor size karşı. Ama işte sizin de çözümleriniz var yani. Hani siz de rakibinizin istediği oyunu oynarsanız zaten kaybedersiniz futbolda.
1: Sevgili Serkan demiş ki Antalya'dan selamlar sevgiler. Alper Bey beni çıldırtacak demiş. Abi versin penaltımızı.
0: Ya
1: Biz
0: ayrı bir konu.
1: yeniriz, bu problem değil ama niye penaltımızı vermiyor? Çıldıracağım demiş.
0: Ya ben niye çıldırtıyorum onu anlamadım. Ben de aynı şeyi söylüyorum
1: Hayır,
0: zaten.
1: sen şey söyledin
0: Ya
1: ya,
0: ben
1: hani
0: zaten
1: Beşiktaş
0: penaltılar
1: kötü
0: tarafında
1: oynadı. Yani
0: ayrı bir konu.
1: ayrı bir konu da,
0: Ya
1: o da diyor
0: penaltılar
1: ki.
0: da ayrı bir konu ama işte. Yani ikisi bence biri değil. Yani
1: Ama
0: bir
1: diyor kötü oynarken de benim penaltım var. Maç 3-2.
0: işte o ayrı bir
1: Verse
0: perspektif.
1: 2 penaltımı belki 4-3 kazanacağım.
0: İşte
1: Belki
0: benim
1: 20'de atsa Ahmet
0: doğru.
1: oyuncu,
0: Doğru ama
1: belki
0: Beşiktaş'ın bu maç özelinde yani Atletico Madrid'e karşı bu penaltıya ihtiyacınız olabilir. Çünkü adamların belli bir kalitesi var. Ya da Aston Villa'ya karşı ya da Leverkusen'e karşı ya da bir iki takıma karşı Avrupa'da söz gelimi bir penaltı sizin hani çözüm getiremeyeceğiniz maçlarda sizin için kilidi açabilir. Ama Beşiktaş doğru oyunu oynasaydı bugün Ahmet'ten 4 yeseydi 5 atardı. Çok net. İlk yarıda Ahmet'in kaçırmadığı versiyonu düşünelim. 4 tane attığını düşünelim. Beşiktaş doğru oyununda 5 tane atardı bugün Ahmet'e.
1: Tamam, şimdi söylediğine %100 katılmakla beraber bu Beşiktaş'ın penaltılarının neden verilmediğinin
0: İşte o da ikinci bir tartışma konusu. Orada da
1: şeyin,
0: dinleyicimiz çok haklı.
1: yani onu diyor ki
0: Orada
1: yumruk
0: da çok haklı.
1: atıyorlar,
0: Evet,
1: vermiyor.
0: ya vermesi lazım. Tabii ki
1: İşte
0: Alanya
1: o
0: maçında da
1: gol
0: söyledik.
1: atıyor, hakem düdük çaldı diye güme gidiyor gol.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Geçen hafta 2 gol attık diyor. Maç 5-0 olacakken
0: Doğru,
1: 3-0
0: 3-0
1: bitti.
0: bitti.
1: 2
0: Doğru.
1: gol gitti.
0: Doğru.
1: Bugün tartışmalı 2 penaltı pozisyonu var. Birine Trio'daki hakem heyeti, üçlü bir hakem heyeti,
0: Ya kim ne
1: konsorsiyum.
0: derse desin sadece Vlahovic'in ilk yarıdaki pozisyonu değil, ikinci yarı Daki pozisyonu da penaltı
1: ki o
0: vardı.
1: sana göre de penaltı.
0: Yani
1: bana
0: yüzde yüz
1: göre
0: itme ya.
1: Yasa
0: İki elle
1: kalır.
0: direkt oyuncuya yükleniyor
1: Ama
0: yani.
1: kuralda diyor ki iki elle bir fiziksel ki Vlahovic bu arada öndeki Beşiktaşlı oyuncuya çarpıyor o itme sonucunda.
0: Yani.
1: Hani o da
0: ya omuz
1: tartışılabilir.
0: Omuza mı o pozisyon? Değil.
1: Yani ilki bir kere çok net penaltı bence. Ya ben dedim ki fizik kurallarına göre bir fizikçi değilim ama
0: evet.
1: Yani öndeki oyuncu dirsek atmıyorsa arkadaki oyuncuya nasıl tek
0: nasıl olabilir
1: nasıl
0: yani?
1: faul yapabilir kısmını
0: Evet.
1: gerçekten anlayamıyorum.
0: Doğru.
1: Anlayabilen varsa tabii ki
0: Yani işte o
1: açıklayabilir.
0: da o penaltı konusu veya hakemlerin genel olarak bu sadece hakemin bu hakemin özelinde değil hakemlerin bir takım pozisyonları vermeyişi ya da bir takım golleri iptal edişi tarafı o çok ayrı bir konu yani bu arada derbide de yaşandı.
1: Evet.
0: Vlahovic'in iptal edilen golü. Faul müydü?
1: Ben tatildeydim hatırlamıyorum.
0: Ya bence
1: Yani
0: değildi.
1: izleyemedim
0: Yani
1: mücadeleyi.
0: izleyenler veya
1: Çok
0: dinleyenler bilir. Bence değildi o da goldü. Ama ne
1: dediğim gibi
0: yaptı
1: o maçı
0: Beşiktaş?
1: takip
0: Doğru
1: edemem.
0: oyun oynadı. 2-1 kazandı. Ya yani Beşiktaş'ın hakeme bu seviyede, bu ligde ihtiyacı yok. Bu kadroyla. Bundan bahsediyorum.
1: Zaten ihtiyaç olsun diye söylemiyor
0: Yok
1: Teknik
0: veya
1: Servis.
0: hani olsaydı kazanırdı,
1: Yani
0: olmasaydı ya yani bir zorunluluk değil yani.
1: adalet ya. Hani
0: Ya tabii o
1: hakemler
0: ayrı bir
1: adalet
0: konu.
1: dağıtıyor ya
0: Evet.
1: gördüğünü
0: Evet.
1: çalıyor.
0: Doğru.
1: Beşiktaş'ın maçlarında genelde şöyle oluyor. Görmeden çaldı bugün mesela. Yani
0: Doğru.
1: ya da
0: Doğru.
1: Trossard'ın pozisyonda gördü,
0: Gördü,
1: çalamadı. Hani
0: çalamadı
1: yumruğun
0: gibi.
1: şiddeti işte yaralamaya müsait
0: Yeterli
1: değil.
0: değil. Ya o pozisyon da yani hani gerçekten
1: Nasıl
0: inanılmaz bir kırmızı.
1: değerlendireceğimi şaşırdım artık. Yani
0: Evet.
1: o
0: Yani
1: yeterli
0: yolda
1: değil dedi.
0: olsa hani bir metrobüs durağı o
1: Ya
0: şu
1: şöyle
0: falan kavga çıkar yani.
1: düşünsene yani şimdi trafiktesin işte
0: Tabii.
1: Allah korusun tabii ki
0: İndiniz
1: indiniz
0: arabadan
1: böyle
0: aşağı
1: ki
0: tabii.
1: artık cezası var yani çok da
0: Evet.
1: doğru bulmuyorum.
0: Evet.
1: Yani birisine ya şöyle bir el kol hareketi
0: Yapsanız
1: yapsan
0: bayağı darp rapor alır ya adam. Yani
1: yani kavga nedeni olur herhalde
0: evet
1: değil mi
0: ya kavga
1: yani?
0: nedeni olur veya darp rapor ile size dava açar yani. Öyle bir durum olur. Ya öyle sertlikte bir pozisyonda o da.
1: Onu aslında dinleyicimiz söylemiş.
0: Ya o
1: Yani neden
0: haklı.
1: hep
0: O haklı.
1: bize
0: Yüzde yüz.
1: diyor?
0: Yüzde yüz haklı. Ki ben de bunu söylüyorum yani. Yüzde yüz haklı.
1: Bak geçen hafta iki gol.
0: Evet.
1: Ki bu arada ikisine de iptal yanlış dediler hakemler. Ben
0: Ki
1: demiyorum bu
0: bence
1: arada.
0: de
1: Ben
0: yani
1: yorum
0: iptal
1: yapmadım.
0: yanlıştı.
1: Hani birisinde nasıl el var bilemedim. Yani o el
0: Yani.
1: neredeydi onu göremedim. Öbüründe
0: Foul nerede değil mi?
1: Şerni bugün hani böyle bu arada ona faul verildi ya o yüzden iptale bahsediyorum. Hani orada ikinci golde iptal kararı verildi değil mi?
0: Doğru.
1: Hani itme Şerni itti diye. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Balet'in iki elle ittirdiği pozisyon. Hani ona faul veriyorsanız ceza sahasında gol iptali yapıyorsanız o zaman aynı hakemi getirelim. Burada da o zaman net penaltı vermesi gerekiyordu. İki
0: Doğru.
1: elle itmeye. Değil mi?
0: Doğru.
1: Çünkü orada iptal yaptınız. Bir golü belki o golle Beşiktaş şampiyon olacak. Ya da
0: Doğru.
1: olamayacak. Bu arada VAR iptal ettirdi. O da yo orada VAR iptal ettirmiyor değil mi?
0: Orada direkt hakem.
1: Hakem çaldı.
0: Doğru.
1: Yine VAR
0: Hı.
1: devreye giremedi. Evet doğru. Hatta bir hakem hocası söylemişti ya düdüğü çalma bekle 2 saniye. VAR zaten diyecek ki ya burada bir müdahale yok. Hani Çerni'nin o müdahalesi oyuncunun yere düşmesini sağlamıyor. Hani bu gol diyecek sana ama işte düdük çaldığı için iş işten geçiyor. Ne demiş? Hakem evet dinleyicimiz Bora Bey Çanakkale'den selamlar demiş. Bu haftanın mağlupleri ligi ilk 2'de bitirir. Not edin bugünü demiş. Bu haftanın mağlupleri yani Galatasaray ve
0: Galatasaray Beşiktaş.
1: Beşiktaş'tan bahsediyor. Böyle bir düşüncesi var. Penaltı konusu geçen 4 sezonda nasılsa aynen devam ediyor demiş sevgili
0: Yani
1: Mehmet
0: evet.
1: Seattle'dan. Bakıyorum başka ne var? Hani VAR biraz belirliyor maçların gidişatını diyor. İstediğine çağırıyor, istediğine çağırmıyor vesaire böyle bir yorumu var.
0: Yani bu kadar büyük yatırımların yapıldığı, bu kadar büyük oyuncuların olduğu yerde de bir penaltıyla benim şampiyonluğumun değişiyor olmaması lazım. İşte ben de bu noktadayım. Hani benim hocamın dakika 10'da bu oyunu okuyup o maçı ilk yarı 2-0 geride değil 2-0 önde kapatması lazım. Yani oyuncu tarafında Vlahovic'den nasıl gol atmasını bekliyorsanız, Orkun'dan nasıl oyun kurmasını bekliyorsanız, Nübel'den nasıl top tutmasını bekliyorsanız teknik direktörden de bunu bekleyeceksiniz. Bu kadar basit. Bunun olmadığı yerde zaten kazanamazsınız yani.
1: Sevgili
0: Mümkün değil.
1: Ahmet Bey demiş ki seni mi kıracağım penaltı olsun. Ya beni kırmanıza gerek yok yani gördüğünüz zaten görüyorsunuz yani buna penaltı değil diyorsanız o zaman kendi maçınızda da herhangi bir penaltı pozisyonuna penaltı demeyin. Çünkü o zaman inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Ben burada
0: Doğru.
1: herkes için adaletli bir yorum yapmaya çalışıyorum. Diyor ki bugüne kadar Fenerbahçe'nin bu sene kaç tane penaltısı vermedi. Hepsinde konuştuk.
0: Doğru.
1: Gençler Birliği maçındaki penaltısı veremedi.
0: Doğru.
1: Konuştum, hiç kimse konuşmadı ama ben
0: Gençler
1: konuştum.
0: Gençler Birliği maçı da mesela. Yani şimdi
1: hatta bana burada Gençler diyorlar Birliği... kardeşim Fenerbahçe mi diye. Hayır, desteklemiyorum. Gördüğümü söylüyorum. Yani evet. Pozisyonlar penaltıydı.
0: Penaltı. Evet. Yani bu o maç tarafında da mesela Gençler Birliği Fenerbahçe'yi seçmesi. Fenerbahçe'nin bir penaltıyla mı alması gereken bir eşleşme?
1: Hayır değil ama tamam, niye kadar. Niye? Niye
0: i̇şte,
1: ya ben orada
0: ayrı
1: hak
0: bir
1: ediyorsam
0: konu.
1: Bak işte ben de bunu sorguluyorum Alper. Evet. Sonuçta sen bir iş yapıyorsun değil mi şu anda?
0: Doğru.
1: Ben de bir iş yapıyorum.
0: Doğru.
1: Sürekli hata yapmak normal bir şey mi?
0: Değil tabii ki.
1: Bak burada ne kadar dikkatli konuştuğumuzu sen kendin görüyorsun.
0: Ya muhakkak tabii ki.
1: Çalışıp geldiğimizi, konuşmalarımızı
0: Doğru.
1: hazırladığımızı, maçlara baktığımızı.
0: Doğru.
1: Hani hafta içinde neredeyse her boşluğumda açıp spor haberlerini takip ediyorum. Neden? İşim bu
0: Güncel,
1: değil mi?
0: Evet, tabii.
1: İşim bu.
0: Tabii.
1: Yayınım olmasa bile bakıyorum biliyor musun? Bak salı perşembe yayınım yok normalde. Elime bile almam telefonu. Açıp haber okuyorum ya, kim ne diyor? Açıp spor kanallarında hangi yorumcu ne diyor pozisyona?
0: Doğru.
1: Niye diyor? Çünkü ben olumsuzu da olumluya çevirmeyi düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Kendi adıma.
0: Doğru.
1: Yani burada dün mesela Galatasaray Trabzonspor maçı. Belki de hiç haz almadığım yorumcular var. Olabilir. Beğenmediğim yorum. Yani bu anlamda söylüyorum.
0: Doğru. Hı-hı.
1: Ama dinliyorum mesela. Abim diyor ki ya sen hiç sevmezdin hani bu yorumcu. Niye dinliyorsun?
0: Nasıl
1: Abi
0: oldu?
1: diyorum.
0: Evet.
1: Öyle bakma. Onun yorumu benim için kıymetli.
0: Perspektif. Evet.
1: Tabii ki. Neden eleştiriyor Okan Hoca'yı? Hani ben böyle eleştiriyorum ama o neden eleştiriyor?
0: Ya ben şöyle bir örnek vereyim size. Hani sadece pozisyonlar özelinde tabii ki, yani bu hakem konuları ayrı bir konu ama dakika 70.
1: Evet.
0: Leroy Sané topla gidiyor. Savic kırmızı kartlık bir müdahale yapıyor değil mi?
1: Evet.
0: Verilse Galatasaray'ın 20 ya da 25 dakikalık süresi var.
1: Evet.
0: Belki 3-3 olacak maç. Belki
1: Evet.
0: 3-4 olacak.
1: Ama çağırmadı mesela.
0: Gece MLS vardı biliyorsun, Amerika Ligi.
1: Evet.
0: 3-0'dan Kansas 3-4 kaybetti maçı. 15 dakikada döndü maç. Yani futbol böyle bir
1: Çok
0: oyun.
1: var ya.
0: Çok fazla var tabii ki.
1: Yani o anda momentumu bir
0: Yani
1: yakaladı
0: büyük
1: sana.
0: maçlarda bile var. Yani Inter Milan maçı geçtiğimiz yıllarda. 3-0 Milan önde, maç 3-4 Inter bitti gibi. Yani
1: Evet.
0: böyle pek çok maç var. Dolayısıyla hani hakem üzerinden yorumlamamak lazım. Şimdi o zaman Galatasaraylılar da gidip ya işte Savic'in pozisyonuna var müdahale etmedi. İşte direkt taban kırmızı kart, 25 dakikada biz 3 tane 4 tane atabilirdik falan. Hani maçı böyle yorumlamamak lazım. Galatasaray neyi yanlış yaptı da 3-7 ilk yarı?
1: Tamam, bu
0: Gibi.
1: maçın analizidir ama ben de şunu
0: Ya sizi
1: söylüyorum.
0: şampiyon yapacak şey bu analizdir. Pozisyonlar değildir.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Ben de şunu söylüyorum. Sen bu yorumu yaparken Galatasaray Okan Hoca kendi eksiklerini neyi doğru neyi yanlış yaptıklarını zaten bakacaktır.
0: Doğru.
1: Ama sen eğer Sané Saviç'in girdiği pozisyon eğer rengi turuncu kırmızıysa o zaman VAR çağıracaksın.
0: Çağıracaksın. Tabii ki
1: Bu
0: o işin çok
1: Galatasaray'ın
0: başka bir
1: kötü
0: konusu.
1: oyunundan alakasız bir şey.
0: Alakasız. Tabii ki kötü
1: Belki
0: oynarken belki
1: değiştirecek.
0: fırsat olacak
1: Hayır
0: yani.
1: bak şunu
0: Evet.
1: söylüyorum. Galatasaray dün -4 averaj yazdı.
0: Doğru.
1: Doğru mu?
0: Doğru.
1: Belki
0: Belki -1 yazacaktı. Belki -2
1: 3-2'ye
0: yazacaktı.
1: getirecekti.
0: Doğru. Doğru.
1: Sen niye kardeşime onu verme, bunu verme, şunu verme, onu idare et. Onu konuşmaya gerek yok. Niye?
0: Niye? Evet. Ya bariz olan bir şey
1: Ya
0: niye
1: belki
0: verilmiyor?
1: ya yine söylüyorum yani. Dün yani diyelim ki Galatasaray ile Fenerbahçe yarışıyor. Örnek veriyorum. Fenerbahçe bugün 8 gol attı. Artı
0: Doğru.
1: 8. Dün
0: Doğru.
1: Fenerbahçe 4 yedi. Galatasaray.
0: Galatasaray. Doğru.
1: Eksi 12.
0: Doğru.
1: Ya böyle
0: Rakibinize
1: bak.
0: göre. Tabii
1: Belki
0: ki.
1: sen 3-2 yenilecektin örnek
0: Ki
1: veriyorum.
0: Fenerbahçe örneğinde de mesela dakika 3'te Vedat Muriç'e yapılan pozisyonda penaltı verilmeseydi 8'e gider miydi maç acaba?
1: Mesela
0: Yani.
1: şimdi bakıyorsun birçok kişi yazmış ya bu penaltı mı? Şimdi başka birisi de diyor ki ya geçen hafta Osimhen'e verildi.
0: Doğru.
1: Ona penaltı dediniz buna niye demiyorsunuz
0: Doğru.
1: diyor. Şimdi
0: Doğru.
1: bizim futbol iklimimiz bu.
0: Evet.
1: Ahmet Bey o yüzden
0: Yani
1: eleştirdi.
0: biraz ona veriyorsun, biraz ona
1: Ya,
0: vermiyorsun.
1: aynen onu söylüyorum. Yani kendi takımınız olduğu zaman hemen yaygara ben biz burada adaletli olmaya çalışıyoruz. Herkese verilsin. Ve yine söylüyorum yani hakemler bu profesyonel bir meslek. Gördüğünüzü doğru çalın ya. Ya
0: Evet.
1: Ahmet Spor'a da çalınması gerekiyorsa çalın. Samsun'a çalınması gerekiyorsa da çalın. Ama çalın. Ya da çalmayın gerçekten. Bırakın pozisyon bitsin. Hani kenarda size yardımcı olmak için monitörden izleyip karar vermesi için bir VAR icat edildi.
0: Doğru.
1: Hani bazen ne yaptıklarını çok anlayamasak da ama hani orada birileri var. Onu biliyoruz. Bir baksın onlar da karar versin. Desin ki ya hocam burada bu kararı hani bir şey vermedin ama burada böyle bir şey var. Bir tavsiyede bulunalım ya da bulunmayalım. Hani bugün beklenilen pozisyon vardı ya Alişan Salan dedi dinledim bir şey yok tamam çalma ya acele etme
0: Doğru.
1: belki maç başka bir yere gidecek ya da gitmeyecek önemli değil ama hani maçın
0: Ya
1: önüne
0: olması
1: geçme
0: gereken
1: onu
0: evet.
1: söylüyorum yani.
0: Evet. Yani bu bir çünkü penaltı sarı kart gibi bir şey değil veya gol iptali. Yani bir sarı kartı vermeyebilirsin. Hatta bir kırmızı kartı bile vermeyebilir. Ama penaltı direkt gol şansı demek.
1: Ya bir de bak ne diyor? Yayıncı kuruluşun 3 tane hakem var. Şimdi biz bir hakem miyiz? Değiliz. Kırmızı kart ve penaltı diyor. E bu ne demek? Belki sen maçın kaderiyle oynadın. O anda çaldığın anlık bir düdükte. Beşiktaş
0: Evet.
1: taraftarı da bu yönden bakıyor. İyi geceler dostum demiş. Ben Nihat. Nihat Bey'e sevgilerimi sunuyorum. Maç sonu ne demiş? Maç sona eriyor. Yenilen ve yenen de hakemden şikayetçi. Verilmeyen penaltı pozisyonuna bakınca federasyon başkanı takdir hakkı cümlesinin yerini bulduğu aklıma geldi diyor. Ya öyle oluyor ya. Yenen de yenilen de hakemden şikayetçi tabii ki. Sana yapılan kırmızı kart verilseydi falan demiyoruz. Kötüydük, yenedik. Trabzonspor'u tebrik ederiz deyip oyunumuzu eleştiriyoruz.
0: Yani
1: Beşiktaş
0: bu
1: ve
0: kadar.
1: Fenerbahçeliler her yenilginin müsebbibi hakem deyip kendi oyunlarına bakmıyor. Galatasaray bu yüzden her sene şampiyon oluyor.
0: Doğru.
1: Katılmıyorum ben sevgili Ali'ye. Yani hakem hatalarını normal görmemiz gerektiğini
0: Ha yok,
1: söylüyor.
0: yani normal görmemeliyiz,
1: Katılmıyorum.
0: konuşmalıyız. Ama değiştirilmesi gereken şey kulüp bazında veya teknik direktör bazında hatalar.
1: E tabii yani bunu zaten bugün
0: Yani
1: biz
0: Okan
1: hani
0: Hoca o zaman şöyle bir
1: yerden
0: çıksın.
1: yere hani yerden yere demeyeyim ama hani hiçbir takımı yerden yere tabii ki vurmayız ama
0: Estağfurullah, haddimiz de değil.
1: eleştirdik yani bugün Beşiktaş.
0: Tabii.
1: İlk yarı boyunca sürekli eleştirdik.
0: Evet.
1: Hatta
0: Dakika birden itibaren.
1: dakika birden itibaren
0: Evet.
1: yazanlar da oldu. Çok fazla hatta eleştirenler de oldu.
0: Evet.
1: Alper Bey diyor ya bir penaltıyla şampiyonluk belli olmaması lazım. Taktım ona ben demiş. Ona göre oynaması lazım diyor. Tabii ki bir Galatasaraylı olarak başına gelmediği için diyor bilmiyor.
0: Ya bunun rengi yok.
1: Öyle bakmamak lazım.
0: Sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olarak bakılmaması lazım. Bir diğer örnek Fatih Terim dönemindeki Galatasaray. Son dönem Fatih Terim tarafında. Her hafta Galatasaray'ın yok penaltısı verilmiyordu, yok o olmuyordu, yok şu olmuyordu, bu olmuyordu. O günlerde mesela Neşe Abukun unutuldu.
1: Ya şöyle bir
0: Benzer
1: şey var.
0: şekilde işte Beşiktaş'ın son şampiyonluğu 2016-2017 şampiyonluğu. Valentin Rozier bir kere sarı kart görmedi oynadığı maçlarda gibi. Veya Galatasaray'ın şampiyonlukları tarafında veya Fenerbahçe'nin şampiyonlukları tarafında. Yani bu şekilde değerlendirmemek lazım. Hakem hataları her kulüp için oluyor. Ha şuna katılırım. Bazı kulüpler için bazı dönemlerde daha fazla oluyor. Bunun en büyük örneği bu sezon Beşiktaş'ın başına gelenler. Yani 5 atıyorsun 3 gol geçerli oluyor. Deplasmana gidiyorsun. Oyuncuna yumruk atıyorlar. Kırmızı kart vermiyorlar. Benzer şekilde bu maçta 2 tane penaltın var verilmiyor. Ama şunun altını çiziyorum. Bunlar yüzünden Beşiktaş kaybetmiyor. Beşiktaş yanlış oynadığı için kaybediyor. Yani rakipleriniz söz gelimi Galatasaray'dır. Fenerbahçe'dir. Derbi de verilmiyordur. O çok ayrı bir konu. Çünkü derbide bunlara ihtiyaç vardır. Ama Ahmet Spor deplasmanında Beşiktaş doğru oynarsa Ahmet'e 6 tane atar. Ahmet'e 6 tane atar. Konya'ya 6 tane atar. Rize'ye 6 tane atar. Atabilir yani daha doğrusu.
1: Şimdi şöyle sana oyun anlamında katılıyorum. Analizine katılıyorum ama ben de şunu söylüyorum işte bu yorum sanki şöyle oluyor ya
0: Ha böyle oynamalıdır diyorsun.
1: hakem
0: Ama o ayrı bir konu.
1: hatalarına bakmamak lazım. Sadece oraya tamam doğru oyuna bakmak lazım. Doğru
0: Tabii.
1: oyuna bakmak lazım da hakem de benim kaderimle oynamasın kardeşim.
0: Bir zahmet olacak
1: Maçın
0: zaten.
1: kaderiyle oynamasın
0: Zahmet
1: zahmet.
0: olacak zaten. Tabii ki.
1: Çünkü hani bir takım momentumu almış, maçı değiştirmeye yönelik hamleler yapmış,
0: Doğru.
1: geliyor, saldırıyor, bir şeyler yapıyor. Var, penaltı pozisyonu görmüyor.
0: Ya işte
1: Hak
0: mümkün değil
1: var,
0: yani.
1: çağırmıyor. Şimdi vardıkları zaten ne işe yarıyor ben bilmiyorum ya.
0: Ya
1: Gerçekten
0: enteresan
1: bilmiyorum
0: evet
1: yani.
0: yani hani yani protokolü şu bu yani burada net bir penaltı varsa çağıracaksın hakemi ya. Ya da hocam bir bak de yani. Ne
1: Şimdi
0: olabilir?
1: mesela
0: En fazla yarın 30 saniye
1: biz
0: kaybedersin.
1: seninle birkaç senedir buradayız. Hakem hocalarını da dinliyorum.
0: Evet,
1: İşte
0: her sezon aynı hikaye.
1: ceza sahasında örnek veriyorum bir itme var. Oyuncu yere atıyor. İyi de yatıyorsa hemen çalıyor
0: Tabii
1: penaltıyı.
0: tabii. O da bir sanat yani bizim
1: Eski bir
0: dediğimiz.
1: hakemimiz 25 senelik hakem yapmış ya da iki hakemimizi dinliyorum. Diyor ki kardeşim bu kadar hızla giden bir oyuncuyu itmeyeceksin diyor. Öbürü diyor ki çift elde ettiyse kesin penaltı diyor.
0: Evet. Bugün olduğu gibi
1: Evet
0: Vlahovic
1: şimdi
0: tarafında. O pozisyon mesela hiç konuşulmuyor. Sadece tek pozisyon
1: mesela
0: konuşuluyor. Bana göre o da penaltı. Ki 2-1 de orada skor. 3-1 de değil
1: evet
0: yani. 2-2'ye
1: 2-1'lik
0: gidecek
1: döndü
0: o.
1: 3-1 oldu
0: Yani ilk
1: zaten.
0: penaltı pozisyona göre daha kritik bir pozisyon yani.
1: Yani ben şunu söylüyorum. Yani kötü oyunu oyuna rağmen puan alabileceğim maçlarda da hakem hatalarını normal
0: Eleştirmemek
1: göstermemek lazım.
0: lazım.
1: Sen
0: Doğru.
1: biraz yorumun oraya çıkıyor.
0: Yo yo
1: Dinleyicilerimizin bazıları da o
0: yo.
1: yüzden diyor. Diyor
0: Bu
1: kardeşim ben kötü oynayabilirim
0: tabii
1: ama ben
0: tabii.
1: puan alabilirdim bu maçtan
0: O
1: diyor.
0: zaman şöyle düzeltelim. Hani oraya çıkmasın. O şekilde yanlış anlaşılmasın. O işin ayrı bir boyutu. Ki maç esnasında
1: ha,
0: da
1: şey söyledin ya işte penaltı olsa gol olacak mıydı? Bilemezsin.
0: Ya işte
1: Bak kırmızı
0: bilemezsin.
1: ama işte
0: Ya
1: bak
0: belki
1: kırmızı
0: orada
1: kart
0: o penaltı
1: görecekti.
0: sonrası 2-2 sonrası belki Salih kırmızı kart görecek. 4-2 Ahmet kazanır. Bilemezsin. Ama işte buraya
1: Ama
0: gelme
1: ben bunu hak
0: durumu.
1: ettim bu
0: Ha,
1: penaltıyı. Sen bana
0: aldım
1: hakkımı
0: hak
1: ver. Gol
0: edimi.
1: olur
0: Evet.
1: olmaz ayrı
0: Aynen
1: konu.
0: öyle.
1: Yine yenilirim.
0: Aynen
1: Belki
0: öyle.
1: 5-2 yenilecektim.
0: Evet yani bu arada bu konuda aynı perspektifteyiz.
1: Evet,
0: Aynı
1: lütfen.
0: yoldayız. Yani ben de aynısını söylüyorum zaten. Ama bir virgül de koyarak şunu söylüyorum. Yani hakem hatasına rağmen Beşiktaş'ın kalitesi, Beşiktaş'ın kadrosu
1: Anladım.
0: bu maçı kaldırabilecek seviyedeydi. Ha gidersin yarın öbür gün Fenerbahçe maçında mesela iç saha maçında penaltın verilmez ve maç öyle biter. İşte böyle maçlarda yani zor maçlarda Leverkusen maçında onun da şunda bunun da Hoffenheim maçında. Ya buralarda bunlara ihtiyacın %100 var. Neden? Çünkü rakipler de çok kaliteli. Hani bazı şeyleri sen istesen de çözüm üretemezsin. Söz
1: Evet.
0: gelimi önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Barcelona Galatasaray eşleşmesi. Ya sen istesen de Barcelona o topu oynayacak. Sen istesen de Yamal asist yapacak yani o maçta.
1: Ya düşünsene şimdi Galatasaray diyelim ki Barcelona mücadelesinde ya Barcelona kötü oynadı.
0: Evet.
1: Galatasaray da iyi oynadı.
0: İyi oynadı.
1: Galatasaray 1-0 öne geçti. Sonra hakem hatası yani olmayan penaltılardan Barcelona çok kötü oynadı. Maçta 2 penaltı kazandı ve maçı kazandı. Zoruna
0: Evet.
1: gitmez mi?
0: Ya muhakkak zaten. Ya
1: Dönüp
0: da
1: dersin ya
0: Fenerbahçe
1: kardeşim.
0: söz gelimi. Ya da
1: Ya da tam
0: Beşiktaş.
1: tersini düşün.
0: Tabii.
1: Ya Galatasaray 2 penaltı kazandı bize
0: Kazandı.
1: göre.
0: Tabii.
1: Yani bizim hakem hocalarımıza göre, onlardan öğrendiğimiz bilgilere göre, avara vara rağmen hani bir şeyler
0: Evet.
1: öğreniyoruz haliyle. Öğrenmenin
0: Evet.
1: yaşı yoktur. Penaltı ve hakem vermedi.
0: Evet.
1: Maçta Barcelona 1-0 kazandı. Dönüp demez mi ki eminim birçok Galatasaray
0: Olmadı mı
1: dostumuz.
0: zaten? İç saha Real Madrid. Burak Yılmaz'a yapılan
1: Ya uzağa
0: pozisyon.
1: gitme. Hayır Burak gitme. Burak
0: Real
1: Yılmaz'a falan
0: Madrid'le eliyordu
1: gitme git.
0: Galatasaray.
1: Sporting Lisbon maçında bak.
0: Lizbon maçı
1: Böyle
0: evet.
1: bak ya.
0: Evet.
1: Bak
0: 3-1
1: Galatasaray
0: biten
1: 1-0
0: maç.
1: önde.
0: Evet.
1: Batragova yapılan pozisyon
0: Net kırmızı
1: uzaydan
0: kart.
1: kırmızı kart.
0: Net kırmızı kart ya.
1: Rakip 10 kişi. Üzerine gelemiyor.
0: Doğru.
1: Hata yok. Pozisyon
0: Doğru.
1: yok. Tamam. Galatasaray o pozisyondan sonra bitti.
0: Bitti tabii ki.
1: Enerjisi
0: Ya işte
1: tamamen
0: ben bundan
1: çekildi.
0: bahsediyorum. Mesela o
1: İşte ben de sana
0: Sporting
1: az önce onu
0: maçında
1: söyledim.
0: böyle hatalarda, böyle hakem hatalarında dönme şansınız olmuyor. Çünkü her sekans,
1: Bak
0: her
1: burada
0: an
1: da
0: değerli.
1: dönemedin işte.
0: İşte o.
1: Sen kötü
0: Evet.
1: oynarken penaltı kırmızı kartı alabilsen ya da alsan hani
0: Farklı
1: hak ettiğin
0: olacak.
1: bir şey
0: Doğru.
1: belki maç
0: Orada
1: farklı bir şey
0: doğru.
1: olacak.
0: Doğru.
1: İkinci yarı belki sen Miretti ile değil hani o baskıyı yapamayacağını düşüneceksin
0: Evet.
1: rakibin 10 kişiyle.
0: Ya yapamazdı zaten.
1: Belki
0: Yani.
1: onunla başlayacaksın. İki
0: Evet.
1: santraforla başlayacaksın.
0: Tabii ki.
1: Değil mi?
0: Pek doğal. Tabii
1: Hani
0: ki.
1: olayın senaryo tamamen değişiyor.
0: Ya
1: Onu söylüyorum
0: muhakkak.
1: yani.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Ya da tam tersini düşün. Yani Beşiktaş 2-0 önde. Ahmetspor işte
0: Giderken bir penaltı alması
1: neydi gol
0: gerekirken
1: atan?
0: almadı.
1: Sabah gidiyor. Bir
0: Evet.
1: anda bir Agbado müdahale. Net kırmızı kart.
0: Vermedi gibi.
1: Hakem ya
0: Evet.
1: topun yönü taca doğru gidiyordu dedik. Hani bunu da
0: Vermedi.
1: gördük bu arada. Geçmiş
0: Tabii.
1: yıllarda bazı
0: Tabii.
1: derbilerde.
0: Yani
1: Hani net kırmızı.
0: derbileri de geçelim. Ben şeyi
1: Hani
0: çok net
1: VAR
0: hatırlıyorum.
1: konuşmasına şahit
0: Unutamıyorum
1: olduk.
0: mesela. Yani Trabzonspor şampiyonluğunda Victor Hugo'nun son adam olarak düşürdüğü bir pozisyon vardı.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Hani yayla gibi Konya yaylası ovaları vardır ya böyle açık. Oyuncu gidiyor, gole gidiyor, düşürüyor. Victor Hugo'ya sarı kart veriyor.
1: E şeye bak ya Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş mücadelesinde Davinson Sanchez'in
0: Davinson Sanchez'in evet.
1: yani Ali Şansalan
0: Rafa
1: bu arada
0: Silva'ya
1: vardıydı
0: evet.
1: öyle hatırlıyorum.
0: Tabii.
1: Mesela çağırmadı mesela.
0: Çağırmadı bile yani evet.
1: Yani nasıl olabilir
0: Yine
1: diyorsun
0: aynı
1: ama
0: sezon, yine aynı sezon Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın Antalyaspor maçı. 3-4 tane kırmızı kartı vardı Galatasaray'ın.
1: bu arada o
0: Torreira vesaire.
1: Victor Hugo'nun şeyi Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe maçıydı.
0: Evet.
1: Hatırla.
0: Doğru.
1: Hatta
0: Yani
1: çok
0: böyle pek çok pozisyon
1: şaşırmıştık
0: var
1: yani.
0: işte yani. Evet.
1: İşte
0: Bitmiyorlar.
1: yok bitmez anlayamıyoruz
0: Evet.
1: da onların verdiği kararları ya da
0: Evet.
1: vermediği kararları anlayamıyoruz bazen.
0: Evet.
1: Ya bu tabii Ahmetspor'un galibiyetine gölge düşürmesin.
0: Estağfurullah.
1: Ahmetspor
0: Doğru oynadı.
1: daha fazla da atabilirdi.
0: Evet.
1: Yenilebilirdi de
0: Evet.
1: hani bu başka bir
0: Yani
1: konu.
0: cesur bir oyun oynadılar.
1: Yani
0: Onları
1: cesur bir
0: bize
1: oyun orada.
0: tebrik
1: Tebrik
0: ediyorum.
1: etmek lazım. Bu başka bir konu ki şu anda da Süper Lig'in lideri
0: Evet.
1: averajda. O yüzden onları canı gönülden tebrik ediyoruz. Bu başka bir konu.
0: Yani herhalde ilk oynanan maçlar tarafında haklı bir liderlikti diyebiliriz. Yani aldığı kazandığı maçlarda Başakşehir'i yenmesi, Beşiktaş'ı yenmesi iyi galibiyetler yani. Öyle hani basit galibiyetler de almadı. Öyle bir durum da var. Ve çok sansasyonel skorlarla aldı yani. Beşiktaş'ı 3 atmak, Başakşehir'i dağıtmak kolay işler değil.
1: Sevgili Mestan Bey, özgüvensiz diyor hakemlerimiz. Avrupa'daki hakemler sarı kart gördükten sonra oldukları yerde kalırken bizimkiler hemen olay yerinden uzaklaşıyor.
0: Evet, doğru.
1: Hani kartı gösterdin, bana ne artık,
0: Bana
1: yani varsın.
0: ne? Çok doğru, evet. Evet.
1: Artık sen bilirsin.
0: Sahanın
1: Bundan
0: patronu
1: sonra
0: oldu.
1: sen
0: Evet.
1: düşün
0: Evet. Evet.
1: kısmında. Peki, biraz mesajlara bakayım. Çok mesaj geldi. Abi bir de şunu anlamıyorum demiş. Çok uzun mesajlar. Beni lütfen, ne demiş? Anlamıyorum. Ben lütfen biliyorsanız açıkta getirin. Konuya Beşiktaş'ın yediği ikinci golden önce top vücuttan sekip Poku'nun eline çarpıyor. Oyun duruyor, serbest vuruş kullanıyor. Ahmetspor devamlı gol oluyor. İkinci yarıda aynı pozisyonda Agbado'nun vücudundan sekip eline

0: Yine çarpıyor.
1: Hmm,
0: Ahmet
1: kontrol ettiği bir
0: Spor
1: pozisyon
0: itiraz
1: vardı.
0: ediyor. Evet,
1: Doğru.
0: hakem de vücuttan sekme olarak yeni kurallara göre ama vücuttan sekince ona artık
1: Devam ediliyor. Evet.
0: evet devam ediliyor. O yüzden buradaki karar biraz
1: Yani
0: yeni
1: o da
0: kurallar.
1: enteresan bir kural bu arada. Sonuçta kontrolü elle sağlamış
0: Evet ama
1: oluyorsun.
0: yeni kurallara göre maalesef
1: Evet.
0: böyle diyelim. Bazen saçma geliyor.
1: Evet.
0: Caner Bey ne demiş? Sevgili Levent abi, yani futbolda çok adalet aramayın demiş. Kendimizi avutuyoruz. Hala umut ediyoruz demiş. Böyle bir yorumu var. Sevgili Levent abi, Anadolu Hisarı'nda. Onur
1: Evet.
0: Bey İstanbul'dan taksici. Sevgili Onur Bey nasılsınız? İyi misiniz? Ben hakem olayını çözdüm. Var her şeye karışsın. Evet, bence çok
1: Evet.
0: güzel bir
1: Ya bu
0: yaklaşım.
1: protokolün %100 değişmesi lazım. Özellikle yani bu
0: Bu
1: Vlahovic'in
0: protokolü kim
1: pozisyonunda
0: çıkarmış ya? Ben anlayamıyorum ya.
1: ya neye
0: Ona
1: göre ayarlanmış?
0: çağırıyor, buna çağırıyor.
1: Evet.
0: Bu arada İtalyan'ın açıklamaları da var. Mesajlar hızlıca bakayım,
1: Yani
0: onu
1: bu
0: da bir
1: kadar
0: bakayım.
1: hani pozisyon tarafında tamam ya Vlahovic'e faul vermiş olabilirsin ama ya pozisyon aynı pozisyon yani. Sen oyuncuya yanlış değerlendirmiş olabilirsin. Orada Vlahovic faul yaptı diye görmüş olabilirsin ama yani tam tersi aslında yani
0: Bu arada
1: pozisyon.
0: Beşiktaş yönetimi Riva'ya gitmese miydi? Daha mı iyiydi
1: Daha
0: ya?
1: iyiydi.
0: Sanki
1: Evet.
0: olumsuz bir etki oldu. Yani
1: Evet.
0: gittiğinden beri sanırım
1: Sıkıntılar devam
0: 2-3 golü
1: ediyor.
0: verilmedi.
1: Evet.
0: Birkaç penaltısı verilmedi.
1: Evet.
0: Yani ilginç oldu.
1: İlginç.
0: Çok şey bir
1: İşe
0: ziyaret olmamış ya.
1: yaramamış gibi. Evet.
0: Ya zaten işe yarasın diye herhalde gitmemişlerdir ama yani bu hataları
1: Ya
0: hakemlerimiz
1: işe
0: yapmasın
1: yaramaktan
0: diye.
1: kastımız adalet herhalde istemiştir diye düşünüyorum.
0: Sevgili Zafer Bey demiş ki ben normalde hakem konuşmak istemiyorum. Önce
1: Evet.
0: kendi takımına bakarım. Senin
1: Doğru.
0: yaptığın yoruma benzer bir yorum ama bizim de kötü oynama hakkımız yok mu demiş.
1: İşte
0: Alanya'da
1: evet.
0: bitmeden bitireyim istersen. Alanya'da verilmeyen kırmızı. Verilmeyen gol. Bugün
1: Doğru.
0: iki penaltı ve kırmızı verilmeyen 4-5 golü var Beşiktaş'ın. Artık bu kadar tesadüf çok fazla olmaya başladı.
1: Evet, ki daha ligin başı. Yani ki daha ligin başı. Rakibinizin puan
0: 6. hafta.
1: kaybettiği bir hafta. Hani böyle kayıplı haftalarda da sizin orada işte farkı yaratabiliyor olmanız lazım. Öyle ya da böyle yani. Hani şu an Beşiktaş kazansa liderdi.
0: Evet.
1: Net. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Ki lider olduğu durumda da rakiplerinizin 20 gün boyunca, bu milli ara boyunca yaşayacağı psikolojik baskının da herhalde detayını anlatmaya gerek yok yani. Hani.
0: Sevgili Mehmet demiş ki Amedspor'a göre oynasaydık hakemin hakkı ile yöneteceği ve yine kazanacağımızı ya da kaybedeceğimizi söyleyemeyiz demiş. Az önceki senin yorumuna bir yorum yapmış.
1: Doğru.
0: Alper Bey yapma ya. Sen ne demiş? Beşiktaş'tım diyorsun. İtalyan oyu sevmiyorsun. Sana göre kimi alalım bu kadar? Eleştirme demiş. Alper Bey Galatasaray'la Beşiktaş değil.
1: Haftaya da
0: Nereden
1: Fenerbahçe'yi alırız ya, problem
0: çıkarttınız?
1: yok. Yani hani
0: Kimi alalım teknik direktör
1: sezon
0: olarak
1: başında
0: demiş.
1: söyledim. Yine söylüyorum. Yine arkasındayım. Sayın İtalyano gelişimi açık bir hocadır. Doğru. Ama Beşiktaş bir deneme tahtası mıdır? Bu ayrı bir soru işareti. İki, hoca ne zaman hazır bir hale gelecek? Yani bu net bir gerçek. Sezon başında şurada takılır, burada takılır dediğimiz her yerde takıldı Beşiktaş. Öyle ya da böyle. Doğru mu?
0: Evet.
1: Yani nasıl olacak bu iş? Yani tabii hani şunu da anlıyorum. Tabii geçmiş yönetimler tarafında sürekli bir hoca sirkülasyonu dolayısıyla büyük isimleri de ikna etmek kolay değil. Yani belki adam 3'e gelecekse kaba tabirle 5'e 10'a gelmek istiyor. Veya bana işte 100 milyon euro, 200 milyon euro transfer bütçesi verin diyor. Hani ortamdaki güvensizlikten dolayı. Ya biraz tabii hocanın arkasında durmak lazım ama hedef burada önemli. Yani hedef eğer şampiyonluksa hocanın da daha az hata yapması lazım. Yani biraz daha hazır olması lazım. Ya da ilk 10 dakika maçı izledikten sonra bir şeyleri yapıyor olması lazım. Yani burada keşke günün sonunda şunu söyleyebilseydik. Yani ilk 10 dakika işte Beşiktaş çok kötü başladı. Ahmetspor'un iyi bir planı vardı. Beşiktaş'a bir şah çektiler ama hoca mat olmadı. 10. dakikada hoca şöyle bir sağ içi çözümü buldu. Devreyi 0-0 önde ya da 1-0 geride kapattı. Ve ikinci yarı yaptığı değişikliklerle maçı kazandı. Hocaya yazar artı olarak. Yani bu şekilde yorumlayabilseydik keşke. Ama şimdi olanı da olduğu gibi anlatmak lazım. Yani hoca tarafında 45 dakikalık bir izleme periyodu oldu. Çok
0: Mesela
1: geç
0: ben
1: kaldı hoca yani. Yani en
0: hani
1: kötü ihtimalle dediğin gibi Rıdvan'ı dakika 30'da alırsın oyundan.
0: ben 10. dakikada çıkardım
1: Yani.
0: ya. Yani dediğim gibi ben bu
1: Ya
0: maçı
1: daha
0: hocaya
1: kötü
0: yazıyorum.
1: olamazdı
0: Bak
1: yani.
0: hakeme
1: Evet.
0: yazmıyorum.
1: Evet.
0: Kendi yorumumdur bu. Sevgili Ahmet Bey, aynı fikirde değiliz.

0: VAR
1: Mümkün değil
0: girmedi.
1: ya. Mümkün
0: Bu
1: değil yani.
0: saçmalık, kendi adıma
1: Hatta
0: söylüyorum.
1: Hatta pozisyon sonrası Savic ile Fabinho
0: evet,
1: gülüşüyor yani. Evet. ya böyle böyle yaptın da sarı kart.
0: Hugo Çugun'un evet. gözünün önünde
1: evet, vermiyor
0: Uzan'ın dizine yaptı. Tabanı evet. gözünün önünde kırmızı vermedi yani, hakem ya.
1: Sonrasında da
0: ya siz niye göreceksiniz Allah aşkına?
1: Sayın Trabzonspor başkanı dedi ya hani ya bunları verin kardeşim dedi yani haklı ya. Olarak.
0: Bunu vermeyeceksin. Neyi vereceksin sen yani. Diyor ya. Evet. Şimdi bazı dinleyicilerimiz diyor ki ya 4-0 kazanmışsın çıkıp hakemi eleştiriyorsun.
1: Ya doğru
0: ya
1: ama.
0: Ya kardeşim hakemi eleştirmek değil ki bu.
1: Evet.
0: Yani oyuncu sağlığı denen bir şey var değil mi? Olabilir bu arada. Tarihsiz
1: maç
0: bir arada pozisyon.
1: 4-0 gitmeye olabilirdi o
0: ya
1: pozisyonda.
0: Maç 1-1 olabilir ya.
1: Olabilir yani. Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Hayır hiçbir şey olmayabilir ya. Ya yani o pozisyonda sen de gördün pozisyonu. Ya
1: bir açıklaması yok.
0: 1 metre önündeki doğru. pozisyonda açın da muhteşem.
1: Yani
0: hani istesen denk gelmez.
1: Yani görmemen lazım. Yani direkt hani başka bir yere bakıyor olman lazım o tarafta. Başını direkt çeviriyor olman lazım. O da mümkün değil.
0: Topa bakıyorsun.
1: Evet.
0: İki oyuncuya bakıyorsun. Pozisyonu görüyorsun ki gelip sarı kartı veriyorsun. Ya inanılır gibi
1: Bezillik.
0: Değil.
1: Rezillik. Evet.
0: Yani şeyi söylüyorum özette. Hakemlerimizin şapkasını önüne koyması lazım. Düşünmesi lazım. Daha fazla düşünmesi lazım. Yani, hatta mümkünse
1: hiç bu ligin artık, kalitesinde değiller gerçekten.
0: İnanılır gibi değil.
1: Evet.
0: Şöyle bakıyorum.
1: Yani Salah'ların, evet. Osimhen'lerin, Vlahovic'lerin, Orkun'ların, Greenwood'ların, Asensio'ların oynadığı ligde hakem kalitesi böyle olamaz.
0: Ahmet Bey, son mesajınızı okumuyorum. En azından bizim yayına uygun değil. Başka yayınlara belki yazmışsınızdır. Diyelim. Kanada'ya sevgilerimizi iletelim. Bugün sizinle aynı fikirde olmayacağız diyelim. Haksız bir şey varsa haksız diyoruz. Haklıysa haklı diyoruz. Neyse durum neyse biz onu özetlemeye çalışıyoruz. İtalyan'ın madem takım yorgun. İki ön libero başta Orkun. İkinci yarı çok yorgun bitiyor diyor. Yedek başta diyor sevgili Zafer Bey. Yani iki ön libero ile başlayabilirdi diyor.
1: Ya başladığı yerde bile maçı çözmüş olacaktı hocam. Ya oradaki o tek pivot konusu, tek altı konusu Ahmet Spor'un maç öncesi çalıştığı belki de tek konuydu. Ama çok iyi çalışmışlar yani tebrik etmek lazım. Çok iyi uyguladılar. Hani oyunu Rıdvan tarafına yığmak dolaylı olarak. Merkez ve sağdan oyun kurdurtmamak. Bunları çok iyi yaptılar. Ya Ahmet Spor tarafını gerçekten tebrik etmek lazım bu konularda ama işte ya Beşiktaş da böyle çaresiz bir takım değil. Yani eyvah benim 6 numaramı kilitlediler ben oyun oynayamayacağım. Bu mu yani Beşiktaş? O zaman herkes 6 numaraya pres yapsın Beşiktaş'ta bitsin maç.
0: Yani öyle olacak.
1: Yani 30 küsür haftada o zaman herkes Salih'in önüne 2 tane adam diksin. Korkuluk gibi, Bostan Korkuluk gibi. Beşiktaş'tan puan alsın. Bu kadar kolay mı Beşiktaş'tan puan almak?
0: Kolay mı?
1: Bence değil.
0: Kolay bence. En kötü hakemler vermiyor zaten penaltılarını diyelim. Beşiktaş evet. taraftarı çok bugün üzgün. Çok üzerlerine
1: maalesef.
0: Gitmeyelim.
1: Yani üzücü bir durum. Yani evet, kazanması gerçekten. Gereken bir haftada Beşiktaş.
0: Bütün takımlarımız için söylüyorum. Yani gerçekten hakemleri konuşmaktan ben bıktım zaten de.
1: Evet,
0: yani işinizi düzgün yapın ya. Başka bir şey istemiyoruz yani. Gerçekten başka bir şey istemiyoruz. Gördüğünüzü çalın ya da çalmayın.
1: Evet yani çok basit.
0: Ya şu Beşiktaş Marsilya maçında kimdi İtalyan hakem? P ile başlıyor diyeceğim ama şimdi
1: kaçırdım ben evet hatırlayamıyorum şu anda.
0: Politano diyeceğim ama oyuncuydu ama öyle bir şeydi herhalde.
1: Evet. Yani en kötü ihtimalle
0: ya, bakın izleyin yani.
1: En kötü ihtimalle hani hakimin başarısız olduğu yerde VAR'ın devreye girmesi lazım. 30 tane monitörden maç izliyorlar.
0: Sevgili Ahmet Bey de onu orada herhalde karıncalı gösteriyor.
1: Bu siyah beyaz formadan dolayı
0: eskiden vardı ya böyle şifreli kanallar falan doğru. Acaba orada filmler var acaba ne oluyor ya falan maçlar var acaba kim pozisyonu aldı bir şeyler oluyor çünkü falan hani öyle bir
1: yani
0: dönem
1: Göztepe
0: vardı
1: maçı da durgundu bu arada hani onu da takip ettilerse var esnasında belki hani kaçırdılar
0: çünkü şey hani bazen işte mesela Tokat'ı görmüyorlar örnek böyle nasıl
1: yani,
0: oluyor
1: nasıl
0: mesela
1: ya o maçta hakikaten
0: geçen
1: hani
0: Agbadu'nun pozisyonunu bak şimdi bunu eleştirmek için söyleyemiyorum sanki Beşiktaş konuşuyormuşuz gibi oluyor ama ya da Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçında göstermediler bile tekrar yani
1: doğru.
0: gösterdiler de ben anlayamadım o
1: doğru.
0: tekrardan
1: öyle
0: Agbadu'nun iptal edilen yani o golden önceki el pozisyonu da arkadan gösterdiler pozisyonu ya. Ya şurada sen de buradaydın işte diyoruz ki ya bunun ön açısı var
1: yok
0: ya
1: mu?
0: Onu göster.
1: Evet.
0: Hayır bu arada gösteriyor. Hakem evet. golü iptal ettikten sonra.
1: Evet.
0: Önden gösteriyor ya arkadaş hakeme gösterseniz de.
1: Evet.
0: Çünkü VAR ekranını da bize gösterdiler
1: doğru,
0: o sırada.
1: VAR ekranında gösterilen pozisyon da kötü.
0: İyi yani. De o açıya baksan zaten her hakem var el der.
1: El der.
0: Ama
1: doğru.
0: önden bakıyorsun göğüse çarpmış top.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani VAR'a da çok güven yok. Ahmet Bey demiş ki VAR her şeye karışmalı çünkü teknolojiyi kullanıyorlar ama
1: evet.
0: kullanmıyorlar. İşte
1: problem olur. Bu. Yani kullanmayacaksak hiç olmasın bari. Diyelim ki hakem çok kötü yönetti diyelim.
0: Ya ama yapma ya. Yani. Bak şimdi dün Ugo Çukun'un hareketi var olmasa
1: ya işte
0: kırmızı kart değildi ya.

0: Aslında bu kadar da faydalı bir
1: var olmasına
0: teknoloji.
1: Rağmen Sané'ye yapılan hareket kırmızı kart olmadı mesela.
0: İşte
1: yani bak, çok aynı maçta iki var.
0: İşte o çok garip
1: aynı
0: yani.
1: Aynı var ama yani birine garip. Var, birine yok.
0: Birine var, aynen öyle. Yani çok garip.
1: Biraz espri gibi oldu ama güzel oldu. Evet. Yayınlar Caner abi, ben Eskişehir'den Burak. VAR sistemi neden koydular? Bu lig böyle bitmez artık. TFF başkanı kulüp başkanlarını çağırarak toplantı yapması lazım. Milli ara varken bu kararları hakemleri seminerlerde göstermesi lazım. Olmaz sevgili Burak Bey. Çok iyimsersiniz. Bence olmaz. Diyelim sevgili Erkan Bey. Az önce ben ne dedim sevgili Erkan Bey'e? Selamını söyleyelim.
0: Evet.
1: Niye selam söylemedik bilmiyorum. Erkan ismini yazmış. Kıymetli bir dinleyicimiz.
0: Saygılar
1: Rıdvan olsun. Faiz sonrası kalkıyor. Hakeme bakıp beni indirdiler. Hoca niye görmüyorsun diyor. Bence kalkmalı. Onu indiren karşısında sert olmalı. Boydan kaybetmemeli demiş. Sevgili Mehmet. Alper Bey Galatasaraylı mı demiş. Bilmiyordum. O zaman... Krom yapmasın İtalyan hakkında.
0: Yok öyle canım.
1: Tabi bu işin şakası Alper Bey. Evet. Biz herkes hakkında yorum. Bizim işimiz bu. Ama herkese saygımız, sevgimiz sonsuz.
0: Tabii tabii.
1: Sevgili Ahmet Bey'e göre de iyi bir Galatasaraylı Alper.
0: Herkes değişiyor yani. Evet.
1: Geçen hafta ama Fenerbahçeliydim.
0: Geçen hafta
1: Fenerbahçeliydim. Yalova'dan Salih Bey ne demiş? Çok uzun yazmışsın Salih Bey. Çok konuya katılıyorum ama ben... Evet ilk kere 4 de olabilirdi. Doğru. Beşiktaşlı bir dinleyicimiz.
0: Doğru.
1: Yalova Kartallarından. Karşı karşıya atamıyorlar. 30 metreden vuruyor. Gol oluyor. Azarlık olsun diyelim. İkinci yarıda oynadı Beşiktaş ama maçı çeviremedi. Savunma hattımızda sıkıntı var.
0: Doğru.
1: Bence Agbadu'ya ben forma şansı vermem ya. Yani sevgili Alper ya, çok seviyorsun ama.
0: Yok ben sevmiyorum zaten.
1: Ya, bana göre değil
0: evet.
1: Yani.
0: Yani 20-30 milyon euroluk bir stoper midir diye sormuştum.
1: Her şeye rağmen Emirhan, Calo ben devam ederim.
0: Net
1: ya.
0: Daha iyi bir ikili evet. Yani Calo da mesela topla çok çıkabilen bir oyuncu değil ama ya Agbadu'nun size sağda hiçbir şey yok. Yani hazır bonservis ve market tarafında bir değeri varken oyuncunun bence çıkılıp A-plus bir stoper gelmeli Beşiktaş tarafına.
1: Sayın İtalyan'ın açıklamaları varsa hemen onu bir aktarayım. Sonra da artık birkaç tane de mesaj var. Hızlı hızlı okuyalım. Sonra da evimize kaçalım. Ya bu arada Ahmet Spor da hakemden şikayetçi. Yani böyle bir durum da var.
0: Onlar Ahmet Spor'un bir pozisyonu var mıydı hakem?
1: Çok sarı kart, kırmızı kart ama
0: yani bence 20, tadındaydı.
1: 25 faul.
0: Normaldi yani. Çok temaslı bir oyun oynandı çünkü.
1: Ki bence bu arada
0: bazı pozisyonlarda hatta
1: iki çıkabilirdi ama
0: sporlu
1: evet, oyunculara.
0: Evet, yani bu hakem sarı kart takdiri farklıdır. Yani bazı hakemler maçın seyrini, o sertliğini direkt kartla ayarlar. Hani ikinci faulde direkt kartı verir ve futbol oynansınlar. Ama bazıları da temas oyunudur görüşündedir. O biraz hani hakemin takdiri. Ona bir şey diyemeyiz.
1: İtalyan onu demiş, bence iyi bir dönem geçirdik. Haziran'dan şu ana kadar iyi bir dönemdi. Şimdi milli ara geliyor, doğru zamanda geldi. Gerçekten üzgünüm, bugün lider olabilirdik. İlk yarıdaki oyundan dolayı üzgünüm. Bu maç aklımdan çıkmayacak. Bu ekşi tadı unutmayacağım. Bu geceye rağmen iyi bir periyot geçirdik. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak demiş.
0: Doğru.
1: Bence bu maçı ilk yarıda kaybettik. Hoca anlamış zaten.
0: Evet. Evet.
1: Bence ilk 10 dakikada kaybettiniz hocam. Ben de size buradan nacizane bir analist olarak. Yani ilk 10 dakikada kaybettiniz ve siz bunu göremediniz.
0: Göremediniz yani. Evet.
1: Kötü başladık. Ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Doğru.
0: Doğru.
1: Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti.
0: Evet.
1: İşte ikinci yarıya kadar niye beklediniz?
0: İşte niye
1: biz onu dedik hocam.
0: Evet, yani.
1: Kalitemizi evet. Gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı. Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm demiş Sayın İtalyano. Sayın Serdar Adalı'nın açıklamaları var. Beşiktaş Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili TFF Başkanı'na da iletti. Kulüpler Birliği'nin kararını da götürdü. Değişiklik yapması gerektiğini söyledi. MHK Başkanı'nın değişmesi gerektiğini söylüyor.
0: Hı.
1: Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ne yapalım demiş
0: evet.
1: Sayın Başkan.
0: Sayın Başkan tarafında da yani yönetim ekibi tarafında da bu sezon transferlerde çok iyi hamleler yaptılar gerçekten. Bir iki hani olmayacak hamleleri yaptılar o tara vesaire gibi ama genel olarak iyi.
1: Olabilir yani genel olarak yani %80 başarılı
0: tabii.
1: diyebilirsiniz.
0: Yani bir transfer dönemi zaten %80 oranı yakalıyorsanız çok iyidir. Yani getirdiğiniz 10 oyuncudan 8'i tutmuş demektir. Bu çok iyi gerçekten. Orada da tebrik etmek lazım. Yani daha bu işin devre arası transferi de olacak. Geçmiş dönemlerdeki bu başarısızlık konusunu çok iyi atlattılar. Orada da
1: Katılıyorum
0: bir
1: sana.
0: parantez açalım yani.
1: Sayın Adalı'ya soru gelmiş. Rivada görüşmeniz olacak mı? Daha ne görüşeyim ya demiş. Daha ne görüşeyim? Her
0: Haklı.
1: defasında gidiyorum. Her defasında haklısınız, doğru söylüyorsunuz diyorlar. Ama
0: Evet.
1: biz söylüyoruz, biz
0: Aksiyon yok.
1: duyuyoruz.
0: Evet.
1: Bundan sonra ne olacak, ne yapacaklarını kendileri karar verecekler. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani. Bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Bunun sorumlusu da ne biz, ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi taraftarı olur.
0: Doğru.
1: Ama üstüne üstüne gidiyorlar, zorlaya zorlaya devam ediyorlar demiş Sayın Adalı.
0: Doğru.
1: TFF Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. %51 Diyarbakır diye. Sayın Adalı şöyle demiş. Çok doğru bir açıklama değil. Bugünkü gördüğümüz yönetimde o %51 takdir hakkını kullandılar. Aksine kimse iddia edemez. Üzgünüz, takım yorgundu, iyi oynamadık. Toparlayacağız. Bu milli maç arasında yine eski gücümüze döneceğiz demiş. Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef sadece biz değil her maçtan sonra galip gelen takım da konuşuyor. Ama
0: Evet.
1: esporlu yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler ki ettiler.
0: Ettiler. Doğru.
1: Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum. Tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık. Hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi? Ne diyeyim?
0: Evet.
1: İnşallah TFF Başkanımız her seferinde söylüyorum bir çare bulur yoksa samimi söylüyorum bu lig bu şekilde bitmez demiş Sayın Başkan.
0: Yani sadece bir değil, Midtjylland maçı tarafında da mesela. Yani hakem yönetimleri vesaire gayet iyiydi. Yani belli bir seviye her zaman oluyor zaten Avrupa maçlarında çoğu zaman. Bu Batrokov'un durumu veya işte geçmiş dönemlerde Ivan Bebek skandalı gibi skandallar hariç. Yani bizim ligimizde bir türlü düzeltilemeyen bir durum bu. Çok enteresan. Halbuki çok da basit yani. Belli bir kural kitabı var ve bu kural kitabına göre maç yöneteceksin. Çok zor olmamalı yani.
1: Olmuyor işte.
0: Evet.
1: Oluyor yani.
0: Yani
1: Gördüğün
0: oluyor
1: gibi
0: yani,
1: oluyor
0: negatif
1: yani.
0: anlamda oluyor.
1: Mesela hani ben bu arada beğendiğim bir hakem değil Alişan Salan. Hani neden bu maça atandı onu bilmiyorum. Mesela bir pozisyonda Amesporlu oyuncuya saydı 1-2-3 dedi.
0: Doğru.
1: Sarı kartı verdim
0: Doğru.
1: dedi. Bu
0: Doğru.
1: arada oyuncu o dakikaya kadar iki faul yapmıştı.
0: Evet.
1: Balet'ten bahsediyorum.
0: Doğru.
1: Aynı balet daha şiddetli 4 faul ya da 5 faul daha yaptı.
0: Ve ikinciyi
1: Bir de
0: görmedi.
1: penaltıydı bu arada. Yani o penaltı
0: Doğru.
1: pozisyonuydu. Onu da saysa artı 5 faul daha yaptı. İkinci sarıyı görmedi mesela.
0: Görmedi. Evet. Yani sarı kartı olan bir oyuncu maçın kalanında 5 foul yapıyor ve oyunda devam ediyor. Yani oyuna devam
1: Yani
0: ettiriliyor.
1: zaten 25 faul yapılmış.
0: Tek
1: Neredeyse
0: başına.
1: %20'sini sadece balet yaptı. Beşiktaş'ta bir
0: Evet.
1: oyuncuya sarı kart verdi. Hatırlıyor musun? Murillo muydu? Kim? Murillo'ydu herhalde.
0: Murillo.
1: 3 faul yaptı. Saydı orada, burada, şurada dedi. Bütün
0: İkinci
1: sahayı
0: foulüydü oyuncu.
1: parselledi.
0: Evet.
1: Oyuncunun iki, yok Beşiktaş'ın 5 faulü vardı ama ya oyuncunun 5 faulü bulma 3 faul yapma
0: Yo,
1: ihtimali
0: zaten
1: yoktu ya.
0: kontrol etmiştik seninle. İkinci
1: Seninle de
0: foulüydü.
1: baktık.
0: Evet.
1: Ya onunla beraber ikinci faaliydi.
0: Doğru.
1: Ama 3 defa yaptın artık bu yeter dedi. Dördüncü
0: Evet.
1: faali. Bu
0: Enteresan.
1: arada hani eğer kural buysa 3 defa faul yaptıysa ve sarı
0: Ya
1: kart
0: faulün şiddeti de
1: gösterirse o
0: önemli
1: zaman
0: yani. Evet.
1: başka maçlarda başka oyunculara çok dikkatli bakmamız lazım. 10
0: Muhakkak.
1: faul yapıp sarı kart görmeyen
0: Görmeyenler var.
1: oyuncular var.
0: Doğru.
1: Sayın hakemimiz
0: Evet, doğru.
1: yapmayın yani.
0: Doğru.
1: Yani o faulün şiddetine bakarsınız, nasıl yapıldığına bakarsınız vesaire.
0: Evet.
1: Yok yok sevgili Erkan Bey. Zafer Bey bizi andı New Jersey'den. O yüzden Zafer dedim. Yoksa sizin Erkan Bey olduğunuzu biliyorum.
0: Tabii.
1: Şanlı Esenyurt'tan sevgili Uğur Bey yazmış.
0: Çok çok
1: Hemşerim bak
0: selam.
1: görüyorsun. Hakem kalitesi yetişmemesinin sebebi acaba kimsenin bu mesleği cesaret edemiyor oluşu olabilir mi? Ama yapıyorlar.
0: Yani bir şekilde de evet.
1: Yani şu anda
0: Genç
1: hakemlerimiz var.
0: hakemlerimiz var yani, evet. Buna yeltenen hakemlerimiz var yani. Demek ki bu tarafta hani hakem bulamama durumu yok yani.
1: Vallahi
0: Hakemlerin
1: genç
0: tamamı yaşlı
1: olsaydım
0: değil.
1: vallahi hakemlik yapardım ya. Vallahi bak
0: Yani.
1: ya. Ya şu anda tekrar genç olmak isterdim ya.
0: İsterdin.
1: Vallahi isterdim ya. Hatta o kadar pişmanım ki neden gidip spor akademisi okumadım da hakem olmadım
0: Hakem
1: yani.
0: olmadım diye. Evet.
1: Tabii canım ya. Gördüğünü çalacaksın ya.
0: Evet.
1: Ya sen maçın hakemisin ya, adı üstünde ya, karar vericisin ya.
0: İşin komik yanı ne biliyor musun? Görmediğini çalmasan yine iyi.
1: Evet işte
0: yani hani Vlahovic'in pozisyonunda faul vermesen, hani neye faul verdin?
1: Bak geçen
0: yani,
1: hafta sen var mıydın?
0: Penaltıyı alacaksın vardı zaten.
1: Sen geçen hafta?
0: Geçen hafta pazar vardı.
1: Pazar mı? Doğru. Cumartesi bir maç vardı, tamam mı? Bir pozisyon oldu. Korner çizgisi tarafında.
0: Evet.
1: Topu doğru, o tarafa doğru gidiyor. Ben daha bu arada hakem bir şey çalmadan dedim ki faul çalacak.
0: Çalacak.
1: Ya bu kadar ezbere karar olur mu ya? Evet. Oyuncu sırtını dayadığı anda kendini yere attı yani. Faul. Ya evet. Niye arkadaş? Burak devam etsin ya. Faulün F'siyle alakası yok. Bak alakası yok. Daha top oraya giderken oyuncunun faul almasını biliyorum.
0: Evet.
1: Defans oyuncusu. Kendini rakip oyuncuya şöyle hafiften dokundurdu, attı kendini. Faul.
0: Evet.
1: Sonra da niye hakem konuşuyorsunuz?
0: Benzer şekilde bu yanlış hatırlamıyorsam Alanyaspor Rize Spor maçı mıydı? Bir Alanyaspor Eyüp Spor maçıydı galiba. Ya da Rize Eyüp maçıydı. Tam hatırlayamadım. 90 artılarda hani oyuncunun kendini yere bırakmayışıyla birlikte bir gol yemişti oyuncu takım. Orada da hani demiştik hani bu ligde böyle yaparsan o faulü vermezler diye. Yani gerçekten çok enteresan durumlar olabiliyor bu hakemler tarafında. Hani biraz gördüklerine göre yönetseler maçları, görmediklerine hani kafadan kurup ya da bu böyledir ya deyip çalmayı bıraksalar zaten daha iyi olacak. Her türlü daha iyi olacak. Yani bunun en büyük örneği bugünkü maçta bu da işte. Yani hani faulün F'si yok ortada. Yani görmediysen, faulü görmediysen çalma. Pozisyon devam etsin. Ondan sonra VAR'dan bir alo desinler sana. Hocam.
1: Ya da demesinler.
0: Ya da demesinler. Yani hiç olmazsa orada o hatayı yapmış olma.
1: İşte gibi. Maçtan sonra en azından bir başkan çıkıp konuşmaz.
0: Ya evet.
1: Dönüp der ki ya hakem VAR müdahale etmedi.
0: Etmedi.
1: En azından VAR'ı
0: VAR'ın hatası. Evet. Evet.
1: Yani teknoloji evet. Başında bir şeyleri görüp de karar veremeyenleri eleştirir.
0: Yani
1: çok
0: evet.
1: Sen hata yapabilirsin. Zaten bunu herkes biliyor ama düdük çalarak yapmayın bu
0: hatayı. Yapmayın yani. Evet. Görmediğiniz şeyi çalmayın yani. Evet.
1: Sevgili Ali Bey demiş ki Ankara'dan Ali Bey, Ahmet Spor yendi. Güzel, fakat uzun zaman sonra Fenerbahçe 8 gol atmış. Hiç konuşulmuyor. Konuştuk biz bir saat.
0: Bir saat evet.
1: Sevgili Ali. Sen yoktun herhalde, yeni geldin ama biz bir saat boyunca konuştuk. Hatta dedik bu aldatıcı olmasın, 17'de şut yemiş Fenerbahçe buna karşı. Yani bu milli arada belki takım savunmasına biraz daha çalışmalı.
0: Evet.
1: Bu da önemli, değerli bir durum dedik. Sevgili Yavuz Bey demiş ki Almanya'dan, hala gençsiniz Caner Bey demiş. Yani çok değilim ya, yaşlandım ya. Şu 7 yıl spor işi beni yaşlandırdı. Vallahi aynı şeyleri sürekli konuşuyoruz. Bir şey de değişmiyor.
0: Evet.
1: Bazen öyle diyor musun yani, ya bu kadar herkes konuşuyor, eminim çok ciddi eğitimler veriliyor ama hatalar hep benzer ya.
0: Ya sezonlardır konuşuyoruz.
1: Mesela sen kendi işinde bu kadar eleştirirsen dönüp demez misin ya?
0: Ya bende bir hata var.
1: Vardır ya.
0: Muhakkak yani dersin. Ya herhangi bir insan
1: tarzımı
0: söyler.
1: Değiştireyim, tavrımı değişeyim, konuşmamı, giyimimi, imajımı evet, bir şeyler
0: yani
1: değiştireyim.
0: Rejideki arkadaşlarımız
1: dersin.
0: Mesela hata yapsa desek hani böyle böyle sürekli şurada hata yapıyorsun, burada hata yapıyorsun. Şu adamın mikrofonunu açmıyorsun, bu adamın mikrofonunu erken kapatıyorsun, reklama girmiyorsun, o şu bu, hani her işin hatası var.
1: Ya bırakayım dersin en sonunda, ben yapmayayım bu işi
0: dersin. En sonunda der ki ya tamam ben bu işi beceremiyorum dersin.
1: Olmuyor benden evet. Dersin değil mi yani? Evet. Yani en kötü onu yapın ya.
0: Farklı bir alana yönelirsin.
1: En yani. Azından bazılarınız.
0: Evet.
1: Ya da cesaretiniz yoksa gerçekten yapmayın ki, önemli bir şey hakemlik,
0: hakemlik
1: için.
0: Tabii
1: hatta
0: ki.
1: Hatta ben
0: ki.
1: Bu sene, sen yoktun herhalde, lige başlarken şunu söyledim ya. Bu sene cesaret yüklemesi bekliyorum hakemlerimizden yani işte, mümkünse.
0: Şu an için olmuş gibi gözüküyor.
1: Ha, hata da yapsanız ama cesaretli olun mümkünse. Evet. Seattle diyor, ne diyor? Siz ikinizden hakem olmaz demiş. Neden mi? Dürüst insanlarsınız ondan demiş.
0: Yani.
1: Eyyam mı yapmamız lazım?
0: Yapı mı? Hani
1: öyle diyor bak. Serbest vuruşta evet. Uzatmalarda Neuer gol atmak için... Neuer değil ya. Beşiktaş'ın kalecisi neydi?
0: Nübel.
1: Nübel ceza sahasına gitti ama ne hikmetse Beşiktaş golcüsü Vlahovic gol arayacağına çaprazdan faul atışını kullandı. Bu garip
0: evet,
1: değil
0: mi? Evet, o duran
1: mi?
0: Topu evet. Niye Vlahovic kullandı? O da enteresan. 1.91 boyu olan bir oyuncu sayısıyla.
1: Ama o genelde Juventus'ta da kullanıyordu.
0: Ya ama vuruş
1: ama
0: için kullanıyordu.
1: Merkezde falan kullanıyordu.
0: Tabii,
1: evet,
0: orta
1: bilmiyorum.
0: Açmak için değil yani.
1: Orkun belki de artık orta yapacak durumu kalmamıştır.
0: Yani Orkun da bu arada bu duran toplar tarafında muhakkak bir çalışma yapması lazım. Yani
1: çok pek, kötü orta,
0: çok
1: yapıyor,
0: kötü orta yapıyor yani.
1: İki
0: evet.
1: Haftadır yani evet. İnanılmaz.
0: Evet. Yani şöyle. Artık o hani ayak tarafında bir sakatlığı vardı galiba.
1: Belki
0: ondan dolayı mı?
1: Olabilir. Bak,
0: değil mi?
1: Bu önemli
0: evet.
1: Çünkü Top o kadar bombeli geliyor yani ki oraya kafa gidiyor. Vuramazsın ki.
0: Evet yani.
1: Nasıl vuracak?
0: Vursan kaleye gitsin yine gol olmaz.
1: Gol yani. Olmaz ya. Evet. Yani Rıdvan falan kullansın. Başka bir oyuncu kullansın
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Ya başka bir oyuncu deneyebilir.
1: Başka yok mu yani? Var, Rıdvan da zaman zaman kullanıyor. Ben ayrıca Beşiktaş için milli ara iyi mi kötü mü bilmiyorum. 16 oyuncu milli takımlara gitmiş demiş sevgili Ali.
0: Doğru. Yani hani milli takımdan nasıl dönecekler, yorgun mu dönecekler? Bütün takımlar için geçerli bu arada bu. Herhalde en iyi faydalanılacak takım Galatasaray. O da Osimhen'in sakatlığından dolayı. Hani 20 gün en azından. Ve Asensio tabii Fenerbahçe için de çok önemli bir oyuncu. Asensio'nun da hazır olduğu bir durumda Fenerbahçe'nin zorlu fikstüre girdiği yerde Asensio'nun pek çok maçı çözdüğünü görebiliriz.
1: Evet.
0: O da önemli.
1: Evet, Fenerbahçe için özellikle Asensio, Galatasaray için Osimhen önemli doğru. olacaktır.
0: Ve tabii Trabzonspor tarafı için de yeni gelmiş bir teknik direktörü biliyorsun.
1: Bence Onan'ın da biraz fiziksel olarak hani belki boy posu olarak olmayacaktır ama biraz evet.
0: Kalıba girmesi.
1: Biraz fizik olarak iyi bir hale evet, gelebilir. Evet. Peki sevgili Alper, bitiriyoruz. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sürçülisan olduysa affola sevgili dinleyiciler.
0: Evet.
1: Yarın ben tekrar buradayım. Yarın artık Süper Lig'in bu haftasını bir değerlendiririz enine boyuna. Ne demiş? Hadi yam yapmadı yapmak. Milli takım arası var. Kadroyu önümüzdeki hafta herhalde konuşuruz. Öyle değerlendiririz. Teşekkür ederim. Sevgili Yücel'e de çok teşekkürler. Yarın saat 20.30'da tekrar Radyo Spor frekanslarında olacağız. Giderken güzel bir söz söyleyeyim mi? Bugün hoşçakal da ben diyeyim.
0: Tabii.
1: Ne diyelim? Önce herkesi ailesiyle beraber sağlıklı saatli bir hafta temenni ediyoruz. Sonra bizi dinlediğiniz ve fikirlerimizi eleştirseniz bile bizim için başımızın
0: üstünde
1: yeriniz var.
0: Evet.
1: Siz aynı fikirde olmayabiliriz. Hiç problem değil. Ama seviyoruz sizi. Bunu unutmayın. Sevgili Ali Cemal'i de seviyoruz. Onu da ayırmayalım.
0: Evet.
1: Herkes ailesiyle birlikte güzel bir hafta temenni ederekten giderken de şunu söyleyeyim. Umutlarınız gökyüzü kadar yüksek olsun.
0: Hoşçakalın.
2: Maç merkezi sona erdi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor.
0: Müzik listelerinin zirvesine çıkmaya hazır olun. Mert Erdoğan'ın sunumuyla Yol Şarkıları Top 40 her pazar

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 başlıyor.
1: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'tan herkese mutlu geceler, iyi yolculuklar. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta 40 şarkının geri sayımına başlıyoruz. Mert Erdoğan ben. Bakalım bu hafta listemize kimler giriş yaptı, kimler yer değiştirdi. 40 şarkının geri sayımında ilerleyen dakikalarda zirveye doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ise 40 numarayla başlayalım. Hiç zaman kaybetmeden hemen sizlerle 40 numaradaki ismi paylaşıyorum. İdo Tatlıses bu hafta Ya da Boş Ver şarkısıyla 40 numarada 2 basamak geriledi. Geçtiğimiz hafta 38 numarada ağırlamıştık. Herkese keyifli dinlemeler.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. İyi yolculuklar herkese. Geçtiğimiz bölümde Zeynep Bastık bizlerleydi. Bir daha şarkısıyla geçtiğimiz hafta olduğu yerde ağırladık. 39 numarada ağırladık Zeynep Bastık. Şimdi ise 38 numarada Mazhar Fuat Özkan, Diday Didayday'la yeni yerinde ağırlayacağımız ekip. Geçtiğimiz hafta 34 numaradalardı. 4 basamak geriledi MFÖ ve şimdi sizlerle buluşturma zamanı.
1: 38 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. Bir kez daha herkese iyi yolculuklar, keyifli sürüşler dileyelim. Ve an itibarıyla neredesiniz, neler yapıyorsunuz sizler de bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen mesajlarınızı esirgemeyin. Geçtiğimiz bölümde Nilkara İbrahimgil bizlerleydi. İstanbul Sen Benden Misin şarkısıyla bu hafta bir basamak geriledi ve 37 numarada ağırladı kendisini. Şimdi ise Ferhat Göçer'le Neşe Seçil bizlerle olacak. Aşkın Bana Verdiği Yetkili şarkısı bu hafta 4 basamak geriledi. 32 numaradan 36 numaraya geçti. Yeni yerinde ağırlıyoruz onları.
1: 36 numara.

0: Herkese bir kez daha iyi yolculuklar, güvenli sürüşler dileyelim. Yol Şarkıları Top 40'ta geçmişten günümüze en sevilen şarkıları sizlerle buluşturuyoruz. Bir önceki bölümde Okan Albayrak Gitmem Lazım şarkısıyla 35 numaradan sizlerle buluştu. Bu hafta listemize yeni giriş yapan isimdi. Bu şarkı oldukça tuttu, sevildi ve aynı zamanda birçok yerde de dinleniyor. Şimdi ise bu bölümde devam ediyoruz diğer şarkıları sizlerle buluşturmaya. Ayşe Hatun Önal ve Çodur'la beraber Ozan Bayraş'a Çıktı Yangınlar şarkısını sizlerle buluşturmuştu. Listemize de giriş yapmıştı geçtiğimiz haftalarda ve bizler de onları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 37 numaradan giriş yapmışlardı. Şimdi ise 34 numaraya yükseldiler. Yeni yerlerinde sizlerle buluşturuyoruz. İyi yolculuklar.
1: 34 numara.

0: Yol Şarkıları Top 40'ta zirveye doğru adım adım gideceğiz. Tabii şu anda 30'lu numaralardayız ve geçtiğimiz bölümde Zine Salih bizlerleydi. Kalbin Tatilde şarkısıyla 33 numarada ağırladık. 27 numaradaydı geçtiğimiz hafta. Bu hafta 6 basamak geriledi. Şimdi ise Hadise bizlerle olacak. Ara Beni şarkısı bu hafta 3 basamak birden yükseldi. 32 numarada ağırlıyoruz Hadise'yi.
1: 32 numara.

0: Yol Şarkıları Top 40'tan tekrar merhaba, Mert Erdoğan ben. İyi yolculuklar ve şu an itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde bizleri takip eden bütün herkese güzel bir gün diliyoruz efendim. Ve bir önceki bölümde Bahadır Tatlıöz takvim şarkısıyla sizlerle buluştu. 31 numarada ağırladı kendisini. 25 numaradan 6 basamak geriledi bu hafta Bahadır Tatlıöz. Peki 30 numarayı açıklamadan önce İdo Tatlı Sesi söyleyelim ya da boşverle 40 numaradaydı. Zeynep Bastık Bir Daha şarkısıyla 39 numarada. MFÖ Diday Didayda ile 38 numarada. Nil Kara İbrahimgil İstanbul Sen Benden Misin şarkısı 37 numaradaydı. Ferhat Göçer ve Neşe Seçil Aşkın Bana Verdiği Yetkili şarkısı 36 numarada. Okan Albayrak Gitmem Lazım da giriş yaptı 35 numaradan. Ayşe Hatun Ünal Çıktı Yangınlar şarkısıyla 34 numaradaydı. Zine Salih Kalbim Tatilde ile 33 numarada. Hadise Ara Beni ile 32 numarada. Ve Bahadır Tatlıöz bizlerleydi. Takvim şarkısı 31 numaradaydı. Şimdi ise haftanın 30 numarasında yine yerini koruyan bir isim geçti. Geçtiğimiz hafta 4 basamak yükselmişti. Yaşar Hep Böyle Kal şarkısıyla bu hafta 30 numarada.
1: 30 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi yolculuklar. Ve 30 numaranın ardından 29 numarada Gökhan Türkmen bizlerleydi. Yol Arkadaşım şarkısıyla ağırladık ve o da bu hafta yerini koruyan isimlerden oldu. Bu şarkının tabii hikayesi Sezen Aksu'da çok derin. 96 yılında trajik bir uçak kazasında kaybettiği büyük aşkı ve müzik ortağı Onla Tunç'a duyduğu derin özlemi ve sitemi anlatıyor. Onla Tunç'un kaybı biliyorsunuz Sezen Aksu için çok büyük bir kayıplardan biri. Şarkı sitem ve yalnızlığı anlatıyor. Ben sana küsüm aslında haberin yok. Koyup gittiğin yerde kötülük çok dizeleri geride kalan ve dünyayı tekinsiz bulan bir ruhun duyduğu terk edilmişlik hissini yansıtıyor aynı zamanda. Bir kez daha Onla Tunç'u da buradan almış olalım saygıyla. Ve devam ediyoruz. 28 numaradayız. Yeni dönemde gerçekten de coverlar çok fazla biliyorsunuz gündemde. Bu şarkı da yıllardır hayatımızda. Aslında her anonsunu yaptığımda da bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü Yıldızların Altında şarkısı 1800'lerden günümüze kadar gelen bir şarkı. Bu sefer Samuray ile beraber Seda Yavuz'un yorumu ve altyapısı sizlerle buluştu. 28 numaradaki yerlerini korudu bu ikili. Şimdi onları sizlerle baş başa bırakalım.
1: 28 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Salih Bademci Yürü Ya Kulumla gerçekten de yürüdü gitti. Yani bu şarkıyı sanırım Hülya Avşar'dan sonra kimse söylemeyecek diye düşündük. Hatta bir beyaz perde sanatçısının böyle bir şarkıyı yorumlayıp bu kadar ilgi duyacağını da şarkının hiçbirimiz tahmin etmezdik. Ama Salih Bademci gerçekten de büyük bir başarı gösterdi ve kendisinin ne kadar böyle çok yönlü olduğunu da bizlere aslında paylaşmış olduğu bir durum oldu. Salih Bademci'yi buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yürü Ya Kulum bu hafta 27 numaradaydı. 6 basamak birden yükseldi. Listelerdeki yükselişi de devam ediyor. Ve şimdi Berkay'la devam ediyoruz. Bu hafta yine yerini korudu. Aslanlar Doğuyor şarkısı Kavi albümünün habercisi olarak çıkmıştı. Sevildi. Hala da sevilmeye devam ediyor. Tabii Kavi albümü de çok güzel. Dinlemeyenler varsa muhakkak kulak kabarsınlar. Şimdi sizi Berkay'la baş başa bırakalım. Birazdan buradayız.
1: 26 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'tan tekrar merhaba. Devam ediyoruz geri sayıma. Neredeyse listelerin ortasına geldik. Emlisa Gönül Çelen cover'ıyla bizlerleydi. Bir Teoman efsanesi gerçekten bu şarkı. Yıllardır Teoman'ın eskitemediği şarkılardan. Başka isimler de böyle söylüyor. Sahnelerde de çok fazla sanatçı yorumluyor. Ve bizler de hep birazdan söylemeye devam ediyoruz. Emlisa bu şarkıyla bu hafta 25 numara yükseldi 31 numaradan. Şimdi ise Bengü Beker bizlerle. Yağmur Olsam şarkısıyla bu hafta 3 basamak geriledi. 24 numara da ağırlıyoruz onu.
1: 24 numara.

0: canım. Yol Şarkıları Top 40'tan tekrar merhaba, Mert Erdoğan ben ve geri sayıma devam ediyoruz. Heyecan dolukta zirveye doğru adım adım ilerliyoruz ve sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlerin tercihleriyle bu listedeki şarkılar yer değiştiriyor. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan lütfen listelerimizi takip etmeyi unutmayın, hatırlatmasını da yapmak isterim. Bir önceki bölümde 23 numarada bir 4 basamak gerileyen isim Yılmaz Saner Vurgunum Sana cover'ıyla sizlerleydi. Kenan Doğdu'dan sonra ilk kez cover'layan isim Yılmaz Saner oldu. Oldukça da ilgi gördü. Görmeye de devam ediyor. Ve şimdi ise iki basamak gerileyen bir isimle. Geçtiğimiz hafta bir yükselişteydi Barış abi ama bu hafta tekrar iki basamak geriledi. Dönence ile şimdi Yol Şarkıları Top 40'ta 22 numarada.
1: 22 numara.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Herkese bir kez daha mutlu geceler, iyi yolculuklar dileyelim. Yeni haftaya başlarken açıkçası bu şarkıları sizlerle buluşturmak beni çok mutlu ediyor. Umarım sizin için de iyi bir başlangıç oluyordur yeni haftaya. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. 30'dan geriye geleceğiz. Bir önceki bölümde tabii Elif Buse Doğan bizlerleydi. Yangın yeriyle ağırladık. 3 basamak yükseldi. 20 numarayı açıklamadan önce 30'dan geriye bakacağım. Yaşar hep böyle kaldı 30 numarada. Gökhan Türkmen Yol Arkadaşım'la 29 numarada. Samuray ve Seda Yavuz Yıldızların Altında şarkısıyla 28 numarada. Salih Bademci Yürü Ya Kolum'la 27 numarada. Berkay Aslanlar Doğuyor'la 26 numaradaydı. Emlisa Gönül Çelen'le 25 numarada. Bengü Beker Yağmur Olsam'la 24 numarada. Yılmaz Tanel Vurgunum Sana şarkısıyla 23 numarada. Barış Manço Dönence ile 22 numarada. Elif Buse Doğan'ı söyledim Yangın Yeri ile 21 numarada. Ve şimdi 20 numarada. Kim var? Geçtiğimiz hafta 22 numaradaydı. Asil Gök Ne Oldu Böyle şarkısıyla Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta bu hafta 20 numarada.
1: 20 numara.

0: Herkese tekrar iyi yolculuklar. Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Listemizi ortaladık ve zirveye doğru gidiyoruz. Bir önceki bölümde Grip'in bizlerleydi. Haydi Kalk şarkısı bu hafta 4 basamak birden yükseldi. 19 numarada ağırladık. Şimdi ise gerçekten de acılı bir hikayesi olan Destina şarkısıyla da ilgi üzerinde toplayan sevgili Bora Duran bizlerle olacak. 18 numarada ağırlayacağız. Geçtiğimiz haftaki yerini korumaya devam ediyor Bora Duran. Şimdi sizlerle Bora Duran'ı buluşturuyoruz.
1: 18 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'tan tekrar herkese mutlu günler, iyi yolculuklar dileyelim ve İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerimize bizleri takip eden herkese güzel bir gün diliyoruz efendim şimdiden. Sezen Aksu bizlerleydi. Hemen şöyle geride bıraktığımız isimlere bakalım. Kaç yıl geçti aradan şarkısıyla 17 numarada ağırladık, yerini korudu. Burak Kut Yaşandı Bitti şarkısıyla 3 basamak geriledi, 16 numarada ağırladık. Ve şimdi ayın 23'ünde albüm lansmanını yapacak bir isim. Gerçekten de o da çok heyecanlı. Sevgili, kimden bahsediyorum? Umur Doma'dan bahsediyorum. Umur Doma albümüyle de ilgi üzerinde topladı. Daha önce Hande Ünsal'la beraber yaptığı düet şarkısı Gel'le de gerçekten de ilgi üzerinde çok daha fazla toplayan bir isimdi. Şimdi bakalım bu albüm lansmanından sonra albümde nasıl bir ivmelenme olacak, onu da hepimiz merak ediyoruz. Şimdi sizi Umur Doma'nın Zor şarkısıyla baş başa bırakacağım. Tabii bir basamak geriledi. Geçtiğimiz günlerde yine bir yükselişteydi ama bu hafta bir basamak geriledi. 14 numaradan 15 numaraya aldık ve sizleri 15 numarada Umur Doma ile buluşturuyoruz.
1: 15 numara.

0: Herkese tekrar merhaba, iyi yolculuklar dileyelim ve artık zirveye doğru adım adım ilerliyoruz. Geçtiğimiz bölümde 14, 13, 12, 11'i sizlerle buluşturduk. Kenan Doğulu Yüzsüz Yürek'le 14 numarada, İkilem ve Tuğba Yurt İçiyorum Ederimize şarkısıyla 13 numaradaydı. Hem Kenan Doğulu hem İkilem ve Tuğba Yurt yükselişte. Kenan Doğulu bir basamak, İkilem ve Tuğba Yurt 3 basamak yükseldi. Gülşen Yatacağız Kalkacağız şarkısıyla 12 numaradaki yerini korudu. Hemen ardından Ajda Pekkan bizlerleydi. Hoş Görsen şarkısıyla yine 11 numarada ağırladık bu efsane şarkıyı. Şimdi ise gerçekten de efsane adını taşıyan bir şarkıyla, bir isimle devam ediyoruz. Emre Altuğ bizlerle olacak. Yine yerini korudu kendisi. 10 numarada ağırlıyoruz onu bu hafta. Yeni yerindeydi geçtiğimiz günlerde. Bir basamak yükselmişti. Bugün o yükseldiği yerde ağırlamaya devam ediyoruz.
1: 10 numara.

Herkese iyi yolculuklar. Heyecan dorukta, zirveye adım adım ilerliyoruz. Gökhan Özen'le Demet Akalın bizlerleydi. Benden Sorulu şarkısı Gökhan Özen'in efsane olan ve gerçekten de dillerden dillere dolaşan şarkılardan biri. Bu sefer Gökhan Özen şarkılarını Demet Akalın'la beraber coverladı. Geçtiğimiz hafta 8 numaradaydı, bu hafta 9 numarada ağırladık. Şimdi ise bir basamak yükselen bir isimle Mabel Matiz'le gerçekten de şarkı sözü yazarlığında o da kendini iyi bir yere getirdi. Birçok kişi onun şarkılarını söylemekten keyif alıyor. Kendisi de yazmaktan keyif alıyor. Umrum Dışı şarkısı bu hafta listemizde 8 numarada. 8 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta adım adım zirveye yaklaşırken güzel isimleri geride bırakıyoruz. Yonca Lodi ile Murat Güneş, İncir Ağacı şarkısı bu hafta yine 7 numarada ağırladığımız isimlerdi. Hemen ardından Hande Yener bizlerleydi, yine 6 numarada ağırladık Sebastian şarkısıyla. Ve geçtiğimiz haftalarda bu listenin zirvesinde olan ekip bizlerle olacak yine. Kimden bahsediyorum? Manifest ve Ajda Pekkan Hileli şarkısıyla bu hafta bir basamak daha geriledi. Onları 5 numarada ağırlıyoruz.
1: 5 numara.

Herkese bir kez daha iyi yolculuklar. Yol şarkıları Top 40'da geri sayıma devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bir önceki bölümde üzerinden artık çeyrek asır geçen bir şarkıyı sizlerle buluşturdum. Şimdi söyleyeceğim yılın ama birçoğunuz muhtemelen hadi canım diyeceksiniz. Tarkan bizlerleydi. Kuzu Kuzu şarkısı bu hafta bir basamak yükseldi. Peki bu şarkının çıkış yılını hatırlayan var mı? Şöyle bir aklınızı zorluyorsunuz sanki, hissediyorum bu soruyu sorduktan sonra. Efendim söylüyorum, 2001 yılında çıkmış Tarkan'ın bu şarkısı tam çeyrek asır olmuş efendim. Gerçekten de çok ilginç ama sanki dün çıkmış gibi dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi listemizde zirveye yaklaştık değerli dinleyenler. Bakalım zirvede kimler var? Daha doğrusu zirvenin ortakları da kimler? Onları da paylaşacağım. Geçtiğimiz hafta listemizde 2 numarada olan isim bu hafta bir basamak geriledi. Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, Mayın Tarlası'yla bu hafta listemizde 3 numarada. 3 numara.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma.
1: Yol şarkıları Top 40'ta zirve heyecanı devam ediyor. Bir önceki bölümde Şebnem Ferah bizlerleydi. 3 numarada ağırladık bu hafta. Ve şimdi ve Ümit Sayın albümüyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın 3 numarası bu haftanın zirve ortağı. Bengü ile beraber yorumladığı kendi şarkısı Ya Sen Gidip De şarkısı bu hafta listemizde 2 numarada.
0: 2 numara.

0: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta zirveyi açıklama zamanı. Herkese şimdiden güzel bir gün diliyoruz efendim. Mutlu geceler, iyi yolculuklar dileyelim. Zirveyi sizlerle paylaşmadan önce ondan geriye sayacağım. Emre Altuğ Efsane ile 10 numarada. Gökhan Özen, Demet Akalın, Benden Sorulur'la 9 numarada. Mabel Matiz, Umrum Dışı'yla 8 numarada. Yonca Lodi, Murat Güneş ikilisi İncir Ağacı ile 7 numarada. Hande Yener, Sebastian'la 6 numarada. Manifest Vajra Pekkan, Hileli ile 5 numarada. Tarkan, Kuzu Kuzu ile 4 numarada. Şebnem Ferah, Mayın Tarlısı ile 3 numarada. Ümit Sayın Bengü ikilisi Ya Sen Gidip de 2 numarada. Ve haftalardır zirvenin sahibi, yerini korumayı sevdi, orada kalmayı sevdi, sizlerin de hala ilgi duyduğu bir isim. Derya Ulu Şımarık şarkısıyla Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta yine bu haftada zirvenin sahibi. Herkese şimdiden güzel bir hafta, güzel bir pazartesi günü diliyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir numara.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 sona erdi.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo